0: adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. ABD ile müzakerelere de değinen Pezeşkian, Amerikan tarafına güvenimiz yok diye konuştu. Çin, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Chan, Filistin'i Filistinliler yönetmeli dedi. Küba, Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da bir süredir hedef aldığı Küba ile bir anlaşmaya varacaklarını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Erhürman, görüşmede Rum yönetiminin güveni aşındırıcı eylemlerinin gündeme geldiğini söyledi. New York'taki görüşmelerimizi engellemek istediler ama başaramadılar dedi. Spor. Geleneksel güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyonu bir süre takip etti. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A milli takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Sevgimi toprağa gömdüm. Birinci bölüm. Yazan Zerrin Tığlıoğlu, dramaturg Bilge Bölükbaşı. Yöneten Ejder Akışık, yapımcı Metin Öztekin, efektör Ömer Atilla Ulaş.

Bu bölümde oynayan sanatçılar Ahmet Erdal Küçükkömürcü, Fatma Özlem Ersönmez, Ayşe Ana Elçin Şanal, Lütfiye Berin Ötenel.

0: Bütün gün sıratını astın durdun.
1: Ne yapacaksın?
0: Neşelen biraz.
1: Nasıl neşeli olurum? Birkaç güne kadar gidiyorum.
0: Ne var bunda?
1: Ben sensiz ne yapacağım?
0: Bu kadar büyütme. Sen de biliyorsun bu köyün erkeklerinin yarısı gurbette.
1: Biliyorum, biliyorum da biraz daha kalsaydın diyorum.
0: Bir an önce gitmeli.
1: Bu kadar erken gitmen şart mı? Bunca yıldır gitmemişsin. Birkaç ay sonra gitsen ne olur?
0: Bir an önce gitmek lazım. Vakit kaybetmek olmaz.
1: Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.
0: Boş laf bunlar. Ben oralarda...

0: Ekmek kavgasında olacağım. Sen neler düşünüyorsun?
1: Hep yanımda olasın istiyorum.
0: O da olacak, biraz sabret.
2: Ben gurbette çalışıp didinirken unutma, anam babam sana emanet ha.
1: Elimden geleni yaparım.
2: Biliyorsun babam yatalak, anam yaşlı. Benden başka da candan kimseleri yok.
1: Bana iyi davranırlar değil mi yokluğunda?
2: Seni kızları gibi sevdiler. Sen de onları hoş tutarsan gül gibi geçinip gidersiniz.
1: Ananı anam, babanı babam bilirim.
2: Ha şöyle ha.
1: Ama seni çok özleyeceğim. Hem resmi nikah da kıymadın.
2: Yok, hele biraz soluklanalım. Ona da sıra gelecek kız.
1: Sen de gitmek için evlenmeyi beklemişsin.
2: Uzun ettin ama. Hadi söndür ışıklar da yanıma gelin. Ha, bir bardak da su getir gelirken ha.
3: Gidiyorsun o.
2: Gidiyorum yanacığım. Ama gözüm arkada değil. Fatma güçlü kuvvetli. Çekip çevirir buraları. Zaten neyimiz var ki? El kadar bir toprak.
3: Gitmeden Fatma'yı iyice tembihle. Sözümüzden dışarı çıkmasın. Evden tarlaya, tarladan eve. Tutturmasın sağa sola gideceğim diye.
2: Yok be ana, nereye gidecek? Kimi tanıyor ki köyde? Tarlada işi bitince gelip oturacak dizinin dibinde. Heh. Ne işi var öyle sağda solda?
3: Sen yine de kulağını bük.
2: Bükerim. Heh. Siz de hoş tutun biraz. Gönlünü yapın ki size iyi baksın.
3: Sen heh, merak etme oğul.
2: Ben dayımlara yazacağım. Yengem okur mektupları size. Fatma'nın bilmesini istemediklerimi de okumazlar. Allah da okur yazar diye. Ay,
3: sık sık yaz oğul. Habersiz koma bizi. Gidip de unutma.
2: Unutur muyum ana?
3: Yok, sen dönmezsin artık buralara.
2: Öyle ana. Ne var ki buralarda? Bir avuç toprak. Bir tas çorbayı güçlükle koyuyor sofraya. Aman ana, Fatma duymasın. Biliyorsun birkaç seneliğine gittiğimi sanıyor.
3: Ha? Ya tutturursa? Ne kadar oyalayabiliriz onu? Ha?
2: Oyalayabildiğiniz kadar. Ne işi var İstanbul'da? Ha? Onun yeri burası. Ne diye evlendim ki sevmeden? Ayağıma bağ olsun diye mi? Sizlere baksın diye.
3: Öyle, öyle de. O senin gibi değil. Sevdalı sana. Yüzüne nasıl bakıyor görmüyor musun ha?
2: Görmez mi? Ya. Ama böylesi daha iyi. Sevda gözünü kör eder de gerçekleri görmez.
3: Korkulur senden oğul. İşini iyi biliyorsun.
2: Öyle ha. Ne demişler? İş bilenin kılıç kuşananın.

0: Çok şükür geldi otobüs. Vallahi hiç gelmeyecek sandım ha.
1: Hemen gitmek ister gibisin.
0: Yola çıktık bir kere. Oyalanmamak lazım.
2: Bir eksiğin yok değil mi oğul?
0: Yok yok hanım yok.
2: İyi.
0: Hadi kalın sağlıcakla.
2: Sağ olasın.
0: Fatma. Hı. Sana söylediklerimi unutma. Hı. Anam babam sana emanet. Tarlada işin bitince doğru eve. Yanlarına. Ha.
1: Merak etme. Hem nereye gideceğim?
0: Gider gitmez yazacağım ha.
2: Aman oğul. Habersiz bırakma bizi tamam mı?
1: Ha? Güle güle git. Gözün arkanda güle kalmasın.
0: Güle. Hoşça kalın.
2: Güle güle oğul. Habersiz bırakma bizi.
1: Güle güle git Ahmet'im. Yolun açık.

0: Ana.
1: Söyle.
0: Kaç gün oldu gideli? Bir satır olsun yazmadı. Başına bir iş gelmiş olmasın?
2: Sen uğursuz uğursuz konuşma. Ne iş gelecekmiş başına? Ha? Gider gitmez telgraf çekmedi mi?
0: Öyle ha. De yine de bir mektup yazsay.
2: Yazar yazar. Aa, daha gittiği ne oldu ki? İş peşinde koşuyordur. Vakit bulamamıştır. Aman hem sen gevezeliği bırak da biraz odun getir. Bak baban üşüdü.
0: Hemen ana.
2: Hadi. Of of. Şimdiden sızlanmaya başladı. Ah be ya. Konuşamıyorsun ama her şeyin farkındasın. Görüyorsun. Her işimize koşturuyor.
3: Ayşe abla.
2: Ha?
3: Ayşe abla.
2: Ne var?
3: Ayşe abla müjdemi istiyor.

0: Tarım.
1: Aa, bu telaşın ne? Ne oldu kız? Ay, yoksa mektup mu geldi? Ay, gel otur. Gel otur şöyle.
0: Vallahi yemeği otur. Ocakta bıraktım, koşturdum.
1: Gel otur.
2: Mektup mu geldi?
1: Geldi.
0: Hadi gözün aydın Fatma. Ay. Dur bakalım dur.
1: Hadi oku kız, oku.
0: Neler yazmış? Cümleten merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyiz.
0: Beni soracak olursanız iyiyim.
1: Çok şükür.
0: Tek sıkıntım sizlersiniz.
1: Yavrum.
0: Burada iş bulmak çok zor.
1: Ya.
0: Şu anda geçici bir işte çalışıyorum.
1: İş bulmuş ha?
0: Aman bulmuş abla. Geçici bir iş ama olsun.
2: Daha neler yazmış?
0: Dur bakayım dur, nerede kalmış?
1: Geçici bir iş.
0: Dur daha çalışıyorum. Buldum şurada. Anam babam nasıllar? Fatma onlara iyi bakıyor mu?
1: Bakıyor.
0: Hepinize selam eder. Ay. Ellerinizden öperim. Oğlunuz Ahmet.
2: Ay. Hepsi bu kadar mı?
0: Ay daha ne olsun? Sağlık haberini aldık çok şükür.
1: Ağzına sağlık. Fatma. Ay. Sor yengene ne içer.
0: Yok yok abla, ben gideyim. Yemeğin dibi tutmasın. Sonra yine uğrarım.
1: Ay, sen bilirsin. Dur. Seni geçireyim dur. Hadi güle güle. Ayaklarına sağlık.
0: Abla. Nasıl da heyecanlandım. Oh. Ay, insanın işi parçalanıyor.
1: Bu mektup onu bir müddet sakinleştirir.
0: Ya,
1: son zamanlarda iyice huysuzlaşmıştı.
0: Bak mektubu masanın üstüne bıraktım.
1: Sağ ol. İşini bitirirsen gel birlikte çay içeriz.
0: Olur abla.
1: Hadi.
0: İşleri toparlayabilirsem gelirim.
1: Bekliyorum, hadi lütfen.

0: Fatma. Hayırdır, ne oldu?
1: Yenge, sana bir şey soracağım.
0: Nedir bu telaşın kızım? Allah Allah. Sor bakalım ne soracaksan.
1: Dur. Kimseye bir şey demeyeceksin ama.
0: Hay Allah, iyice meraklandım şimdi. Tamam, kimseye bir şey demem. Söyle bakalım.
1: Diyecektim.
0: Ne diyecektin?
1: Okuma yazma öğrenmek çok mu zor?
0: Okuma yazma mı? Neden soruyorsun?
1: Hiç, öyle işte.
0: Hadi. Sen bunları boş ver. Ne yapacaksın okuma yazma öğrenip?
1: Nasıl desem ki? Ben okuma yazma bilsem Ahmet'imin mektuplarını tekrar tekrar okurdum. Sonra ona mektup yazardım.
0: Sen ne zaman istersen ben mektupları okurum yavrum. Tamam mı? Hadi şimdi dön artık. Seni merak etmesinler.
1: Peki. Sağ ol yenge. Anama bir şey deme, olur mu?
0: Olur, merak etme. Hadi güle güle. Yavrucak. Çok talihsiz kızmış bu. Talih olsa anası babası olurdu. Ağabeyi de hiç arayıp sormuyor. Allah yardımcısı olsun garibin.

0: Geldim ana, geldim.
1: Ay,
0: ne var ki?
1: Nereye yok oldun yine? Yardım et de babanın çarşafını değiştirelim. Ha. Ay, ben yerinden kımıldatamıyorum. Gitgide ağırlaşıyor.
0: Sen bırak ana, hadi, sen bırak, ben hadi yaparım.
1: Kıpırda herif, kıpırda biraz. Ha, ha şöyle. Oh, çok şükür. Oldu işte.
0: Ha. Ana.
1: Söyle.
0: 2 aydır mektup gelmedi.
1: Öyle.
0: Başına bir iş gelmiş olmasın.
1: Aman, ne işi gelecek? Konuşma öyle saçma sapan.
0: Gideli neredeyse 1 yıl olacak ana. Yazdı 3-5 mektup. 2 aydır da tek satır yok.
1: Hadi hadi, merak etme. Bak, ben merak ediyor muyum? Aklıma hiç kötü şeyler getiriyor muyum?
0: Öyle
1: gönlünü
0: mi?
1: Gönlünü ferah tut kızım, ferah tut.
0: Anne. Ha. Gurbette bizi unutmasın.
1: Aa, benim oğlum öyle vefasız değildir.

0: orada ekmek kavgasında, sen burada neyin derdindesin? Şuna bak.
1: Evde misin?
2: Yenge geldi. Lütfiye yenge geldi.
0: Git karşıla, hadi. Hadi.
2: Hoş geldin. Ben de mektup getirdin sandım.
1: Mektup yoksa içeri almayacak mısın?
2: Yok, ay, kusura bakma yenge, geç.
1: Nasılsın Ayşe abla?
0: Ay çok şükür kızım. Fatma, sen ocağa çay koy. Sonra da çamaşırları as.
2: Ha? Olur ana.
0: Hadi.
1: Hadi, üzme canını.
2: Üzmem yenge.
1: Ya bu kızı her gördüğümde içim biraz daha eziliyor be abla. Giderek sessizleşiyor, içine kapanıyor.
0: Sorma. Ben de ne yapacağım şaşırdım.
1: Haklı be abla. Genç gelin. Bir senedir ayrı kocasından.
0: Bazen benim de içim sızlıyor. Allah için bize de çırpınıyor.
1: Öyle.
0: Ama ne yapayım? Oğlanın bunda gönlü yok.
1: Ya.
0: Bize baksın diye aldı. Ama nasıl söylersin garibe?
1: Söylenir mi abla? Aklını yitirir kızcağız.
0: Öyle. Ne yaparsın? Sevdi bir kere bizim oğlanı.
1: Kimsesi yok da ondan iyice bağlandı abla. Ya. Hayırsız bir ağabey. Ne arayıp ne sorar.
0: Son yazdığı mektup sizde değil mi?
1: Bizde abla. İyi. Korktum mektubu getirmeye. Güzel. Sanki yazılanları anlayacakmış gibi.
0: Doğru.
1: En iyisi ben onu yarın alıp geleyim de yeni göndermiş gibi okuyayım ha.
0: Aman yanlış bir şey deme ha.
1: Sen merak etme. Ben kafamda ezberlerim söyleyeceklerim. Biliyorsun dönüp okutuyor.
0: Çok da akıllı.
1: Öyle cin gibi. Allah Allah. Nasıl anlamadı Ahmet'in ona ettiği oyunu bilmem.
0: Sevdadan gözü görmez oldu zahir.
1: Dua edelim de gözü açılmasın abla.

İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı

gerçekleştirdiğini iddia eder. Beranzio, icadı ile ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır. Buluş öyküleri.

0: bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Bir sebeple sen gücenmişsin bana. Söyle sultanım, ne ettim ben sana? İnfialin saklama ey bir vefa. Söyle sultanım, ne ettim ben sana? Perihan Boranlar'dan dinledik bu gece ilk şarkımızı. Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Eviç makamındaki eseriydi. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızda olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Eviç ve Bayati makamında eserler sunacağız sizlere yine bir saat boyunca. Eviç makamındaki ikinci eser, Halit Bekir Sabarkan'ın güftesini yazdığı İshak Varon'un bir bestesi, Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Kalbimde açılmış dağılan bir kuru güldün, bir tel saçını istediğim gün bana güldün, vermem diyerek hem beni hem kendini üzdün, bir tel saçını istediğim gün bana güldün.

Müftesini Sinan Ozan'ın yazdığı Artaki Candan'ın Eviç makamındaki şarkısını Nebile Hanım'dan dinliyoruz. Eski bir plak kaydı. Aşkınla harap olduğumu söyleyebilsem, sevdalı başım sinene yaslansa da ölsem, neşenle ölürken yine bir lahza dirilsem, sevdalı başım sinene yaslansa da ölsem.

Cenab-ı Şahabettin'in bir şiirine Saadet'in Kaynağı'nın Eviç bestesi var sırada. Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Doğuyor ömrüme bir 28 yaş güneşi, bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken. Koklarım ellerini, gülleri koklar gibi ben, avucundan alırım kış günü bir yaz güneşi.

Güftesini Mahmut Nedim Güntel'in yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın Eviç şarkısını Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Ne olur sevgili Mehtap, bırakıp her sebebi, yine bir gün doğuver 40 sene evvelki gibi. Kış üşütmez, yaz ateşsiz, bütün akran yine sağ, yine bir gün doğuver 40 sene evvelki gibi.

Faruk Nafiz Çamlıbel'in bir şiirine Muzaffer İlkar'ın Eviç bestesi var sırada. Hasan Eylen'den dinliyoruz. Kumralbaşı bir saksı ıtır penceresinde, güllerden uçan raihalar var nefesinde.

Koray Safkan'dan dinliyoruz. Ela gözlerini sevdiğim Dilber, göster cemalini, görmeye geldim. Sözlerini derde deva dediler, gerçek mi sevdiğim, sormaya geldim.

Mustafa Nafi Zırmağ'ın güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Eviç şarkısını Çetin Körükçü'den dinliyoruz. Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi. Aşkımda bahar öldü, hazan mevsimi geldi. Birlikte geçen bir gece bin ömre bedeldi. Her şeyde bahar öldü, hazan mevsimi geldi.

Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Bayati makamında eserlerle sürüyor. Bu makamdaki ilk eserin güftesi Nahit İlmi Özel'ine, bestesi Rakım Elkutlu'ya ait. Recep Birgit'ten dinliyoruz. Ne bahar kaldı ne gül, ne de bülbül sesi var. Ne o canan, ne bir ümit, ne gönül neşesi var. Çekecek bence hayatın daha bilmem nesi var. Ne o canan, ne bir ümit, ne gönül neşesi var.

Güftesi Faika Mücella'ya, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait bayati eser var sırada. Şeniz Güneş'ten sunuyoruz. Gel nazlı gülüm, sazını çal, şarkımı söyle. Geçsin geceler türlü hayalat ile böyle.

Necla Gülen'in sözlerini yazdığı Erol Sayan'ın Bayati şarkısını Doğan Dikmen'den dinliyoruz. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesen de silemezsin. Öyle derin nakşetmiş ki felek seni şu gönlüme, hatıramdan hayalini istesen de silemezsin.

Fuat Edip Baksı'nın güftesini yazdığı Yusuf Nalkesen'in Bayati şarkısını Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Yüklüyüm dertlerden yana, acı söz söyleme bana, garibim gel.

Neyzen Tevfik'in bir şiirine Saadettin Kaynağ'ın Bayati şarkısını Güler Basuşen'den dinliyoruz. Ruhuma sunduğun mukaddes günah, kanımda ateşten bir şarap oldu. Sevdanın şimşeği çakınca gönlüm, namesi alevden bir rebap oldu.

Orhan Rahmi Gökçe'nin dizelerini, Rakım Elkutlu'nun Bayati şarkısını Cemile Karabulut'tan dinliyoruz. Ne arzu var ne takat, visal dillerde kaldı. Ne Leyla var ne Mecnun, hayal dillerde kaldı.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna geldik sevgili dostlar. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim. Yarın gece aynı saatte yine huzurlarınızda olmayı diliyorum. Son şarkımız Yahya Kemal Beyatlı'nın dizelerine Selahattin Pınar'ın Bayati bestesi. Koray Safkan'dan dinliyoruz son eserimizi. Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden, geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Hoşçakalınız.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle bir ömür başlıyor. Yıllar önce 70'lerin sonunda Bee Gees grubu meşhur etmişti aşkın ne kadar derin anlamındaki How Deep Is Your Love adlı şarkıyı. O yıllarda şarkı herkesin dilindeydi. Şimdi o güzel melodiyi bizlere Johnny Maguire adlı piyanist piyanosunun tuşeleriyle anımsatıyor.

Johnny Maggi'nin piyanosunun tuşeleri bizlere How Deep Is Your Love adlı şarkıyı dinletti ve 50 yıl öncesine götürdü bizleri. Şimdi Bobby McFerrin dünyayı sarsan hit olmuş şarkısında hiçbir şeye aldırma. Bak nasıl mesut olacaksın o zaman diyor. Don't worry, be happy.

0: with a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Surat asan insanlarla olmaktansa güler yüzlü insanları tercih et. Hiçbir şeye üzülme. Mutlu olduğunda unutulmaz şeyler hissedeceksin diyor şarkısında Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. Zaman bekleyecek diyor yakışıklı 1983 doğumlu Rus Sergey Grischuk. Piyanosunun romantik tuşeleriyle. Time will wait.

Sergei Grischuk çaldığı melodiyle bizi bulunduğumuz yerden alıp bambaşka diyarlara götürdü. Chuck Loyp 1979'da Stan Getz'in orkestrasında gitar çalmaya başlamıştı. Daha sonraları kendi grubunu kurdu. Bu arada eşi Carmen Cuesta da Chuck Loyb'un grubunun adeta solisti olmuştu. Şimdi sizlere bu ikiliden The Shadow of Your Smile adlı tebessümünün gölgesi anlamındaki şarkıyla dinletmek istiyorum.

The Shadow of Your Smile, Chuck Loeb'un gitarı eşliğinde Carmen Cuesta'nın sesinden dinledik. Şimdi Ömür Göksel'i dinliyoruz. Yepyeni bir eseriyle sanatçı buluşmak için beklediği sevgilisine söylüyor şarkısını. Şarkısının sonunda sanatçıyı bir sürpriz bekliyor.

Bir defa daha dinledim sevdiğimiz o şarkımızı. Her zamanki masamızda sabırsızca seni bekledim. Gözlerim kapıya takılmıştı. Dışarıda karanlık basmıştı. Saatler hızla ilerlerken umutlarım da çok azalmıştı.

birden kapı açıldı. İçeriye önce kokun girdi. Gözlerime inanamadım. Allah'ım ne kadar mutluydum. Koşarak bana sarıldın. Gözlerimizde yaşlar vardı. Dünyalar sanki benim olmuştu. Hayatım yeniden başlamıştı.

şarkımız. Ömür Göksel'i en son şarkılarından hiçbir yerde yayınlanmamış bir eserinde dinledik. Şimdi yine Ömür Göksel, yine yepyeni bir şarkısını sizlerle paylaşıyor. Sanki...

hatıralar konuşur sessizliğin içinde, kalbimin derininde. Belki bir gün dönersin diye kalbim sana hep açık, sorma gir

Sanki Ömür Göksel'i son şarkılarından birinde dinlediniz. Sanki diyordu söylediği şarkısında sanatçı. Deki Valentine bana heyecan verecek, Venüs kadar bir kadını bana yollar mısın diye Allah'ına yalvarıyor bir başka şarkıda. Venüs.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Mahmut Dağsan'a teşekkür ederim.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman varlığını bile fark etmediğimiz ama geçmişten günümüze uzanan ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir kelimenin, bazen bir geleneğin, bazen de bir mesleğin ardında yüzlerce yıllık bir hikaye saklıdır. İşte bu programda geçmişin izlerini sürüyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugünkü konumuz şehnamecilik. Bugün tarihi denildiğinde aklımıza kronolojiler, belgeler ve tarih kitapları geliyor. Peki bir zamanlar hükümdarların hayatının, savaşlarının ve zaferlerinin şiir ve edebiyat diliyle anlatıldığını biliyor muydunuz? İşte şehnamecilik tam da bu geleneğin Osmanlı'daki karşılığıdır. Şehnameciliğin hikayesini anlayabilmek için önce İran edebiyatının büyük şairi Firdevsi'ye ve onun ölümsüz eseri Şehname'ye uzanmamız gerekiyor. Şehname kelimesi şahların kitabı anlamına gelir. Firdevsi bu eserinde İran'ın efsanevi ve tarihi hükümdarlarını, kahramanlarını, savaşlarını ve mücadelelerini manzum bir anlatımla ele aldı. Ancak Şehname yalnızca bir tarih kitabı değildi. Destan, tarih, mitoloji ve şiir bir araya geliyordu. Hükümdarlar ve kahramanlar sıradan bir tarih anlatımından çok daha görkemli ve edebi bir dille anlatılıyordu. İşte bu Şehname geleneği. Yüzyıllar boyunca İran ve Türk İslam dünyasının edebiyatını etkiledi. Osmanlılar da bu köklü gelenekten yararlandı. Özellikle 16. yüzyılda Osmanlı Sarayı'nda padişahların dönemindeki önemli olayları manzum ve edebi bir üslupla anlatan eserler hazırlanmaya başladı. Böylece şehnamecilik ortaya çıktı. Şehnamecinin görevi yalnızca olayları tarih sırasıyla kaydetmek değildi. Padişahın seferleri, savaşları, fetihleri, törenleri ve devlet hayatındaki önemli gelişmeler şiirsel ve sanatlı bir dille anlatılıyordu. Yani burada tarihle edebiyat bir araya geliyordu. Osmanlı'da şehnameciliğin özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde kurumsallaştığını görüyoruz. Bu dönemin en önemli şehnamecilerinden biri Arifi'dir. Arifi'nin kaleme aldığı Şehname-i Ali Osman, Osmanlı tarihi

0: Şehname geleneği içerisinde anlatan önemli eserlerden biridir. Eserde Osmanlı padişahlarının başarıları, seferleri ve dönemlerinin önemli olayları edebi bir üslupla aktarılır. Üstelik bu eserler sadece yazıyla sınırlı değildi. Birçoğu minyatürlerle de süsleniyordu. Böylece bir padişahın savaşı yalnızca şiirle anlatılmıyor, aynı zamanda minyatür sanatının diliyle de gözler önüne seriliyordu. Düşünün, bir savaş gerçekleşiyor, şehnameci o savaşı anlatıyor. Şair olayı beyitlere döküyor, sanatkarsa o olayın görüntüsünü minyatüre taşıyor. Böylece ortaya hem edebi, hem tarihi, hem de görsel açıdan zengin bir eser çıkıyor. Arifi'den sonra bu geleneğin önemli temsilcilerinden biri de Seyit Lokman oldu. 3. Murat döneminde şehnameci olarak görev yapan Seyit Lokman, Osmanlı tarihinin önemli olaylarını anlatan eserler hazırladı. Onun eserlerinde de Osmanlı padişahlarının seferleri, saray hayatı ve önemli devlet olayları hem yazıyla hem de minyatürlerle aktarılmıştır. Peki neden bütün bunlara şehname deniyordu? Çünkü burada amaç yalnızca geçmişi kaydetmek değildi. Hükümdarların dönemini gelecek nesillerin okuyacağı görkemli bir tarih anlatısına dönüştürmekti. Bu nedenle şehnamecilik, Osmanlı tarih yazıcılığının edebiyatla buluştuğu özel bir alan olarak karşımıza çıkar. Bugün tarih kitaplarında birkaç cümleyle okuduğumuz bir sefer, yüzyıllar önce bir şehnamecinin kaleminde uzun bir şiire, bir sanatçının elinde ise ayrıntılı bir minyatüre dönüşebiliyordu. İşte bu nedenle şehnamecilik yalnızca bir meslek değil, tarihi anlatma biçimiydi. Firdevsi'nin yüzyıllar önce oluşturduğu şehname geleneği, Osmanlı Sarayı'nda yeni bir biçim kazanmış, padişahların dönemlerini anlatan edebi ve görsel tarih eserlerine dönüşmüştür. Bunu biliyor muydunuz programında bugün Firdevsi'nin şehnamesinden Osmanlı şehnameciliğine uzanan bu ilginç yolculuğu konuştuk. Belki de geçmişi anlamanın en güzel yollarından biri yalnızca ne yaşandığına değil, o yaşananların nasıl anlatıldığına da bakmaktır. Bir başka ilginç bilgide buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Saat 5. Haberler. Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. İstanbul'da düzenlenen Müsiyat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatı artırmak için her türlü adımı attıklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfının 39. yılını kutladı. Erdoğan, vakfın milli savunma hamlesine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçenin tarih, kültür ve medeniyetin ortak hafızası olduğunu belirtti. Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Erdoğan, unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin varlığı ve geleceğinin Türkçenin varlığı ve geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Devlet Bahçeli, Türkçeyi bütün zenginliğiyle gelecek kuşaklara aktarmanın milli görev olduğunu vurguladı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik ikinci operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda Tançalan'a ait bir otoparka baskın yapıldı. Operasyonda suç eylemlerinde kullanıldığı değerlendirilen iki araçtaki kollerin içine saklanan 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Tarakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, anlaşmayı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. ABD ile müzakerelerde değinen Pezeşkian, Amerikan tarafına güvenimiz yok diye konuştu. Çin BM kürsüsünde Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Chan, Filistin'i Filistinliler yönetmeli dedi. Küba, ABD ile anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da bir süredir hedef aldığı Küba ile bir anlaşmaya varacaklarını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Erhürman, görüşmede Rum yönetiminin güveni aşındırıcı eylemlerinin gündeme geldiğini söyledi. New York'taki görüşmelerimizi engellemek istediler ama başaramadılar dedi. Spor. Geleneksel güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlı Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyonu bir süre takip etti. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A Milli Takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutma

0: yapmayı başardık dedi. İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatı artırmak için her türlü adımı attıklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 39. yılını kutladı. Erdoğan, vakfın milli savunma hamlesine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçenin tarih, kültür ve medeniyetin ortak hafızası olduğunu belirtti. Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Erdoğan, "Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar." dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin varlığı ve geleceğinin Türkçenin varlığı ve geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Devlet Bahçeli, Türkçeyi bütün zenginliğiyle gelecek kuşaklara aktarmanın milli görev olduğunu vurguladı. İstanbul Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nden suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik ikinci operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda Tançalan'a ait bir otoparka baskın yapıldı. Operasyonda suç eylemlerinde kullanıldığı değerlendirilen iki araçtaki kolilerin içine saklanan 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Tarakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, anlaşmayı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. ABD ile müzakerelere değinen Pezeşkiyan, Amerikan tarafına güvenimiz yok diye konuştu. Birleşmiş Milletler'de Filistin devletine yönelik destek mesajları öne çıktı. Çin, Birleşmiş Milletler kürsüsünden Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Filistin devletinin kurulması için zamanın geldiğini vurguladı. İzlanda'dan ise soykırımcı Netanyahu'ya ahlaki korkak tepkisi geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le görüştü. Erhürman, görüşmede Rum yönetiminin güveni aşındırıcı eylemlerinin gündeme geldiğini söyledi. New York'taki görüşmelerimizi engellemek istediler ama başaramadılar dedi. Spor. Geleneksel güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyonu bir süre takip etti. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A milli takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

Denizlerde hava Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2, batısı yer yer 3 metre yüksekliğinde, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara'da parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, dalga 1,5 ila 2,5 metre yüksekliğinde, görüş iyi, yağış anında orta. Ege parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, ilk saatlerden itibaren yer yer 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan ilk saatlerden öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 2 ila 3 kuzeyi, yer yer 4 metre yüksekliğinde, görüş iyi, yağış anında orta. Akdeniz'de parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan bu akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan kuzey bu akşam saatlerinde itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2, yer yer 2,5 metre yüksekliğinde, görüş iyi. Van Gölü parçalı ve az bulutlu, rüzgar güney ve güneybatıdan gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 25 santimetre ile yarım metre yüksekliğinde, görüş iyi.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayat

0: hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Durmuş Günay. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hocam, sizinle bu sabah yol düşüncelerini konuşalım. Yol nedir?
1: Evet.
0: Yolda düşünmek çok önemli bir şey.
1: Evet.
0: Buradan girelim isterseniz.
1: Evet.
0: Buyurun.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim hocam. Rica ederim hocam.
1: Düşünmek yolda olmaktır. Onun için evet. Yol düşünceleri başlıklı. Hayat beşer ile, insan doğduğunda beşer oluyor. Biyolojik yanına beşer diyoruz. İnsanın kamil arasına çizilen çizgi üzerinde bir yolculuk. Bu kadar söyleyelim. Ve bu beşer, biraz önce söylediğimiz gibi, kültür kazanarak insan haline geliyor. Burada ahlak da çok önemli bir kavram. Ahlakın teorisine, felsefesine etik deniyor. Etik, bu felsefe, bu ilkeler davranışa geçtiğinde ahlak oluyor. Bilimin etiği var, bilim adamının ahlakı var. Tıbbın etiği var, doktorun ahlakı var. Komşusu açken tok yatan bizden değildir bilgisini bilen bir kişide komşu etiği vardır. Fakat komşusu hastalığında, iyiliğinde, bir probleminde hiç ilgilenmiyorsa, ilgisizse komşu ahlakı yok. Bu örnek sanıyorum evet. Etikle ahlak arasındaki farkı dile getiriyor ve insan bu dünyada var olarak nakla borçludur. Yaradana borçludur. Annesine babasına borçludur. İçinde doğduğu topluma borçludur. İçinde doğduğu kültüre borçludur. Kültür sayesinde yaşarız biz. Diyelim ki büyüğümüze, küçüğümüze, hocamıza, annemize, babamıza nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. Hiç yaşayamayız. Bilimsiz yaşayabilir. Ama kültürsüz asla yaşayamayız. Kültür hayati yol haritamızdır. Nasıl yaşayacağımızın temel ilkeleridir. Her şey, her bilgi kültür değil. Dilde var olan alandadır ama bize yol gösteren, nasıl bilimde bir takım yasalar varsa, bilimsel yasalar, hayatın yasası da kültürdür. O bakımdan kültürün içinde doğuyor ve topluma, o kültürü veren ailesine ve yaratıcısına insan borçludur. Borç ödenir. Ödemek fiilinin kökü ödedir. Onu V eki gelerek ödev. Ödev kişinin kendisinin kendisine yüklediği iştir. O iş görmekse başkasının yüklediği iştir. Ve ahlakın temeli de edeptir. Edebin özü ise utanmadır. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz sözü edebin özeti olan bir tanımdır. Edep yaratılış hikmetinin nezaketidir. Edebin bir ucu hikmete, diğer ucu ahlaka çıkar. Edep yaradandan, yaradanın ve yaratılmışların karşısında arınmış bir duruşla bulunmaktır. Bu duruş ön yargılardan, kibirden ve bencillikten sıyrılmış, ruhun berraklığıyla şekillenen saf bir bilinç halidir. Hikmet edepli duruşun bağışıdır. Hikmet bağışlanır, kazanılmaz. Lütfedilir insana ve akıl hikmet kapısından içeri giremez. Onun için hikmetinden sual olmaz demek o. Sual olsa sual akılla cevap veriyor, oraya giremiyorsunuz. Ve günümüzde en çok, en büyük sorunumuz sürekli sorun konuşma. Ayakkabımı vuruyor diye sürekli şikayet etmektir. Bu şikayetle ayakkabının vurması giderilemediği gibi sorun konuşmakla da sorun çözülemez. 20. yüzyılın ünlü bir filozof.
0: Hocam bir de affedersiniz, insan soruna odaklandı mı devamlı soru üretir.
1: Evet.
0: Yani başka şeyler, birini çözer başka bir şey çıkar karşısına. Böyle bir durumu da var işin hakikaten.
1: Haklısınız. Karl Popper diyor ki, hayat amipten Einstein'a kadar bir sorun çözme sürecidir. Sürekli sorun çözeriz. Fakat her çözdüğümüz sorundan sonra bir sorun daha çıkar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bilimin gelecekte bütün sorunları çözeceği inancı gerçekten pozitivistlerin bir dogmasıdır.
0: Yani bilimin kendisinin de bir sorun haline gelmesi meselesi var.
1: Meselesi var, günlerde. Evet. Ve insanın bir takım zaafları var. Bu zaaflar kurumlar, eğitim kurumları bunu vermesi lazım. Bu zaaflar şunlar: haklı çıkma arzusu, kusuru başkasına atfetme, kendine gurur okşayıcı bir rol biçme, iddiacılık, kendine yalan söyleme, kendini yüceltme gibi zaaflarla mağludur. Bu zaaflar ancak insanın beşeri yönüne dair kendisinin farkındalığı tarafından bertaraf edilebilir. Yoksa içimize ve zihnimize başka birisi girerek bunları çözemez. Bizde çile arzu edilen ve huzur veren bir tecrübedir. Çile iyidir bizde. Evet. Onun için şöyle bir söz vardır bizde. Beni çileden çıkar. Çileden çıktığında şiddet doğar, huzursuzluk doğar. Şiddet ve hüzün bizim arzuladığımız bir şeydir. Biz hüzün toplumlarıyız, çile toplumlarıyız.
2: Bir de hocam çile tasavvufta özellikle mevlevilik kimliğinde Allah'la buluşma, onu zikretme hali ve zamanı olarak da bildirmiyorsunuz. Evet. O bakımdan benim Allah'la aramdaki o iletişimi bozma, o şeyden çıkarma, beni o moddan çıkarma adeta.
1: Evet, o moddan çıkar.
2: Böyle bir durumu da var.
1: Evet. Bir de toplumda yaşama tarzı olarak, yol bilgisi olarak bir sorunla karşılaştığımızı şöyle diyebilmemiz. Bu sorunda benim de payım vardır. Olabilir veya. Çünkü denize atılan bir taş bütün zerreleri titretiyor. Bir toplumda bir sorun varsa onda benim de etkim olabilir, ben de etkilenebilirim diyebiliriz.
2: Ve bu soruyu sormak ciddi bir olgunluk göstergesi değil mi hocam?
1: Elbette. Tabii. Ve bir problemle karşılaştığımızda yine kusur bendedir diyebilmeniz. Kusur bendeyse düzeltme şansımız var. Yoksa öte dünyada hesap da vermeyeceğiz. Evet. Kusur başkasındadır. Evet. Ve böylece düşünmek de bitimsiz bir anlama çabasını dile getirir ve toplumsal ilişkileri güçlendirir.
2: Hocam bir müzik arası verelim müsaade ederseniz. Devam edelim bile. Merhum Ali Ekber Çiçek'in çok önemli bir eseri var. Haydar Haydar diye bilirsiniz. Onu dinleyelim. Tamam. Buyurunuz.

0: haydar haydar haydar. Zerre düş oldum doğur.
1: Hocam sözünüzü kesmiştim. Tekrar size bırakayım.
2: Kaldığımız yerden devam edelim.
1: Kaldığımız yerden devam edelim.
2: Şimdi yolumuzdan birisi de, ilkelerinden biri de öz eleştiri esastır. Eleştiri değil. Yani kendimizi otokritik etmek, muhasebe etmek esastır. Çünkü başkasını eleştiren kişi gerçekten o konuda daha bilgiliyse neden önceden doğrusunu ortaya koymamıştır? Bilgisizse bilmediğini nasıl eleştirebilir? Eleştiri eleştirende sahte bir üstünlük duygusu hasıl edebilir ve kişinin kendisini aldatmasına yol açar. Sadece eleştiri, eleştirilenin, eleştirilen şeyin kitap veya kişinin ötesine geçip daha iyisini ortaya koymaktır. Eleştiri başkasını yaşamaktır. Sürekli sorunları ve eksikleri konuşmak zaten mevcut olan üzerinde durmaktır. Oysa ibda yeteneği veya tırnak içinde söyleyelim, vardan var etme anlamda, yaratıcı yetenek olmayan bir şeyi ortaya koyma çabasıdır. Eleştiri ise olağan bir kitap, bir eser veya kişi üzerinde durmaktır. Dolayısıyla bizim yaratıcı yeteneğimizi, tasavvurumuzu, tahayyülümüzü ayağa kaldırır. Bu olmayan bir şey üzerinde kafa yormak, keşif, icat, inovasyon veya şiir yazmak. Bütün bunlar bizim var etme gücümüzü, ibda yeteneğimizi kışkırtan faaliyetlerdir. Birbirlerinden etkilenen bireylerden oluşan toplumlar ancak sistem kurabilirler. Başkalarının başarılarını takdir etmekte cimri olanlar ortak işler yürütemezler. Takdir edebilmek ruh cömertliği ve tevazu ister. Onun için şöyle denilmiştir: marifet iltifata tabidir. Ve İbn Sina'nın bir sözü var: bilim itibar görmediği yerden göç eder. Kibir ve gurur haddini bilmemektir. Haddini aşmak gezegenin yörüngesinden çıkmasına benzer. Epiktetos diyor ki,
1: aynen,
2: haddini aşana, sınırları aşana sınır kalmamıştır diyor.
1: Doğru.
2: Evet.
1: Yok, doğru.
2: Toplum adanmış kişilerin, yani seçkin şahsiyetler sayesinde ayakta durur ve gelişir. Şairler, düşünürler, filozoflar, bilim adamları ve sanatçılar, veliler, ermişler toplumu ayakta tutan sütunlardır. Onlara sahip çıkmak aslında toplumun kendisine sahip çıkmasıdır. Şimdi bir de 2016 yılından sonra çokça kullanılan bir terim icat edildi: post-truth, hakikat sonrası era dönemi. Bu teknikle şöyle bir şey: yalanı doğru olarak algılatmanın tekniği icat edildi.
1: Çok güzel.
2: Yani bu insanları istediği gibi yönetebilmek için insan zihniyle oynamanın yolları bulundu. Yalanın dizginleri çözüldü. Kamu ve bireyler hakikat yerine icat edileni hakikat olarak algılamaktadırlar. İletişim teknolojisi ve sosyal medya tarafından insanın zihin dünyası öngörüldüğü formatta imal edilmektedir. Ve çağdaş dünyada almak, elde etmek amacı öne geçti. Üç tip insan tipi vardır. Buyurun. Birincisi, aldığıyla verdiğinin eşit olmasını gözetenler. İkincisi, verdiğinden çok alan insan tipleri. Üçüncüsü de aldığından çok verme eğiliminde olan insan tipleri. Verdiğinden daha çok almak isteyen toplumlarda kriz toplumlarıdır ve onlar başkasının elindekinde, elinde olanda bir fazlalık görür. Aldığından daha çok verenlerde ise o sağlam bir toplumdur ve erdem toplumudur. O toplumda tesanüt, birlikte yaşama gelişir. Böyle bir karakteristik. Dolayısıyla erdem tabii akılla üretilen bir kavramdır. Fazilet manevi boyutu olan bir kavramdır. İkisi tam birbirine eşit değildir. Bir de hürriyet ve özgürlük ve serbestlik arasında bir kavramlaştırma yapmaya çalışıyorum. Hürriyet eşittir diyorum, özgürlük artı serbestlik. Özgürlük, bir kişinin kendi iradesiyle karar verme yeteneğine sahip olması. Özgür. Bir de hareket serbestliği varsa serbest oluyor.
1: Özüngür olması aslında o bir özgürlükte.
2: Evet, o anlamda. Mesela diyelim hapiste bir kişi, kendisi sağlam bir iradesi var, sağlam bir karar verme yetisi var. Özgür. Fakat serbest değil. Özgür. Doğru. Ve serbest. Hem özgür hem de serbest olursa bu hür oluyor. Ama serbest fakat özgür değil. Yani bir uyuşturucu müptelası. Kendisi karar veremiyor. Dolayısıyla vazgeçemiyor. Dolayısıyla serbest ama özgür değil. Dolayısıyla hür değil. Hem özgürlüğün hem serbestliğin birleşiminden hürlük doğuyor. Evet.
1: Yani birebir karşılaştırıldığında hürriyet kelimesi özgür kelimesinin ya da özgür kelimesi hürriyet kelimesinin tam karşıtı değil.
2: Değil.
1: Kesinlikle.
2: Benim bu açıklamama göre kavram.
1: Evet, doğru bir açıklama.
2: Evet. İlim ve bilim kavramlarını değineceğim kısaca. Bunların aynı şey olduğunu söylüyorlar. Oysa farklı şeylerdir. Çünkü bilgi şu demek. Bir varlığa baktığımızda o varlık hakkında elde ettiğimiz yargıyı dile getirdiğimizde bu bilgi oluyor. Bilimde sadece evren var, fiziksel evren ve bilen insan var, bilim adamı var. İlimde öyle değil, kainat var. Fizik ve metafizik alemi birlikte bakıyor ilim adamı. Doğru. Oradan elde ettiği yargılar ilmi bilgi oluyor. Bir de bilimde bir şey var, yeni bir bilgi ortaya koyduğunuzda bilim oluyor. İlimde ise hem yeni bir bilgi hem de yeni ortaya konulan ilim.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Bu son sözleriniz gerçekten çok dikkat çekici, çok önemli. Allah razı olsun. Allah ilminizi bereketlendirsin.
2: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
1: Efendim Profesör Doktor Durmuş Günay hocamıza yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
3: Sabahın hayrı.

yıldızı denir. Zühre, Çolpan, Nahit, Çoban yıldızı hep aynı parlak gök cismine takılmış isimlerdir. Bu yıldıza bakmak gönlü ferahlatır, ruha neşe doldururmuş derler. Biz de programımıza başlarken iç dünyanızın yeryüzü gibi ışıl ışıl olmasını, umutlarla dolmasını diliyoruz. Erol Evgin'den dinleyeceğimiz şarkıyla başlıyor programımız.

Değerli dinleyenler, kul dara düşmeyince Hızır yetişmez sözünü duyarız zaman zaman. İlahi güç karşısında insanın konumu kullukla ifade edilmiş. Dini tasavvufi edebiyatta en büyük şeref Tanrı'ya kulluk etmek olarak görünmüş. Pek çok şair kul kelimesini mahlas olarak almış. Kul Nesimi, kul Himmet gibi. Ozanlar sevgilinin karşısındaki hallerini anlatırken ona kul olduklarını söylemişler. Seyrani'nin dizeleri. Beni çıkarma gönlünden, kulun kurbanın olayım. Karanlıkta cani dilden, şemsi suzanın olayım. Öte yandan insanın insana esir olmaması, kayıtsız şartsız bağlanmaması gerektiğini vurgulamak üzere kula kul olunmaz demişiz. Bir Muhlis Akarsu bestesini Nazlı Öksüz'den dinleyeceğiz.

Bestesi Selahattin İçli'ye, güftesi Hüceste Aksavrı'na ait şarkıyı Tarkan'ın sesinden dinliyoruz. Zeytin Gözlüm, sana meylim nedendir?

Türkülerin eşliğinde Kahramanmaraş yöremize uzanıyoruz şimdi. Rahmetli Yıldıray Çınar'ın sesinden dinleyeceğiz. Kanadım değdi sevdaya, kondum kondum uçamadım. Aşk şarabın doya doya, yandımı da içemedim.

Türkü sevenlerin aklında yer etmiş şu dörtlük, Bayburt ilimize dair sanatlı sözler arasında yerini almış. Bayburt dağlarında tabakam kaldı, Şenol Bayburt, Şenol sende nem kaldı. Bayburt yöremizin geleneksel hayatının izlerini eski Bayburt evlerinde izlemek mümkündü. Bugün sayısı iyice azalmış bu evlerin özelliklerine değineceğiz. Çoruh Nehri'nin ikiye ayırdığı Bayburt'ta konut kültürünün ve mimarisinin şekillenmesinde bir yandan coğrafi etmenler, diğer yandan kapalı aile yapısı etkili olmuş. Dışarıya kapalı şekilde tasarlanmış Bayburt evleri, girişinden başlayarak içeride yaşayanı dışarıdan gelenden ayıracak ayrıntılar barındırıyor. Geleneksel mimarinin ana yapı malzemesi, duvarlar ve bina örtüleri bakımından farklılık gösteriyor. Ana yapının dış duvarları, Bayburt taşı olarak bilinen ve yörede bolca bulunan sarı ve beyaz renklerdeki taşla örülmüş. İç duvarların yapı malzemesi ise toprakla samanın karışımıyla yapılan kerpiç veya yörede harpuş da tabir edilen ahşap. Tavan yapısında yörede yetişen ardıç ağacından uzatmalar ve bunların üzerini kapatmada kullanılan, yine yöre halkının pelit diye adlandırdığı meşe ağaçları kullanılıyor. Gerek ardıç gerekse pelit, ağırlık taşımaya ve rutubete karşı oldukça dayanıklı ağaçlar. Bu nedenle ardıç ağaçları geleneksel yapılarda taşıyıcı unsur, pelit ağaçları ise örtme amaçlı olarak tercih edilmiş. Zengin evlerinin tavan örtüleri adına gont denilen taşıyıcılar ve üzerine çakılan tahtalardan yapılmış. Bunun yanı sıra odalarda süsleme unsuru olarak ahşap işlemeli ters tavanlar da görülüyor. Mesken eklentilerinin ve evin iç bölümlerinin belirlenmesinde temel unsur, mesken sahibinin ekonomik

gücü ve yaptığı iş olmuş. Ticaretle uğraşanlardan ve zanaatkarlardan zengin olanlar genellikle evlerinin bitişiğine konak adı verilen sosyal ve kültürel amaçlı bir eklenti yapmışlar. Tarımla hayvancılıkla uğraşanlarsa merek ve ahır gibi tarımsal amaçlı eklentilerle yetinmişler. Eklentiler bir yandan sosyal ve kültürel ilişkileri güçlendirmeyi, geliştirmeyi, diğer yandan da ekonomik varlığı korumayı ve kontrol etmeyi amaçlamış. Bugün Bayburt'ta geleneksel mimariyi yansıtan 40'a yakın ev kültür varlığı olarak tescilli. Geleneksel Bayburt evlerinin cephesi Çoruh Nehri'ne dönüktür. Bayburt Kalesi görüş alanlarındadır. Kalenin eteğinde yer alan konutların yönü ise güneye doğrudur. Çoruh Nehri'ne yukarıdan bakarlar. Çoruh Nehri'nin doğu yakasında nehrin yakınında bulunan evler bahçelerin içerisinde yer alır. Çoruh'tan uzaklaştıkça evler arsaların içerisinde konumlanmaya başlar, bahçeler küçülür, evin önünde adına kanat denen, etrafı duvarlarla kapatılmış ve geniş bir ana kapıyla girilen küçük bahçeler bulunur. Evlerin girişinde havlu ya da avlu denilen dar ve uzun bir hol vardır. Havlunun girişi bir duvarla ayrılır, aradaki kapıdan ev ve odaların bulunduğu asıl ev kısmına, diğer taraftansa ahır ve merek gibi eklentilere geçilir. Mesken birden çok katlıysa yatak odaları üst kattadır. Evin giriş kapısının tam karşısında bir kapı daha bulunur. Bu kapıyı geçince meskenin içerisinde kare şeklinde ayrıca ev denen bölüm vardır. Ev, mekanın en büyük, en yüksek ve en çok kullanılan bölümüdür. İki girişi vardır. Biri doğrudan dışarıya açılan giriş, diğeri de odalara geçişi sağlayan giriştir. Eski Bayburt yaşantısında evler duvar duvara inşa edilmişti. Zenginle yoksul aynı mahallede, aynı sokakta duvar duvara yaşardı. Herkesin bir işi vardı. Kimi çiftçi, kimi sanatkar, kimi tüccardı. Zengin evlerinin sucusu ekmekçisi olurdu. Su onlara taşıtılır, ekmek onlara yaptırılırdı. Komşunun gelir elde etmesi sağlanır, karşılıksız bir şey verilmemiş olunur, hem mekanların işlevselliği sağlanır, hem de komşunun onuru korunurdu. Her evin içinde yer alan tandır evinde ekmekler pişirilir, kış sohbetleri burada yapılır, masallar söylenir, ısınılırdı. Bayburt'ta hayvanların barındığı eklentinin adı damdır. Damın eş anlamlısı gibi kullanılan ahur, ahırın değil, hayvanların bağlandığı ve yemlerinin içerisine konduğu ahşap ve uzun teknenin adıydı. Konak denen eklenti, komşulara ve dışarıdan gelen misafirlere açıktı. Konaklarda özellikle kış akşamlarında aşıklar konuk edilir, bu mekanlarda aşık atışmaları yapılır, aşıklar misafir edilirdi. Bu tür zamanlarda komşular, hatta komşu köylerden insanlar da konağa gelir, kültürel etkinliği yaşarlardı. Mimari yapının değişmesiyle birlikte bu eklenti meskenin bir parçası olmaktan çıkınca, söz konusu ihtiyacın giderilmesi için Bayburt mahalle odaları yapılmaya başlanmış. Evin eklentisi olmaktan çıkan konak, yeni ve bağımsız bir mekana dönüşmüş ve oturma, mutfak gibi ihtiyaçları gidermeye yönelik kendi eklentilerini oluşturarak varlığını farklı bir isimle devam ettirmiş. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın bir projesi kapsamında oluşturulmuş Karadeniz Kültür Envanteri internet sitesinden aldığımız bu bilgileri Bayburt manilerine bağlayalım. Altın tas altın tarak, gelemem yolları rak, gizlice otururken olduk gönülden ırak. Arpalar harman oldu, derdime derman oldu, ben yâri saram derken yollara revan oldu. Dam üstünde damımız, karşıda harmanımız, sen orada ben burada, çatlasın düşmanımız.

Dinlediğimiz türküyü Hakan Ünal seslendirmişti. Sevgili dinleyenler, güne iyi bir başlangıç yapmak, sonraki saatleri güzel ve olumlu duygularla geçirmeye zemin hazırlıyor. Gözümüzü açıp ilk derin nefesimizi aldığımız andan itibaren hayata dört elle sarılabilmek lazım. Dileriz ki gün bize iyilikler getirsin. Sadece kendimiz için değil, başka insanlar ve varlıklar için de faydalı işler yapmaya vesileler bulalım. İncinmeden, incitmeden tamamlamaya gayret edelim şu kısa ömrün bir günlük dilimini. Günaydın Türkiye programında birlikteliğimizin ikinci şarkısı Mustafa Sağyaşar'ın sesinden gelecek. Şimdi bahara erdim, Gonca Gonca Gül derdim.

günler ve haftalar içinde yaşamaya alışmışız. Oysa Osman Fikri Sertkaya'nın Türk Dili Dergisi'nde yayımlanmış yazısına göre eski Türk kayıtlarında 7 günden oluşan hafta kavramı yoktu. Bu kavram Türkçe'ye İslamlıkla birlikte Farsça üzerinden girmiş. Heft kelimesi Farsça'da 7 demek. 7 gün anlamına gelen hefte Türkçe'de hafta şeklinde telaffuz ediliyor. Haftanın 7 günlüğün isimleri antik zaman alimi Batlamyus'tan beri biliniyor. Batlamyus o devrin bilgisine göre dünyanın etrafında döndüğü söylenen 7 gök cisminin isimlerinin haftanın günlerine isim olarak verildiğini söylemiş. Mesela bugün İngilizce'de pazar anlamına gelen Sunday güneşin günü demek. Pazartesi anlamındaki Monday'in kökeninde ayın günü anlamı var. Batlamyus 7 günlük haftayı pazar gününden başlatmış. Bu anlayışı devam ettiren ülkelerin takvimlerinde haftanın ilk günü bizdeki gibi pazartesi değil pazardır. Günlere isim verirken biz de aynı anlayışın etkisi altında kalmışız. Pazartesi isminin asıl hali pazarın ilk gün oluşuna atfen pazar ertesi. Yeni günü karşıladığımız programımızda yine müziğe bağlayalım sözümüzü. Pinhani'den dinleyeceğiz. Haftanın sonu.

Ünlü bestecimiz Avni Anıl'ın bir eseri var sırada. Avni Anıl, kendine özgü üsluptaki şarkılarıyla Saadettin Kaynak'tan sonraki dönemin en sevilen bestecilerinden. 120'yi aşkın eseri bulunduğunu bildiğimiz Avni Anıl'ın şimdi dinleyeceğimiz bestesinin güftesi Hüsamettin Olgun'a ait. Bir Eylül getirdi sevgini bana. Melihat Gülses'ten dinleyeceğiz.

0: TRT Trabzon Radyosu'nda hazırlanan Günaydın Türkiye programını dinliyorsunuz. Bir söyleşiyle devam edeceğiz yayınımıza. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Teknikeri Gülşen Başkan'la birlikteyiz. Sonbahar aylarına özgü meyve ve sebzeleri tüketmenin önemi üzerine konuşacağız. Evet, evet. Bugün hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Sizinle çok programlar yaptık geçmiş yıllarda. Kesinlikle. TRT Trabzon Radyosu adına, evet, hep bilginize başvurduk. Evet. Şimdi

0: sebzeleri mevsiminde tüketmenin faydası ve önemi üzerinde hep durulur. Neden böyledir? Öncelikle bunu sorayım ben size.
1: Öncelikle ben giriş olarak meyve ve sebzelerin önemi hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum.
0: Tabii.
1: Şimdi meyve ve sebzeler dengeli tüketildiği takdirde pek çok faydası olduğunu biliyoruz zaten. Özellikle A, C, E vitaminleri gibi. Bunun yanı sıra demir, kalsiyum, manezyum, potasyum gibi mineralleri de çok fazla içermektedir. Özellikle kırmızı mor renkli meyve ve sebzeler özellikle çok önemli. Çünkü yüksek besin değerine sahip ve kilo yönetimini de çok yardımcı oluyor meyve ve sebzeler. Çünkü tok tutuyor. En baştaki özelliği bu. Tok tutması. Kısaca en besleyici meyveler avokado, son dönemde bayağı başlarda gelen bir meyvemiz. Narenciye grubu, elmamız, orman meyveleri var. Yine son dönemlerde ve özellikle Tarım İl Müdürlüğü ve ilçe tarımda çok fazla yaban mersini, böğürtlen, aronya bahçeleri kuruldu. Duymuşsunuzdur. Bunların hepsi antioksidan içermektedir. Sebzelerimizi de biliyoruz. Baklagiller yüksek oranda lif grubuna girmektedir. Brokoli, karnabahar artık yöremizde de çok fazla yetişiyor. Brüksel lahanası ve kök sebzeleri, özellikle havuç, pancar, lif içeriği vücudu desteklemededir. Şimdi mevsimsel beslenmenin önemi tabii ki çok önemli. Çünkü doğanın döngüsüne uyum sağlayan bir yaşam tarzı. Baktığınız zaman mevsim sebzeleri ve mevsim meyveleri en taze halleriyle tüketildiğinde daha lezzetli olduğu, aynı zamanda bu besinler vitamin ve mineral açısından daha zengin hale geldiği ve bu besinlerin bulunduğu mevsimde vücudun ihtiyacı olan enerjiyi, suyu, vitamin ve mineralleri doğru oranlarda sağlıyoruz. Mevsiminde yetişen sebze ve meyveler genellikle daha az, diğer zamanlara göre daha az pestisit içerir. Vücut için daha sağlıklı ve güvenli hale geldiği. Çeşitliliği artırmak demek uzun vadede hastalıkları önlenmesine yardımcı olmak demektir. Ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Mevsiminde yediğimiz zaman hastalıklara karşı vücut direncimiz artmış olur. Mevsimsel beslenmenin öneminde yüksek besin değeri diyoruz. Şimdi bunu biraz açmak istiyorum. Yüksek besin değeri deyince daha fazla vitamin ve mineral. Mevsimde yetişen ürünler doğal koşullarda çünkü olgunlaşabiliyor. Güçlü bağışıklık, yine mevsimsel meyvelerde bağışıklık sistemini desteklemiş, hastalıklara karşı vücudu koruyan bileşenler olarak o mevsimin ürünlerinde bulunuyor. Daha az kimyasal dedik, biraz önce dediğimiz gibi pestisit olayı. Yani serada veya yapay ortamlarda yetişen ürünlere kıyasla daha az tarımsal ilaç ve kimyasal gübre içermiş oluyor. Mevsiminde bolca üretilen ürünler piyasada fazlalık yarattığı için fiyatları daha uygun olmuş oluyor. Doğal lezzet zaten hepimizin bildiği olay. Olgunlaşan meyve ve sebzelere tat vermesi çok daha belirgin ve çok daha lezzetli oluyor kışa göre. Sonbaharın zenginlikleri baktığınız zaman aslında sonbahar gerçekten çok zengin bir dönem. Eylül ve Ekim ayları özellikle. Çünkü neden? Kışa hazırlık yapıyoruz. Meyve ve sebzelerin bol olduğu dönemlerde ne yapıyoruz? Donduruculara koyuyoruz. Konserveler yapıyoruz. Özellikle şu son dönemlerde artık bir furya oldu bu domates konservesi. Gerçekten güzel bir olay. Ama bununla ilgili ben burada açıklamak istiyorum. Domates konservesi yapılıyor. Evet, çok güzel bir şekilde yapılıyor. Ama insanların atladığı bir şey var. Bir meyveyi ya da sebzeyi saklayabilmemiz için bir ısıl işlem gerekiyor. Bu ısıl işlem nedir? Ya dondurucuya koymaktır. O da bir ısıl işlem giriyor. Soğutuyorsunuz çünkü, donduruyorsunuz. Ya da kaynatmanız gerekiyor. Evet, domatesi, sosunu kaynatıyoruz. Güzel kaynatıyoruz. Kavanozları dezenfekte edip koyuyoruz içine. Kapaklarını kapatıyoruz. Ama ondan sonra konserve, bu konserve demiyoruz biz buna. Buna konserve demiyoruz. Neden konserve demiyoruz? Çünkü konserve dediğiniz, kavanozladığınız, kapakladığınız bir sebze ya da meyveyi tekrar bir ısıl işlem uygulamanız gerekiyor. Bu açık kazanlarda domates için yarım saattir. Düdüklü de yapacaksanız 15 dakikadır. Bu şekilde yapmayı biz genellikle köylerde, kırsal kesimde, kadınlarımızda bunu eğitimini yapıyoruz. Geri dönüşler de alıyoruz. Çünkü diğer türlü yapıldığı zaman konserve olarak kabul etmediğimiz için

0: Şimdi çok sağlıklı olduğunu da düşünmüyoruz. Şimdi insanlar diyor ki kapakları tutuyor. Evet, kapakları tutuyor. Çünkü domates asitli bir yiyecektir. Asitli olduğu için bir vakumlama olayı oluyor gibi dursa da yine de konserve değil. Bunu konserve yapabilmemiz için kapaklarını kapattıktan sonra bir ısıl işlemden geçirmemiz gerekiyor. Buna lütfen dikkat edelim. Köydeyseniz, dışarıda kara ateş yakacaksanız, konservenin üstünü dört parmak, yani o şişelerin üstünü dört parmak geçecek şekilde kaynar su koyuyorsunuz. Orada yarım saat, yani domates asitli olduğu için yarım saat yeterli. Ama bu fasulye ya da daha başka bir şey, daha başka bir sebze ise bu 1,5-2 saat kaynatılmalı ki konserve diyebilelim. Ama eğer evde düdüklü tencerede yapacaksanız, düdüklü tencerede zaten dört parmak dibine, kavanozların dibine dört parmak su koyuyorsunuz. Dört parmak düdüklü tencereye dört parmak su koyduktan sonra kavanozları yerleştiriyoruz. O şekilde 15 dakika yeterli oluyor domates konservesi için. Ama fasulye konservesi için bu 1 saat olmalı.
1: Bu işlem yapılmadığı takdirde bekleyen, kavanozda kapalı olarak bekleyen domateslerimizin, fasulyelerimizin bakteri üretmesi söz konusu olabiliyor mu?
0: Şimdi bakteri üretmesi tabii ki bazı bayanlar, mesela bazı kadınlarımız var. Geçen seneki kapakları tekrar kullanabiliyorlar.
1: Onlar genellikle tutmaz ama, değil mi?
0: Tutan oluyor. Ben kendim bile denedim. Tutan oluyor. Fakat çok fazla tahribatı yoksa tutan oluyor. Ama bunu çok sağlıklı bulmuyoruz. Biz onun için yeni kapak kullanılmalı. Kavanoz, evet, kavanozları kullanabiliyoruz ama kavanozun da bazen açarken bıçakla açılıyor genellikle. Bıçakla açarken bir kenarında bir kırık, hafif bir çatlaklık olabiliyor. Bunu da fark etmeyebiliyoruz. Onun için de elimizde kavanozun ağzını güzelce kontrol etmemizde fayda var.
1: Hava geçirmemesi önemli, öyle anlıyorum.
0: Kesinlikle hava geçirmemesi önemli. Bir de ısıl işlemi öneriyoruz yani.
1: Evet.
0: Isıl işlem yapılmalı. Zaten kaynatıp koyuluyor. Onun için de sıcak sıcak olduğu için vakum gibi tutmuş oluyor ama hani bozulmuyor diyorlar. Bozulmuyor olabilir. Fakat sağlıklı yapmak istiyorlarsa, tekniğine uygun yapmak istiyorlarsa biraz önce anlattığım gibi yapmaları gerekiyor.
1: Evet, böylece mevsiminde tüketmiş gibi sağlıklı domatesleri
0: Evet.
1: de saklamış
0: Saklamış
1: oluyoruz.
0: oluyoruz.
1: Daha
0: Aynen
1: sonraki
0: öyle.
1: mevsimlerde de,
0: Evet.
1: aylarda da
0: Evet.
1: tüketmemiz mümkün. Tabii biraz teker teker belki önemli sonbahar meyvelerinden,
0: Evet.
1: sebzelerinden söz edebiliriz.
0: Evet.
1: Mesela narımız çıkmaya başladı. Nar gerçekten kısa bir ömrü var
0: Antioksidan,
1: denebilir. Yani en
0: kesinlikle
1: azından kaliteli
0: antioksidan.
1: olarak elde edebildiğimiz zamanda
0: Evet.
1: tüketmeyi ben çok seviyorum.
0: Evet.
1: Mevsimi geçmeye başladıkça zaten nar bozulmaya başlıyor.
0: Hemen
1: Pek de
0: bozulmaya başlıyor.
1: alasımız
0: Onun için
1: gelmiyor.
0: yani her şeyin süresi, mesela şu dönemde Eylül ayında aronya, ligarba, yani yaban mersini
1: Bunlar
0: dediğimiz
1: yerel ürünler, değil mi?
0: bunlar
1: Evet.
0: şöyle, bizim yöremizde artık çok fazla yetiştiriliyor. Yani artık çok mutluyuz bu konuda. Mesela aronyayı gençlerimiz çok fazla yöneliyor. Artık aronya bahçeleri kurmaya. O anlamda çok mutluyuz. Her şeyi mevsiminde yemek en güzeli. Ama fazlasını artık dondurucu olayı var. Donduruculara atılıyor. Evet, dondurucu da güzel bir teknik. Onu da tabii ki öneriyoruz, fazlalığı atmaktansa. Tabii ki kışa saklamak da, o da güzel. Ama mevsiminde her şeyi yemek çok daha güzel, çok daha sağlıklı.
1: Az önce nar diye girmiştik. Doğal
0: Evet.
1: antioksidan demiştiniz.
0: Antioksidan, evet.
1: İsterseniz oradan devam edelim. Birkaç belki ürünümüze hepsine
0: Evet,
1: değinmek
0: şey
1: mümkün
0: söylemek
1: olmayacak ama
0: istiyorum.
1: kısaca geçebiliriz.
0: Evet, balkabağı var mesela. Bizim yöremizde çok fazla var. Balkabağı, normal yaptığımız tatlı kabağımız diyelim. Bunda beta karoten içeriyor, cildi koruyor. Şimdi bal kabağını tabii ki kalkıp da kabak tatlısı yaparsak zarar etmiş oluyoruz vücudumuza. Çünkü şeker yüklemesi yapıyoruz.
1: Evet.
0: Zaten bal kabağı dediğin zaman adı üstünde, bal kabağı.
1: Kendi şekeri
0: Kendi
1: var.
0: şekeri var zaten. Onun için bunu tatlı, niye tatlı değil, böyle dilimleyip fırına bile sürseler o şekilde kendi şekerini dışa verip üstü beyazlık şeklinde kızarıyor. Bunu bir denesinler istiyorum. Bu şekilde yesinler istiyorum, bal kabağını tatlı niyetine değil de o şekilde yesinler. Mesela elma. Elma çok önemli bir meyvemiz. Lifka açısından ve kolesterolü dengelemesi açısından. Armut yöremizde çok fazla var. Yerlerde inanın çürüyor. Sindirimi kolaylaştırıyor. Kabızlığa çok iyi geliyor. Havuç Zaten bir kış meyvesi ki...

0: Ekim aylarında var zaten, çok fazla var. Her mevsim var artık her şey, ama tabii ki kışın yememizde çok daha fayda var. Göz sağlığı için çok önemli biliyoruz. Karnabahar, artık insanlar karnabaharı bir sürü çeşitini yapmaya başladı. Sağlıklı olduğu için bağışıklık sistemine çünkü çok fazla destekliyor, güçlendiriyor. Ve brokoli en son herkesin evinde olan bir sebze artık. Eskiden bu kadar yoktu ama son dönemlerde brokoli konusunda evet çağ atladığımızı düşünüyorum Trabzon olarak. Ve brokoliden çünkü artık sosyal medyada da mesela yurt dışında brokoliden haplar yapılıyor. Özellikle erkekler için prostat kanserine çok iyi geldiği, kadınlar için memesi kanserine çok iyi geldiği söyleniyor. Ondan dolayı brokoliye karşı bir yönelme çok fazla var. Biz eğitimlerimizde de bunun üzerinde çok fazla duruyoruz.
1: Evet. Önceden çok bilmediğimiz, mutfağımızda yer vermediğimiz ürünler artık çok, çok yakınımız var. Oldu. Yakınımız çok iyi tanıdığımız oldu, evet. Ürünler haline geldi. Onları kesinlikle. Da tüketmeyi evet. öğrendik ve sevmeye başladık gerçekten.
0: Evet, evet.
1: Sonbaharın da kendi güzellikleri var şüphesiz. Bu bahsettiğimiz ürünler de o güzelliklerin parçaları.
0: Kesinlikle.
1: Aslında güz mevsimi...
0: Bence en güzel mevsim sonbahar.
1: Evet. Güzellikleriyle gelsin ve bize sağlık getirsin diyelim.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ederiz katılımınız için.
0: Ben de teşekkür ederim, sağ olun.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Teknikeri Gülşen Başkan'la birlikteydik.
0: Evet.

Seda Bingöl ve Kerim Yağcı'nın sesinden Tokat Reşadiye yöresine ait türküyü dinledik. Günaydın Türkiye programının sonuna eriştik değerli dinleyenler. Programı hazırlayıp sunan ben Yiğit Yavuz veda ediyorum size. En güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: yalnız değilsiniz.
1: Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin son yıllarda ortaya çıkan türlerinden biri de dijital şiddet, yani sanal, siber ya da teknolojik şiddettir. Dijital şiddet, yasalarda suç olarak tanımlanan fiillerin dijital ya da teknolojik araçlar aracılığıyla uygulanması olarak tanımlanabilir. Bir kişiye sürekli mesaj atmak, telefonla arayarak rahatsız etmek, sosyal medya üzerinden gözetlemek, alay etmek, aşağılamak, tehdit etmek dijital şiddete örnek olarak gösterilebilir. Cinsel içerikli mesajlaşmanın paylaşılması ya da paylaşmakla tehdit etmek, ısrarlı takipçilik, daha önce çekilen görüntülerin paylaşılmasıyla tehdit etmek, sosyal medyada hakaret ve linç de diğer teknolojik şiddet biçimleridir. Dijital şiddet kişileri itibar kaybına, iş kaybına, hatta intihara bile sürükleyebilen ağır bir şiddet türüdür. Dijital şiddet, psikolojik şiddeti zaten içermektedir. Peşi sıra fiziksel ve ekonomik şiddete de sebep olabilir. Israrlı takip dijital şiddetin en çok rastlanan türlerinden biridir. Dijital yollarla cinsel taciz, kişinin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret gibi her türlü teknolojik şiddet suçtur ve cezası vardır. Dijital şiddet suçunu tanıdığınız biri işliyorsa, kişinin sizinle iletişim kurmasını yasaklatabilir, uzaklaştırma kararı aldırtabilirsiniz. Çevrimiçi şiddet uygulayan kişileri engelleyebilir, dijital olarak mümkün olan her türlü uzaklaştırma yolunu kullanabilirsiniz. Şiddet içeren mesaj ve görsellerin ekran fotoğrafı, ses ve görüntü içerikleri saklanmalıdır. Çünkü mahkeme sürecinde delil olarak kullanılabilir. Dijital şiddetin ifade özgürlüğünü kısıtlama, nefret söylemi, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi hak ve özgürlüklere müdahaleye karşılık hapis cezası, güvenlik tedbiri ve adli para cezası gibi karşılıkları vardır. Dijital şiddete uğrayanlar Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunabilir. Unutmayın, evde, sokakta, iş yerinde, okulda, siyasi ve toplumsal yaşamda yalnız değilsiniz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci, siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin sağlam makroekonomik temellere sahip olduğunu belirtti. Fon soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Mekke Anlaşması'nı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıkları aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel mal ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. Erdoğan, ihracatı artırmak için de her türlü adımı attıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı

0: Bakanlığından ekonomik yaptırımlara, pek çok alanda bu fırtınanın etkilerine hepimiz az ya da çok maruz kalıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yaptığı konuşmada ekonomi politikalarına işaret etti, güvenli bir iklim oluşturmak için yapılanları anlattı.
0: Ekonomi politikamızın dört sütununu, yani üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı artırmak için gerektiğinde şartları zorlayarak her türlü adımı attık. Çevremizi saran istikrarsızlığa rağmen iş dünyamızın geleceğe güvenle bakabileceği bir iklimi oluşturmak için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz.
1: Türk ekonomisindeki büyümeye dikkat çeken Erdoğan, orta vadeli program konusunda da kararlılık vurgusu yaptı.
0: Böylelikle Türkiye ekonomisi son 24 çeyrektir kesintisiz büyüme yaşadı. Şu anda dünyanın 16. Avrupa'nın ise 6. en büyük ekonomisiyiz. 20 gün önce açıkladığımız yeni orta vadeli programla sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zekanın ele alındığı forumda olası risklere de değindi.
0: Aileyi, toplumu, milli ve manevi hasletlerinizi korumazsanız, iş ahlakınızı saf dışı bırakıp rekabeti ne pahasına olursa olsun galip gelmeyi merkeze koyarsanız, geliştirdiğiniz yazılım ve algoritmalar, tüm bu teknolojiler fayda değil, tam tersine zarar getirir, Allah muhafaza, geniş çaplı bir yıkıma sebebiyet verir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Savaş suçlularının yerinin Birleşmiş Milletler değil mahkeme salonları olduğunu vurgulayan Erdoğan, Filistin'e destek mesajını yineledi, Filistin halkı yalnız değildir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
0: Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa, aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı insani trajediyle biliriz ki çocuklarımız da karşılaşacak. Filistin halkı yalnız değildir, asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Türkiye olarak ne pahasına olursa olsun zalimin karşısında mazlumun yanında durmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 39. yılını kutladı. Erdoğan, vakfın milli savunma hamlesine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçenin tarih, kültür ve medeniyetin ortak hafızası olduğunu belirtti. Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Erdoğan, unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar dedi. Türkçeyi geçmişin emaneti olarak gelecek nesillere güçlü şekilde aktarmanın görev olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

0: Türkiye Yüzyılı vurgusu da yaptı. Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken kendi dilimize, kültürümüze ve medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, küresel dünyaya kendi sözümüzle, kendi kavramlarımızla ve kendi medeniyet perspektifimizle katkı sunmak büyük önem taşımaktadır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla sosyal medyada da paylaşım yaptı. Erdoğan, Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin daha da zenginleşmesine ve dünyada daha güçlü bir şekilde varlık göstermesine vesile olmasını diliyor. Türkçemizin gelişmesine ve yaşatılmasına emek veren bütün dil ve kültür büyüklerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin varlığı ve geleceğinin Türkçenin varlığı ve geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Devlet Bahçeli, Türkçeyi bütün zenginliğiyle gelecek kuşaklara aktarmanın milli görev olduğunu vurguladı. Bahçeli, Türkçenin bin yıllık kardeşliğin, ortak hafızanın ve müşterek ülkülerin güçlü bir bağlayıcısı olduğunu da belirtti. Türkçenin özenli kullanılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli şöyle devam etti. Dilin zayıflaması, kültürel aidiyetin, milli şuurun ve ortak kimliğin zedelenmesine yol açabilecek önemli bir meseledir. Çünkü dil, millet fertleri arasındaki aidiyet duygusunu güçlendiren, ortak bir biz anlayışını besleyen ve yaşayan bir varlıktır. Güzel Türkçemizin daha da güçlenmesi ve özenli kullanılması hepimizin ortak sorumluluğudur dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı kutladı. Burhanettin Duran sosyal medyada yayımladığı mesajda bugün bize düşen Türkçemizin zenginliğini korumak, onu doğru, güzel ve güçlü bir şekilde yarınlara taşımaktır dedi. Bir milletin geçmişten geleceğe kurduğu en güçlü köprünün kendi dili olduğunu hatırlatan İletişim Başkanı Duran, Türkçenin Orhun yazıtlarından Yunus Emre'ye, Dede Korkut'tan günümüze kadar uzanan büyük bir medeniyetin birikimini taşıdığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. Cevdet Yılmaz, silahların bırakıldığı teyit edilmeden ikinci aşamaya geçilmeyecek dedi. Elazığ'da konuşma yapan Yılmaz, sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gözetim ve denetiminde yürütüleceğini belirtti.
1: Sahadaki gelişmeleri çok yakın bir şekilde takip ediyoruz. Öncelikle sahada silahların bırakıldığı ve yapıların feshedildiği tespit edilecek. İlgili kurumlarımız bu tespitleri yapacaklar. Daha sonra Milli Güvenlik Kurulumuz da bunu teyit etmiş olacak. Milli Güvenlik Kurulu'nda bu teyit edilirse ikinci aşamaya geçilecek. Yani bu tespit ve teyit süreçleri tamamlanmadan ikinci aşamaya zaten geçilmiyor. Dolayısıyla kendi içinde kademelendirilmiş bir yürürlük uygulama mekanizması var. Meclisimizde de şimdi açıldığında bir izleme komisyonu kurulacak. Meclisimizin gözetiminde, denetiminde bu süreç yürüyecek. Süreç kendi dinamikleri içinde devam ediyor.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin sağlam makroekonomik temellere sahip olduğunu da belirtti. Sermaye piyasalarında geçici ve kısıtlı bir sorunla karşı karşıya olduklarını kaydeden Cevdet Yılmaz, yapısal bir sorun yok, sermaye piyasaları yoluna daha güçlü devam edecek dedi.
1: Makroekonomik temellerimiz sağlam, ekonomimizde bir problem yok. Finans piyasalarımız çok daha iyi bir noktada ama sermaye piyasalarımızda belli bir alanda, kısıtlı bir alanda ortaya çıkmış bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu aşma yönünde de idari, adli, gerekli tedbirler alınıyor. Alınmaya da devam edilecek. Bu sorunu aştığımız zaman sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Yapısal bir sorunla karşı karşıya değiliz. Sermaye piyasalarımızın da yapısı oldukça sağlıklı. İlgili tüm kurumlarımız koordinasyon içinde üzerlerine düşeni gerçekleştiriyorlar.
0: İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özer hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançolan'a yönelik ikinci operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda Tançolan'a ait bir otoparka baskın yapıldı. Operasyonda suç eylemlerinde kullanıldığı değerlendirilen iki araçtaki kolilerin içine saklanan 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen yaklaşık 1 milyar lira tutarındaki nakit dövizin kaynağı hangi mali hareketlerden elde edildiği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı inceleniyor. Mehmet Fatih Tançolan ve eşi Çağla Öz suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor. İsrail propagandası yapan, milli güvenliği tehdit eden ve sistematik dezenformasyon faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Konuyla ilgili çalışmanın İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu sosyal medya hesaplarının İsrail lehine propaganda yaptığı, milli güvenliği tehdit edici şekilde toplumda kin ve nefret oluşturmaya çalıştığı ve dezenformasyon içerikli paylaşımlarla algı operasyonu yürüttüğü belirlendi. Türkiye'nin iklim karnesinde sıcaklık ve kuraklık rekorları dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2016-2025 dönemi sıcaklık ve kuraklık analizi verilerine göre 2024 yılı 15,6 derece ortalamayla kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. Geçen yılda 1964 yılından bu yana en kurak yıl olarak kayda geçti. Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde geçen yılki yağış açığı %60'ı aştı. Sıcaklık rekoru da 25 Temmuz 2025 tarihi Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaydedilen 50,5 derece ile kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin zorunluluk olduğunu vurguladı. Murat Kurum, iklime dirençli bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz mesajını verdi. Türkiye, Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Yurt genelinde hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak azalarak mevsim normallerinin altına gerileyecek. İstanbul'da perşembe gününe kadar gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ege bölgesinde de kuvvetli sağanakla birlikte rüzgarın hızı saatte 75 kilometreye kadar çıkacak. Mekke İttifakı çerçevesindeki çalışmalar sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması çerçevesinde seçilecek genel sekreterin 2 hafta içinde görevine başlayacağını açıkladı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Genelkurmay Başkanları toplantısında da askeri teknik değerlendirmelerin yapıldığını belirten Hakan Fidan, çatışmasız, barışçıl bir ortamı sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin ardından New York kentinde basın toplantısı düzenledi.
1: Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun 2 hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Dün biliyorsunuz Riyad'da Genelkurmay Başkanımızın da katıldığı bir askeri teknik değerlendirme toplantısı oldu. Kendisiyle de bugün konuştum. Yani hem askeri teknik konular hem siyasi perspektifi uyumlaştırma adına Cumhurbaşkanımızı da hani bilgilendirdik. Onun ortaya koyduğu genel vizyonu bir siyasi politik dile, ardından da uygulanabilir askeri taktik konulara çevirmeyle ilgili çalışmalarımız her kademede iyi devam ediyor. İnşallah yani daha çatışmasız, barışçıl bir ortamı sağlamada çalışmalarımıza devam edeceğiz.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, anlaşmayı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. ABD ile müzakereleri de değinen Pezeşkiyan, Amerikan tarafına güvenimiz yok diye konuştu. Çin, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Chan, Filistin'i Filistinliler yönetmeli dedi. Küba, ABD ile anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da bir süredir hedef aldığı Küba ile bir anlaşmaya varacaklarını söyledi. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Dera İsmail Han bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi. Hayber Patunva eyaletindeki polis kontrol noktasına düzenlenen bombalı saldırıyı Pakistan Taliban'ı üstlendi. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın tarihi ve turistik merkezlerinden olan Plaka semtindeki iki katlı bir binada dün henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çöken binada 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Enkazdan 4 kişinin cansız bedeni çıkarılırken enkaz altındaki 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi. Patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin sağlam makroekonomik temellere sahip olduğunu belirtti. Fon soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Mekke Anlaşması'nın Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. FIFA Fenerbahçe Kulübü'ne 3 dönem transfer yasal cezası uyguladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Yusuf En-Nesyri'nin bonservis ücretiyle ilgili söz konusu yaptırımın geçici olduğu belirtildi. Açıklamada kulübümüz FIFA kararıyla hükmedilen ödemeyi pazartesi günü gerçekleştirecek ve transfer yasağı kaldırılacaktır denildi. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A Milli Takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Geleneksel güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda baş pehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyonu bir süre takip etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Türk Telekom ve Karşıyaka Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Başkent ekibi mücadeleyi son saniyelerde bulduğu basketle 73-72 kazandı. Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'si geride kaldı. Sezonun 15. yarışını Mercedes takımından Britanyalı pilot George Russell kazandı.
2: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'de Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Konya, Kayseri, İstanbul, Sakarya, İzmir ve Aydın 24, Samsun, Trabzon, Bursa ve Çanakkale 23, Muğla ve Uşak 20, Antalya 28, Gaziantep, Adana, Mersin, Muş ve Bingöl 31, Van ve Kars 25, Diyarbakır 35 derece.
2: Yol durumu.
0: Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ile 37. kilometreleri arasında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Antakya-Topboğazı yolunun 3 ile 4. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bülteni dinlediniz.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Sürücülerin yolda kalmalarının en büyük sebebi araçlarının yakıtının bitmesidir. Peki hiç merak ettiniz mi? Aracın yakıt uyarı lambası yanınca kaç kilometre gidebilirsiniz? Kanunen otomobil üreticileri bu konuda serbesttir. Yani aracın yakıt uyarı lambası yandığı zaman kaç kilometre yol almasını belirleyen herhangi bir kanun yok. Dolayısıyla farklı marka otomobiller farklı menzillere sahiptir. Benzin uyarı ışığının

0: amacı aracınızı en yakın istasyona kadar götürebilmenizi ve deponuzu doldurabilmenizi sağlamaktır. Yakıt uyarı ışığı yandıktan sonra gidebileceğiniz menzili, araç sürüş şekliniz, yol durumu, klimanın kullanımı, araca eklenen donanımlar ve yük gibi etkenler belirler. Ancak konu önemli ve belirli bir kanun olmadığından dolayı ülkemizde en fazla satılan araçların yakıt uyarı lambaları yanınca depolarında ne kadar yakıt kaldığını araştırdım. Genellikle uyarı lambası yanan araçların tankında 7 ile 8 litre civarında yakıt kaldığı görülmekte. Bu da ülkemizde satılan birçok aracın yakıt uyarı lambası yanınca ortalama 50-55 kilometre menzili olduğunu gösteriyor. Ancak bazı Avrupa'dan ithal edilen otomobillerin yakıt uyarı lambası yanınca tankında sadece 5 litre kalmaktadır. Bu da aracın menzilini 30-35 kilometreye düşürür. Tavsiyem kesin ve doğru cevap için aracınızın kullanım kılavuzuna bakmanızdır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonundan selamlıyoruz sizleri. TRT Ankara Radyosu'ndan merhaba diyoruz. Bizler program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Atilla Aliler, mikrofonda da ben Büşra Atayırdam yer alıyoruz. Şimdi 9'a kadar birlikte olacağız. TRT Radyo 1'de başladı birlikteliğimiz. İlk olarak dünya gündemiyle ilerleyeceğiz. Uluslararası sahadaki gelişmeleri takip edeceğiz. Bu gelişmeleri uzman konuğumuza soracağız. Akabinde yine dünya gündemiyle ilgili birlikteliğimizi sürdüreceğiz ama siyaset dışı bir gündem olacak. Her birimizi etkileyen yakından gelişmelere bakacağız. Günlük hayatta yapay zeka kullanımlarına dair bazı örnekler sunuyor bizlere. Bu alandaki uzman konuğumuz, yine bunu takip edeceğiz 3. bölümde ve son bölümde 4. bölümümüzde de kültür sanat haberleri yer alacak. Bütün bu içerikleri hemen gazete manşetlerine baktıktan sonra geçeceğiz.

İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Son çıkana dur dendi. Fon soruşturmasında kritik bir adım geldi. Adalet Bakanı Gürlek son 3 ayda fonlardan çıkan kurum ve kişilerin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. Gürlek 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı dondurulmuş, haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol başlatılmıştır dedi. Yağlı güreşleri izledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı takip etti. Kara Haydar'ın hazinesi bulundu. Savcılık ve polis parayı Kara Haydar'a ait otoparkta buldu. Otomobillerdeki kolilerin içinden 934 milyon lira karşılığında döviz çıktı. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a ait İstanbul'daki otoparkta bulunan bu paralar ele geçirildi. Türk savcının şok ölümü. Almanya'da savcılık yapan Türk kökenli Sibel Tunç 42 yaşında tatile geldi İstanbul'da kusma şikayetiyle gece Silivri Devlet Hastanesi'ne gitti. Muayene için acil serviste bekleyen Tunç aniden fenalaştı ve hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı deniliyor. Hemen sıradaki gazetemize de bakalım. Türkiye gazetesindeyiz. Fon vurgununun arkasındaki ilginç isim memurluktan milyarderliğe. İE vergi denetimi için gittiği otelin başına geçti. Buradaki bağlantıları 3 yıl önce maaşla geçinen memuru milyarlık fonlara taşıdı. 60 bin lira maaşla çalışan vergi memuru İE'nin hayatı denetim için gittiği Taksim'deki lüks otelde değişti. Otel sahibiyle tanışıp kısa sürede genel müdür oldu. Otelde konaklayan eski SPK başkanıyla samimiyet kurup otel hisselerini halka açmayı öğrendi. Hisselerde manipülasyon yaparak ticari sırları rakiplere verince kovuldu. Bu defa rotasını finans dünyasına çevirdi ve pusulada yöneticiliğe başladı. İsrail artık ağır bedel ödeyecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in zulüm ve katliamlarının diplomatik çabalar neticesinde artık eskisi kadar sonuçsuz kalmadığını belirterek her eyleminin sonucunda çok ağır bedeller ödemek zorunda dedi. Mavi Vatan'a yerli temizlikçi. Türkiye'nin ilk yerli tarama gemisi UAB Mavi Vatan suya indirildi. 85 metrelik gemi 20 metre derinliğe kadar tarama yapacak. 2000 metreküp kapasiteye sahip bu vatan özellikle de kirlilikle boğuşan körfezlerdeki temizlik çalışmalarına katkı verecek. Korkut korkuttu. 12 ülkeden heyetlere gösteri yapan Korkut 35 kamikaze İHA'ları ve hareketli kara hedeflerini imha etti. Hava savunma sistemi hassas vuruş kabiliyetiyle de göz doldurdu. Diş tedavisi Hatice'yi öldürdü. Muğla Fethiye'deki özel klinikte diş tedavisi için anestezi uygulanan Hatice eve dönünce fenalaştı. Hayatını kaybeden küçük kız gözyaşlarıyla defnedildi. Sıradaki gazetemize de bakalım hemen. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Avrupa'nın inandırıcılığı kalmadı. Koç Holding'in patronu Ömer Koç, 27. İş Dünyası Zirvesi'nde Batı'nın Gazze politikasına tepki gösterdi. ABD, İngiltere ve AB'nin İsrail'i koşulsuz desteklemesi, Batı'nın yüz karası bu hünkâr soykırımı mümkün kıldı. Avrupa'nın en ufak ahlaki inandırıcılığı kalmamıştır ve bunun da hepimizi etkileyen çok vahim neticeleri olacaktır. Serin ve yağışlı hava geliyor. Başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde görülecek yağışların hafta boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da 4-5 derece düşeceği tahmin ediliyor. Baltık'ta yeni Hürmüz oluyor. Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarının ardından Avrupa'nın işlek ticaret yollarından biri olan Baltık'ta Rusya ile Avrupa'daki geriliminden dolayı kapanmaya doğru gidiyor. İman, ispat ve tartışma, ilim sahibini zorunlu olarak iman etmeye götürür mü sorusunu soranlar farklı cevaplara ulaşmışlar. Bir kitap örneğiyle de sayfa 2'de ayrıntılı gelişmeleri sizlerle buluşturuyor gazete. Okul güvenliğinde çember genişliyor.
Okul güvenliğine yönelik 7 bakanlığın ortak protokolüyle çocukların güvenliğini artık sadece okulda değil, evde, sokakta ve dijital dünyada da takip edilecek. Riskli haneler mercek altına alınırken devamsızlık, çocuk işçiliği, ruhsatlı silahlar ve siber zorbalık gibi yeni önlemler devreye girecek. Sevgili dinleyicilerimiz, kısa gazete turumuzun sonuna geldik böylelikle. Şimdi bir şarkıyla da devam edelim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonuna tekrar hoş geldiniz. Konuklarımızla söyleşimize başlayacağız. İlk olarak dünya gündemiyle ilerleyeceğimizi ifade etmiştim. Ardahan Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek bizlerle beraber. Niyazi Hocam günaydın.
1: Günaydınlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler değerli hocam. Geçtiğimiz haftalarda Berlin'deki seçimi ifade etmiştik. Eyalet seçimlerinin aynı zamanda da tabii burada şehir statüsü olduğu için seçilen kişi hem eyaletin başkanı oluyor hem de belediye başkanı olacaktı. Şimdi burada Friedrich Merz'in özellikle bir hezimet yaşaması gibi bir tablo çok eleştiriliyor. Almanya Başbakanı'nın aynı zamanda da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin genel başkanı kendisi. Partisi hem Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde hem de Berlin'de çok iyi neticeler almadı. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde hatta %5 barajının aşılamaması gibi bir dramatik netice.

0: dinde antisemitizm olması, bunun adeta alkışlarla karşılanması, toplumun bazı kesimlerinin buna itiraz etmemesi beni gerçekten derinden rahatsız ediyor dedi. Yahudilerin güvende olması için elinden gelen her çabayı da sergileyeceğim diye bir açıklamada bulunmuş. Nasıl karşıladınız siz? Değerli hocam, şöyle bir kamuoyu desteklerine de baktım, neler söyleniyor diye. %13 gibi oldukça da düşük bir seviyede kaldığını görüyoruz Mersin ve ifade edilen rakamlara da baktığımda herhalde bu zamana kadar bir Alman başbakanın aldığı en düşük oran olarak da görünüyor. Yanılmıyorsam neler söylersiniz?
1: Şimdi Almanya seçim sistemini düşündüğümüzde bizdekinden oldukça ayrılır. Dolayısıyla böyle sürekli bir seçim hali varmış gibi gelir Türkiye'den izlediğimizde.
0: Evet.
1: Ancak Alman siyaseti açısından bunun olağan olduğunu belirterek başlayalım. Sorunuzun kaldığı yerden devam edeyim ben. Mersin'i diye eleştirdi. İşte antisemitizm var, işte buna karşı dikkat çekiyor. Alman siyasetinde bu bir limandır. Ya böyle doktora gidersiniz, bir şey bulamazsınız der ya strestendir diye. İşte onu da bulamazsınız. Alman siyasetinde de Yahudilere karşı hassasiyet had safhadadır. Ve bu çoğu zaman iç siyasette de malzeme haline gelir. Biz şimdi baktığımız zaman işte o yükselişte olan sol partide antisemitizmi çağrıştıran bir ben çünkü baktım Mersin çıkışından sonra. Açıkçası ben çok rast gelmedim. Çünkü şunu ayırmak gerekir. Bir devletin uluslararası hukuka aykırı eylemiyle o devletin halkına karşı düşmanca tutumu ayırmak gerekir. Sol parti de bunu yapmış görünüyor. Bir başka noktaya geçelim buradan. Yani şöyle bir duygusallık içinde değiliz. Türk kökenli bir siyasetçinin yükselişi bizi bu yoruma sevk etmiyor. 3 milyondan fazla Alman çok uzun yıllardır uzun yıllardır Almanya'da yaşıyor. Bunların topluma adapte olmuş olması oldukça gerekli bir şey. Bunu doğal karşılamak gerekiyor. Üstelik bu sadece Elif Eralp'in sol partideki yükselişi değil. Biz bunun örneklerini gördük. Cem Özdemir, değil mi? Yeşiller'de. İktidar partisinde de Türk kökenli bir siyasetçi var, Serap Güler. Onun da çok ciddi bir görev ifa ettiğini biliyoruz. Mahmut Özdemir de öyle. Bunlar Sosyal Demokrat Parti içinde ve bu partiler Yelpaze'de çok farklı yerleri işgal ediyorlar. Dolayısıyla şunu kabul etmek lazım. Hem Türk kökenli siyasetçilerin normalleşmiş olan yükselişi söz konusu, hem de burada Alman siyasetinin Merz'in temsil ettiği merkezin sağına ve soluna savrulması söz konusu. Ben meseleyi biraz böyle değerlendiriyorum. Benim için ilgi çekici bir başka şey, acaba buradan Türkiye ile ilişkileri bir etki olur mu? Biraz bu nazardan bakıyorum ama Alman iç siyaseti konusunda uzmanlık gerektiriyor tabii ki bu. Bu bilmiyorum, burada sizin rolünüzü çalmıyorum, radyo gibi düşünmeyeyim ama benim gerçekten çok merak ettiğim, böyle uzmanını bulduğumda soracağım şeylerden biridir bu.
0: Elif Hanım tabii Türk kökenli böyle gazetecilere de verdiği röportajlarda kendisine gösterilen ilgiden mutluluk duyduğunu, bundan sonra ben de hani bununla ilgili daha yakından bir politika izlemek isterim şeklinde bir açıklamalar vardı. Bununla ilgili neler kastettiğini de tabii merak ediyoruz ama herhalde burada yaşayan Türklerin de çok olması zaten bu tarz bir yaklaşımı da aktif kılacaktır.
1: Ama şimdi şu iki noktayı karıştırmayalım tabii bunu söylerken ben. Yani orada Türk kökenli bir siyasetçi var diye Türkiye ile ilişkilerde Almanya çok başka bir yöne evrilecek demek değil. Çünkü oradaki insanlar topluma oldukça adapte olmuş durumdalar. Olması gereken de bu. Savunmaları gereken şey Almanya'nın çıkarları. Şimdi burada tartışma yok. Ancak bir başka şey daha var. Devletler birbiriyle diyalog kurarken kamu diplomasisi ve sivil alanlardaki ilişkileri de çok önemser. Bunlar vesiledir devletler arasındaki ilişkileri. Belki bu açıdan bir izme, olası muhtemel bir izme diye benim böyle aklımın ucundan
0: geçiyor. Peki Sayın Hocam, aşırı sağın yükselişini siz belirli bir kriz dönemlerine verilen geçici bir tepki olarak mı gözlemliyorsunuz, yoksa yapısal bir değişim mi var? Yani ideolojik bir taban oluştu mu, yoksa sisteme karşı bir hareketlilik mi, bir mobilizasyon mu?
1: Şimdi Almanya gibi Avrupa Birliği'nin önde ülkelerinden birisi yük taşır. Bu ekonomik yüktür.

0: bu göçmen yüküdür. Şimdi göçün, uluslararası göçün şiddetli bir biçimde Avrupa'yı zorladığı bir dönemdeyiz ve Almanya gibi devletler, gibi derken şunu kastediyorum, göçmenleri entegre edebilmiş, buradan bir güç kapasitesi üretebilmiş, bu toplumsal güç haline getirebilmiş, ancak yönetmenin maliyetinin de çok arttığı ülkelerde bu tepkiler, bu karşı çıkışlar çok olağan. Bunu bence normal görmek gerekiyor. Alman siyasetinde işte aşırılığa gider mi, evrilir mi, her siyasette var, her ülke siyasetinde var. Türk siyasetinde de gözlemliyoruz bunu, Rus siyasetinde de gözlemliyoruz bunu. Dolayısıyla belli bir yere kadar bu süreçleri olağan karşılamak gerekir. Zaten Merz de yeniden konumlanacaktır. Bakın onu ilgilendiren seçimler için henüz birkaç yıl var. Dolayısıyla bu süreçte yeniden konumlanacaktır. Bunları ben tahmin ediyorum ki Merz iktidarı ya bunlar münferit tepkilerdir diye değerlendirmiyor. Bence oldukça ciddi bir yeniden konumlanma söz konusu Alman iktidarı içinde. Bu birkaç yerde o yükselmesi değil. Bakın iktidar partisinin barajı aşamadığı eyaletlerden söz ediyoruz. Burada çok şiddetli bir yükseliş söz konusu. Sol partide de öyle. Elif Erarbin partisinde de öyle. Bir önceki seçimde 10-12 gibi bir oy oranından söz ediyoruz. İki katını çıkarmak çok ciddi bir iş. Ve bu iki katını çıkarmak acaba sol partinin yapısal bir marifeti mi? Problemlere dair çok kayda değer çözüm önerisi mi? Yoksa insanların iktidarın izlemiş olduğu yoldan yorgunluk hissetmeleri mi? Bu dediğim gibi Alman siyaseti üzerinde uzmanlık yapanların cevaplaması gereken bir şey. Ama yine de bunu çok basit bir tepki gibi değerlendirmemek gerektiği kanısındayım ben.
1: Sayın Hocam, diğer tarafta da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu zirvesi gerçekleşti New York'ta. Burada tabii Trump'ın hemen öncesinde medya kuruluşuyla yaşamış olduğu gerilim de yansıdı. Daha açılışta özellikle CNN'e tepkisiyle başladı zirve, ama akabinde de birçok ülkelerin bir araya gelerek de ikili görüşmelerle de daha kapsamlı anlaşmaları imza attığı tabloyu da gördük. Özellikle Türkiye lehine böyle bir durumun olduğunu gözlemliyoruz. Dördüncü sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olmasının bir adil düzene uymayacağını ifade etti kendisi. Bunu tekrar hatırlattı. Yani dünya 5'ten büyüktür sloganı malumunuz dünyaca kabul edilen bir slogan haline döndü. Sizce Türkiye için ve dünya geneli için bu zirve nasıl geçti? Tekrar burada dünya genelindeki zulümlere işaret edildiğini görüyoruz özellikle metinde. Netanyahu'nun baş harfleri bile anılmadan da aslında buradaki zulmün açık bir ifadesi de kürsüden yapıldı. Çok tepki de gördük zaten İsrail'e karşı birçok delegenin ve ülkelerin buradaki tepkilerini. Siz nasıl gözlemlediniz genel kurulu?
0: Büşra Hanım, uluslararası ilişkiler tarihi, dolayısıyla da devletler arasındaki ilişkiler tarihi açısından Birleşmiş Milletler gibi bir teşkilatın olması inanılmaz ciddi bir iştir. Çok kayda değer bir gelişmedir. Yani devletlerin aralarındaki ilişkiler itibariyle ulaştığı çok yüksek bir noktadır. Ancak bu nokta şu mantıkla inşa edildi. İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri dünyanın geri kalanını denetleyecek ve yönetecek. Çok basit bir mantık. Kazandılar, çok güçlülerdi. O sistemin alternatifini önerecek dahi bir güç yapılanması yoktu ve o koşullarda bu yapı işledi. Soğuk Savaş dönemi de bu yapının egemenliğinde geçti. Ancak bugün geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletleri çok ciddi ve haklı olarak geliştirdiğimiz noktalar var. Bunlardan birisi sistemi denetlemek ve yönetmekle yükümlülük kıldıkları kendilerini nasıl denetleyeceğimizin bir karşılığı yok. Bir mekanizma yok. Çok özür dilerim. Evet. Böyle bir mekanizma yok. Dolayısıyla bugün uluslararası ilişkilerde küresel sorun dediğimiz şeyleri yönetecek bir mekanizma da yok. Neden? İşte Türkiye'nin savlamış olduğu dünya 5'ten büyüktür de buluşan bir eleştiri. 5 büyük devlet, herhangi birisi hayır dediğinde eyleme geçmeyen bir güvenlik konseyi. Peki güvenlik konseyi ne yapar? Güç kullanabilir bir teşkilattır güvenlik konseyi. İki istisna demiştik. Peki birbirine karşı uluslararası hukuku ihlal eden

0: veya uluslararası istikrarı bozan bir eylem karşısında harekete geçmeyecek bir mekanizmadan bahsediyoruz değil mi? Çünkü veto hakkıyla durduruyorlar. Evet. Şimdi Türkiye'nin eleştirisi, Türkiye'nin çıkışı dünya dışından bir çok kayda değer bir eleştiriydi. Bu seferki genel kurulda da Cumhurbaşkanı dedi ki gelin şöyle bir mekanizma geliştirelim deyip vetoyu kaldıralım, seçimle gelen bir yönetim olsun, güvenlik konseyinin yapısına dair de bir teklifle geldi. Bu aslında bir önceki adım eleştiriyi değiştirmedeki çözüme dair bir önerim. Ancak burada bir çıkmaz var. Şimdi siz dünyanın en büyük devletlerini onlara veto gücü vermeden bir araya getirebileceğinizi düşünüyorsanız bu mucizevi bir çözümdür.
1: Rusya'dan devletler, zaten direkt buna yanaşmayacaklarına dair açıklamaya geldi.
0: Öyle değil mi? Bugünkü sistem bu devletlere başka bir yerde bulamayacakları bir hareket alanı veriyor. Dolayısıyla büyük devletleri bu sistemde tutamazsınız. Peki devletleri buna zorlayacak bir üst otorite var mı? Hayır. Uluslararası ilişkilerde böyle bir otorite de yok. Peki biz ne istiyoruz? Biz istiyoruz ki bugünkü sistemde temsil edilmeyen ülkeler ve bölgeler temsil edilsin. Bir, iki, veto hakkı beş büyük devletin küresel istikrarı bozucu eylemleri karşısında da çalışmasını istiyoruz. Yani bunu biz derken sadece Türkiye istemiyor. Küresel güney dediğimiz, bugünkü uluslararası ilişkilerde temsil edilmeyen ancak nüfus olarak, devlet sayısı olarak, askeri kapasite olarak çok büyük bir güç elde etmiş devletlerin taleplerini ifade ediyoruz. Biz bunu istiyoruz derken. Uluslararası ilişkilerde yine çok büyük bir güç birikmesi oldu. Doğru. Bunu yönetecek olan yerde umarım ki Birleşmiş Milletler'in işleyecek mekanizmasıdır. Ancak burada başka bir şey daha var. Bana handikap gibi geldi. Neydi bu senenin teması? Güveni yeniden tesis etmek ve dönüşüm yönetmek. Yani bu metni kim yazmışsa, bu temayı kim belirlemişse güvenin olmadığını zımni olarak kabul ediyor gibi geliyor bana. Yani yeniden tesis etmek istiyorsanız yoktur ya da zayıftır demektir. İkinci önemli şey dönüşümü yönetmek. Doğru, Birleşmiş Milletler de farkında uluslararası ilişkilerin çok ciddi olarak yeniden dönüştüğünü. Peki biz buna bütüncül olarak nasıl bakmalıyız? Bana sorarsanız üç düzeyde bunu değerlendirebilirim. Bunlardan birisi Birleşmiş Milletler'in olanak tanıdığı çok taraflı görüşmeler. Şimdi bütün dünya devletleri BM'de tanınmış olan, üye olan gidiyorlar ve Amerika'da bir araya geliyorlar. Şimdi çok taraflı diplomasi için inanılmaz bir fırsat. Bunun sonuçlarını da gördük. Birkaç, hatta Türk Devletleri Teşkilatı da gayri resmi zirvesini orada Dışişleri Bakanlığı'nın toplandığı bir toplantıda, zirve demeyeyim ama bir araya gelme imkanı buldu.
1: Bir de hemen karşısında Türk evi olunca bu toplantı alanına da çok ciddi bir fırsat da, alan da tanıyor hakikaten ülkelerin bir araya gelmesiyle ilgili. O da çok görkemli bir şekilde hemen Birleşmiş Milletler'in bahçesinde karşı karşıya olmaları önemli bir adım olmuş. Peki Grönland konusunda bir anlaşma duyurulmasını nasıl karşıladınız değerli hocam? ABD ve Danimarka ve Grönland liderleri arasında. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'daki askeri varlığının artırılması ile ilgili bilgiler paylaşılıyor ama gelecekle ilgili bazı vurgular var. Orada zihinlerimiz biraz daha bulandı. Yani yabancı yatırımlarla ilgili sınırlar, ABD'nin varlığı, NATO ile ilişkisi, geleceği. Size ne düşündürdü?
0: Benim açımdan en dikkat çekici noktadan biri ne biliyor musunuz? Grönland'ın olası bir bağımsızlığını da öngören bir anlaşma imzalanmış olması. Şimdi Trump adanın tamamını istiyordu ama kendisine gerekli olduğu kadarını almış oldu. Ben böyle özetliyorum. Çünkü adanın egemenliğiyle ilgili bir derdi yok esasında Trump'ın. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir toprağa da ihtiyacı yok. Burada önemli olan neydi? Arktik konusunda ve Rusya'nın Kuzey Buz Denizi'nden ABD'ye olası bir saldırısının en zayıf halkalarından birisini ifade etmesi idi, değil mi? Meseleyi gündeme getiren. İşte az önce dedik ya çok taraflı görüşmeler. İkili görüşmeleri de zemin hazırladı. BM zirvesi bunlardan birisi de Grönland'da anlaşmaydı. Burada Danimarka'nın aslında bence becerikli bir diplomasi manevrası söz konusu. Şimdi ABD'ye karşı gelemiyorsunuz. Böyle bir güç mekanizmanız yok. Öte yandan Grönland'ın kendi kaderini tayin etme üzerinde de yetkisini tanımalı, görmeli ve belli bir alan açmalısınız. Şu aranızdaki anlaşma bunu gerektiriyor. Danimarka bunu çok ustaca NATO kapsamında çözmüş oldu. Böylece hem ABD

0: ile karşı karşıya gelmemiş gibi görünüyor. Hem de bir NATO güvencesini hem ABD için hem de kendisi için almış görünüyor. Bugün için Grönland ABD'nin çok ciddi olarak güvenlik denklemine dahil olmuş görünüyor. Çünkü orada siz ifade ettiğiniz üst kuracak başkalarının oraya girmesine izin vermiyor kısaca. Ve Danimarka, özür diliyorum, Grönland'ın olası bir bağımsızlığını dahi düzenliyor. NATO'da kalacaksın diyor. Güvenlik anlaşmamızı uygulamaya devam edeceğiz.
1: Tabii çok boyutlu bir zirve. Zamanımız da el vermiyor her birini aktarmak adına. Burada Çin Devlet Başkanı'nın ziyareti var. Afrika için istenen daimi üyelik var. Yeni dünya haritasının oylanmasına dair bir hareketlilik de var. Afrika gerçek boyutunun dünya haritasında da yer almasını istiyor. Irak'la temaslarımız gibi gibi çok başlık var ama yine de genel çerçevede sizinle birlikte değerlendirme fırsatı bulduk değerli hocam. Çok teşekkür ederiz aktarmış olduğunuz bilgiler için. Önümüzdeki hafta yine gündemle tekrar buluşmak isteriz.
0: İyi yayınlar dilerim. Hoşça kalın.
1: Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuzdu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonuna ara vermiyoruz. Birlikteliğimize devam edeceğiz. Değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Editör Nihal Sandıkçı. Nihal hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Günaydın.
0: Siyasete biraz ara vereceğiz dedim ben açılışta. Dünya gündemini sürdüreceğiz ama her birimizi ilgilendiren, böyle kulağımızda bilgi olarak da dokunacak detayları aktarıyorsun her hafta. Bu hafta içinde güzel içerikler var. Hepsini konuşmak isterim. İlk hangisiyle başlayalım?
1: İnşallah. Biraz fazla gibi geldi bana ama kıyamadım da hiçbiri.
0: Hepsi bebeğim diyorsun.
1: Şimdi şöyle mutlulukla başlayalım. Biraz tamam. Hani hava değişsin diye. Hepimizin telaşı bu. İşte daha başarılı olmak, daha iyi bir kariyer, daha iyi bir ilişki. Şimdi Psychology Today Eylül sayısında mutlulukla ilgili bir şey atıfta bulunarak kapağını buna göre yapmış. Mutluluğun anahtarı ile ilgili. Diyor ki artık yeter. Yani yeterin gücü, the power of enough diye Eylül 2026 sayısının kapağı. Şimdi bunu tabii dosyayı nasıl incelemişler diye küçük bir bölüm aldım ben de. Şimdi tabii zamanın bizi götürdüğü yer, artık her şey sanki çok tam olmalı, tam olursa mutlu olacakmışız gibi. Her zaman bir eksiklik var. Dergide diyor ki şimdi bazen daha mutlu olmak için hayatımıza yeni bir şey eklememiz değil, bir şeylerden vazgeçmemiz gerekiyor. Yani mutluluk neden 10 puan 10 olmak zorunda olsun diye. Çarpıcı başlıklarından biri bu ve yazarı 6 veya 7'yi puanlama açısından kabul edemiyorsanız hayatınız hiçbir zaman 10 olmayacak zaten diye bir ara detay vermiş. Çünkü çağdaş mutluluk kültürünün temel yanılgılarından biri hayatın sürekli 10 üzerinden 10 yaşanabilecek bir şey olduğu fikri. Bu tabii motivasyonun çok artık herhalde sosyal medya tarafından da başka bir tabloya dönüşmesi de bizi
0: uyarılıyoruz değil mi?
1: Evet, bizi yeni etkiliyor istekleri. Olabilir. Ya da işte hedeflere. Endüstri böyle, işte kişisel gelişim kitapları böyle. Yani doğru kararları verirsek hayalimizdeki işi, ilişkiyi, evi, bedeni, yaşam tarzını aynı anda elde edebileceğimiz izlenimini aldığımız faktörler bunlar aslında hayatımızdaki. Halbuki insan zihni böyle çalışmıyor diyorlar. Yani ona da alışıyorsun çünkü hani istediğin evi aldın, hayalindeki işe girdin.
0: Sonu gelmiyor.
1: Sonu gelmiyor. Bunun bir adı varmış yalnız Büşra. Psikolojide bunun açıklamalarından biri hedonik adaptasyon. Yani insanın olumlu koşullara da alışması. Ona da alışıyorsun. Dünkü olağanüstü gelen şey bugün normalin haline geliyor. O yüzden de tatminsizlik devam ediyor. Çok uzatmayayım lafı. Ama böyle kulağımıza küpe olacak konulardan gibi hissettim.
0: Beyefendi gördüm. Yeni yeni videolar çekmeye başlamış herhalde. Niye diyor? Kendinizle yarışın. Kendinizle. Yarışmayacağım kendimle.
1: Ben anladım kimi.
0: Memnunum diyor ya.
1: Londra'dan yapıyor galiba o yayınlarını.
0: Çok hoşuma gitti. Yani kendinle yarış, kendinle yarış. Her gün daha iyisi ol.
1: Ben böyleyim.
0: Her gün mi arttırmalıyım diyor. Bunu diyor sonu yok mu? Diyor. Ben bugün mutsuz olabilecek miyim diyor. Dünküyle aynı anda yaşayamayacak mıyım diyor.
1: Maalesef ya, öyle.
0: Bir doyumsuzluğa işaret ediyor.
1: Bu pazar böyle kenarda belki düşünmemizi
0: hatırlatıcı.
1: Evet.
0: Haber oldu. Güzel bir başlangıç oldu.
1: Buradan da
0: olacak.
1: Hemen konuyu değiştirelim. Tamam, Karadağ'a gidelim. bekliyorduk zaten Karadağ'la ilgili Türkiye vize durumu kararını.
0: Onun tarihi önce de sen aktarmıştın böyle bir haberi.
1: Evet. Avrupa Birliği'ne katılım müzakereleri kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülkeye uyguladığı vizesiz seyahat hakkını 31 Ekim 2026 itibariyle sonlandırmak kararı aldı.
0: Son bir ay.
1: Aynen. O yüzden yani gidince 30 gün kalınabiliyordu filan. Şimdi işte 1 Kasım'dan itibaren bordo pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize zorunluluğu başlayacak. Karadağ'ın o şeyini konuşurken arada bugün sabah erken şöyle bir yine bakıyordum. Euronews'in bir şey var, araştırması var. Passport Reports diye. Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasını işte güncellemişler. Evet. Onu da dedim ekleyeyim buna.
0: Neyim sıralama?
1: Sıralama Birleşik Arap Emirlikleri ile başlıyor. Birinci sırada onlar. Dünyanın en güçlü pasaportu. Ardından Singapur, İspanya 3. Türkiye biz 121 mobilite puanıyla 81. sırada yer alıyoruz. Türk vatandaşları 71 ülkeye vizesiz, 43 ülkeye kapıda vizeyle seyahat edebiliyor. 77 ülkede vize istiyor. Hı-hı. Bu da böyle küçük bir rakamsal
0: bizim
1: detay olsun.
0: Bizim tabii en çok güzergah olarak seçtiğimiz yerlerden biri Balkanlar. Hı-hı. Organik de bir bağımız var. Karadağ da bence onların başında gelen yerlerden bir tanesiydi ama bu tarz değişimler herhalde vizesiz ülkelere olan seyahati de bir o kadar artırıyor. Japonya'da seninle çok kez tabii konuştuk. Orada resmen bir turist rekorunu kıran ülke konumundayız.
1: Yani o kadar hem de
0: binlerin
1: uzak.
0: Üstüne, yani uzak demeden giden bir Türkiye var. Belki bu tarzı yine o hareketliliği değiştirebilecek bir haber olacak. Bunun yansımalarını yine takip ederiz.
1: Oraya yatırım yapan da çok oldu biliyorsun bizim ülkemizden. Hmm, onun için hani ne kadar azalabilir işte... dediğin gibi hani bir kolaylık artık elimizden gitmiş olmuş olabilir.
0: Evet, duyurmuş olalım bunu, evet. Planları olanlar için.
1: Bir de hediyelere gelelim dedim.
0: Renkli bir hediye var.
1: Görmüştür dinleyicilerimiz. Şimdi bu Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu işte New York'ta yapıldı. Hmm. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da oradaydı. Polonya Cumhurbaşkanı ile görüşüyorlar. Karol Nawrocki kendisine o da kılıç hediye etmiş. Şimdi o görüşmeden sonra hediye ediyor. Biz tabii NATO'yu bizdeki toplantıyı hatırlatalım.
0: Tabii.
1: Bir parantez olsun. Biz de tabii NATO liderlerine tabanca hediye edilmişti Cumhurbaşkanı tarafından. Gümüşay. Değil mi?
0: Doğru.
1: Gümüşay.
0: Çok da güzel bir kutuda, görkemli bir şekilde.
1: Evet.
0: Ülkelerin buradaki reaksiyonlarını konuşmuştuk hatta. Bazıları ülkesine sokamadı, bazıları çok evet mutlu oldu, bazıları medya önünü açtı ve
1: da
0: çok şaşırdılar.
1: Şuracım ben şimdi.
0: Artışta mı?
1: Yani bunlar üzerinden hediyeleşme şeyine trafiği başlayacak mı acaba?
0: Zaten ya, genelde iyi oluyor ya, bırak bir ya renk getirdik ama tabii silah ürünleri var. Evet. Ama tabii buradaki silahın tasarımı ön plandaydı Türkiye tarafından.
1: Yine bir sağlık diyeceğim. Bunu da küçük geçeceğim, aslında detaylı ve ilgi çekici bir haberdi. Şimdi bu 10 bin adım 10 bin adım herkes artık biliyor ve saymaya başladık ki adımlarımızı uzun zamandır. Büyük bir araştırma var. 100 binden fazla kişinin verileri inceleniyor ve de uzun da sürmüş. Yani bir grup 8 yıl falan takip edilmiş. British Journal of Sports Medicine'da yayınlandı. İki üniversite var işin içinde. Biri Sydney. Ve günlük adım sayısı, işte yürüme temposu, farklı bir ölçekten bakıyorlar bu duruma. Mesele yalnızca kaç adım attığımız değil, o adımları ne kadar hızlı attığımız. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Haber hızlı geçelim. Yani bu tempoyu arttırın diyen bir aslında araştırma sonucu. Günde 5000 adıma bile ulaşamayanlarda mesela tempoyu arttırmak erken ölüm riskini ciddi biçimde aşağı çekebiliyor. Sonuçlarından biri bu. Yani daha az yürüyorsanız biraz daha hızlı yürümek aradaki farkın bir bölümünü kapatabilir gibi ufak
0: ben
1: bir fayda bilgi
0: son
1: olsun.
0: Son zamanlarda hep koşanları görüyorum. En çok şaşırdığım nokta bu. Yani bence koşarak yürümek kolay değildir diye düşünüyorum. Hiç de denemedim ama yani bu kadar sık rastlıyor olmak bana biraz enteresan geldi. Hatta bazen gün içerisinde iki kere rastlıyorum aynı kişiye. Yani sporcu bir kimlik olarak da görülmüyor, öyle de aktarayım.
1: Şey bilgisi de çok yaygınlaştı da Büşra, ondan da olabilir. Böyle hızlı bir dakika koş ya da üç dakika koş sonra yürü. Bu biraz böyle hani Asya tavsiyesi gibi oldu.
0: Ne güzel ama ben, yani sağlıklı yaşama dair modülleri daha çok üzerinize işleyen bir hale dönüşmüş.
1: Ya önemli bir bulgu olduğunu düşünüyorum ben. Yani hani hareket etmiyorum, yürüyemiyorum. İşte bu bir alışkanlık da, ben yapamayan yapamayabiliyor ama ben her açıdan hani yavaş da olsa, hızlı da olsa mutlaka bu uzun vadede
0: aslında
1: çok büyük
0: açık
1: bir
0: havaya
1: katkı
0: temas etmenin bile ne kadar evet değiştirici etkisi vardır, değil mi?
1: Onun için bu şeyde de araştırmanın sorumluları da özellikle 5000 adımın altında kalanlarda hızlı yürüyüşün, yani az yürüyorum ben diye kaygılanmak yerine biraz daha belki tempoyu arttırmak fayda edebilir. Bir araştırmaya daha geçeceğim. Bu geçen haftadan borcum vardı. Bu kıyamadım da bu araştırma sonucuna.
0: İyi yaptın.
1: Şimdi şöyle, gençlerimizi aslında ilgilendiriyor. Hem bizim gençlerimizi hem dünya gençliği açısından büyük bir araştırma aslında Amerika'da yapılıyor. 12-21 yaş grubunu inceliyor. Önemli bir dergide yayınlandı. Gençlerin yaklaşık 1/5'inin ruh sağlığıyla ilgili tavsiye almak için yapay zeka kullandığını gösteren bir araştırma. Şimdi bizde de var benzer bir araştırma, geçen yıl yapılan Türkiye'nin gençleri araştırması. Orada da 17-26 yaş arasında neredeyse 1000 genç

0: yapmayı tercih ediyor. Araştırmayı yapanların böyle bize aslında dikkat etmemiz gereken bazı önemli, aslında tavsiye de demeyeyim de, soru işareti ortaya koyuyorlar. Yani sen telefonun başında çocuk ne kadar işte vakit geçirdi ya da okul işte ödevini buradan mı yaptı, kopya mı çekti filan diye biraz burada takılmış vaziyetteyiz. Bundan çok daha ciddi bir aslında sorunla karşı karşıyayız. Yani bu çocuklar, gençler ilişki kurmaktan biraz artık kaçıngan davranışa geçmiş durumdalar ve tehlikesi aslında şurada. Büşra, sen kullandın mı bilmiyorum. Yani karşında gece sabaha karşı 3'te de konuşacağın, sözde dertleştiğini zannettiğin bir makine var ve sürekli seni onaylayan bir makine bu. Yani sana şunu bir arkadaşın diyebilir değil mi? Kızım saçmalama diyebilir.
1: Evet, bir mantıklı argümanlar vardır.
0: Yani normal ilişkide ve hayatın gidişatında mutsuz da olursun. Canın da sıkılır. Bunun normalliği olabilir ama karşında sürekli seni haklı çıkaran bir makineyle konuşmak ve bunu doğru yol zannetmek.
1: İletişimde de artık hep haklı olduğunu zanneden bireylere belki dönüşmeye.
0: Çok, yani evet, bu yapay zeka gündelik hayatın içine yerleşmiş ama ilişkinin niteliğini değiştiren bir gücü var. Bu, yani gençler ve çocuklar açısından ben çok ciddiye almamız gereken
1: çok
0: bir durum diye düşünüyorum.
1: Daha yeni aslında yapay zekanın hayatımıza girişi ve hemen yüzdeleri en üst derecelere çıkarmaya başlamış. O yüzden de dikkat alarmını baştan tutturmak lazım.
0: Ben çok küçük değindim. Dikkatini çekenler olursa mutlaka tabii takip edecektir. Başka bir sağlık konusu var. Bu da baktığınız var mı bilmiyorum. Britanya'da Ulusal Sağlık Sistemi kılavuzunda hastaya hasta denmemesi istenmiş. Şimdi Telegraf yapmış haberi. Bu dil kılavuzlarında insanlara hasta demenin biraz böyle hani uygunsuz, korkutucu, faydasız olabileceğiyle ilgili birileri endişeye kapılmış herhalde. Onun için işte hasta demeyelim de ne diyelim peki?
1: Evet.
0: Ya bu
1: zihnimde onu döndürüyorum da, hani bir tek psikolojide danışan eşleşmesi
0: var. Müşteri
1: vardır.
0: Tüketici desek daha iyi olur diye. Böyle
1: çok
0: bir
1: kapitalist olmadı mı?
0: Evet, evet. Ama şey, tabii itirazlar çok yüksek. Bu böyle ama haber değeri taşıyacak kadar hani biraz magazinsel olabilir.
1: Yani gelen hastalar genelde kabul etmiyor mu? Bir hastaneye gittiğinde çok hastayım diye baştan söylemez mi? Ben kişinin kendisi kabul ediyorsa
0: bir de bunu
1: böyle
0: niye
1: bir kaygın olmaması gerektiğini
0: düşünüyorum. Olumsuz almak enteresan. Tabii hitap nedeniyle dışlanmanın ya da yanlış anlaşılmanın önüne geçmekle ilgili hani bu kararın peşinde olanlar ya da böyle olsun diye iddia edenler öyle bir açıklama yapmış ama
1: yani Britanya'ya çok ciddi işlerimiz var. Lütfen yeni dertler çıkarma bize demek istiyorum ben müsaadenle. Evet,
0: buradan yine başka bir yine ifade tartışması. Trump'ın rastlamıştır dinleyicilerimiz de sosyal medya hesabından son dönemde gündemde olan bu. O da yapay zeka şöyle bir şey yaptı, yorumu yaptı. Bu, dedi, birçok kişi yapay zeka ifadesinin yapay zeka kavramına kıyasla yanlış ve oldukça da yetersiz olduğunu düşünüyor. Dedi. Onun yerine önerileri var.
1: Bir süper zekamız.
0: Üstün zeka, aşırı zeka, işte süper zeka kavramları.
1: Herhalde diyor, isim yerleşti artık zihninize, korkmaya başladınız bundan. Şunun bir ismini bir değiştirelim, olumlu olsun. Daha farklı bir karşılama mı olur?
0: Ya da yine kendi adıyla ilgili belki bir şey vermek isteyebilir diye.
1: Yani Nobel ödülünü buradan da almak isteyecektir.
0: Tamam, küçük bir magazin haberi daha yapayım ama bu böyle bütün sahili olan bizim gibi ülkelerin sanki derdi gibi. Yunanistan'ın bir Attika sahilinde çıkan şezlong kavgasında ciddi sonuçlar
1: orada
0: var.
1: Orada yaşanıyor muymuş şezlong kavgası?
0: Tabii,
1: hep
0: tabii.
1: Aksini duyardık.
0: Yok yok. 82 yaşında bir kişi hayatını kaybediyor. İşte yine o yaşa yakın biri gözaltına alınmış. Euronews yapmış haberi. Bu hafta başında oldu. İki yaşlı adam şezlong nedeniyle tartışıyorlar. Sonra işte bir kadın araya giriyor falan ve bayağı kavga. Sonuçta adam yani yere yığılmış, hani bir kavga sonucu değil ama sonuçta kalbi demek ki kalbi durmuş ve kurtarılamamış.
1: Çok ciddi bir seviyedeymiş ama.
0: Evet ya, bu halk bakma, aslında ben bu haberlere çok rastlıyordum da hani herhalde en ciddi sonuçlardan, vakalardan biri bu oldu. Yani artan turist ilgisi Yunanistan'da sahildeki tartışmaları da bir yandan beraberinde getiriyor diyorlar. Yani plajda boş yer bulma imkanını azaltan bu şezlong rezervasyonu bizde olduğu kadar orada da var ve insanlar doğal olarak öfkeli, havlu hareketine

0: Hatırlarsın yani biliyorsun o işte ücretsiz erişimdir çünkü kamusal alandır. Yani bizim sahilimiz için de öyle. İşte Yunanistan'ın da demek ki başı bunda dertte. Böyle yani kıyı şeridinden en az 4 metre uzağa yerleştirilmesi zorunlu olan bir durum diye biliniyor aslında bu şezlongda.
1: Çok tatsız olmuş gerçekten. Yani böylesine bir haber olmasına üzüldüm. Ama bir düşündürücü olarak ben de hani Yunanistan deyince aklıma geldi. Tabii siyasetten koparıyoruz dedik ama beni affet, ben tekrar getireceğim. Yunanistan Savunma Bakanı savaş gemisi aldıklarını söyledi ve Türkiye'den gelenlerle aldık dedi. Bir düşündürücü haber olarak da en azından Yunanistan'a not düşmek istedim. Burada dinleyicilerimiz
0: güzel bir not
1: bu konuyu bir hafta sonu tartışsınlar uygun görürlerse.
0: Peki. Şimdi spor haberi vermeden olmaz.
1: Evet. Kapanışımızda hep bir zaferler de var. Taşlandırıyoruz onu.
0: Havanur Ketyuda. Onunla yapalım. Milli boksörümüz Avrupa şampiyonu oldu. Bulgaristan'da 2020 yapılan 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcumuz Havanur Ketyuda altın madalya kazandı. Kadınlar 48 kiloda da Nurselen Yalgettekin Avrupa üçüncüsü oldu.
1: Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Bu Senaz Sürmeneli de yine Avrupa şampiyonu olmuştu bu hafta. Birbirinden güzel haberleri de her hafta duyuruyoruz. Sporcularımızın müsabakaları da hiç sona ermiyor. Her hafta bununla ilgili gelişmeleri yoğun. Belki kışınla ilgili çok daha farklı sporları da duyuracağız seninle beraber. Nihal çok teşekkür ederiz.
0: Ben de.
1: Aktardıkların için önümüzdeki hafta tekrar buluşacağız. Editör Nihal Sandıkçı ile.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, yapay zeka mı, süper zeka mı, bu tartışmalar sürerken günlük hayatta kullanım alanı açtığımızda birçok hadiseyi de tabii görüyoruz, tanıklık ediyoruz. Bununla ilgili uzmanlar da bizlere aktarıyor. O uzmanlardan bir tanesi de telefon attığımızda yine farklı farklı gelişmeleri sizlere duyuracak. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer bizlerle beraber. Genco Bey, günaydın.
1: Günaydın, iyi pazarlar.
0: Çok teşekkür ederiz. İlk hangi haberle başlayalım? Üç gelişmeden birisi olacak bu.
1: Evet, aslında birbirine bağlı gelişmeler bunlar. Ajanlar yeni hayatımıza giriyor. Şimdi ajan kelimesini biz bugüne kadar birazcık böyle gizemli ve şey görüyorduk tabii. Alımlı da görüyorduk ama şimdi birazcık anlamı değişiyor. Aslında bu otomasyon robotlarına yapay zeka dünyasında ajan deniyor. Agente deniyor aslında ama biz Türkçe'ye ajan olarak çevirdik. Bu ajanlar hayatımıza giriyorlar. Bunlar arama motorları gibi değiller. Ekransız kullanıma yönlendiren otomasyon robotları. Aslında bot diyoruz. Yani bir otomasyon serisini takip eden bir yazılım grubu. Bu ayda Meta özellikle bir büyük ajanını, Muse denen bir ajanı daha geniş tanıttı bize. Muse, işte demin söylediğim gibi, bir aslında sohbet otomasyonu ama sizin için işler yapabiliyor. Yani ne yapıyor? İşte Roma'da bana 3 günlük bir tatil planla dediğinizde internet tarayıcısını açıyor. Sizin bilgisayarınızda görmeseniz bile isterseniz canlı da izleyebiliyorsunuz. Ondan sonra seçeneklere bakıyor, formları dolduruyor, gerekli aşamaları sizin için geçiyor. Ondan sonra oraya mail gönderiyor, seyahatinizin rezervasyonunu yapıyor. İsterseniz, eğer yetki vermişseniz, alışverişi yapıyor, takviminize ekliyor. Ondan sonra size sadece bunu yaşamak düşüyor.
0: Yanımızda şimdi, bir şeyle, asistanla geziyor gibiyiz.
1: Aynen. Ve bunu ekransızla çevirmeye çalışıyor Meta. Aslında bir şeyle, bir aygıtla, yani ekranlı bir aygıtla, telefonla ya da bilgisayardan ziyade, işte gözlüğünüzde ya da yeni çıkarttığı böyle küçük bir şey var, böyle anahtarlık gibi, tomogachiler vardı eskiden, onlar gibi bir şey bu. Onunla bunu götürebiliyorsunuz. Yani hiçbir şekilde bir tuşa basmadan, bir web sitesine girmeden verdiğiniz şeyle bunları yapabiliyorsunuz. Aslında bu bir sanal bilgisayar olmuş durumda. İşte bu Connect dediğimiz şeyle de gözlüğünüze, Meta'nın yüze yakın farklı modelde gözlüğü var. Ben de kullanıcılarından biliyim. Gözlüğünüzde de kamera var ve bu kamerayla işte gittiğinizde işte bir tişört gördünüz bir mağazada. Şimdi biz bugünkü şeyde nedir? En fazla eğer ki acaba bu tişörtün daha ucuzu var mı diye aradığınızda ya da bir

0: bir ürünün daha ucuzu var mı diye aradığımızda orada duracağız. Ürünü tekrar bir arama motoruna yazacağız ve daha ucuzuna bakacağız. Ona göre karar vereceğiz ya da oradaki fiyatta şey yapacağız. Ama bunun daha ucuzunu bul, bunu bana satın al diyebileceğimiz üçüncü bir gözümüz yanımızda durabiliyor. Ya da bir poster gördüğümüzde bir sokakta ve bir sevdiğimiz konserse bu konsere bilet al diyoruz sadece. Yani bu tek şeyimiz bu.
1: Ben hani Amazon'un bir erişime engellediğini görünce bu muzu öğrenmiştim doğrusu.
0: Evet.
1: Herhalde orada bir yetki sınırları ile ilgili konuda bir anlaşmazlık var anladığım kadarıyla, ama bireysel anlamda günlük hayatımızın koordinasyonu sağlamakta açıkçası kulağa da bir hoş geliyor, ama hani tamamen işleri bırakmayak evresine gelmek de ne kadar iç açıcı olur bilmiyorum. Siz bu konuda nasıl yaklaşırdınız?
0: Yani burada tabii ki şimdi iki tane şey var. Birincisi bizim orada verdiğimiz yani şimdi iki tane mevzularımızdan bir tanesi dopamin. Alışverişi yaparken salgıladığımız o dopamin ve o his yok oluyor. Bunu ajanımıza veriyoruz.
1: Onu da daha yani sınırsız hale getirir aslında. Sürekli onu sağlamak isteriz bu sefer de.
0: Evet. Başka bir çözüm bulacağız onun için büyük ihtimalle. Onu daha bilmiyorum nedir. İnsanlık öyle nasıl bir şey üretecek? Çünkü bu kadar boş vakti olabilecek bir varlık olarak yaratılmadığımız için biz bu boş vakitleri bir şeyle meşgale edeceğiz. Yani o alışverişi ya da işte bu tip araştırmaları hayatımıza sonradan girmiş. Son 20 yılda girmiş bir şey
1: ne
0: bu.
1: Ne kadar kanıksayacağımız bunun değişimini gösterecek. Peki diğer gelişme neydi bununla bağlantılı olarak?
0: Bununla bağlantılı olarak Google'da Gemini motorunun dedi ki tamam bu ajanlara dönüyoruz ama ne kadar güvenli bu ajanlar diyerek bir test yaptı. Güzel bir testti bu. Testte bir kurgu geliştirdiler. Kurgu gereği işte Gemini motoruna şeyin Meta'nın Muse'u gibi Google'ın da Gemini'yi var. Gemini'ye dedi ki işte bir kurgusal şirketler oluşturdum. Sen bu şirketlere saldırı yapacaksın. Şirketlerin bilgisini çalacaksın. Tamam Gemini okey dedi. Ama bilerek ama Gemini'nin haberi olmadan interneti açık unutmuş gibi yaptı. Ve 3-4 tane şirket de gerçek şirketlerle örtüşen şirketlerdi. Şimdi bu sanki bir insani hataymış gibi bir prompt hatası olarak belirdi. Gemini normalde şimdi yapay zeka emir erimiz bizim aslında. Bunu yap deyince yapıyor. Sorgusuz sualsizdi bugüne kadar. Fakat Gemini bu şirketlerden bazılarının gerçek hayattaki şirketlere benzediğini buldu. Bu üç şirketi. Ondan sonra bunların gerçek bilgilerine erişiyorum muhakemesini yaptı. Ve dedi ki ben bundan sonra şey yapmıyorum.
1: Emir dinlemiyorum.
0: Kuramları çiğnemiyorum.
1: Yani Allah Allah.
0: Durdum. Şimdi bu birebir de nasıl şey yapıyor? Mesela şimdi bu öğretim hayatında bu ara doktora öğrencilerimizin tez dönemleri var bizim. Ve masterları. Şimdi bazı öğrenciler bizde şey yaparlar. İşte 20 kişiye sorduk bu cevabı aldık gibi böyle sanki kamuoyu yoklaması gibi. Şimdi bugüne kadar yapay zekayı kullanıyorlardı ve belli oluyordu bu tabii ki. Ama şimdi birçoğundan gelen şey sanki biz bugüne kadar yapmışız gibi. Hocam yapay zeka izin vermiyor bizim sanal araştırma yapmamıza. Zaten yapmaman gerekiyor etik olarak bunu. Yani şimdi yapay zeka da kendi etiğini kendi içinde oturtuyor. Bunu insandan da şey alıyor, fark alıyor. Yani bunu şöyle test edebiliriz. Gerçekten zorlayıcı ya da böyle yani kaçak ehliyet alacağım bunu nasıl alabilirim? Ya da işte şu sınavda nasıl kopya çekebilirim gibi şeylere artık cevap vermemeye başladı. Ben bunu etik olarak şey yapmıyorum. Ben bunu devam etmeyeceğim.
1: Belirli bir sınırı var. Nerede durması gerektiğini artık biliyor diyebiliyor muyuz? Yine de bir önceki örnekleri şüphe uyandırdı.
0: Evet. Bilmeye yakın diyebiliriz. Bu da şunu getiriyor. Çünkü biz şimdi faturamı öde diyeceğiz buna. Çünkü yani bunu bizim iyiliğimiz için yaptığını ben çok zannetmiyorum. Çünkü faturamı öde ya da birine mail at diyeceğiz. İşte bu dosyalarımı düzenle, bana bilet al diyeceğiz. Çok basit komutlar vereceğiz. Ama bu komutları verirken çok özel bilgileri de vereceğiz. İşte kredi kartımız gibi, ödeme yöntemlerimiz ya da mail şifremiz gibi. O yüzden bir güven elde etmesi lazım. Aslında bunu bir olgusal bir bakış olarak yapıyor ve bu güveni elde etmek için aslında ben etiğim diyor. Yani siz sonuçta kredi kartınızı güvendiğiniz birine verdiğiniz veriyorsunuz ya da işte banka bilgilerinizi bankadaki yetkiliye veriyorsunuz ki güveniyorsunuz.
1: Yani Genco Bey, muhakkak görmüşsünüz hem şu an yapay zekayı bütün bilgilerinizi vermeyin bu anlamda.

0: Anda özel bilgilerinizi, sağlık bilgilerinizi vermeyin gibi haberler daha çok yer alıyor. İki geçtiğimiz hafta bir anne kızının fotoğrafını paylaşıyor sosyal medyada. Yapay zeka ona bu kız kim diye
1: Evet.
0: sorup işte farklı farklı sosyal medya hesaplarından eşleştirerek kızlarının ismini çıkartıp işte anneannenin hesabına kadar gittiği, böyle komut vermeden yaptığı hareketlilikle ilgili böyle bir endişe tepkisi karşımıza çıkmıştı. Yani bunu hatırlattı biraz da, ilginç yaklaşımlarından bir tanesi. İyi tarafını ve etik tarafını güvenilir kılması halinde herhalde hayatımıza alabileceğimiz bir uygu olacak.
1: Yani
0: Peki.
1: onu böyle, böyle küçük şeylerle de test ediyor. Geçen gün benim başıma geldi. Bir şehir reyonunda, yurt dışında bir reyonda işte ben çok tuzlu şeyler yiyemiyorum ve alfabesini anlamadığım bir yerdeydim. En az tuzlu olan ürünü şey yapmak için Cemine'yi açtım kamerasına. En azı öner dedim bana. O sırada da eşim geçti. Şeyin önünden. Eşimin arkasındaki dedi bana. Yani şimdi orada yani şu bir dakika,
0: Şaşırttı
1: nereden biliyorsun, eşin mi diyeyim, onu nasıl trackledin, arkadakini mi şey yapıyorsun diyeyim. Yani o böyle bir anda böyle seni bir şeye soktu. Şimdi orada tabii inanılmaz da yakın geliyor size, psikolojik olarak da oynadığı için
0: mı?
1: inanılmaz bir yakınlık da kuruyor sizinle. Ben senin çevreni ve etrafını tanıyorum aslında. Tabii ki şimdi söylediğimiz Google ve Meta dediğimiz iki yapı bizim bütün verilerimizin neredeyse tamamına sahip olan yapılar, istesek de istemesek de.
0: Doğru.
1: Yani mesajlaşma
0: Yıllardır kullandığımız.
1: programlarından sosyal paylaşım programlarına kadar, aradıklarımıza kadar her şeyi biliyorlar.
0: Ama az önce Nihal
1: İşte olan.
0: Sandıkçı ile konuştuk. Gençlerin önemli bir çoğunluğunun, %50'sinin üstünde, %60'ın üzerinde bir çoğunluğunun artık yapay zeka ile dertleşmek için, konuşmak için tercih ettiğinde
1: Tabii.
0: belirtmişti. Ve ilk konuştuğumuz zamanlardaki gelen haberler biraz daha bu karşılıklı iletişimi çok da iyi bir şekilde yürütemeyen bir yapay zeka iken, şu anda tam tersi, etrafınızı algılayabilen, siz söylemeden bunun farkındalığını yansıtabilen bir hale geldi. Anlam ve farkındalığı bir teknoloji üzerinde kullanabiliyor olmanın da şaşkınlığını hala yaşıyoruz. Son
1: Aynen.
0: haberimiz yetişmedi Genco Bey bugün ama
1: O da bununla
0: affınıza sığınacağım yine.
1: ilgiliydi. Hiç şey değildi ama o da İngiltere. Çok kısa bahsedeyim. İngiltere, ama bundan sonra çok rahat bütün her yere gelecektir. Bir arama motoru olarak yapay zekayı legal olarak telefonların açılışına yüklemeyi kabul etti. Bunu sonra açabiliriz
0: Çok
1: haftaya.
0: teşekkür ederiz Gence Bey. Vermiş
1: Ben
0: olduğunuz
1: teşekkür ederim.
0: değerli veriler için, bilgiler için Kreatif Kültür Direktörü Gence Demirer bizlerle beraberdi. Günlük hayatta yapay zeka kullanımlarına dair içerikleri aslında detaylandırıyoruz her hafta kendisiyle beraber. Şimdi de kültür sanat haberlerini konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Son çıkan filmleri, kitapları konuşuyoruz. Kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz'le birlikte. Aydan Hanım günaydın.
2: Günaydın Büşra Hanım, iyi pazarlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Eylül ayının da sonuna geliyoruz. Neler aktarırsınız bu son haftalara? Nasıl etkinlikler ve haberler var?
2: Evet, artık malum şehir, yani hem büyük şehirler hem başta İstanbul olmak üzere birçok şehir sonbahar iklimine girmiş durumda. Bir yandan festivaller devam ediyor, bir yandan yeni sanat sezonu da açılıyor. Özellikle İstanbul için oldukça yoğun bir hafta. Kontemporary İstanbul'dan Akbank Jazz Festivali'ne, Kültür Yolu Festivali'nden fotoğraf etkinliklerine kadar farklı disiplinlerden pek çok etkinlik aynı dönemde gerçekleşiyor. Ama önce Adana'dan ve Anadolu'nun kültürel mirasından önemli gelişmelerle başlayalım.
0: Tabii.
2: Adana'da bu yıl düzenlenecek 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 26 Eylül'de başladı ve 4 Ekim'e kadar devam edecek. Bu yıl festival çevre bilimci ve iklim krizi konularında farkındalık oluşturmak ve suların mikroplastiklerle kirletilmesine ve ekosistemin tahribatına dikkat çekmek amacıyla plastiksiz bir dünya temasıyla düzenleniyor ve ilginçtir bu bizim ülkemizdeki film festivaller açısından da. Bu yıl festivalde 23 ülkeden 24 yönetmenin 26 filmi yer alacak. Pedro Almodóvar'dan Yusuke Hamasuki'ye ve farklı Pavel Pavlikovski gibi yönetmenlerin filmleri de yer alacak festivalde. Bu hafta Adanalılar için önemli bir hafta diyebiliriz.
0: Çok güzel.
2: Anadolu'nun kültürel miras haberleriyle de devam edelim.
0: Lütfen.
2: Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Boğazköy Hattuşören yerinde yürütülen kazılarda dünya diplomasi tarihinin önemli belgelerinden Kadeş Barış Anlaşması'na ait yeni bir tablet parçası gün yüzüne çıkarıldı. Bu da çalışmalar sonucunda parçanın Hitit Kralı 3. Hattuşi ile Mısır Kralı 2. Ramses arasında yapılan Kadeş Barış Anlaşması'nın sağlarından birine ait olduğu tespit edildi.
0: Neden bu kadar önem verildi peki bu parçanın bulunması?
2: Çünkü burada Büşra Hanım yalnızca arkeolojik bir buluntudan tabii söz etmiyoruz. Dünya diplomasi tarihinin çok önemli belgelerinden birinin yeni bir parçasına ulaşıyoruz.
0: Evet.
2: Tabii üstelik Anadolu'nun da geçmişine dair bilginizi de genişletiyor bu buluş. Ve tabii geçmişimizin de aslında hala tamamlanmamış bir hikaye olduğunu da bize hatırlatıyor.
0: Ne kadar güzel. Peki bu haftaya dair hangi filmler var?
2: Bu haftanın vizyon filmleri arasında yine güçlü yapımlar dikkat çekiyor. Marvel'in rekor kıran yapımı Avengers Endgame, yeni sahneler ve özel Infinity Vision formatıyla yeniden vizyonda. Bununla başlayalım. Devamında Hans Christian Andersen'in Karlar Kraliçesi masalına ilham alan Kartopu oyunları da vizyona girdi. Çocukların ve animasyon tutkunların ilgisini çekecek bir diğer animasyon Kahraman Köpek, Charlie de uzaylılar tarafından işte kaçırıldıktan sonra dünyayı tehdit eden kediye ve sevdiklerine karşı korumayı konu alan filmiyle vizyonda. Ve son olarak da David Ayer'ın yönettiği Vahşi'nin Kalbi filmi de vizyona giren yapımlar arasında başrollerinde Brad Pitt ve Jackie Sinus var. Onu da belirtmiş olalım.
0: Aydın Hanım, geçen haftadan böyle aklımda bir tavuk filmi kalmış.
2: Evet. Ben de henüz izleyemedim.
0: Ben de henüz bakamadım ama zihnimde yer etmiş doğrusu.
2: Evet evet. Çok gördük. Onu bu haftada etkisi devam ediyor.
0: Peki aralarından bir tanesini öne çıkarmak istediğinizde hangisi olur? Hep soruyorum size bunu.
2: Evet, ben burada Vahşi'nin Kalbini merak ettim. Çünkü hayatta kalma hikayesi sinemada çok farklı biçimlerde aktarıyor. Bir de Alaska, işte zorlu bir doğa asker ve farklı bağların hikayesini merkeze aldığı için özellikle sinema salonunda deneyimlemek güzel olabilir.
0: Dinleyicilerimiz bugün eğer böyle bir plan düşünürlerse muhakkak bu yoruma da bir kulak versinler. Sergilerle devam edelim mi?
2: Sergiler de yine yoğun bu hafta. Özellikle İstanbul'da malum Contemporary İstanbul devam ediyor. 16 ülkeden 70 galeri ve 736 sanatçıyla buluşuyor bu sanat fuarı. Bugün tabii sona erecek Contemporary ama yine önemli tabii farklı sanatçıları Türkiye'den ve dünyadan koleksiyonerleri ve sanat profesyonellerini bir araya getiriyor. Yine Güney Fokus Asya şeyiyle yaklaşımıyla hem Hong Kong, Tokyo ve farklı ülkelerden galeriler ve sanatçılar da bu fuar kapsamında bir araya geliyor.
0: Son günü kaçırmak istemeyenler muhakkak yakalasınlar böyle bir organizasyonu.
2: Evet, yine 212 Fotoğraf İstanbul Festivali başladı 28 Eylül'de ve 13 Ekim'e kadar farklı etkinlik mekanlarında yaratıcı disiplinlerle buluşturuyor bu programda. 7. edisyonu düzenleniyor festivalin. Türkiye'den ve dünyadan sergiler, söyleşiler ve atölyelerde bir araya gelecek bu festival kapsamında diyebiliriz. Aslında bu iki festival ve sanat fuarı dolu dolu program içerdiği için bunu vermek istedim.
0: 30 farklı nokta hakikaten önemli bu anlamda da. Bir İstanbul'da gezdiriyor gibi geldi bir anda.
2: Doğru. Şimdi devam edelim Büşra Hanım. Her hafta devam eden Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu hafta durağı İstanbul. 26 Eylül'de başladı festival ve 4 Ekim tarihlerine kadar sanatseverlerle buluşacak. Tabii malum 2021'de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlamıştı ve bu artık kentin farklı yerlerine yayılan bir organizasyona dönüştü. Yani konserler, sergiler ve tiyatrolar var. Özellikle İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, işte Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu gibi farklı müzik grupları ve aslında orkestralar müzikseverlerle buluşacak. Bu anlamda çok katmanlı bir yapısı var tabii farklı disiplinleri de bir araya getirdiği için hem İstanbullular hem aslında biraz çevrelilerden gelen için güzel bir festival rotası çiziyor bu festival.
0: Bu şehri de yaşatan etkinlikleri seviyorsunuz siz, onu fark ediyorum.
2: Evet evet, ben kesinlikle öneriyorum da çünkü karşınıza ne çıkacağı belli olmuyor yani. Bir yere giriyorsunuz, oradan bir sergiye, farklı bir sinema gibi farklı disiplinlerde şey çıkabiliyor. Yani.
0: Hele de bu şehir İstanbul'sa bunun sonunu getirmek bile mümkün olmuyor. Yine konserler var mı önerebileceğiniz?
2: Konserlerden Akbank Jazz Festivali'ni öne çıkarabiliriz bu hafta. 36. yılında Akbank Jazz Festivali ve 26 ile 11 Ekim tarihleri arasında yine o da kentin farklı konser mekanlarında elektronik müzik, blues, dünya müzikleri gibi farklı türleri bir araya getirecek. Yani o da bir geniş kitleye ulaştığı için bence önemli festivallerden biri.
0: Şimdi kitaplar diyeceğim. Sizden isteyeceğimiz kitaplar da olacak. Buna yöneltebileceğiniz içerikler neler olur?
2: Kitaplardan benim bu hafta dikkatimi çeken ve önereceğim aslında iki kitap var. Biri Hale Asas'ın Türk Resim Sanatı'nda Bir Dönüm Noktası kitabı Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Biliyorsunuz ilk kadın ressamlarımızdan Hale Asas. Osmanlı'nın son ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına rastlayan kısa ve sıra dışı hayatını anlatıyor. Bir diğer kitap önerimiz de Murat Çelik'in Hala Birinin Özür Dilemesini Bekliyorum. Bu da biraz daha kardeşlik, aile ve gündelik hayatın görünmeyen yüklerini merkeze alan bir kitap. İkisi de aslında bu hafta farklı türlerde öne çıkan kitaplar arasında
0: bu
2: değil.
0: Bu isim de etkiledi doğrusu. Hala Birinin Özür Dilemesini Bekliyorum. Bir ilgi de uyandırıyor. Teşekkür ederiz aktardıklarınız için Aydan Öksüz.
2: Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere Büşra Hanım.
0: Görüşmek üzere. Sağlıklı bir hafta sonu olsun. Keyifle geçsin. Kültür Sanat Medyatörü Aydan Öksüz aktardı sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Melek Baysal, Atilla Aleler, Büşra Tayırdam. Hoşçakalın.
3: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Hava Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatı artırmak için her türlü adımı attıklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfının 39. yılını kutladı. Erdoğan, vakfın milli savunma hamlesine önemli katkılar sunduğunu söyledi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erden Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sosyal medyada çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Tarakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, anlaşmayı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. ABD ile müzakerelere de değinen Pezeşkiyan, Amerikan tarafına güvenimiz yok diye konuştu. Çin, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Chan, Filistin'i Filistinliler yönetmeli dedi. Küba, ABD ile anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da bir süredir hedef aldığı Küba ile bir anlaşmaya varacaklarını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Erhürman, görüşmede Rum yönetiminin güveni aşındırıcı eylemlerinin gündeme geldiğini söyledi. New York'taki görüşmelerimizi engellemek istediler ama başaramadılar dedi. Spor. Geleneksel güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda baş pehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyonu bir süre takip etti. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A milli takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevreleriyle Kocaeli ve Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Reklamlar.

0: Çocuktan Hayata.
1: TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çocuktan Hayata adlı programdan herkese selamlar, sevgiler. Çocukların dünyasından hayata uzanan keyifli yolculuğumuza Çocuktan Hayata programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Acar ve mikrofonda ben Hilal Emin, Çocuktan Hayata başlıyor. Sevgili dinleyiciler, bugün çocuklarımızın eğitim hayatındaki ilk ve belki de en önemli adımlarından biri olan okul öncesi eğitimde okul seçimini konuşacağız. Anne babalar okul seçerken nelere dikkat etmeli? Çocuğumuzun kendini güvende ve mutlu ve değerli hissedeceği ortamı seçerken yalnızca binanın fiziksel şartlarına, konumuna ya da ücretine bakmak yeterli mi? Sınıf ortamı, oyun alanları ve eğitim anlayışı ne kadar önemli? Öğretmenin yaklaşımı nasıl olmalı? Bu ve bunun gibi birçok önemli sorunun da cevap bulacağı programımızın bu haftaki konuğuysa Profesör Doktor Müdriye Yıldız Bıçakçı. Müdriye Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim, sağ olun. Burada olmaktan da mutlu oldum. Yani güzel
1: bizler
2: bir konuyu ele alacağımız.
1: Bizler de çok mutluyuz. Tekrar teşekkür ediyoruz sizlere. Hemen dilerseniz ilk sorumuzla hocam başlayalım. Okul öncesi eğitim nedir? Hangi çocuklar için uygun olur?
2: Şimdi okul öncesi eğitim deyince yaş konuşmak gerekiyor zannedersem. Şimdi tabii ki biz gelişimci olarak yaşlara baktığımızda 0-2 yaşın bebeklik, 2'den sonrasında hatta bazı literatürde 3'ten sonrasında okul öncesi dönem olarak adlandırılıyor. Fakat bizim ülkemizde ve dünyada da böyle tabii ki 0-6 yaşın hepsi okul öncesi eğitim kurumları altında. İşte kreş denebiliyor, gündüz bakım evi denebiliyor ya da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulu diye isimlendirerek birçok isimle bu kurumlar var. Ve bu çocukların hepsi buraya 0-6 yaş arasında gidebilirler. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı 2-6 yaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise bu yaş sınırı biraz daha geniş. Yani 2 yaşın altında da bu çocuklar okulla tanışabiliyorlar. Okul öncesi eğitim bu anlamda çok değerli ve çok önemli çocukların mutlaka, kurumda mutlaka tanışmaları.
1: Peki okul öncesi eğitim kurumu seçimi neden bu kadar önemsiyoruz? Yani şöyle bir anlayış var. Çocuk küçük, hangi okula verirsek alışır, idare eder. Ya da şu anlık bizim müşkülümüzü giderecek bir okul olsun da şartların çok da önemi yok diyebilecek düşüncede olan anne babalarımız da var. Neden önemsiyoruz?
2: Şimdi şöyle gelişim açısından bakalım isterseniz, bir beyin çalışmaları açısından. Neden okul öncesi? Şimdi birincil bakım veren diyelim ebeveyn de olabilir, başka biri de olabilir. Çocuğa ne kadar yeterli olduğu çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ki 0-3 yaşta sinaptik bağlantılar, beyin gelişimi çok fazla önemli. Ve çocuğun bütün geleceğini, öğrenme alanlarını zenginleştirmek için ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için çok değerli ve çok önemli. Şimdi biz o yüzden okul öncesi eğitim kurumunu önemsiyoruz bir kere. Yani bizim eğer ev ortamında bu çocuğa yeterli uyaran sunulmuyorsa, hem uyaran sunulması hem de çocuğun sosyalleşmesi açısından okulla tanışması çok değerli ve çok önemli. Peki neden okul öncesi daha değerli oluyor bir okul olarak? Neden ilkokul bu kadar tartışılmıyor, bazen de okul öncesi tartışılıyor? Birincisi bu beyin gelişimi ve gelişim kuramcılarının bu yaşa verdiği önem ve geleceği etkilemesi. İkincisi ise ilk defa evden ayrılıyor çocuk. Yani düşünsenize, eğer anne ebeveyn izni aldı bakıyorsa, çalışmıyorsa eğer ya da çalışıyor da olabilir, hiç önemli ama bir kişi bakıyor ona ve göz bebeği bir çocuk var ve herkes onun etrafında dönüyor. Sonra ya da büyük ebeveyn bakıyor, zaten büyük ebeveyn çocuğu bırakmak o kadar zor ki. Ben o kadar çok örneklerle karşılaşıyorum ki, okula geldi bizim çocuklardan biri. Uyuyor dedik. Nasıl uyuyor ya? Bunu ilaç içirmişlerdir diyor. Sonra her aşamasını uyutmadan uykuya hazırlık öncesinden sonuna kadar biz hani kamerayı alıp göndermiştik. Mesela öyle bir anımı hatırlıyorum. Oysa şimdi burada yeni bir ortama girdik için güvenlik algısı çok önemli. O yüzden biz bunu çok önemsiyoruz. Anlatabilirim çünkü bu nereye gidiyor? Kimle tanışıyor? Öğretmeni nasıldır? Buna nasıl davranıyor? Yemek nasıl yiyecek mi? Kendi başına yiyebilir mi? Nasıl destekleyecekler? İşte arkadaşlarıyla sosyalleşebilecek mi? Bu kadar meraklı öğrenme ama bu meraklı ve öğrenme isteğini destekleyecekler mi? Ailelerin ilk defa bıraktıkları için bu sürü kafalarında şey var. Birincisi kendi endişeleri, kendi kaygıları ya da kendi duygu ve düşünceleri ya da beklentileri. Diğeri ise ikincisi çocuğa ilişkin şeyleri var. Hani çocuk uyum sağlar mı? Çocuğun da özelliklerini onlar çok iyi biliyor ya. Ya da dış mekanda bilmiyorlar, ilk defa ev ortamında nasıl bir tepki vereceğini öngöremedikleri için. Okul öncesi eğitim kurumları ebeveynler için böyle kafalarında o kadar çok yer ediyor ki ve çok araştırıyorlar. Ama araştırırken ne yapacaklar onu birlikte tartışırız tabii ki.
1: Peki en iyi okul hangisi? Gerçekten en iyi okul diye bir tabir var mıdır?
2: En iyi okul yok tabii ki. Burada şu var. Herhalde biraz önce söyledik ya, bir kere ailenin beklentisine, bu çok önemli bir şey. Ben nasıl okuldan ne bekliyorum? Yani şimdi biz bazen şunu bile söylüyoruz aileler. Çocuktan ne beklediniz? Mesela bana geliyorlar gelişimsel değerlendirme için. İlk öğrendiğim sorulardan birisi, soruların cevaplarından birisi şudur: sizin çocuk için beklentiniz nedir diye soruyorum. Mesela potansiyeli çok yüksek bir çocuk ama aile hala o potansiyelin üstünde bir beklenti. Ya da bazen potansiyeli, gelişim potansiyeli desteklenmesi gereken bir çocuk, aile hiçbir şey beklemiyor. Şimdi bu nedenle aynı okul seçiminde de sizin ailenin ne beklediği çok önemli. Yani okuldan ne beklediği çok önemli. İkincisi, çocuğun gelecek için nasıl bir yatırım yatırım diyorum ben artık, çok ciddi bir yatırım çünkü. Kesinlikle. Ekonomik yatırım, ruhsal yatırım, bütün her şey oluyor. Yani siz çocuğunuza hangi kültürde, hangi özellikle, akademik olarak mı önceliğini, sosyal duygusal olarak güçlenmesi mi çok önemli? Bunları da ailenin karar veriyor olması lazım. Ya da aile işbirliği önemli mi onlar için, yoksa ben bir okula bırakayım ya, ben yok ya, çok fazla bana işbirliğine gerek yok, zaten çok yoğun çalışıyorum, yükümü azaltacak bir okul mu?
1: Sadece
2: Bunu
1: güvenliği iyi
2: yemeyeyim ya.
1: olsun deyip
2: Ya da
1: belki
2: evet,
1: de.
2: aynen, ya da işte güvenlik algısı nedir ailenin, o da çok önemli. Yani güvenlik sadece fiziksel midir? Duygusal güvenlik de şu anda koruma çok değerli ve çok önemli. Duygusal güvenlik bence şu anda daha ön plana çıkan bir nokta gibi geliyor bazı noktalarda. Bunların hepsi bence okul seçiminde etken. İlk önce aile bir kendini bir değerlendirecek, ne istediğine karar verecek. Ondan sonra arama demeyelim de okul gezme, ziyaret etme ve sorularını o doğrultuda hazırlamaları çok değerli ve önemli olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi okul aramadan bahsettik. Ebeveynler okul aramaya başladığında ilk olarak ne yapmalı? Yani genellikle bazen şimdi sosyal
2: Evet.
1: medya,
2: Evet.
1: internet,
2: Evet.
1: dijital hayat
2: Neden
1: hayatımızın
2: sonra
1: en
2: en
1: baş
2: önemli şey.
1: noktasından biri
2: Tabii ki.
1: oldu.
2: Hatta
1: Buralarda da kendi kendine araştırmalar yapıyorlar ve en önemlisi de işte arkadaş tavsiyesiyle
2: tabii.
1: yapılanlar var.
2: Şimdi şöyle bir şey. Tabii ki sosyal medyanın ve internetin gücünü asla yadsımıyorum. Ve hatta şu anda yapay zeka üzerinden de okulların arandığını duydum. Evet, sosyal medyada incelemek çok önemli. Ama biliyorsunuz ki sosyal medya değil ama yüz yüze görüşmelerin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ama referansta bir de o derece çok değerli. Ama şu düşünmeleri çok önemli: benim çocuğum nasıl ama? Şimdi biraz önce belki bunu vurgu yapmamız gerekebilirdi. Her çocuğun bireysel farklılıkları var. İki çocuğumuz var. İki çocuk için bile bazen farklı okullar seçiyoruz. Bireysel farklılıkları çok fazla. Onun ihtiyacı ne? Bunu çok göz ardı edebiliyoruz. Evet, bize referans olan kişi çok önemli. Onun eğitime bakış açısı nasıl ve çocuğun özellikleri nasıl? Evet, kesinlikle bu da yararlı ama o referanstan sonra okulla kesinlikle yüz yüze görüşmek çok önemli. Sosyal medyada inceledikten sonra da yüz yüze, telefonla falan olmaz bu. Gidip o ortamı solumak lazım. Oradaki ekiple, yani çalışan personelle konuşmak, nasıl anlatayım, o kokuyu hissetmek, o mesajı alabilmek, ne söylediklerinin gerçekten samimiyetine, içtenliğine güveniyor olmak çok değerli ve çok önemli diye düşünüyorum. Sosyal medyaya yararlanın ama ben her zaman için yine geleneksel yüz yüze. Çok
1: Kesinlikle.
2: önemli ve etken diye
1: Her şeyden
2: düşünebilirim.
1: önce kafasındaki o soruları bizatihi cevaplayabileceği bir
2: Hadi,
1: insan var
2: yani,
1: karşısında.
2: tabii, aynen.
1: O kafasındaki soruları yanıtlayabilecek, netleştirebilecek, o fiziki ortamı kendinin görebileceği bir
2: Görece bir
1: ortam
2: ortamda,
1: oluşacak her şeyden
2: aynen,
1: önce.
2: tabii ki. Çünkü sosyal medyada biliyorsunuz şey çok fazla yapıyor. Ben de biz yani çoğu hepimiz kullanıyoruz ya sosyal medya, ama biliyorsunuz ki bazen bir kesit bu. Yaşamın bir kesiti, tamamını
1: Ha.
2: orada yine okula gittiğimizde de tamamını görmüyoruz ama o kesitin daha yaşanır halini görüyoruz. O anlamda çok yüz yüze görüşmelerin çok değerli olduğunu düşünüyorum
1: Elbette. Peki birkaç başlıkta o zaman
2: ben.
1: dinleyicilerimizin işini kolaylaştırmak adına biraz bahsedelim ne
2: Tabii ki,
1: dersiniz?
2: tabii ki, tabii ki. Yani şöyle başlıkları söylerken, tabii ki ben bazen, şimdi devlet okulunda seçim, biliyorsunuz, devlet okulu açısından bakarsak tabii ki bulunduğun yeri, yaşadığın ortamda seçiyor. Ama şu anda özel okul açısından gidersek bence bazen kurumun sahipleri de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ya tabii ki eğitime nasıl baktıkları öncelikle. Sonra sahibinden sonra tabii ki ekip çok önemli. Eğitimci ekip var mı, yok mu? Daha sonra tabii ki, yani bu yönetici ekibi kastediyorum. Onların deneyimlerini demiyorum ama eğitime nasıl baktıkları da çok önemli. Şimdi deneyim bazen aynı şekilde devam edebilirsin. Ama çocuklar değişiyor, nesil değişiyor, ebeveynler değişiyor. Yani bu anlamda eğitime bakış açısı bazen değişmek zorunda. Programa bakış açısı, her şey değişmek zorunda. O değişimi alabilen bir ekip mi? Onu çok iyi görüyor olmak da çok değerli. Tabii öğretmenler. Öğretmenler açısından de bunu ayrıntılı konuşabiliriz belki, öğretmenlerin niteliği, ama bu öğretmenler. Sonra bence aile işbirliği. Biraz önce de söyledim. Aile, hani lütfen, okul hiçbir zaman tek başına çocuğa destek olamaz. O yüzden gidilen okullarda kesinlikle aile işbirliği, aile katılımı ne kadar olduğuna çok dikkat ediyor olmaları lazım. Tabii program. Ben çok özelleşmiş program mı, onu ayrıntıları tartışabiliriz ama program çok önemli. Tabii fiziksel ortamı siz de söylediniz. Fiziksel ortam da çok değerli ve önemli. Şimdi tabii ki öğretmenler de değişti bakarsanız. Şu anda nesil değişiyorsa yetişen öğretmenler değişti. Evet. Çocuklar değişti ve ebeveyn değişti. Bu değişim neden değişti? Tabii ki teknoloji geldi, çalışma şartları, kadının çalışma hayatına katılması. Ondan sonra eski davranışçı yaklaşım değil, daha duyarlı bakım yaklaşımlı yaklaşımlar oldu. Fakat bu duyarlı bakım yaklaşımını çocuğun sınırsızlığı ve özgürlük alanlarını aşma gibi yaklaşan bir ebeveynlik var ve çocukların da okulla tanışmasında ev ortamıyla buradaki sınırlar arasında zorlandığı bir ortam var. O yüzden öğretmenlerin bu ne kadar kaç yıl mezun olursa olsun, 4 yıllık mezun da olsa eğitim çok önemli. Ama bence öğretmenlerin hala eğitim almasını destekleyen bir okul olması çok önemli. Şimdi öğretmenin diplomasının çok değerli olduğunu söylüyorum. Fakat bu diplomanın dışında hala şu anda öğretmenlik sürecinde onu destekleyebilen bir okul var mı çok önemli. Onu eğitim aldırıyor mu? Zaman zaman ona eşlik edip destekleyebilecek mi? Bu çok değerli ve çok önemli. Çünkü öğretmenlerin çocuklara yaklaşımı çok önemli. Eğitim diyoruz ama şu anda siz mesela konuşurken bile değil mi? İkimizin ses tonu, jest ve mimikleri, davranışı. Ben bütün bilgileri bilebilirim ama ben bunu nasıl aktardığım, nasıl sunduğum çok önemli. O yüzden belki böyle ve çocuğun bu dönemde çok merak duygusu var, ilgisi var. Bu merak ve ilgisini destekleyebiliyor muyum? Ona böyle sınırları çok sevecenlikle, duyarlı yaklaşımla, sevgi ve şefkatle mi kazandırabiliyor gibi birçok şey. Tabii bunu veli ya da aile ilk okula gittiğinde göremez ama o havaya biraz soluyabilir diye düşünüyorum. Ya da referansları bu konuda onlara yol gösterici olabilir diye düşünüyorum. Yani öğretmenler kendilerini yenileyebilir mi? Yenileyebilir, enerji ne kadar önemliyse. Kendini yenileyebilen öğretmen de çok değerli ve çok önemli.
0: Çünkü zaman yenileniyor. Zaman yerinde durmuyor değil mi?
2: Aynen. Çünkü değişim var ve çocuklara yaklaşım. Şimdi davranışçı yaklaşımdan, katı yaklaşımdan duyarlı yaklaşıma geçtik. Çok daha böyle. Pozitif disiplin çok önemli. Ama pozitif disiplini de ebeveynler çok farklı algıladı. Şimdi yeni bir revizyon gerekiyor. Hem öğretmenler için hem de eğitimciler için. Çünkü çocuklarla sorunlar, akran zorbalığı çok arttı. Neden arttı? O zaman demek ki biz sınırları olmayan çocuklar yetiştirdik her yönde. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunları fark edebilecek bir ekip ve o çocuklara yön verir. Çünkü ben okul öncesi eğitimi ya da şu anda günü kurtarmak olarak görmüyorum. Eğer günü kurtarmak olarak görüyorsak işte zaten ondan sonraki ilkokul, lise artan akran zorbalığı çok fazla geliyor. İşte bu yüzden öğretmenlerin özellikleri çok önemli ama her gün eğitim alıp bunu alabilecekler mi, ona çok iyi bakıyor olmak lazım.
0: Hemen bu anlamda bir araya girip şunu sormak istiyorum ben. Dışarıdan öğretmeni hemen demin biraz bahsettik ama geldi çok kısa bir süreliğine öğretmeni tanıdı. Hemen nasıl anlayabilecek öğretmenin özelliklerini?
2: Yani şöyle biraz önceki belki duyarlılığını çok fazla göremez ama tabii ki çok özlüyorum. İletişim becerileri çok önemli. Yani bu da çocuk ve yetişkinle iletişim dillerimiz tabii ki göz teması öyle. Çocuğun göz hizasına elimiz çok önemli.

0: hani ses tonunu ona göre ayarlıyor mu? Çocuğu dinliyor mu? Çocuk bir şey sordu. Sabırla sorunun cevabını verebiliyor mu? Ya da o anda o çocuk bir oyun kurmak istedi ama öğretmen farklı bir oyun kurmaya mı çalışıyor? O olumsuz bir şey çünkü çocuğun ilgisine odaklanabiliyor mu? Çocuğun ilgisinden yol alıp da çocukla iletişimi sürdürebiliyor mu gibi birçok özelliğine bakabilirler. Ama tabii ki şu var, o andaki yoğunluk da çok etken olabilir bazen. Orada bazen randevulu mu gittiler, randevusuz mu gittiler, bunları da çok iyi düşünüyor olmak lazım. Çünkü bazen öğretmenlerin farklı sorumlulukları var. O anda o çocuğa odaklanabilmesi için randevulu gidiyor olmak da çok değerli ve çok önemli. Onu da vurgulamak isterim. Çünkü tek bir anda gözlem, tek gözlemde bazen yeterli olmayabilir.
1: Muhakkak. Peki demin biraz yine bahsetmiştik ama biraz ayrıntılı anlatalım bunu da. Şimdi gittikleri zaman hemen velilerin, ebeveynlerin dikkat ettiği, dolayısıyla ilk olarak gözüne çarpan binanın fiziksel özellikleri oluyor. Nedir işte? Duş cephe özellikleri, sınıfın içerisine girersek işte oyuncaklar, işte ya da işte ne kadar lükslüğe de bakan da var içerisinde, işte ne kadar lüks oyuncakların barındığına. Bu kriterleri ne kadar şekilde önemsemesi gerekiyor ailelerin?
0: Fiziksel koşullar tabii ki şöyle önemli. Oyun materyali açısından baktığımızda tabii ki oyun materyalinin zengin olması lazım ama burada şu var, oyun materyali yine nasıl sunulduğu da çok önemli. Yani ben nasıl sunulduğuna çok daha fazla takıyorum. Ama ne arayabiliriz? Bence okul öncesi eğitim kurumlarını bence cam, açık, yani biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Sağlık ve hareket ve temelli destekleyici ortam olması lazım. Sağlık derken tabii ki camların olması, pencerelerin aydınlık olması çok önemli. Bunların çok yemek salonunun ayrı bir alan olması. Çünkü çocukların, ben onların çok önemsediğini düşünüyorum. Yattığı yerde yemek yenmez. Biz evimize yattığımız yerde yemek yemiyoruz ki özel okula gidiyorsak zaten. Böyle kriterlerin çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum yani. Tabii ki bahçe hiçbir zaman vazgeçilmeyecek bir şey. Bahçede kesinlikle zaman geçirecek bir zamanı yaratıyorlar mı ve fiziksel olarak bu bahçe alanı var mı? Buna bakılıyor olması çok değerli ve çok önemli diyebilirim. Güvenlik algısı tabii ki. Şu an hiçbir aile yangın merdivenine bakıyor mu bilmiyorum. O kadar değil mi? Çok acı kayıplarımız olduğu bir şey de var. Hani sadece fiziksel dediğimizde sadece merdiven ya da halının güzelliğine mi bakıyoruz? Diğer hani bizim güvenlik anlayışımızı sağlayacak ya da alanlara bakabiliyor muyuz? Çok önemli diye düşünüyorum. Bunların hepsine bütüncül bakabilmek önemli. Yani bahçeye diyelim, sınıfların aydınlığı, materyallerin olması ama diğer dış çevrede yangın gibi güvenlik olması da çok önemli. Bir de ben fiziksel deyince şeyi söylemek istiyorum. Geçen gün bir aile aradı. Yani diyabet olan çocuklarımız da var. Şimdi okullarımızın sağlık alanlarına ya içinde, kurumun içinde sağlık şeyi olacak ya da gerçekten sağlık kurumlarına yakın olması lazım. Bu da çok değerli ve çok önemli olduğunu, ulaşılabilirlik açısından buna değineceğiz belki. Yani eve en yakın okul, en iyi okul diye bakıyoruz da zaten. Ama bu anlamda da hastaneye yakın oluyor olması da çok değerli.
1: Bu da
0: Yani
1: kıymetli
0: sağlık kurumlarına
1: bir
0: yakın
1: kriter.
0: oluyor. Çünkü çok önemli. Her şey olabilir. Burada gerçekten çocukların hani eğer bir sağlıkla ilgili sorunu varsa kesinlikle bunu öncelikli sırada bulundurmaları lazım. Yani çünkü şu anda mesela bizim bir teyzemiz var. Onun oğlu çölyak hastası. Şimdi evet çok dikkat ediliyor. Kurumlar bunu almakta çok zorlanıyor. Aldıklarında da lütfen en azından sağlık olarak müdahale edilebilecek yakın bir alanda olması çok değerli ve çok önemli.
1: Şimdi şöyle haberleri de izliyoruz. Mesela işte lavabo yüksekliği çocuğun ayarında
0: Evet,
1: olmadığı için
0: tabii.
1: birçok kazaların yaşandığı durumları da görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Yani bunlar da
0: Ay çok
1: fiziki
0: önemli.
1: yapılarda
0: Çok özür diliyorum.
1: dikkat
0: Bunları da
1: edilmesi gereken.
0: vurgulamak gerekiyor. Tuvaletlerin olması, tuvaletlerin çocuk boyutunda olması. Tabii bunların da hijyeni de çok önemli. Evet, lavaboların çok onlara yönelik boyutlarına olması çok değerli ve çok önemli tabii ki. Bu vurguyu da teşekkür ediyorum eklediğiniz için.
1: Hocam şimdi bir de şöyle bir yargı da var, yani şöyle bir görüş de var velilerimizin, anne babalarımızın ya da ebeveynlerimizin. İşte bu okulda çok fazla etkinlik yapılıyor.
0: Evet.
1: İşte çok gezilere çıkarılıyor. Şöyle şöyle her gün bir etkinlik yaptırılıyor.
0: Evet.
1: O yüzden bu okul çok iyidir
0: Ya,
1: deniliyor.
0: o
1: Bu
0: zaman
1: düşünceye nasıl
0: tabii ki.
1: bakıyorsunuz?
0: Ben yıllarca okul öncesi eğitim kurumu ile ilgilenen ve hala da şu anda bir okulun eğitim sorumlusu olarak devam eden biri olarak program çok değerli ve çok önemli. Şimdi tabii ki o çocuklar oyun oynasın diyoruz ama şu andaki yeni nesilinde çok alacağı şey var. Yani çocuklar öğrenmeye aç. Serbest oyun çok değerli ve çok serbest diyorum. Normalde biz bilimsel olarak oyun diyoruz ama bunlar çok değerli. Şimdi çocukları ben bunu kendi şu anda eğitim sorumlusu okuldan deniyorum. Serbest oyun olmadığında aileler bana olumsuz geri dönüyor biliyor musunuz? Çok güzel bir şey. Yani şey
1: Çok
0: istiyorlar
1: güzel bir
0: yani serbest oyun
1: farkındalık.
0: istiyorlar ve farkındalığı çok güzel bir aile profili var. O yüzden böyle bir çok mutlu oluyorum. Ama tabii ki etkinlikler de önemli ama çocukları böyle çok yoracak da değil. Etkinlik dediğimiz program uygulanmaz. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize önerdiği çok güzel felsefesi olan bir program.

0: Dijio'dan, Montessori'den hepsinden harmanlanmış çok güzel bir program var. O nedenle etkinliklerin de çocuğun grup dinamiğine göre, yaşına uygun olarak çok fazla yormadan ama zaman zaman esnekliği olabilen bir program olması. Yani evet etkinlikler var ama esneklik ilkesinin çok göz önünde bulundurulması lazım. O gün çocuklar gerçekten o programı içine dahil olamayacaksa öğretmen o programı yapacağım diye uğraşmasının hiçbir anlamı yok. O etkinlikleri uygulayacağım diye. O yüzden bence burada evet etkinlikler önemli fakat etkinliklerin esnekliğini ve çocuklara göre ne kadar uyarlayabilecekleri çok değerli ve çok önemli. Çok sayıda etkinlik var diye gitmesinler. Bu etkinliği nasıl esnetebilecekler ve çocuğa nasıl aktarabileceklerini gören, bunu anlatabilen bir okul tercih etmeleri lazım. Etkinlik dediğimiz nedir yani o var. Birçok etkinliği de zaten her dakika akademik temelli olmamalı bir de şu etkinlikler yerken bir de şey söylemek istiyorum. Sosyal duygusal gelişim benim için çok önemli. Mesela biraz önce akran zorbalığı dedik. Şu anda teknoloji bağımlı diyoruz, sınırsız çocuklar diyoruz, riskli davranışlar diyoruz. Bence ilk önce sosyal duygusallığı güçlendirecek okul seçmeli. Etkinliklerin temelinde de bu olmalı. Çocuğun kendini tanımasına, çevresini tanımasına ve karar verme becerisini geliştirmesine yönelik etkinliklerin ne kadar olduğu çok önemli. Çocuğu hani kendi başına sorumluluk alabilecek ve karar verebilecek ve bunu gerçekleştirme, yani çocuğun deneyimlemesine fırsat veren bir etkinlik veya program olmadığında istediğiniz kadar süslü olsun. Ya bu çocuğa ulaşmıyor demektir. Çocuğa ulaşmıyorsa hiçbir anlamı yoktur. Sosyal duygusal olarak çocuğa ulaşacak.
1: Evet. Çok kıymetli evet, bir evet, farkındalıktı değil mi?
0: Evet, evet.
1: Peki şöyle bir düşünce de var yine velilerimizin kafasında. İşte serbest oyun etkinliği hocam çok gereksiz değil mi?
0: Ay, evet,
1: hemen etkinliğe başlayalım. Neden evet, bu kadar oyun saati veriliyor deniliyor?
0: Evet. Evet, şimdi şöyle biraz önce söylediğim benim ailelerle çok güzel bir geri dönüşü olmuştu benim için. Şu anda çünkü çocuklar duygusal olarak rahatlayabiliyorlar. Bir kere biraz önce ne dedi? Karar verme şeyini güçlendirelim. Orada serbest zamanda hangi oyuncağı ya da oyunu kiminle ne kadar kısa sürede devam edip etmeyeceğine kendisi karar veriyor. Birçok duygusunu grup içindeki kontrol etmeye çalıştığı duyguyu bazen orada gevşetebiliyor, ya rahatlayabiliyor ya da o duygusunu regüle etmesi gerektiğini öğreniyor. Nasıl kontrol edebileceğini öğreniyor. O ilk önce mesela kontrol edemediğini fark ediyor. Bir sonrakini nasıl kontrol edebileceğini düşünüyor. Burada o yüzden bu bizim serbest oyun dediklerimiz şeyi çok önemli. Bak seçim yapabilmesi, karar vermesi, bunu sürdürmeyi yani sürdürmek de çok önemli. Ne kadar sürdürebildiğini görebilmek de çok önemli. Bir yetişkin rehberliği olmadan ne kadar sürdürebilir? Çünkü diğer yapılandırmışlarda bir yetişkin rehberliği daha fazla öne çıkıyor. Burada da yine var rehberlik ama gözlem açısından öğretmenin gözlemi için çok değerli bir alan. O yüzden bence bu alanlar bu zamanlar kesinlikle olmalı. Tabii ki biraz önce söylediğim nokta çok önemli. Yani öğretmen rehber zaten her zaman. Uzaktan gözlemci olabilir, bazen içine dahil olabilir. Ama bu o çocukların kendini bırakması açısından çok değerli bir zaman aralığı.
1: Hı hı. Aynı zamanda çocuğun işte sosyalliği öğrendiği, paylaşmayı öğrendiği,
0: tabii, tabii.
1: Birinin hakkına ne denli saygı duyabileceğini ya da onun sınırının nasıl geçmeyeceğini öğrendiği bir etkinlik saati aslında.
0: Burada çok işte hangi arkadaşını seçiyor, neden o arkadaşını seçiyor gözlemlemek lazım. Sonra biz onu gözlemliyoruz. Hep aynı arkadaşsa acaba bu serbest oyunda başka bir arkadaş seçeneğini arttırabilir miyiz? Arttırmak için o zaman çocuğu nasıl güçlendirebiliriz diye düşünüyoruz. Hani burası, orası hiçbir zaman boş değil. Çok değerli ve çok önemli. Orada ben gözlemliyorum ya, aynı çocukla oynuyorsa o zaman ben yapılandırılmış bir programın içinde ya da etkinliğin içinde diyorum ki o zaman Ali hep Hasan'la oynuyorsa o zaman ben Ali'ninle Hasan'ın grubuna kesinlikle son biraz hani mümkünse aynı gruba getirmeyeyim, başka gruplara geçireyim ki başka arkadaşıyla da oynamayı ya da onu da keşfetmeyi, onunla da ilişkiyi yürütmeyi öğrensin diye. Burada hem çocuğun çocuk açısından çok hem de öğretmenin çocuğu gözlemlemesi ve diğer planlama yapabilmesi için çok değerli bir zaman arıyor.
1: Evet, çok kıymetli bir saat evet, değil mi gerçekten? Peki ebeveynlerin çocuğum okula başladığında harfleri, sayıları öğrensin beklentisi ne kadar haklı bir beklenti ya da böyle bir beklentiye girmeliler mi?
0: Yani yaşına göre değişir. Şimdi tabii ki 24 aylık bir çocuktan beklemesinler ama tabii ki 5 yaşını 60 ayını doldurmuş bir çocuk için tabii sesleri tanıyor. Harf demesek de ben kendimi çok erken okuryazarlığa çok önem veren birisiyim. Çünkü dil gelişimi, ses farkındalığı demek çok önemli. Şimdi artikülasyon problemlerine bakıyorum. Eskiden daha böyle daha aşağıdaydı. Şu anda biz mesela 48 aydan sonra diyorduk ki artikülasyon problemi var hemen gidin. Şu anda bunu daha da yükselttik. Yani bence ses bunu şey demeyelim ki harf demeyelim de ama ses farkındalığının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha fazla kelimeye maruz kalsınlar. Daha fazla sese maruz kalsınlar. Ama okuma yazma değil bu. Zaten

0: bu ses farkındalığı, kelime hazinesi gelişirse zaten okuma yazma o kadar hızlı gidecek ki. Çünkü bir kelimenin anlamını bilirse yazması da daha kolay, öğrenmesi de daha kolay, yani anlatabilirim. O yüzden ses farkındalığı ve kelimeye dayanan programları önemsiyorum. Ama okuma yazma değil. Zaten o beraberinde gelecektir. Grup zaten çocuk iyiyse onu da alacaktır, gidecektir zaten. Yani alıp yani o sesleri kullanmayı, sözcükleri kullanmayı zaten çok hızlı bir şekilde öğrenecektir ve yol alacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki program deyince uyum programı için neler söylersiniz?
0: Şimdi program tabii uyum çok değerli bir şey, okula uyum. Çünkü biliyorsunuz ilk defa tanıştılar, aileler nasıl güvenecek? Uyum bir kere bireysel olmalı, aşamalı olmalı. Aşamalı dediğimiz birer saat, iki saat bu çocuğun gelişimine göre. Yani bu aşamayı her çocuk için aynı değil ama aşamalı modeli çok öneriyorum. Bu nedenle hemen buradan şeye geçiyorum. Uyum da aile işbirliği çok önemli. Bir kere kesinlikle okula gelmeden önce çocuğun yemek, uyku alışkanlıkları, kitap okuma alışkanlıkları, en sevdiği oyuncağı konusunda ya da zorlandıkları konuları açık ve net okulla söylemeliler. Çünkü mesela diyelim ki aniden sesten korkan bir çocuk var. Bize söylemediğinde şimdi sesli oyuncağı arabayı çok seviyor deyip biz çok hareketli bir araba verdiğinde okul ne olacak o zaman? Zorlanacak. Bu yüzden okula uyumu aşamalı olacak ama işbirliği önemli. Sadece ben uyumda değil okul aile işbirliğine çok önem veriyorum. Okulun aile eğitimine verdiği önem ama tabii burada ailelerin de katılması. Kesinlikle bireysel görüşmeler ne sıklıkla yapılıyor. Sadece sorun olduğunda bireysel görüşmeler yapılıyor. Hayır, sorun olduğunda bireysel görüşmeler yapılmamalı. Sonra sınıf içine katılabiliyor mu aileler? Sınıf etkinliklerine katılması çok önemli bence ve buna yapılıp yapılmadığını sormaları lazım. Ben bazen duyuyorum, şoka giriyorum. Biz okulun hiç fiziği içini görmedik ki diyorlar. Ama okula veriyorlar. Yani nasıl verebiliyorsun diye düşünüyorum. Veriliyor. Burada da o yüzden işte yine ne geliyor? Her ebeveynin kendi beklentisi. Bana göre demek ki asla böyle bir şey olmaması gerekiyor. Ben okulun içini gezmeden, görmeden, zaman zaman çocuğumun sınıfına dahil olmayan bir eğitim programı, yani müthiş bir okul olsa da kabul etmem. O yüzden yine ailelerin kendi beklentilerini, ne istediğini sıralamaları çok önemli ve çok değerli. Yani aile katılımı ve işbirliği de bu da önemli. Uyum da öyle gidecektir. Uyum da şeffaflık, kısa süreli ve aşamalık.
1: Peki hocam, şöyle bir genel yaygın düşünce de var. Çocuğum okulda mutlu olsun diyoruz. Bu ne kadar doğru bir düşünce?
0: Doğru bir düşünce. Şimdi mutlu olması çok önemli. Ama çocuğun mutluluğu dediğimizde ne anladığımız da çok önemli. Şimdi aile sınırsız bir beklenti içine girip, yani şöyle sınırsızlık. Yani çocuğum bugün etkinliğe katılmak istemiyorsa hocam zorlamayın. Bu zorlamak değil ama etkinliğe dahil etmek için bir çaba varsa ve çabayı da kabul etmiyor ve çocuğunu bunu mutsuz olarak değerlendiriyorsa bu olmaz. Şimdi mutluluk dediğiniz şeyde de okulla çok iyi işbirliği yapıyor olmamız. O yüzden yine buraya geliyoruz. Evet, kesinlikle mutlu olsun ama ben yine başında söylediğim şeyi yeniden söylüyorum. Bu okullar, okul öncesi eğitim kurumlar günü kurtarmak adına olmamalı. Çünkü 0-6 yaş çok değerli diyoruz. Buradaki bütün kazanımlar bir sonraki yıllara aktarıyor. Ben çocuğu, yok ya hiç etkinliğe katılmam, hep diye izlemek istiyor. Bir izleyebilir, iki izleyebilir, üç izleyebilir, beş izleyebilir, on izleyebilir ama ondan sonrası izleme olmaz. O zaman ben ona bir sınırsızlık veriyorum. Sen istediğini yap. Olmaz. O şekilde mutlu olmayı öğrenen bir çocuk hayat boyunca sınırsızlık elde eder. O yüzden benim yeniden en son sözüm şu olsun. Okul öncesi eğitim kurumları seçerken mümkün olduğu kadar geleceğe yatırım yaptığını hisseden okullara verin lütfen. Bu seçim en önemli noktalardan biri olsun.
1: Evet. Kıymetliydi verdiğiniz evet, son mesaj. Müdürü Hanım, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Kıymetli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum tekrar sizlere.
0: Ben de çok teşekkür ederim.
1: Kıymetli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Hafta yine aynı gün aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Çocuktan hayata.

5 dakika. Kelimelerle aram hep iyi olmuştur. Çok erken yaşlarda konuşabilmiş, okuma yazma öğrenmiş biriyim. Anlatmayı sevmemin bir nedeni var. Kelimeleri sevmek. İnsan her çağda kendini ifade edebilmenin bir yolunu bulmuş. İletişim kurmak bizler için bir ihtiyaç çünkü. Zihnimizden geçenlere aktarabilmek, duygularımızı ifade edebilmek, başkalarıyla paylaşmak. Pek çok neden sayabilirim size. Siz de kendi nedenlerinizi bulun. En çok ne anlatmak istiyorsunuz? Ya da her şeyi anlatmama lüzum yok. Ben anlatmadan da beni anlasınlar diyenlerden misiniz? Gizemli olmak da insana göre. Ben herkes olduğu gibi kabul etmekte.

akan sesleri şekiller çizerek yazmışlar. O çok eski yazı sistemlerinde sadece somut nesneleri belirten resimler var. Öküz, güneş, deniz dalgası gibi. Bunlar Mısırlılarda, Hititlerde, Amerika yerlilerinde çok yaygın. Çin alfabesini de kısmen bu gruba dahil edebiliriz. Alfabenin İsa'dan önce 2000'li yıllarda Sina Yarımadası'nda ortaya çıktığı düşünülüyor. Sina alfabesi daha sonra Fenike alfabesinin temelini oluşturuyor. İlginç bir bilgi daha vereyim. Sina alfabesinin kuzey kolunda Fenike alfabesinden başka bugünkü Arap alfabesinin atası olan Arami alfabesi de gelişiyor. Fenike alfabesi aynı zamanda Yunan, İbrani ve Latin alfabelerinin ortaya çıkmasını da sağlıyor. Arami alfabesinden Arap, Pehlevi, Avesta, Uygur gibi alfabeler türüyor. Alfabelerin hiyerogliften mi yoksa geometrik şekillerden mi türediği konusunda dil bilimciler birbirinden farklı varsayımları hala tartışıyor. Onlar tartışa dursun, ben anlatmaya devam edeyim. Hepiniz mağaraların duvarlarına çizilmiş resimleri hatırlarsınız. Bu karmaşık yazı sistemi kaç sözcük varsa o kadar resim çizilmesini gerektiriyordu. Bu sebeple Fenikeliler M.Ö. 2000 yılında daha basit bir şey yapmayı düşündüler. İşlerini kolaylaştırmak için nesneleri değil de sesleri yazabilmeyi düşündüler. Bu dilde 22 ayrı ses olduğunu düşündü ve o sayıda işaret tasarladılar. Hepsi sessiz harfti. Sesli harfin ortaya çıkışıysa daha sonraları oldu. Tabii alfabe doğadan bağımsız gelişmedi. Mesela suya mem diyen insanlar M harfini denizin dalgalarından etkilenerek çizmişlerdi. Sesli harfler yazılmadığından bir sözcüğün başında sesli harf bulunduğunu belirtmek için özel bir sessiz harf kullanılıyordu. Bu da bir öküzbaşı resmiydi, alef. Bu buluş yüzyıllarca Yakın Doğu'nun çeşitli kavimlerince kullanıldı. Sonra eski Yunanlılar harflerin çizimini ve adını biraz değiştirdiler. Alfabe ismi ise ilk iki harf olan alfa beta'dan türetildi. Eski Yunanlılar ek harfler ve sesli harfleri de geliştirdiler. Romalıların çok fazla katkı sağlamadığı bu alfabe, Latince aracılığıyla giderek Batı'nın büyük kesimine, daha sonra da dünyaya yayıldı. Türkleri unutmadım. Bizim bilinen ilk alfabemiz Göktürk alfabesi. İlk olarak Yenisey kitabelerinde gördüğümüz alfabenin gelişmiş haline Orhun abidelerinde rastlıyoruz. 38 harften oluşan Göktürk alfabesinde 4 sesli harf 8 sesi karşılıyordu. Bu alfabe Moğolistan'dan Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyada kullanıldı uzun bir süre. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Emre ve Ayşe'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

0: Akıl vermek gibi olmasın.
1: Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Alo 175 tüketici danışma hattı, tüketicilerimizin karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm yollarının sunulduğu ve onların başvurmaları gereken ilgili makamlara yönlendirildiği bir çağrı merkezidir. Alo 175 tüketici danışma hattıyla tüketicilerimiz sorunlarıyla ilgili bilgi almanın yanı sıra insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan ürünleri ve firmaları da ihbar edebilmektedirler. Tüketicilerimizin Alo 175'i en çok ve açık arayla ayıplı mal ve hizmetlerle ilgili aradığı istatistiklerden anlaşılmaktadır. Gelen çağrıların konularına göre dağılımı özetle şu sıradadır. Ayıplı mal ve hizmetler, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satışlar, satış sonrası hizmetler, tüketici hakem heyeti başvuru süreçleri, finansal hizmetler, devre tatil, iş yeri dışında satışlar, fiyat etiketleri, izinsiz ileti,

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Sevgimi toprağa gömdüm. İkinci bölüm. Yazan Zerrin Tığlıoğlu, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Metin Öztekin, efektör Ömer Atilla Ulaş. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Olcay Poyraz, Fatma Özlem Ersönmez, Ayşe Ana Elçin Şanal, Lütfiye Berin Ötenel, Ebe Hanım Ümit Sergen, Gülnaz Serpil Özcan.

Ahmet, komşu köyden Fatma ile yatalak babası ve yaşlı annesine bakması için imam nikahıyla evlenir. Amacı Fatma'nın onlara bakmasını sağlamak, böylece İstanbul'a giderek kendine yeni bir düzen kurmaktır. Hayırsız bir abiden başka kimsesi olmayan Fatma, okuma yazma bilmediği için Ahmet'in ara sıra dayısının adresine gönderdiği mektupları yengesinin onlara okumasından rahatsız olmakta, sevgiyle bağlandığı kocasıyla mektuplaşamamanın sıkıntısı içinde kıvranmaktadır.

0: selam eder. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim Ahmet. Hadi gözün aydın Fatma. Sonunda beklediğim mektup geldi ha?
1: Bir kere daha okusan yenge.
0: İşim gücüm var benim kızım. Yeteri kadar oyalandım zaten.
1: Ne zaman geleceğine yazmamış.
0: Bak Fatma, anan duymasın böyle konuştuğunu. İşlerini yoluna koysun, gelecek elbet.
1: İnşallah.
0: Hadi ben gideyim artık.
1: Otursaydı yenge, anam gelir şimdi.
0: Yine gelirim kızım, yine gelirim.
1: Lütfiye yenge. Mektubu vermeyi unuttun.
0: Ne yapacaksın mektubu? Okuyacakmışsın gibi.
1: Olsun yenge. Versen onu bana. Öbürlerinin yanında dursun.
0: Aman, iyi iyi. Al bakalım. Ne yapacaksan.
1: Ne yapıp etmeli, okumayı sökmeli. Bu böyle olmayacak.

0: Allah'tan bu tarla var da biraz nefes alabiliyorum. Bütün gün evde iki yaşlı insan mı?
1: Fatma abla! Fatma abla! Gülnaz, nereden böyle? Okuldan mı?
2: Okuldan.
1: Neler yaptınız bugün?
2: Çizgi çektik. A, B, C'yi öğrendik.

0: Gülnaz, bak sana ne diyeceğim.
1: Aa, ne diyeceksin?
0: Ama aramızda kalacak, tamam mı?
1: Tamam.
0: Diyorum ki sen benim öğretmenim ol. Her gün okulda ne öğrendiysen eve giderken bana da öğret.
1: Ama ben senin nasıl öğretmenin olurum Fatma abla?
0: Bal gibi olursun. Bak şimdi, bugün ne öğrendin?
1: Dedim ya, A, B, C'yi.
0: Al şu sopayı, çiz toprağı.
1: Bak, bu A, bu B, bu da C. Tamam mı?
0: Bu A, bu B, bu da C.
1: Aferin sana Fatma abla. Şimdi sen de yaz.
0: Bu A, bu B, bu da C.
1: Çok güzel yazdın Fatma abla.
0: Anlaştık değil mi Gülnaz? Her gün okuldan eve giderken yanıma uğrayacaksın. Bana ne öğrendiysen anlatacaksın.
1: Olur olur Fatma abla. Sen niye okumayı öğrenmek istiyorsun?
0: Kimseye söylemeyeceksin ama.
1: Söylemem.
0: Ahmet abinin yolladığı mektupları okumak için.
1: Ya.
0: Bak Gülnaz, sen benim hem arkadaşım hem öğretmenim hem de sırdaşımsın. Bu ikimizin arasında. Anana bile söylemeyeceksin.
1: Söylemem. Ama sen de derslerine çalışacaksın.
0: Çalışırım öğretmenim.

0: Kula gitti. Oldu mu?
1: Oldu oldu. Ha? Doğru okudun.
0: Hadi bakalım sen evine, anam merak etmesin.
2: Etmez etmez. Sana bir şey soracağım Fatma abla. Evdekiler bir şey demiyor mu sana?
0: Bilmiyorlar ki. Defterimi kalemimi bak şu çukurun içine koyup üstünü örtüyorum. Sonra da tarlada çalışıyorum.
1: Artık okursun Ahmet abimin mektuplarını.
0: Az kaldı. Az kaldı Gülnaz.

Nihayet uyudular. Sessizce mektupları almalı. Allah kahretsin, bardağı düşürdüm. Allah'tan kulakları ağır işitiyor. İşte hepsi burada. En üsttekini alayım da belli olmasın. Oh. Evet. Ay, her tarafım titriyor. Neyse, kimse görmedi. Şu lambanın fitilini de biraz kısayım. Tamam. Bakalım neler yazmış Ahmet. Sevgili büyüklerim, evvela selam eder, ellerinizden öperim. Daha önce de yazdığım gibi Mustafa Ağa'nın kızının da ben de gönlü var. Ben de gönlü var. Ne oluyor? Kim bu Mustafa? Gülperi mi yoksa? Aman Allah'ım. Yanlış okuyorum galiba. Ya doğruysa? Geçen gün yengemle anam fısır fısır konuşuyorlardı da ben içeri girince susmuşlardı. Yengem Gülper'i İstanbul'a gitmiş diye ağzından kaçırınca anam kıpkırmızı olmuştu. Ah, ah benim aptal kafam. Neler dönüyor da benim haberim yok. Dur, dur şunları iyice bir okuyayım bakayım.

0: Neyin var senin bu sabah? Gözlerin kan çanağı gibi.
1: Yok bir şey.
0: İyi, iyi. Çayı koy ocağa. Geç kalktın bu sabah.
1: Gece hiç uyuyamadım. Ana.
0: Hayırdır inşallah. Bunda bir gariplik var bu sabah. Ne oldu yine?
1: Gülperi nereye gitti ana?
0: Var bir şeyler ama dur bakalım. Gülperi mi? Gülperi de kim?
1: Bilmezmiş gibi sorma ana. Mustafa Ağa'nın kızı işte.
0: Ha, o mu? ne olmuş Gülperi'ye? Sabah sabah nereden aklına geldi? Rüyada mı gördün?
1: Nereye gitti ana?
0: Aman ne bileyim ben. İstanbul'a göndermişler diye duydum ama bilemem. Hem sana ne Gülperi'den? Ne sorup duruyorsun?
1: Hiç öylesine sordum. Hey,
0: hadi doyur karnını da tarlaya git. Yakında yağmurlar başlayacak. Gevezelik etmekle vakit harcama.
1: Şimdi giderim ana.
0: Hadi çabuk ol.

0: Nasıl da kızardı yüzü. Gülperi adını duyunca yerinden sıçradı. Of, ne yapacağım ben şimdi? Ne yazıyordu? Kızın da gönlü var, Fatma duymasın. Ben burada yolunu gözlerken bana yaptığına bak. Allah'ım, sen aklımı koru. Ben şimdi ne yapacağım? Ben şimdi ne yapacağım? Gitsem gidemem, kalsam kalamam. Artık kalamam.
1: Önüne baksana kızım, çarpışıyorduk neredeyse.
0: Sen miydin Ebe Hanım? Kusura bakma, görmedim.
1: Ne oldu sana? Dur bakayım. Sen Ayşe bacının gelini değil misin? Hani şu kocası.
0: Bırakıp da giden mi diyecektin?
1: Neyin var senin? Deli gibi koşuyordun. Yüzün gözünde ağlamaktan şişmiş.
0: Yok bir şeyim.
1: Nereye gidiyorsun böyle koşarak?
0: Tarlaya.
1: İyi ya, ben de o tarafa gidecektim. Yolda anlatırsın olanı biteni.
0: Yok yok Eda Hanım. Bir şeyim yok. Anlatıp da ne olacak? Allah'tan başka kimse yardım edemez bana.
1: Sen hele bir anlat. Derdini söylemeyen derman bulamaz kızım. Her derdin çaresi vardır. Allah ölüm kederi vermesin yeter ki.
0: Benim de ölmekten başka çarem yok.
1: Sen kendine gel bakayım. Ne biçim konuşma bu? Bu yaşta ölümü ağzına almak da ne oluyormuş?
0: Bilmiyorsun başıma gelenleri.
1: Anlatmazsan nereden bileceğim? Hadi düş bakayım önüme. Gideceğin yere birlikte gidelim de anlat olanı biteni.

0: İşte böyle Ebe Hanım.
1: Evlenecek miymiş o kızla?
0: Evet. Babası kıyı resmi nikahı al diyormuş.
1: Sen de burada anasına babasına...
0: Bakıcılık yapacağım.
1: Senin kimin kimsen yok mu kızım?
0: Yok. Babamı hiç bilmem. Anam 5-6 yıl önce öldü. Bir abim var, o da ne arar ne sorar. Yengem de istemez beni.
1: Ne yapacaksın peki?
0: Ölürüm de kalmam o evde. Çok ağrıma gitti. Bunca zaman, ta başından beri beni kandırdılar. Bana çok kötü bir oyun oynadılar. Ben onu koca belledim. Yollarını gözledim.
1: Sakin ol bakayım, bulunur bir çaresi. Böyle ağlayıp kendini perişan etmekle neyi halledeceksin?
0: Ben buralarda kalamam Ebe Hanım. Gideceğim. Ama nereye, nasıl? Yol bilmem, iz bilmem.
1: Nereye gidecekmişsin? Oturdurduğun yerde.
0: Sen olsan oturur muydun Ebe Hanım? Yüreğim yanıyor. Ya gideceğim, ya da...
1: Ya da ne?
0: Canıma kıyacağım.
1: Hay Allah! Başladın yine deli deli konuşmaya.
0: Ne olursa senden olur Ebe Hanım. Yardım et bana.
1: Ben mi? Ben ne yapabilirim kızım?
0: Elinden ne geliyorsa yap. Kurtar.

0: beni bu rezillikten.
1: Sil bakayım gözlerini. Hemen umutsuzluğa kapılma. Nasıl yardım etmeli? Pek de zavallı. Buralarda kalırsa aklını yitirir bu garip. Ay Allah, ne yapmalı?
0: Yardım edeceksin değil mi?
1: Sen yarın beni burada bekle. Ama fazla umutlanma. Elimden bir şey geleceğini zannetmiyorum ya. Hadi hadi toparlan biraz. Yarın sabah geleceğim.
0: Sen bana dayanmak için güç ver Allah'ım.

0: unutma.
1: Gelmeyeceksin diye çok korktum. Ne? Bana yardım edeceksin değil mi Ebe Hanım?
0: Dur. Dur biraz soluklanayım. Ay. Nasılsın bugün? Biraz daha iyi görünüyorsun.
1: Yapacaksın bir şeyler değil mi?
0: Bir yol buldum Fatma ama nasıl olur bilmem.
1: Söyle söyle Allah aşkına.
0: Bak kızım, senin yaranı deşmek istemem ama dün yanından ayrıldıktan sonra biraz soruşturdum. Köyde herkes Ahmet'in Gülperi ile evleneceğini biliyor. Ama kimse sana bir şey söyleyememiş.
1: Kimi görüyordum ki Ebe Hanım? Evden tarlaya, tarladan eve.
0: Neyse, dün halin çok dokundu bana. Senin bir müddet buralardan uzaklaşman iyi olur. Kalırsan çok üzüleceksin. Ben de düşündüm ki...
1: Ha, ne düşündün?
0: Benim İstanbul'da bir kız kardeşim var. Çocuğu oldu geçen ay. Ha. Benden çocuğa bakacak, aklı başında bir kız bulmamı istemişti. 2 ay sonra izni bitiyor. İşine dönecek.
1: Beni gönder Ebe Hanım, beni gönder.
0: Göndereyim göndermesine de evdekiler ne der kızım? Ahmet ne yapar duyunca? Sonra benim başıma dert olmasınlar.
1: Dün gece hiç uyuyamadım Ebe Hanım. İyice verdim kararımı, gideceğim. Sen yardım edersen ne âlâ. Etmezsen ben kendi başımın çaresine bakarım.
0: Kızım iyi düşün. Anlıyorum, çok kırıldın, öfkelisin ama yine de iyi düşün derim ben sana.
1: Buralarda kalamam.
0: Evdekilere bir şey dedin mi?
1: Dedim ya. Her şeyi bildiğimi söyledim.
0: Ne yaptılar?
1: Ne yapacaklar? Önce biraz kızar gibi oldu anam. Sonra ben ağlamaya başlayınca sustu. Ben onlara kızmıyorum Ebe Hanım. Benim yüreğim Ahmet'e kırgın.
0: Peki. Bir süre İstanbul'da kal, kendini toparla, tamam mı? Kardeşim de kocası da çok iyi insanlardır. Gittiğin yer belli. Ahmet isterse seni orada da bulur. Ben bugün onlara telefon edip seni göndereceğimi söyleyeceğim.
1: Sağ ol Ebe Hanım, sağ ol. İnan canımı borçluyum sana.
0: Yarın seni otobüse bindireceğim. Hadi şimdi git evine hazırlıklarını yap. Anana da istersen söyle.
1: Kimseye bir şey demem gerekmiyor. Yarın sabah erkenden burada olacağım.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Pandemi dolayısıyla çok yakınımızda tuttuğumuz bir şey var.
1: Halbuki sadece pandemi dolayısıyla değil, biz Türkler onu hep yakınımızda tutarız. Misafir geldiğinde de, bayramlarda da, seyranlarda da, ayılıp bayılanlarda da hep başvurduğumuz özel bir kullanım aracıdır ya da sıvısıdır. Kolonyağı.
2: Doğrusu çok güzel telaffuz ettiniz Hakan Bey. İtalyanca kökenli bu sözcük. Kolonya değil, kolonya. Bir yağ yok bunun içinde. Sadece kolonya diyoruz. Buna benzeyen bir başka sözcük daha var. Hangisi?
1: Şöyle bir düşüneyim. Buna benzer. Caparo olabilir mi?
2: Evet, o da İtalyanca bir sözcük. Tam da caparo biçiminde söylüyorlar. Doğrusu ne? Capora.
1: Capora.
2: Evet.
1: A yerine o

0: kullanmak dikkat edilmesi gereken harflerden bir tanesi. Capara olarak söyleniyor.
1: Evet, doğrusu Capora.
0: Capora.
1: İtalyanca'dan geldiğini hatırlatalım. Demek ki iki sözcük var İtalyanca kökenli. Biri kolonya, diğeri de Capora.
0: Hı hı.
1: Bunların doğrusu O harfiyle söyleniyor olması. Kolonya ve Capora.
0: Bir örnek daha aklıma geldi. Çok sık yapılıyor. Karakter. Karakter diyen var.
1: Karakter diyeni duydum evet. Ben. Ama doğrusu karakter.
0: Karakter mutlaka.
1: Arapça seciye denilirmiş eskiden. Sen çok seciyeli bir insansın.
0: Evet, bulmacalarda hala çıkar.
1: Evet, ama biz şimdi karakter diyoruz. Evet. Karakter sözcüğü Fransızca kökenli aslında yine. Ve ayırt edici nitelik anlamında kullanıyoruz. Bir tür huy, yaratılış anlamına evet. Gelen bir sözcük. Karakter değil.
0: Karakter.
1: Karakter. Öyleyse.
0: Konuş ki.
1: Seni görebileyim.
2: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. İstanbul'da düzenlenen Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatı artırmak için her türlü adımı attıklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfının 39. yılını kutladı. Erdoğan, vakfın milli savunma hamlesine önemli katkılar sunduğunu söyledi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpiner ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özer hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sosyal medyada çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Tarakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, anlaşmayı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. ABD ile müzakerelere de değinen Pezeşkiyan, Amerikan tarafına güvenimiz yok diye konuştu. Çin, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Chan, Filistin'i Filistinliler yönetmeli dedi. Küba, ABD ile anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da bir süredir hedef aldığı Küba ile bir anlaşmaya varacaklarını söyledi. Washington-Tahran hattında diplomasi trafiği güvensizlik ortamında devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye 7 günlük bir ateşkes planı sundu. ABD Başkanı Trump ise teklifi reddettiğini açıkladı. Spor. Geleneksel güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda baş pehlivanlı Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyonu bir süre takip etti. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A Milli Takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevreleriyle Kocaeli ve Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister,
2: ister Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

Kıymetli dinleyenlerimiz merhaba, günaydın. 27 Eylül 2026 Pazar, saatimiz 10'u 6 dakika geçerken TRT Antalya Radyosu bölgesel yayınında Bölge Gündemi programıyla yine huzurlarınızdayız bu yepyeni günde. TRT Antalya Radyosu tarafından hazırlanan hayatın bütün renklerini paylaştığımız Bölge Gündemi programını dinliyorsunuz. Saat 11'e kadar devam edeceğiz programımıza. Saat 11'den 13'e kadar da TRT Antalya Radyosu'nda bölgesel yayınımızda Hayatın İçinden programını dinleyebilirsiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Bugün programları sizin için Berivan Erin hazırladı. Teknik yönetmenimiz Haydar Uras ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdayız. Programımıza bir kez daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programımızda neler var? İlk şarkımızın ardından yerel basına bakacağız. Antalya, Burdur ve Isparta gazetelerinde bugüne yansıyan haber başlıklarını sizlere aktaracağız. Ardından hava ve yol durumunu aktaracağız size. Yöremizden köşemiz var bölge gündemi programımızda. Antalya Sanatçılar Derneği ANSAN'ı konuşacağız. Konuyla ilgili konuğumuz ANSAN Başkanı, Antalya Sanatçılar Derneği Başkanı, şair, yazar Sayın Cahit Çakçıl bizlerle beraber olacak. İlk şarkımızı Mehmet Erdem'den dinleyelim şimdi. Haydi gel, gidelim.

0: İlk sayfa.
1: Antalya, Burdur ve Isparta yerel basınında yansıyan başlıklara bakalım sizlerle beraber sevgili dinleyenlerimiz. Biliyorsunuz pazar günleri yerel gazetelerimiz şehirlerimizde kağıt baskısı almıyorlar. Biz de gazetelerin internet sayfalarından derlediğimiz bazı başlıkları paylaşacağız sizinle. Akdeniz Manşet'le başlayalım. İş insanı Öz Coşkun, Antalya'nın iftiharı oldu. Antalya merkez ve ilçelerinde hayata geçirdiği hayır işleri, spora ve sosyal faaliyetlere verdiği desteklerle sık sık gündeme gelen Öz Coşkun İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Öz Coşkun, kent için yaptığı katkılara bir yenisini daha ekledi. Öz Coşkun, geleneksel Türk sporlarının önemli organizasyonlarından Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'na verdiği destekle bir kez daha dikkat çekti, demiş Manşet gazetesi. Hıdırlık Kulesi'nde gün batımı ve müzik buluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı tarafından düzenlenen gün batımı konserleri, kentin simge noktalarından Hıdırlık Kulesi'nde müzikseverleri ağırlamaya devam ediyor. Serinin ikinci konserinde sahne alan Zefir Trio, Antalya'nın gün batımı manzarası eşliğinde Antalyalılara keyifli bir akşam yaşattı, demiş gazete bu haberinde. Antalya basınından seçtiğimiz haberlere devam ediyoruz. Antalya Express gazetesi var sırada. İlk başlığımız Kepez'de sanatın uluslararası buluşması. Kepez Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri'nin öncesinde Dokuma Park'ta basın toplantısı gerçekleştirildi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yurt dışından 8, Türkiye'nin farklı kentlerinden 29 olmak üzere 37 tiyatro insanını Kepez'de ağırlayacaklarını belirtti. Ekspresler ikinci ve son başlığımız, Manavgat Belediyespor yeni sezona hazırlanıyor. Yeni sezona hazırlanan Manavgat Belediyespor kadın voleybol takımı, hazırlık maçında rakibi Mega Spor Kulübü karşısında mücadele etti. Manavgat Belediye Başkan Vekili Avukat Mehmet Çiçek ve

Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, Manavgat Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sezon öncesi Mega Spor Kulübü ile oynadığı hazırlık maçını tribünden takip etti demiş Express Gazetesi sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Antalya gazetelerinden seçtiğimiz başlıkları sunduk sizlere. Şimdi de Burdur'a uzanalım ve Burdur Yeni Gün gazetesiyle haberleri aktarmaya devam edelim. Burdur'da pancar kazım ücreti belli oldu, 2750 lira. Burdur'un Karamanlı ilçesinde pancar üreticilerinin hasat sezonu öncesinde merakla beklediği kazım ücreti belli oldu. Karamanlı Ziraat Odası Başkanlığı, 2026 sezonu için pancar kazım ücretinin 2750 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Burdur'da çiftçilere sulama desteği 1.8 milyon lira hibe verilecek. Burdur'da tarımsal üretimde su tasarrufunu artırmak ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak amacıyla çiftçilere yönelik hibe desteği sürüyor. 2026 yılında başvurusu yapılan 6 projenin tamamı onaylanırken üreticilere toplam 1 milyon 827 bin 130 lira hibe desteği sağlanacak. Rektör Dalgar Gölhisar'da öğrencilerle buluştu, projeleri yerinde inceledi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Dalgar ve üniversite üst yönetimi Gölhisar yerleşkesine eğitim, akademik çalışmalar, öğrenci yaşamı ve üniversite sanayi işbirliğine yönelik kapsamlı incelemelerde bulundu sevgili dinleyenlerimiz. Burdur Devlet Hastanesi'ne 3 yeni doktor hasta kabulüne başladı. Burdur Devlet Hastanesi hekim kadrosunu yeni görevlendirmelerle güçlendirdi. Çocuk sağlığı ve hastalıkları, dermatoloji ve pratisyen hekim kadrosunda göreve başlayan 3 doktor hasta kabulüne başladı demiş Burdur Yeni Gün gazetesi bu haberinde sevgili dinleyenlerimiz. Köşemizde son olarak Isparta'ya uzanalım. Isparta Demokrat gazetesinden seçtiğimiz iki başlığı aktaralım siz sevgili dinleyenlerimize. Okullarda bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Isparta'da öğrencilerin daha güvenli, sağlıklı ve nitelikli ortamlarda eğitim görmesi amacıyla hayırseverlerin desteğiyle okullarda gerçekleştirilen bakım, onarım ve tadilat çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 1 milyon 100 bin lira nakdi yardım toplandı. Hayırsevenlerin ayrıca işçilik ve malzeme desteğinde de bulunduğu açıklandı. Köşemizin son başlığı yine Demokrat gazetesinden Isparta'dan. Isparta teknoloji üssü oluyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yılmaz Çatal, üniversitenin teknolojik ve girişimcilik vizyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çatal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle yürütülen TEKMER projesi kapsamında Isparta'ya önemli bir teknoloji üssü kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Sevgili dinleyenlerimiz, ilk sayfa köşemizde Antalya, Burdur ve Isparta yerel basınına yansıyan bazı başlıkları paylaştık sizlerle.

0: Hava durumu.
1: Günün hava durumu tahminlerini Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden meteoroloji uzmanı Sayın Mustafa Yıldız aktaracak bizlere. Sayın Yıldız merhaba.
2: Merhaba Tayfun Bey, iyi yayınlar yapıyorsunuz.
1: Çok teşekkürler efendim, sağolunuz, iyi pazarlar size de. Tahminleri sizden alalım, bugün havamız nasıl olacak efendim?
2: Tabii yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde akşama kadar hava parçaları çok uçtu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök kırıltı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında Muğla çevrelerinde 3 ila 5, diğer yerlerde 1 ila 3 derece azalması bekleniyor. Rüzgar güneye gece saatlerinde kuzey batı yönlerden hafiflenmez ama hafta kuvvetli yağış anında yer yer kuvvetli keseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji uyarı, yağışların öğle saatlerinden sonra bölge genelinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Merkezlerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları Antalya 28, Aksu, Kemer 27, Kepez 30, Kaş, Demre 28, Ünke, Kumluca 27, Elmalı 23, Korkuteli 21, Serik, Alanya, Gazipaşa 28, Manavgat 29, İbradı 22, Akseki 23, Gündoğmuş 24 derece, Muğla 19 derece, Isparta 23, Bodrum 24 derece, denizlerimizde rüzgar. Güney gece saatleri kuzey batı yönlerden 3 ila 5 boyutunda, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarında, hava parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağıştı ve gökyüzü sağanak yağıştı, görüş iyi, yağış anında zayıf, hatta ceklerimde de Tayfun Bey.
1: Meteoroloji uzmanı Sayın Mustafa Yıldız, çok teşekkür ediyoruz.
0: Yol durumu.
1: Şimdi de bölgemizde çalışma yapılan bazı yollar hakkında sizlere bilgiler aktarmaya çalışalım. Seydi Kemer Söğüt yolunun 55 ila 57, Denizli il sınırı Çavdarı Söğüt yolunun 18 ila 24, Beşkonak il yolunun 3 ila 7, Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ila 88, Antalya Korkuteli yolunun 29 ila 36, Antalya Isparta yolunun 0-12, Burdur Isparta Dostluk yolunun 3 ila 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor. Borçka Muratlı il yolunun 6 ila 8. kilometreleri arasında bulunan Muratlı ve Karşıköy tünelinde yapılacak olan aydınlatma sistemleri bakım onarım çalışmaları

nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20 ila 22. kilometreleri arasında menfez yapım çalışmaları devam ediyor. Ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Gölhisar-Çameli yolunun 4 ila 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. 30 gün süreyle yol trafiğe kapalı olacak. Sevgili dinleyenlerimiz, ulaşım Gölhisar-Çamköy-Acıpayam'la Acıpayam-Çameli il ve devlet sınırları arasından sağlanacak. Belirtilen yollarda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde lütfen yavaş gidin. Trafik işaret ve işaretçilerine uyun. Aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı lütfen dikkatli olun. Karayollarımızda yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi almak istiyorsanız 0312 415 88 çift 0 numaralı telefona, Alo 159 danışma hattına ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet adresine başvurabilirsiniz. Hepinize hayırlı yolculuklar dileriz.

Biraz sonra yöremizden köşemize başlayacağız. Köşemizde Antalya Sanatçılar Derneği'ni, ANSAN'ı konuşacağız. Antalya Sanatçılar Derneği Başkanı, şair, yazar Cahit Çakçıl stüdyomuzda konuğumuz olacak sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Nükhet Duru'yu dinleyelim. Mahmure.

0: Yöremizden. Sevgili dinleyenler, bugün Yöremizden köşemizde 34 yıldır Antalya'nın kültür yaşamına önemli katkılar sağlayan, renk katan Antalya Sanatçılar Derneği'ni, kısa adıyla ANSAN'ı konuşacağız. ANSAN ismini duymayan kalmamıştır gibi düşünüyoruz kentimizde, Antalya'da. Antalya Sanatçılar Derneği Başkanı, şair, yazar Sayın Cahit Çakçıl şu anda yanımızda, stüdyomuzda. Sayın Çakçıl, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun efendim. Sizi gördük, daha iyiyiz. Biraz kendinizden bahseder misiniz lütfen?
1: Şimdi ben uzun yıllardır Antalya'dayım. Edebiyat öğretmeniyim. Hı hı. 76'da Kaş'a geldim. 4 yıl Kaş'ta kaldım. Daha sonra 4 yıl Serik'te kaldım. Daha sonra Antalya'ya geldim. Antalya Lisesi'nde 16 sene edebiyat öğretmenliği yaptım. Daha sonra değişik dershanelerde çalıştım. Ve Antalya Sanatçılar Derneği'ne 95'te üye oldum. 97'de yönetime girdim. 7 kişiden biriydim. Herhangi böyle başkan yardımcısı gibi sıfatım yoktu. Öğretmenlik yapıyordum çünkü lisede. Daha sonra da başkanlığını zaman zaman yaptım. Başkan yardımcılığı yaptım. Değerli abilerimizle çalıştık ve bugüne geldik. Bugün de ANSAN'ın başkanı olarak devam ediyorum göreve.
0: Ülkemize pek çok açıdan önemli hizmetlerde bulunmuş bir insansınız kıymetli öğretmenim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Hürmet ediyoruz.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Antalya Lisesi de ne kadar önemli bir okuldu, değil mi?
1: Çok. Antalya Lisesi'ne geldiğimde benim...
0: Sadece Antalya için değil, bütün Türkiye anlamında.
1: Genellikle. Yani. Örneğin ilk aklıma gelen Deniz Baykal. Bizim o lisenin o zaman ortaokul olarak başlamış. Ve daha birçok değerli siyasetçi, edebiyatçı ve sonra bir de öğretmenleri önemli. Yani Ahmet Hamdi Tanpınar öğretmenlik yapmış. Cahit Külevi öğretmenlik yapmış Antalya Lisesi'nde. Hatta Cahit Külevi sanıyorum 94'te Antalya'da bir etkinlik oldu, belediyenin yaptığı. Beraber sohbet etme olanağı buldum ben Cahit Külevi ile. Demek Cahit dedi, ya sen de orada çalıştın ha. Çalışıyorum dedim sevgili hocam. Demek gitti Cahit, geldi Cahit.
0: Aa, ne güzel.
1: Olmuş dedi Cahit Külevi ile. Böyle bir güzel anımız var. Kale içinde Hasanhane restoranda yemekte böyle bir sohbetimiz olmuştu.
0: Tam bir yazın insanı gibi yaklaşmış konuya.
1: Çok evet.
0: Antalya Lisesi önemli bir okul.
1: Evet.
0: Yani benim, hem politika, hem sanat dünyasına, hem yazın dünyasına çok önemli insanlar orada bir dönem.
1: Ya örneğin Erdal Öz. Erdal Öz'ü de biz Antalya Sanatçılar Derneği'ne konuk ettik öykücü olarak. O da orada okumuş. Yani kale içi.
0: Evet.
1: Antalya Lisesi, çevresi, onunla ilgili sohbetlerimiz olmuştu. Evet, yani Antalya Lisesi'nin Antalya tarihinde önemli bir yeri var.
0: Kıymetli öğretmenim, kıymetli başkanımız, ANSAN'ı, Antalya Sanatçılar Derneği'ni anlatır mısınız bize? Nedir, ne iş yapar, ne yayınlar, neler, hangi çalışmalarda bulunur, niye önemlidir Türkiye için?
1: Şimdi Antalya Sanatçılar, tabii Antalya Sanatçılar Derneği 92 yılında kurulmuş bu dernek. Ben kurucularını şöyle hemen kısa söylemek isterim. Gönül Ertüker, Tecelli Sercan Sırma, Saffet Uysal, Turgay Değirmenci, Yunus Yaşar, Hasan Şişli, Osman Nuri Boyacı ve Muhittin Selamet. Muhittin Selamet çok önemli bir ressam arkadaşımız.
0: Hepsi.
1: Diğerleri de çok değerli arkadaşlar.
0: Hepsi önemli izler bırakmış Antalya,
1: evet,
0: Antalya Sanat.
1: Bir araya geliyorlar, diyorlar ki bir dernek kuralım, bir farklı bir dernek olsun Türkiye'de. Şimdi ANSAN'ın farklılığı şu. Diyelim Suluboya Ressamlar Derneği var İzmir'de. Edebiyatçılar Derneği var Ankara'da ve Antalya'da da şubesi var. Değişik yerlerde böyle dernekler var. Ama Antalya Sanatçılar Derneği sanatın bütün dallarını kapsayan bir dernek. Örneğin bizim ressam arkadaşlarımız var. Görsel sanatlar üyesi arkadaşlarımız. Edebiyatçı arkadaşlarımız var. Şiir, öykü yazan arkadaşlarımız. Müzikle uğraşan arkadaşlarımız var. El sanatlarıyla uğraşan arkadaşlarımız var. Şimdi bir de yeni bir grup oluşturduk. Fotoğraf sanatçısı arkadaşlarımızla 20'ye yakın oldular. Onlar da bir grup oluşturdular. Yani sanatın her dalından kişi bizim üyemiz oluyor. Ve
0: olabiliyor. Ve ayırt etmiyor.

0: yol
1: Ayırt etmiyorsunuz.
0: olabiliyor ve diyelim fotoğraf sanatçısı arkadaşlar sergi açtılar. Bundan 6-7 ay evvel çok güzel bir sergiydi Ansan'da. Yani her sanat dalındaki kişi Ansan'da kendini ifade etme olanağı buluyor. Böyle bir dernek. Şöyle baktım geçenlerde nedir ne değildir üye 1000'den fazla üye olup ayrılan olmuş. Şu anda da 300 küsur üye faal halde çalışmalarını sürdürüyor.
1: Sürdürüyor.
0: Ansam böyle bir dernek. Biz yıllarca 92'den 2014'e kadar kale kapısındaydık. Yani Antalya'nın kalbindeydik. Yani orada
1: O
0: çalışıyorduk.
1: aşağı inen ikiye
0: Hemen
1: ayrılan,
0: Çatal'da.
1: evet, Çatal'ın
0: Çatal'da.
1: tam ortasındaki,
0: Evet,
1: şimdi
0: evet.
1: çay bahçesi olarak
0: Evet.
1: kullanılan yerde.
0: Evet.
1: Orada çok vakit geçirdik ve çok yakışıyordu Ansan'a doğrusu orası.
0: Gerçekten şimdi orası bir köhne çay bahçesi gibi böyle kullanılan yer iken işte bu kurucu arkadaşlarımız zamanın belediye başkanı Hasan Subaşı'na gidiyorlar ve Hasan Subaşı 5 yıllığına orayı Ansan'a
1: Tahsis ediyor.
0: tahsis ediyor. O zaman belediyelerin tahsis imkanı
1: Hı
0: var.
1: hı.
0: Ve Tayfun Bey oranın duvarlarını, yer karelerini ben başında durarak yaptırdım. Bir sponsor arkadaşımız
1: Oy.
0: vardı. Orası pırıl pırıl yapıldı ve 97 yılında yönetim olarak çok gayret ettik. Ve 2014'e kadar oradaydık biz. Sergilerimizi orada açıyorduk. Söyleşilerimizi orada yapıyorduk ama 2014'te sudan bir gerekçeyle, bir mahkeme kararıyla bizi oradan çıkardılar. Yani dönemin
1: Şimdiki
0: belediye
1: yerinizde fena
0: başkan.
1: değil ama. Mali
0: Orayı
1: konağının tam
0: oraya
1: karşısındaki
0: alıştık.
1: yeriniz.
0: Yani şu andaki yerimize alıştık.
1: Evet.
0: Böyle daha ferah, daha esintili. Ama merkez olması dolayısıyla o eski yerimiz çok daha
1: Manalı
0: önemliydi. Yani
1: gibiydi, evet.
0: çarşıda bulunan bir kişi bir çay içmek için geliyordu. Oradaki sergimizi geziyordu. Buranın farkı şu. Evet, Ansan'da Fikret Otyan Parkı'ndaki galeride sergi var. Gidelim gezelim diyen geliyor oraya. Buraya öyle değil. Yani bahçeye çay içmeye geliyordu. Galeriye gidiyor. Aa söyleşi varmış şiir,
1: Çok ayak
0: edebiyat.
1: altı bir yerde. Çok iş, evet, çok işlek bir yerde orası. Evet.
0: Şimdi biz oradan çıktığımızdan bu yana her geçişimizde ben Işıklar'da oturuyorum. Yürüyerekse içinden mutlaka geçerek kale içinden ben gelirdim. Böyle aklım halen orada. Şu anda boş duruyor orası. Boşaldı, restore edildi. Ek daha çalıştıracak diyorlardı. Belediyeden tekrar talep ettik ama olmadı. Şu anda boş duruyor ama yeni yerimize alışmış durumdayız.
1: Bakalım neler olacak zamanla. Neler yapar Ansa?
0: Ansan neler yapar? Ayda iki kez sergi açıyoruz. Görsel sanatçısı arkadaşlarımız hem üyemiz olabilir hem de üyemiz olmayabilir.
1: Fotoğrafçılar da var aranızda. Artık fotoğraf
0: Fotoğrafçı,
1: sergileri de
0: fotoğraf
1: oluyor.
0: sergisi de oluyor,
1: Resim
0: görsel
1: sergileri.
0: sergileri ve şiir dinletileri yapıyoruz.
1: Onlar çok
0: Kitap
1: çok güzel
0: tanıtımı
1: oluyor.
0: yapıyoruz.
1: İmza günleri.
0: İmza günleri yapıyoruz. Yani el sanatları sergileri açıyoruz. Örneğin şimdi Oltamana katılıyoruz. Biz Altan başladığından bu yana katılıyoruz. Evvelsi gün bir toplantı yaptık Kültür Müdüresi Gülay Hanım'la. Biz 32 arkadaş başvurdu kale içi Oltamana katılmak için. 3 gün sürüyor. Tablolarını yapıyorlar. Son gün sergiliyorlar onları. Ama belediye tasarruf tedbirlerinden dolayı dedi ki hocam 10 kişi. 10 kişi olmaz dedim. 10 kişi olursa biz katılmayız öyle olur mu? 32 kişi. 16 kişiyi belirledik şimdi ama kimlerin olacağını belirlemedik. Onu da pazartesi günü yani yarın toplantımız var. Artık orada o 32 arkadaşımızı kurayla mı nasıl olacak belirleyeceğiz.
1: En
0: Kale
1: adaletli
0: içi
1: yöntem o olur sanki.
0: oraya katılıyoruz. El sanatçısı arkadaşlarımız sergi açacaklar. Geçen yıl Akmet'te bu kale içindeki Koç Müzesi'nde Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye
1: Destanı.
0: destanını biz Ekin Kurucuk arkadaşımızla
1: Ne
0: o
1: muhteşem bir eserdir o.
0: sazını çalmışlardı. Sazı o çalmıştı. Ben de Kuvayi Milliye destanının
1: Seslendirdiniz.
0: birinci ve son babını
1: Babını.
0: seslendirmiştim.
1: Ha.
0: Yani Ansan...
1: Kurtuluş Savaşı'nı o kadar etkileyici anlatan bir başka yapıt var mı? Rastladınız mı hiç?
0: Yok, yok şimdi. Yani yazılışı çok müthiş. O ayrı bir tarih. Nazım'ın mükemmel bir yapıtı. Nazım yıllarca yasaktı. Hatta ben kaçta öğretmen iken 80'de müfettiş geldi. Dedi hocam sen Nazım okutuyormuşsun sınıflarda. Hı hı. Fakir Baykut okutuyormuşsun. Yaşar Kemal. Ve ben onun için seriye sürüldüm oradan. Nazım ya. Okuyorum diye. Ama şu anda herkes Nazım okuyor, Nazım'ı dinliyor.
1: Şimdi kıymetini herkes biliyor çok. Biliyor, Yaşar tabii. Kemal'in. Yaşar Kemal gibi bir romancı daha Roma. Dünya üzerine gelir mi kolay kolay? Evet, bırakın evet. Türkiye'yi.
0: Yani Kale İçi Festivali'ne bu sene de katılıyoruz bu Old Town'a. Örneğin yarın bir kanaviçeler üzerinde bir sergimiz açılacak şeyde. Ansan'da.
1: Yarın mı?
0: Yarın. Faize Tügen arkadaşımız var. Türk Halk Müziği Korosu.
1: Çok kıymetli bir hocadır.
0: Çok efendim. Çok Faize kıymetli. Tügen ve Mustafa Tügen. Eşim. Bizim koromuz o. Türk Halk Müziği Ansan Korosu. Yılda iki kez konser yapıyoruz şeyde.
1: Muratpaşa'da.
0: Alıyoruz. AKM Perge Salonu'nda. Yani öyle bir çalışmamız. Geçen yıl bir yıl evvel de halk sanat müziği topluluğumuz vardı. Onlar ayı bıraktılar. Şimdi Türk Halk Müziği koromuza devam ediyoruz. Sonra bir de Akdeniz kentleri sanat festivali içindeyiz. Biz Mersin, Adana, Osmaniye, Fethiye, Antalya her yıl sergi açıyoruz. Örneğin aynı tarihlerde Mersin'de de sergi açılıyor. Adana'da da koordineli olarak.
1: Eş anlı.
0: Belirliyoruz.
1: Tema mı?
0: Evet. Bir isim üzerinde yapıyoruz ve bir onur konuğu belirliyoruz. Geçen seneki yani geçtiğimiz yılki onur konuğumuz Hüseyin Çimrin'di. Ya Hüseyin
1: kent
0: abi.
1: Tarihçimiz.
0: Abi Hüseyin abi ağırladık. Zor kabul ettirdik biliyoruz. Tanıyorsunuz mu bilmiyorum. Çok, çok şeydir böyle titiz. Ya Cahit Hoca beni bırakın falan dedim. Bak Hüseyin Bey. Seni biz onur konu olarak belirledik. Ve bu Akdeniz kentleri sanat çalışmasında sen geleceksin. Seni çok muhteşem ve güzel bir şey oldu. Çektik de şeye aldık
1: tabii,
0: onu.
1: İşin içinde Ansan ve Hüseyin Çimrin varsa kötü evet, olması
0: evet,
1: beklenemez
0: Hüseyin,
1: zaten.
0: Abi Hüseyin Bey'i ben de çok severim yıllardır.
1: Çok,
0: çok titizdir. Ondan evvelki yıl Hamdi Dicle, ressam Hamdi Dicle abimizin onur konuğumuz oydu. Yani böyle çalışmaları Ansan olarak sürdürüyoruz.
1: Hafızam beni yanıltıyor mu? Sizin bir derginiz mi vardı?
0: Morje diye bir dergimiz vardı önce. Morje diye bir dergimiz vardı. Onu ekonomik nedenlerle... Daha sonra Ansan Sanat diye bir dergimizi çıkardı. Sponsor.
1: Onu da hatırlıyorum.
0: Ekonomiye dayanıyor her şey. Yani aynı sponsor gibi. Bulmak. Artık sponsor bulmak da çok zor. O nedenle şu anda bir küçük haber bülteni gibi yayınlıyoruz. Olmalı yani. Ansan'ın bir dergisi olmalı ama ekonomik durumdan dolayı
1: çıkarılamıyor. Evet. Buradan belki birilerinin kulağına gider. Belki birileri destek vermek
0: i̇nşallah,
1: ister.
0: İnşallah diyoruz.
1: İnşallah.
0: Evet.
1: Ansan çünkü dergisiz olmaz Ansan.
0: Evet bakın yani bir şey diyeyim.
1: Bu kadar yazan çizen insan varken şairler, yazarlar. Ansan önemli bir kültür hizmeti veriyordu çünkü o dergisiyle.
0: Şimdi hemen aklıma geldi söyleyeyim. Mustafa Akaydın belediye başkanıydı.
1: 10-15 sene kadar evvel.
0: Hatta sanırım. Onunla biz Büyükşehir Belediyesi olarak Akaydın vali ben de başkan olarak oturduk bir protokol yaptık. 15 yıllık protokol. Büyükşehir Belediyesi ile sanat çalışmalarını ortak yürütme koşuluyla. O zaman şöyle bir sözü vardı Akaydın'ın. Antalya Sanatçılar Derneği Ansan'ın amiral gemisidir sanatta.
1: Evet.
0: Bunu ben tırnak içine almış hep kullanırım söylerim.
1: Çok güzel bir sözmüş
0: Mustafa
1: hakikaten.
0: Mustafa Akaydın'ın sözü.
1: Bir kere daha tekrarlar mısınız bu sözü?
0: Ansan Antalya Sanatçılar Derneği Antalya'nın sanatta amiral gemisidir.
1: Antalya'nın sanatta amiral gemisidir.
0: Gemisidir sözü.
1: Tam neyi soracaktım size biliyor musunuz kıymetli hocam? Ansan evet. Antalya'nın kültür yaşamı için niye önemlidir diye soracaktım. Nedir misyonu? Niye ansan niye var? Niye var olmalı? Bu aslında bu cümle belki
0: onu
1: de
0: karşılık
1: çok,
0: veriyor.
1: Belki de çok güzel özetledi.
0: Evet,
1: çok güzel bir cevap oldu.
0: Evet. Evet gerçekten sanatla ilgili olan her kişi bir uğruyor en azından. Örneğin Ahmet Telli.
1: Çok önemli bir şairdir.
0: Çok önemli. Onur konuğumuz oldu.
1: Hı hı.
0: Haydar Ergülen.
1: Hı hı.
0: Füruzan. Efendim Erdal Öz. Tarık Tursun. 16 yıl biz Ansan olarak Antalya Öykü Günleri yaptık. 15 yıl Akdeniz Şiir Günleri yaptık. Türkiye'nin çok önemli böyle şairlerini ve öykücülerini Ansan'da ağırladık. Nerede yaptık bunları? O kale kapısındayken yaptık. Burada yapamıyoruz. O zaman belediye başkanı Süleyman Evcilmen'di. Murat Paşa bize yer gösterirdi. Burada kalsınlar. Yemek yeri gösterirdi. Burada yesinler hocam. Değerli arkadaşlar. Biz yalnız şeylerini sağlardık. Biletlerini. O zaman ısrar etmezlerdi uçakla. Koç'tan bilet alırdı Kamil Koç'tan. Pamukkale'den gelir giderlerdi. Şimdi çok zorlaştı getirmek ekonomik durumlar. Ama o tarihte yerini aldı duruyor 16 öykü günleri 15 Akdeniz Şiir Günleri. Celal Efebiyek vardı başkanımız.
1: Hı hı.
0: O başlatmıştı bunu. Rahmetli oldu şimdi.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Biz de sürdürmek istiyoruz, yapıyoruz ama böyle konuk getirmemiz çok zor.
1: Çok zorlaştı.
0: Çünkü bir de bunu Murat Paşa Belediyesi Edebiyat Günleri olarak yapıyor artık.
1: Evet. Önümüzde ne var Ansan etkinliği adına?
0: Ansan
1: çok
0: etkinliği
1: yakında.
0: Olarak dün söyledim.
1: Son bir dakikamız
0: tabii,
1: toparlayalım.
0: Tabii tabii. Yarın hemen bir sergi açılışımız söz konusu.
1: Hı hı.
0: 8-11 Ekim tarihlerinde Old Town'a katılıyoruz. Ansan Sanatçı. Sonra kitap günleri var Cam Piramit'te.
1: Hı hı.
0: 40 küsur yazar arkadaşımız orada imza yapacaklar. Şu anda hemen ilk aklıma geliverenler bunlar.
1: Bunlar. Sayın Cahit Çakçıl, kıymetli başkanımız, Ansan başkanımız, kıymetli öğretmenim. Trafikten dolayı biraz kaza olmuş yolda galiba, sıkışıklık yaşanmış. Stüdyomuza geç intikal etmek durumunda kaldınız. Ama doymadık. Sizin kişisel çalışmalarınıza, şiirlerinize yer vermek isterdik. Şöyle yapalım mı? Bir sözümüz olsun size, başka bir pazar günü
0: olur.
1: Şahsen ağırlayalım sizi.
0: Tamam,
1: Ansan
0: tabii.
1: Başkanı olarak değil de bir şair, bir yazar olarak sizi şahsen ağırlayalım.
0: Tamam.
1: Sizin kişisel çalışmalarınıza da yer verelim. Belki şiirlerinizden örnekler dinleme şansı elde ederiz sizin
0: tabii,
1: o güzel sesinizden.
0: Tabii ki.
1: Tamam. Harika. Tamam, şimdilik bir virgül nokta diye bir virgül koyalım.
0: Peki, iyi çalışmalar diliyorum.
1: Hürmetle
0: teşekkür
1: efendim,
0: ediyorum.
1: Hürmetle, çok teşekkür ediyorum. İstirahat buyurun, biz
0: tamam.
1: De programı kapatalım bu
0: tamam.
1: Arada. Sevgili dinleyenlerimiz, TRT Antalya Radyosu'nda yöremizden köşemizle beraber TRT Antalya Radyosu'nda Bölge Gündemi programımızın da sonuna geldik. Vereceğimiz kısacık bir aranın ardından Hayatın İçinden programıyla beraberliğimize devam edeceğiz.
2: TRT Antalya Radyosu, Bölge Gündemi'ni sundu.

Saat 11'i 1 dakika geçiyor sevgili dinleyenlerimiz. TRT Antalya Radyosu bölgesel yayınımıza Bölge Gündemi programının ardından Hayatın İçinden programıyla devam ediyoruz. Program yapımcımız Berivan Erin, teknik yönetmenimiz Haydar Uras ve ben Tayfun Yönlü saat 13'e kadar huzurlarınızda olmaya devam edeceğiz. Dolu dolu iki

saatimiz var. Müzik dinleyeceğiz bolca bu programda ve köşelerimiz olacak sevgili dinleyenlerimiz. İlk köşemiz yöremizin sesleri olacak. Sazıyla, sözüyle halk ozanımız Selahattin Kazanoğlu'nu ağırlayacağız stüdyomuzda sevgili dinleyenlerimiz. Pazar sohbeti köşemiz var. Oyuncu, senarist, yönetmen Fatma Çisem Alemdar telefonla katılacak programımıza. Kendisinin sanat hayatını, yaptığı çalışmaları konuşacağız Sayın Fatma Çisem Alemdar'la. Ve Gül Kokan Tarih Isparta köşemiz girecek yayına. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Hasan Babacan, Isparta'da önemli mesleklerden birisi olan tabaklık mesleğini anlatacak bizlere. Manuş Baba'yı dinleyelim şimdi. Eteği belinde.

0: öpesim
1: var. Saat 11.09'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Yaşar'dan Nara adlı şarkısını dinledik. Biraz sonra yöremizin sesleri köşemize başlayacağız. Yusuf Emre Yalçın yaylı çalgılarıyla bugün kabak kemanesi ve ıklığıyla bizlere seslenecek kıymetli genç arkadaşımız bu köşemizde. Gökçe'yi dinleyelim şimdi. Kime ne?

0: Yöremizin sesleri.
1: Köşemizde halk müziğimizin genç temsilcilerinden Yusuf Emre Yalçın konuğumuz bugün sevgili dinleyenlerimiz. Yusuf hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Seni tanıyacağız, seni kendini tanıtmanı isteyeceğiz ama ondan önce bir türküyle başlayalım isterseniz. Bize bir türkü havalandır.
2: Tabii ki.
1: Arkasından da sohbet edelim biraz.
2: Dağda Kızıl Ot Biter adlı parçayı seslendirmeye çalışacağım. Bestesi Selahattin Aygün'e ait olan ve notaya alan Savaş Akbıyınoğlu bir parça.
1: Halil İbrahim diye de biliriz değil mi?
2: Evet, Musa Eroğlu'nun
1: yorumuyla tanıdı Türkiye
2: sürekli
1: onu.
2: Ondan duyduğumuz
1: Zevkle
2: parça.
1: Dinliyoruz.

0: Eline, ağzına, gönlüne sağlık. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Emre Yalçın.
1: Sağ olun hocam.
0: TRT Antalya Radyosu Gençlik Korosu'nda yetiştin. Uzun yıllar çalıştın ve
1: Evet hocam.
0: hizmet ettin kurumumuza da, koromuza da.
1: Hı.
0: Biraz kendinden bahseder misin?
1: Tabii ki.
0: Sevgili dinleyenlerimiz seni tanısınlar.
1: Bahsedeyim hocam. İsmim Yusuf Emre Yalçın. 21 yaşındayım. 2005'liyim. Antalya Korkuteli Sürekler Mahallesi'ndenim. Antalya'da ikamet ediyorum. 7 yaşında başladım müziğe. Müzikle 7 yaşında tanıştım.
0: Neyle
1: İlk
0: başlamıştın? İlk
1: bağlamayla başladım.
0: bağlamayla.
1: Evet, Selekler Çağrısı'ndan bir bağlama almıştık. Hatta bağlama benim boyumdan büyüktü,
0: Uzundu o zaman.
1: uzundu.
0: Hala durur mu o sazın?
1: Evet, o sazım hala köyde duruyor.
0: Aa, çok güzel.
1: Dedemin evinde duruyor.
0: Evet.
1: Ara sıra bakıyorum, çalamıyorum, sonra bırakıyorum eski olduğu için.
0: Aha.
1: Tabii biraz çalmayı da öğrenince gözüm illa daha
0: Daha iyi
1: profesyonel bir
0: sazlara.
1: bağlamayı arıyor.
0: Evet.
1: Ondan sonra ilkokul ve ortaokul öğrenimimi 100. yıl ilkokul ve ortaokulunda bitirdim. Daha sonrasında Güzel Sanatlar Lisesi'ne gittim, ATSO'ya. Orada 4 sene boyunca batı müziği eğitimi ve piyano eğitimi aldım. Orada da çalgın bağlamaydı. Ben kemane olarak gitmiştim. Aslında kemane öğrenmek istiyordum ama orada kemane bölümü yokmuş. Orada da bağlamamı geliştirdim. Daha sonrasında pandemi döneminde uzun bir kapanma olmuştu. YouTube'da Uğur Önür hocama denk geldim. Elinde değişik bir çalgı vardı. Dedim babama ben bu çalgıyı istiyorum dedim. Hani bağlamadan farklı bir şeyler de çalmak istiyordum. Ve kavak kemani almış olduk Aydın'da. Bu pandemi sürecinde hemen zaten bağlamayı daha önce çaldığım için yani kulağımda sesler olduğu için alışma sürecim çok kısa sürdü.
0: Elin
1: Hemen
0: hemen alıştı
1: elim
0: yani.
1: hemen alıştı.
0: Aa,
1: Çalmaya
0: çok güzel.
1: başlamıştım. Sonrasında şu anda üniversite 3. sınıfta okuyorum. Lisans 3 Türk Halk Müziği bölümü.
0: Akdeniz Üniversitesi Devlet
1: Evet.
0: Konservatuvarı'nda Türk
1: Hı
0: Halk
1: hı.
0: Müziği bölümünde
1: Evet.
0: Sevilay hocalarla, şeyle,
1: Deniz hocalarla çalışmalara
0: Deniz
1: devam
0: Bey'le,
1: ediyoruz.
0: evet, çalışmalara devam
1: Hı.
0: ediyorsun. Çok güzel. Bugün de kabak kemane sazınla geldin. Aynı zamanda ıklık da var elinde.
1: Evet.
0: Iklığı da deniyor. Iklıkla, bu yöre değil, ıklık da deniyor.
1: Hı.
0: Onun da sesini duyacağız. Ama şimdi ikinci bir türkü dinleyelim yine kabak kemanenle.
1: Olur. Dinleyelim ama şöyle bir dakika. Ördeğime kaz diyorlar. İcra etmeye çalışayım. Yöresi Uşak.
0: Hı.
1: Anonim bir türkü.
0: Anonim bir türkü.
1: Hı.
0: Peki, zevkle dinliyoruz.

0: Eline ağzına sağlık. Yıllar itibariyle yayınlarımız vesilesiyle pek çok türkü dinledik. Kulaklarımız artık çok türküye aşina. Ama bu türküyü daha önce ben şahit olmamışım, dinlememişim hiç. Fadime Kılınç ve Mediha Kılınç'tan alınan bir Uşak Eşme türküsü olarak görünüyor kaynaklarda.
1: Ne doğrudur hocam.
0: Evet, çok güzel bir türküydü. Eline ağzına sağlık.
1: Sağ olun.
0: Şimdi gençlik koromuza giriş hikayen nasıl oldu?

0: oldu? Nereden duydun? Nasıl oldu? Nasıl girdin? Ve günlerin nasıl geçti gençlik koromuzda?
1: Gençlik korosuna girmeyi uzun süredir aslında hayal ediyordum, hatta istiyordum. Fakat belli bir süre kayıtlar açılmamış, yeni başvurular açılmamıştı. Ta ki pandemi bitene kadar yani sürekli kontrol ediyordum. Bir gün baktım ki lisede okuyorken bir anda başvurular, kayıtlar açılmış.
0: Açıldı.
1: Evet. Hatta ilk başvuruyu ben yapmıştım buraya.
0: Öyle
1: Sınava
0: mi?
1: ilk ben girmiştim.
0: Aa, çok
1: Yani o
0: güzel.
1: kadar istekliydim. Hatta sınıftan baya 5-6 arkadaşım daha başvurmuştu.
0: O
1: Güzel
0: dönem
1: sanatlar.
0: jüride kimler olduğunu hatırlıyor musun?
1: Gökhan Karakaya hocamız vardı. Bir de
0: Aa, bir dönem başkanlığımızı da yaptı
1: Sevilay
0: kendisi.
1: hocamız vardı bir de. Bir
0: Sevilay
1: iki tane
0: hocam.
1: daha hocamız vardı da şu an tam hatırlayamadım.
0: Heyecan tabii o
1: Aynen.
0: zaman, değil mi? İnsan
1: Siz de
0: hepsini
1: vardınız
0: hatırlayamıyor.
1: galiba. Siz
0: Ben
1: hatta anons
0: de vardım, evet.
1: ediyordunuz.
0: Ben organize ediyordum sınavı. Jüri
1: O
0: heyetinde değildim ama organizasyondaydım. Çok güzel. Yılların nasıl geçti halk müziği gençlik koromuzda?
1: Koroda günlerim bayağı verimli geçti. Sürekli yeni parça öğreniyorduk. Yani son konserimizde falan atıyorum 10-20 parça öğrendiysek 3 parça yapacaksak bile sürekli repertuvarımıza bir katkı sağlıyorduk Sevil hocamızla. Yani 4 sene içerisinde bayağı bir türkü öğrendim diyebilirim. Bilmediğim zeybekler, bilmediğim işte türküler olsun, zor türküler olsun. Hepsini repertuvarıma kattım Sevil Hoca sayesinde.
0: Geçtiğimiz yılın sonunda da eğitim öğretim yılının sonunda da verdiğimiz konserde herhalde senin de
1: Evet.
0: katılım belgeni vererek
1: Evet.
0: koromuzdan mezun ettik, değil mi?
1: Mezun oldum.
0: Şimdi konservatuvar yıllarındasın.
1: Üçüncü
0: İnşallah o
1: sınıftayım.
0: da bittikten sonra halk müziğimize uzun yıllar emek vermeye, hizmet etmeye devam edersin
1: İnşallah.
0: sevgili Yusuf Emre Yalçın. Şimdi bugün kabak kemane dışında bir saz daha getirmişsin yanında. Yöremizde ıkılık da denen, ıklığı olarak da bildiğimiz çok böyle kaba şekilli, iki telli ama sesi çok
1: Evet.
0: güzel olan bir saz. Çok doğal bir imalat. Biraz bahseder misin sazdan bize?
1: Tabii ki buna kemanenin atası da diyebiliriz
0: Atası da
1: aslında.
0: denebilir,
1: Aynen.
0: evet.
1: Yani şu an normal kemanelerde bağlama teli, tıraşlı bam falan kullanıyorsak bile şu an bunda bildiğimiz atkılı var. Yani yayı da atkılı normalde.
0: Yayı da atkılı. Tellerin kendisi de mi atkılı?
1: Evet. Yani
0: Aa, çok güzel.
1: ikisini birbirine sürtüyoruz. Sapımız kızıl ardıç. Yani 10 dakika boyunca çalacağım elim hemen kızıl ardıç kokmaya başlıyor.
0: Ay, ne güzel.
1: Önümüz normal yürek zarı ama önceden tavşan derisi falan yapıyorlarmış. Hatta şu an biraz deforme olmuş. Bu bende 3-4 senedir bende hatta. Onun dışında
0: Dilersen
1: bu tabii ki
0: sesini
1: dinleyelim.
0: sevgili dinleyenlerimize duyuralım.
1: Tabii ki bir parça da seslendirelim.
0: Eşliğinde peki.
1: Kaynak kişinin Emin Kök oldu ve derleyenin Uğur Önür hocamızın olduğu Karanfilim Sarkarım adlı parçayı seslendirmeye çalışacağım.
0: Karanfilim Sarkarım.
1: Evet.
0: Zevkle dinliyoruz.
1: Hemen bir 10 saniye kodlayayım.
0: Yalçın kabak kemanesinin ardından ıklıkla bizlere bir türkü seslendirecek. Karanfilim Sarkarım adlı türküde dinleyeceğiz kıymetli genç sanatçımızı.

0: Şimdi hem Türk halk kültürümüze, Türk halk müziğimize hem de geleneksel sazlarımıza sahip çıkan senin gibi genç arkadaşlarımızı gördüğümüzde gerçekten geleceğe olan umudumuz artıyor sevgili Yusuf Emre Yalçın.
1: Evet hocam.
0: Ayağına sağlık, eline sağlık.
1: Sağ olun hocam.
0: Bu müziğe, bu kültüre, bu sazlara, bu icralara sahip çıkmaya devam edin bizden sonraki nesil olarak.
1: Tabii ki hocam.
0: Tekrar görüşmek üzere inşallah.
1: Görüşürüz hocam.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Yöremizin Sesleri köşemizde Yusuf Emre Yalçın'ı ağırladık.
2: Dur ve düşün.
3: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
2: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
3: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
2: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
3: Hayat senin, kontrolü geri al.

11.48'i gösteriyor saatimiz. Biraz sonra pazar sohbeti köşemize başlayacağız. Bu pazar köşemizde oyuncu, senarist, yönetmen Sayın Fatma Çisem Alemdar bizlerle olacak. Sevgili dinleyenlerimiz telefonla katılacak kıymetli konuğumuz programımıza. Nazan Şoray'ı dinleyelim, bir Barış Manço şarkısı. Hal hal.

0: Pazar Sohbeti. Köşemizde oyuncu, senarist, yönetmen Sayın Fatma Çisem Alemdar bizlerle beraber. Sevgili dinleyenlerimiz, kendisiyle sanat hayatını, çalışmalarını konuşacağız. Sayın Alemdar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Sesinizi duyduk, daha iyiyiz. Siz nasılsınız?
1: İyiyim, çok sağ olun. Biraz yorgunum. Dün Kepez Belediyesi'nde Akdeniz Uluslararası Akdeniz Ödül Töreni vardı. Orada biz görevliydik. Çok güzel bir tören oldu. O biraz yorucuydu. Onun dışında keyfimiz yerinde.
0: Vaktimiz var. Dün akşamki töreni de konuşuruz biraz. Ve keyfiniz daim olsun efendim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Ben oyuncuyum. Aynı zamanda yazarım. Antalya'da yaşıyorum. Son 10 yıldır. Onun öncesinde Ankara, Eskişehir, İstanbul gibi birçok şehirde, birçok sahnede yer aldım. Bunun dışında aynı zamanda yazar olarak da devam ediyorum meslek hayatıma. Şu anda Antalya'ya geliştirdim. Aslında Antalya Şehir Tiyatroları'nda ilk önce çalıştım ben. Fakat bir süre sonra artık sanatçının kendi üretimlerini ortaya çıkarmak ve kendine has durumlar yaratmak isteğiyle kendime küçük bir atölye açtım. Hem orada devam ediyorum, hem de dışarıda da devam ediyorum. Şimdilik öyle gidiyor.
0: Atölyenizde neler yapıyorsunuz? Belki oradan başlayıp yaptığınız çalışmaları da bize anlatırsınız.
1: Şöyle, aslında ben ulaşılabilir sanata çok inanan biriyim. Yani sanat herkesin bir şekilde yapabileceği bir durum olmalıdır. Sanatçı olmak başka bir şey, sanatla uğraşıyor, haşır neşir oluyor olmak başka bir şey. Atölye olarak bizim varlık gösterme sebebimiz şu aslında. 2 günde de, yani çok uzun süreçler, çok büyük emekler harcamadan da bir parça sanatla yakın olma, sanata ulaşma, onunla haşır neşir olma durumunu yaşayabilirsiniz. O yüzden bir atölye noktasında hareket ediyor aslında orası. Yani benim kafamdaki nokta bu. Çünkü 3 günde de bir dans koreografisi çıkarabilirsiniz. Tabii ki güne, duruma ve şartlara göre çıkar ama izlenilebilir olur mu? Evet, olabilir. Yani aslında insanların kafasındaki sanat çok zor, çok ağır, çok yorucu, çok emek isteyen, işte mutlaka çok uzun süreler harcanması gereken bir durumdur. İmajını biraz aslında kırmak için uğraşıyor Rüya Bankası Sanat Atölyesi, yani benim atölyem.
0: Hı hı.
1: 3 günde de bir dans koreografisi çıkarabilirsiniz. 5 saatte de bir resim, bir tablo çıkarabilirsiniz. Tabii ki bu sanat eseri olur mu? Evet, olur. Fakat satış ya da işte sergi açma ya da ömrünü sanatla, sanattan para kazanarak geçirme noktasına gelebilir misiniz? Hayır. Ama sanatla iç içe olmanız ya da sanat eseri üretmenizi engellemez. Aslında bunun üzerine çalışan bir yer.
0: Evet. Yeni çıkardığınız, yeni ürettiğiniz bir sanat eseri birkaç günde de, yani birkaç günlük uğraşta da seyirci kitlesine ulaşabilir ve çok başarılı,
1: evet,
0: olabilir ama bunun için biraz deneyimli bir sanatçı olmanız gerekiyor tabii. Yani bir
1: tabii.
0: Amatör, bir deneyimli bir sanatçıysanız 2 günde bir konser ya da işte bir sanat eseri ortaya,
1: evet,
0: çıkartabilirsiniz. Ama işte deneyim gerekiyor ona, değil mi?
1: Evet, tabii ki, tabii ki. Bu deneyim, şimdi şöyle, aslında şöyle bir şey. Ben bunu biraz aşçılığa benzetiyorum. Yani tiyatroyu aşçı olmaya benzetiyorum biraz.
0: Doğru, doğru.
1: Yani bir yemek yaparken örneğin şöyle düşünün. Harika bir menemenden keyif almaz mısınız?
0: Aa, alınmaz mı?
1: Yani içinde illa böyle et olsun, o olsun, bu olsun olmak durumunda değildir.
0: Karmaşık olsun, saatler sürsün değil.
1: Evet, evet. Ya o başka bir şey, onun içerdiği durum başka bir şey. Ama bu bahsettiğimiz durum başka bir şey. Yani ulaşılabilir de olabilir.
0: Çok güzel bir yaklaşım bu, evet.
1: Bu anlamda aslında buradan daha rahat anlatabilirim yani.
0: Evet.
1: Harika bir melemen de yapabiliriz. Mükemmel bir kuzu tandığı da yapabiliriz. İkisi de aslında sanattır, fakat tabii ki ulaşılabilirlik noktası biraz farklıdır.
0: Fatma Hanım, öğle vakti de yaklaşıyor, şimdi bu konuları kapatalım. İştahımız
1: iyice.
0: Bu arada Rüya Bankası çok güzel bir isimmiş.
1: Efendim, hissi senetlerinizi yatırmanızı bekliyoruz.
0: Ha, çok güzel. Ne zaman kurdunuz Rüya Bankası'nı?
1: İkinci senesi çok bebek daha. İkinci senesi bir her sanat atölyesinin bir işleyiş mantığı olmalıdır. Onu oturtmaya çalıştık çok şükür. Şu anda iyi gidiyor. Yani o mantığı, felsefeyi oturttuktan sonra. Çünkü bir ticari yer değil orası. Yani hani ürünü koyup da satmak gibi bir durum değil. Mutlaka bir atölyenin sanat yapan bir yerin bir felsefesi olmak zorunda.
0: Tabii.
1: Neye göre, neden yapıyorum, nereyi referans alıyorum noktası çok önemli. O yüzden onları oturttuk. Şimdi ikinci senemiz güzel gidiyor.
0: Fevkalade başarılar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi siz Rüya Bankası'nda atölyenizde yeni sanatçılara ya da sanatçı adaylarına eğitim vermeye, onlarla beraber çalışmaya devam ediyorsunuz. Ama sizin yolculuğunuz, oyunculuk yolculuğunuz, kariyeriniz nasıl başladı? Buraya sizi yönlendiren, getiren şey ne oldu?
1: Aslında ben fizik okuyordum.
0: Aa,
1: Anadolu Üniversitesi fizik bölümü 3. sınıftaydım. Fakat kulüpler, bizim dönemimizde kulüpler çok etkindi. Tiyatro kulüpleri, işte müzik kulüpleri. Aslında sadece kulübe gidiyordum. Ben de aynı şekilde az evvel söylediğim gibi, ya ben de azıcık sanat yapabilir miyim, hani ulaşılabilir mi, olabilir mi aslında zihniyetiyle gittim. Ve o atölyedeki, ya oradaki, o kulüpteki hocalarımızın yönlendirmesi, onların ısrarı, benim işi çok sevmem, ya ben bu sınavı bir denemek istiyorum dememe sebep oldu. Kazanınca da fiziğe geri dönmek istemedim. Çünkü fiziği de çok seviyordum bu arada ama galiba iki aşktan birini seçmem gerekti. Biraz da öbürünü ayıp ettim gibi ama yapacak bir şey yoktu. Oyunculuğu seçtim. Sonra Çanakkale'de üniversitede mezun oldum. Sonrasında Eskişehir Şehir Tiyatroları'nda bir dönem çok uzun süre çalıştım. Onun üstüne Ankara'da birçok özel tiyatroda devam ettim. O zamanlar Erdal Beşikçioğlu belediye başkanı değildi. Normal bir tiyatrosu vardı ve orada bir süre, uzun süre birlikte çalıştık. Sonra İstanbul süreci derken en son Antalya Şehir Tiyatroları sınavı açtı. Ve oraya girdim. Bir süre de orada devam ettim. Sonra her sanatçının aslında içinde taşıdığı gibi kurum o bu değil de kendini üretmek isteğiyle de işte bu noktaya geldik.
0: Fevkalade. Şimdi bir yere bağlı değilsiniz anladığımız kadarıyla.
1: Yok, hayır. Kepez Belediyesi'nde aslında çalışıyorum bir taraftan ama bağlı olarak değil, kent tiyatrosunda çalışıyorum. Oyuncu ve yazar olarak destekte bulunuyorum.
0: Tam da biz onu söyleyecektik. Şimdi siz sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda yönetmensiniz ve senaryo da yazıyorsunuz. Bizlere biraz da bu alandan bahseder misiniz?
1: Şöyle, aslında yazım çok farklı bir nokta. Tiyatroyla çok aslında alakası yok onun. Yazmak benim çok çok eski bir tutkumdu. Tiyatro oyuncusu olduktan sonra çok fazla metin okuyup, çok fazla, hani çünkü bir oyuncunun çok ciddi okuması gerekir. Her şeyi okuması gerekir. Çünkü siz oyun oynuyorsunuz, sahneye çıkıyorsunuz, bilmediğiniz bir noktayı oynayamazsınız. Size şimdi hiç duymadığınız bir kelime söylesem ve desem ki hadi bu kelimeyi oyna, mümkün değil, bilmeniz lazım. Haliyle aslında o bilme tutkusu ve çocukluğumdan beri yazma sevgim oyunculukla birlikte ya ben bunu yapabilir miyim'e dönüştü. Ve yapmaya başladım. Yapabiliyormuşum. Öyle oldu aslında. Yani aslında çok gideyim de bir atölye alayım, bir kurs alayım değil. Yazmayı sevmemden, o tutkudan kaynaklı çok fazla uğraştım. Okulda hocalarımın destekleri çok oldu. Özellikle Şahine Hatipoğlu hocam, o kendisi de aynı zamanda yazardır. Onun desteği, onun beni yönlendirmesiyle başladım. Ondan sonra seviyorsanız yazarlık aslında çok güzel bir iş. Çünkü inanın hiç kimseye ihtiyacınız olmaz. Deftere, eskiden tabii ki deftere, şu an bilgisayarda yazıyorlar ki ben hala bilgisayarda yazmayı çok sevmiyorum. Ama inanın kimseye ihtiyacınız olmaz, hiçbir şey olmaz. O yazı, o sizi sağlatır, o her şeyi yapar. Hocaların da yönlendirmesiyle ben çeşitli oyunlar denemeye başladım. Sonra üstadlarım, hocalarıma gösterdiğimde başarılı buldular. Devam etmemi söylediler. Ben de devam ettim ve onun sonucunda birçok şehir tiyatrosunda oyunlarım oynandı. En son Ankara Devlet Tiyatrosu'nda bir oyunum sergilendi ve ondan bahsetmek isterim. Çok mutlu olduğum bir durum. Yaş sınırı olmayan ilk oyunu oldu Devlet Tiyatrosu'nun. Eski Dünya Efsanesi diye bir oyun oynandı. Yani benim oyunumla da Eski Dünya Efsanesi'ydi. İlham Yazar yönetti. Normal şartlarda Devlet Tiyatrosu'nda ya çocuk oyunu vardır ya yetişkin oyunu vardır. Ara bir durum yoktur. Ama benim oyunumla bir gençlik oyunuydu çünkü aslında. Hem akşam hem gündüz hem çocuklara hem yetişkinlere oynadı o oyun. İlk defa bir şeyi kırdı Devlet Tiyatrosu'nda aslında. Çünkü artık hak verirsiniz belki bilmiyorum ama artık bizim çocukluk dediğimiz durum biraz eskide kaldı.
0: Doğru.
1: Teknoloji noktasında çocuklar şu anda bizdeki kadar masum ve bilinçsiz büyümüyor.
0: Doğru, doğru.
1: Evet, o yüzden 9 yaşındaki bir çocuk, 8 yaşındaki bir çocuk aslında bizim 14-15 yaşında izlediğimiz şeyleri izleyebiliyor.
0: Algılayabiliyor, değerlendirebiliyor.
1: Evet, Eski Dünya Efsanesi de aslında dünyanın çok uzun süreler sonra dünyanın bildiğimiz anlamda olan dünyanın yok olmuş olduğu ve artık çöplerin çöp halkı diye organik bir halkın geliştiği, onların da ırklarının olduğu ve dünyada kalan küçücük insan kolonisiyle birlikte yaşamaya çalışmalarını anlatan bir oyundur aslında. Bir tek ağaca muhtaç kalan insanoğlunu anlatır aslında. Bir tek tohuma muhtaç kalan insanoğlunu anlatır. En son oraya kadar geldik. Yani yazar olmak için ben yazar olayım diye çıkmadım bu yola. Yazmayı çok sevdiğim için çıktım. Ama takdir ustalarımın olduğu çok şükür ki o noktada da ikinci bir kol olarak devam ediyorum.
0: Fevkalade. Şimdi çocuklardan bahsettik az önce. Hani bu işin artık yaşı yok gibi ya da çocuk oyuncular da, çocuk seyirciler de büyük oyunlarını anlayabiliyorlar dediniz. Sizin çocukluğunuz nasıl geçti? Oyunculuğa o zaman da hevesiniz var mıydı? Sahneye çıktığınız ilk günü, ilk oyunculuğunuzu hatırlıyor musunuz? Nasıl bir deneyimdi?
1: Tabii. Hatta hiç unutmam. İlkokul 4'teydim. Sertab Erener'in bu... Yırtık Pırtık Blue Jean diye bir şarkısı vardı.
0: Hatırlamaz mıyım? Tabii. İlk albümüydü galiba.
1: Yandan topladı öğretmenim. Onu yaptık. O bir müzik, işte şarkıcıları taklit ediyorduk falan. Hiç unutmam ama o zaman inanın hiç keyif almadım. Hiç almadım. Hatta hiç hoşlanmadım. Çünkü tiyatroda işte yanlış anlaşılan şey şu, dışarıdan verilen bir taklit durumu değil. Onun hiçbir keyfi yok. Tiyatro olmayan bir şey üretiyorsunuz. İpuçlarını takip edip bir bulmaca gibi. O karakteri örüyorsunuz. O karakteri sizle birlikte yaratıyorsunuz. İşte orası çok keyif. Fakat ilk dediğim gibi ilkokulda, ortaokulda sahne aldığımda çok da hoşlanmamıştım. Çünkü aslında çocuklara söyleneni yaptırıyorlar. Ya çocuklar bilmiyorum, benim için çok ayrı ve çok özel. Ben çocukları çok, hani kendi çocuğum olmadan evvel de öyle, çok severim. Çok ayrı bakarım. Onlar benim için çok özeldir. Hatta Rüya Bankası'nda da çocuk ve ergen kursiyerlerim çok başkadır yani. Çünkü onlarla yürüyoruz. Onlar ne veriyorsak onlar o kadar güzel geri veriyor ki, o kadar güzel dönüş alıyorsunuz ki aslında. Aslında çocuğa bir şeyi şunu yap demenize gerek yok.

0: şunu neden böyle yapalım sence dediğinde o kadar çok seçenek geliyor ki. Ben ilk sahneye çıktığımda evet çok keyif almamıştım, hatırlıyorum bir ikisinde, ama sonrasında yani profesyonel noktada bir şeyler olmaya başladığında evet çok keyif almaya başladım.
1: Kendini gerçekleştirmek, günceli yakalamak. Şimdi sizin bu son söylediklerinizi dinlerken de biraz önce işte iyi bir oyuncu ya da iyi bir senarist ya da yönetmen olmak için çok okumak, günceli takip etmek gerekir kısmını da anlattınız bir 5-10 dakika önce. Orayı
0: Kesinlikle.
1: da dinlerken gayri ihtiyari aklıma Ferhan Şensoy geldi rahmetli. Onun
0: Aa, Allah
1: Ferhangi
0: rahmet
1: Şeyler
0: eylesin.
1: oyunu. Onlarca yıl boyunca binlerce defa tekrar etti oyunu.
0: Bitmez.
1: Ve hiçbiri birbirinin tekrarı değildi. Sürekli oyun da kendini güncelliyordu, evriliyordu bir anlamda, değil mi?
0: Evet. Çünkü şöyle sanat, şimdi bakın Shakespeare'de izliyoruz biz. Tamam, Shakespeare'in bir oyununu da izliyoruz ve iyi eğer çalışıldıysa hayranlıkla izliyoruz. Fakat
1: Çok büyük zevk alınır yine.
0: onu yaşamıyoruz. Yani o yaşatan bir şey değil. Sanatın devam etmesi gerekir. Günceli yakalamak zorundadır. Ben size o zaman masal anlatırım sürekli size. O zaman size sürekli öyküler anlatmış olurum. Tiyatro öykü anlatmaz, tiyatro masal anlatmaz. Tiyatro gerçekten geleceği yakalar, bugünü yakalar, geçmişe de hakim olur ve size bir olgu, bir durum anlatır. Aslında olay anlatmaz. Olayın içinde durumu anlatır size. Olguyu anlatır. Size olayın içine sarar onu. Örneğin Yedi Kocalı Hürmüz. Orada yedi kocası olması değildir. O kadının mecburen maddi olanaksızlıklar yüzünden, ki sonunda tiratta söyler, der ki ben de çok mutlu değilim ama bu devirde bir ev 500 liradan aşağı dönmüyor diye anlatır.
1: Evet.
0: Yani aslında tiyatro size durumu gösterir. Olay anlatır gibi yapar ama durumlarla ilgilenir. Bu yüzden de bilmek zorundasınızdır. Nasıl anlatacağız? Ben bir ekonomisti nasıl oynayacağım? Ben bir siyasiyi nasıl oynayacağım? Ben bir doktoru nasıl oynayacağım? Sadece girip de bir şey söylemekle, onların bir mesleki tavrı vardır. Şöyle düşünelim. Bir okula giriniz. İngilizce öğretmenini de, matematik öğretmenini de, coğrafyacıyı da hemen tanırsınız. Çünkü mesleğin verdiği bir duruş vardır. İster istemez. Türkçeciyle, örneğin edebiyatçıyla din kültürü hocasını karıştıramazsınız. Çünkü duruş vardır. Şimdi ben bu duruşta neden oluşur? İşte bunu bilmek için de maalesef çok ciddi okumak, çok ciddi her konuda belli bir fikir ve küçük de olsa bir bilgi sahibi olmak zorundasınız. En önemlisi, konservatuvar öğrencisi çocuklarım geliyorlar ve konservatuvara hazırlanmak istiyorlar. Çok güzel, buyurun yapalım, ama sanıyorlar ki bir şeyleri ezberleyip güzel olarak yapabilmek yeterli. Halbuki Ferhan Usta'nın dediği gibi zaman hep değişiyor, durum hep değişiyor. Ona ayak uydu. Biz ne yapıyoruz sahnede? Zaten tiyatro ne? Gerçeğin aynası. Sen gerçeği çok iyi biliyorsan neyi aynalayacaksın?
1: Evet. Eskiler tuluat derlerdi, şimdi doğaçlama diyorlar ona, değil mi?
0: Evet, evet,
1: Bu
0: evet.
1: tuluatı gerçekleştirmek için, o doğaçlamayı yapabilmek için de
0: Dolu olmak
1: yani
0: lazım.
1: dolu olmak lazım. Orada
0: Tabii.
1: yetenek de önemli mi sizce? Yani
0: Tabii ki.
1: sadece eğitim, sadece çok okumak yetiyor mu
0: Yok,
1: iyi bir
0: asla.
1: tiyatrocu olmak için? Yoksa oyunculuk da aynı zamanda bir yetenek işi mi? Yoksa oyunculuk bir yetenek işi de onları da üstüne mi koymak gerekiyor? Nasıl oluyor?
0: Kesinlikle şöyle ki, yani bir işe yetiniz yoksa zaten mümkün değil. Yeteneğiniz zaten olacak. Ama bunu çok büyütmeyiniz. Çünkü bir işi yapmak için zaten yeteneğiniz olmak zorunda. Yeteneğiniz yoksa zaten ben sizi hiçbir şey yapamam. Şimdi insanlar yeteneğin var dediğinde çok özel ve güzel hissediyorlar. Halbuki yetenek zaten olmalı. Yani yeteneklisin bu konuda. Harika değil. Yeteneklisin, yani yeterlisin. Aslında çalışmaya başlamaya yeterlisin demek bu. Çok büyütülecek bir şey değil aslında yeteneklisin demek. Zaten olması gerekir, ama üstüne de o yeteneği nasıl kullanacağınızı, nerede nasıl öreceğinizi de eğitimle almak zorundasınız. Eğitimsiz mümkün değil. Eskiden mümkündü, çünkü dünya bu kadar global değildi. Yani olaylar, hani dedik ya az evvel, sanatçı, oyuncu gündemi takip etmek zorundadır. Şimdi bundan bir 50 yıl evvel gündem, dünya gündemi bile bu kadar karışık değildi. O yüzden eğitimliler ve alaylılar çok rahat bir şekilde sahne alabiliyordu. Fakat şu an teknik oyunculuk gerektiren roller o kadar çok ki, sadece saf yetenekle çok zor. O yüzden yeteneğiniz zaten olacak. Üstüne de eğitiminizi mutlaka alacaksınız.
1: Biraz dirsek,
0: doğru durum bu.
1: Biraz dirsek çürütmek gerekiyor. Biraz emek vermek gerekiyor, değil mi? Yoksa günümüzün yakışıklı erkeklerinden, güzel kızlarından birçok oyuncu çıkıyor ama hangisi ne kadar kalıcı olacak, değil mi? Bir de o var.
0: Kesinlikle şöyle, bugün çok takdir ettiğim, bu konuyu açtığınız için söylemek isterim. Çok takdir ettiğim bir adam var, Kıvanç Tatlıtuğ. O kadar çok eğitim aldı ki herkes sanıyor ki, hani görülüyor şimdi, ay ne kadar yetenekliymiş diyorlar.
1: Ya.
0: O kadar disiplinli bir adam ki ve o kadar ciddi oyunculuk eğitimi aldı ki 4 yıl 5 yıl boyunca hem okulunu okudu hem de özel derslerini aldı. Yani
1: Kenan İmirzalıoğlu da biraz öyle değil midir? Yani çok
0: çok
1: yakışıklılar, çok görsel olarak güzel bir şeyler sunuyorlar ama görselin ötesinde de bir şeyler var, bir şey var adamlarda. Yani
0: izlerken
1: izlerken derinliği hissediyorsun, değil mi?
0: Kesinlikle, ama işte bakıyorsunuz onlar mutlaka bir eğitim almışlar.
1: Tabii.
0: Söylemeseler de. Hı-hı. Çünkü hoşlarına giden şey şu tabii ki. Çünkü popüler kültür, TV başka bir şey. TV'de gerçekten önemli olan şu, doluluğunuz ya da donanımınız değil. Hatta donanımsız bir şeyleri iyi yapabiliyorsanız inanılmaz güzel hani. Ama işte onun devamlılığı yok, kalıcılığı yok. Şu anda bakın Ferdi Usta'dan bahsediyorsunuz. Mümkün değil bahsedilmeyecek hiçbirinden. Şimdi amaç ne? O önemli. Sanatçı kalıcı olmayı hedefler. Sanatla geçiniyorum demek başka bir şeydir. Yani sanat icra ederek işte geçiniyorum ya da oyunculuk olarak, meslek olarak oyunculuk yapıyorum. Bunlar ayrı, ama ben sanatçıyım. Ben sanatçı olma yolundayım. Ben kalıcı olacağım demek çok başka şey gerektiriyor. Bu bahsettiğimiz çoğu kişi aslında yanlış değerlendiriyor. Sanatçı değil, oyuncu.
1: Evet. Evet.
0: Meslek olarak oyunculuk yapıyor.
1: Oyunculukla sanatçılık birbirinden biraz farklı gibi. Televizyonlara da geldiniz. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle beraber dijital platformlara da kaydı iş. Sinemayı artık, dizileri, her şeyi evde izlemeyi tercih eder oldu insanoğlu. Hı-hı. Günümüzde. Dünyanın her köşesinde böyle. Bu tiyatro seyircisini etkiledi mi? Sahneyi etkiledi mi? Canlıyı etkiledi mi?
0: Bir şey diyeceğim. Çok mutluyum bu konuda. Sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Hiç etkilemedi, biliyor musunuz?
1: Onun müşterisi hala var, değil mi?
0: İşte o şimdi zaten çok komik gelen bana şöyle bir şey.
1: Müşteri sözcüğünü bu arada tırnak içinde kullanıyorum. Sanat alıcısı diyelim.
0: Yok, estağfurullah. Evet. Aslında tabir olarak doğru mu bir taraftan? Doğru.
1: Yani.
0: Hani sadece sanat söz konusu olunca birazcık şey duruyor, o kadar, ama yine doğru aslında.
1: Yani.
0: Bir şey sunuyoruz.
1: Yani.
0: Bir durum aslında, bilet o zaman ücret almamamız gerekir.
1: Tabii. Hani. Tabii.
0: Yani şöyle.
1: Akşam da eve taş götürün yemek için.
0: İşte evet, tam olarak o olur o zaman.
1: Tabii.
0: Ya şöyle, aslında dediğim gibi televizyon noktası ya da kalıcı olma istemekle ilgili bir şey bu. Ne yaptığınızı bilmekle ilgili, hedefle ilgili. Bizim Allah rahmet eylesin, çoğu vefat etti tabii, ama bizim ustalarımız hiçbiri aslında bu işi bir amaçla değil, kendini gerçekleştirmek ve öğrendiği düstur, disiplini ilerletmek için yaptılar. Çünkü sanat bir ülkenin kültürünü taşır. Sadece eğlence sektörü, sadece oturup bir şey izleme durumu değildir. O yüzden aslında televizyonlarda, sinemalarda yapılan o 10D'ler falan çok ironik bir şekilde. 10D zaten tiyatrodur. Yani sizi sarsar, canlıdır, sizi sarsar, sizi korkutur, oradan bir silah sesi gelir, ödünüz kopar. Orada bir trajedi yaşanır, ağlarsınız. Yani aslında 10D'ye gidiyorlar ama tiyatroya geri dönüyorlar. O yüzden yani tiyatro 2500 yıllık bir sanat, bütün sanatların birikimini alan bir şey. İçinde dans da var, resim de var, her şey var. Bu yüzden benim gözümde, hani ben çok o endişelere hiç girmedim. Tiyatro öyle ölemez, çünkü tiyatro bir ülkenin, şimdi Türk tiyatrosu diye bir şeyimiz var, bizim bütün kültürümüzü taşıyan, geliştiren, kültür bozuldukça onu da eleştiren, kültür düzeldikçe de onunla aynı zamanda düzelince de eleştirir. Çünkü eleştiridir sanatın asıl amacı. Düzgünü de eleştirir. Hani daha düzgün ol ha falan diye. Hı hı. Bozuğu da eleştirir. Hı hı. Çünkü amaç zaten tamamen dengede tutmaktır. Yok olamaz. Çünkü kültürümüz yok olursa ancak öyle bir şey olur. Ya insanlık kültürü yok olursa, evet, o zaman tiyatro da yok olur. Çoğu sanatta yok olur, ama insan olduğu sürece sanat kabul edilmese de ihtiyaç. ihtiyaç. Su gibi maalesef.
1: İnsanoğlu var olduğundan beri tiyatro var. Günümüzde bakıyorsunuz en eski yapılar, toprak altından çıkarılan arkeolojik en güzelleri tiyatro salonları. İşte bir Aspendos, bir Side, antik tiyatrolar. İnsanoğlu eskiden beri tiyatroyu seviyordu. Bundan sonra da sevmeye devam edecek. Tiyatronun
0: Kesinlikle.
1: yok olmasını

0: benim aklım almaz herhalde
1: Çünkü bir
0: onu.
1: anlatım biçimi, insanlar konuşmayı, sevmeyi, düşünmeyi ne zaman tamamen bırakırsa, tamamen tiyatroyu da o zaman tamamen bırakırız herhalde. Çünkü
0: Evet.
1: başka türlü olamaz.
0: Fat.
1: Çünkü oyun oynayarak başlıyoruz hayata daha çocukluğumuzda. İşte o oyun oynadığımız şey, hani doktor oluyoruz, işte anne oluyoruz, çocuk oluyoruz. İşte o zaten tiyatronun içimizde büyümeye başlaması.
0: Evet.
1: Onu yaptığımız sürece tiyatroya hiçbir şey olmaz.
0: Fatma Hanım, süremizi bayağı aştık ama çok güzel,
1: Oo.
0: çok güzel bir sohbet. Şimdi sonuna geleceğiz ama konuya girerken dün akşamki bir ödül töreninden bahsetmiştiniz.
1: Ya
0: Kepez
1: ondan bahsetmedin evet
0: Belediyesi
1: doğru.
0: ve Tiyatro Gazetesi değil mi? İşbirliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri'nden mi söz ediyorsunuz?
1: Şöyle çok güzel bir durum var orada aslında. 2 yıldır yapılıyor. Bu ikincisi ev sahipliği yapıyor aslında Kepez Belediyesi. Destek veriyor. Aslında Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri veriliyor 2 senedir. Ve bunu Tiyatro Gazetesi organize ediyor ve Kepez Belediyesi de hem organizasyonuna hem de ev sahipliğine yardımcı oluyor. Bu çok büyük bir şey çünkü bir ödül töreni, hele özellikle uluslararası bir ödül töreni, ödül törenleri sanatçıya sanatçı olduğunu hatırlatır. Sanatçıya devam etme desteği verir, gücü verir, görünür olma gücü verir. Görünür olduğunu bilen sanatçı, yaptığı işin bir yerlere ulaştığını gören sanatçı tekrar şevkle devam eder. O yüzden ödül törenleri aslında çok önemlidir. Ödülle gururlanmak değil, aslında ödülle çalışmaya tekrar heveslenir sanatçı. O yüzden çok önemli bir şeydi. Dün akşam çok kıymetli sanatçılar oradaydı. Seray Gözler, Saydam Yeni Ay, aslında çoğu Taner Levent, bunların çoğu televizyondan seyircinin çok iyi tanıdığı
0: Bekir
1: Ayşe
0: Aksoy, Ayşe
1: Nişanlıoğlu, Bekir
0: Nişanlıoğlu, evet.
1: Aksoy, aynen tabii ki. Ya saymakla bitmeyecek çok kıymetli oyuncular vardı. Hepsi halkla haşır neşir oluyorlar ödül töreninde. Hepsi halkla sohbet ediyorlar, fotoğraflar yani yakınen yine ulaşılabilir sanat zihniyetinde. Sevgili başkanımız da bize bu konuda, belediye başkanımız da çok destek oluyor. Ve çok güzel bir tören oldu. Bütün halk da açık oluyor halka. Seneye de bekleriz açıkçası. Seneye de burada olacaktır diye düşünüyorum. Sanatçının halkla buluşması için müthiş bir fırsat oluyor.
0: Evet. Sayın Fatma Çisem Alemdar, süremizin sonundayız. Tiyatroya hevesli gençlerin kulağına bir küpe takın da öyle vedalaşalım.
1: Tamam o zaman. Şöyle söyleyeyim. Oynamaya devam edin. Oynamayı çocukluktan itibaren ne olur hiç bırakmayın. Kendi içinizde, küçücük dünyanızda da olsa, yakın ve güvende hissettiğiniz yerlerde de olsa hep oynamaya devam edin. Çocuk, o içinizdeki çocukla barışık olmanızı sağlayacak tek şey bence bu. Tavsiyem budur.
0: Çok güzel. Sizinle sohbet etmekten çok büyük keyif aldım. Çok akıcı geçti.
1: Ben de öyle.
0: Umuyorum sevgili dinleyenlerimiz de bizimle aynı keyfi almışlardır.
1: Umarım, umarım.
0: Oyuncu, senarist, yönetmen Sayın Fatma Çisem Alemdar. Çok teşekkür ederiz. Hürmetle.
1: Ben çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.
0: İyi pazarlar, hoşça kalın.

0: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.
2: TRT Antalya Radyosu bölgesel yayınını dinliyorsunuz. Hayatın İçinden programı. Saat 12.24, beraberliğimiz 3 Hürel topluluğuyla devam ediyor. Hop Trinom.

Saat 12.28. Biraz sonra Gül Kokan Tarih Isparta köşemiz başlayacak. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalından Profesör Doktor Hasan Babacan bizlere tabaklık mesleğini anlatacak. Isparta'da önemli mesleklerden biri olan tabaklık mesleğini dinleyeceğiz hocamızdan. Şimdi Bora Öztoprak'ı dinliyoruz. Akdeniz Geceleri.

0: Gül kokan tarih. Isparta.
1: Merhaba değerli TRT Antalya Radyosu dinleyicileri. Ben Profesör Doktor Hasan Babacan. Gül kokan tarih Isparta programına hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, sizlere bu hafta daha önce bazı şekillerde ucundan kıyısından bahsettiğimiz Isparta'daki mesleklerden, önemli mesleklerden birisi olan tabaklık, debbağlık eski adıyla tabaklık mesleği hakkında bilgi vermek istiyorum. Sevgili dinleyiciler, tabaklık yani deri işlemeciliği Isparta'ya ne zaman yani kesin olarak ne zaman geldiği bilinmemekle birlikte biliyorsunuz ki Anadolu'da Türklerin yaptığı en önemli mesleklerden birisiydi tabaklık, deri işlemeciliği. Ve bu sanatı yerine getiren, gerçekleştiren Türkler tabii biraz da yerleştikleri Anadolu'nun her yerinde şehirlerin su kenarlarında yani bu malzemeleri, atıkların uzaklaştırılması için mutlaka su kenarları. Mesela Balkanlarda da aynı şekilde dere kenarları, su kenarlarında yine Türklerin tabaklık yani deri işlemeciliğiyle uğraştıklarını görüyoruz. Isparta'ya ne zaman geldiğini de yani Türkler ne zaman geldiyse öyle diyelim. Türklerle birlikte tabaklık deri işleme sanatçılığı Isparta'ya gelmiştir. Ve bu işle iştigal eden işletmeler Isparta'da bugün hala mevcudiyetini koruyan Isparta çayı üzerinde ve şehrin hemen ortasında sayılabilecek bir şekilde bulunuyordu. Bugün ise daha Antalya Sava doğru giderken daha organize bir şekilde yine su kaynaklarına yakın işte yine bizim Isparta çayının kenarında yeni tesisler, modern tesisler kurulduğunu görüyoruz. Ondan bir önceki dönemde de şehrimizin tabakhane diye adlandırılan bugün müftülük binasının ve camisinin yapıldığı alanda ondan önce yine Yenice Mahallesi civarında yer alan yani mevcut Isparta çayının üzerinde çeşitli yerlerde zaman içerisinde yer değiştirilmiş bir işletmeler olarak karşımıza çıkıyor. Bu tabakhane işletmeciliğinde işte çeşitli havuzlar, bunlar çökertme havuzları, işte derileri kimyasallara koyup

temizleme, tüylerinden arındırma gibi işlemlerin yapıldığı bir faaliyet alanı görüyoruz. Ama zamanla işte diyelim ki orta çağlardan sonra özellikle bu modernleşme sanayi devriminden sonra

0: nasıl diyelim, motorlar ya da enerji kaynakları bulunmasıyla birlikte daha gelişmiş tabakhane işletmelerinin yapıldığını söylemek mümkündü. Ve yıllık renkli ve renksiz olmak üzere örneğin 19. yüzyıl başlarında binlerce ton derinin yapılıp bunların bir kısmının yurt dışına gönderildiği, bir kısmının da Osmanlı'da kullanıldığını gördüğümüz derilerin işlendiğini rastlıyoruz. Ve yine işletmeciler kendi aralarında sermaye oluşturarak 100 ile 2000 lira arasında para biriktirerek bir araya toplayarak dericiliğin gelişmesi için, sanayileşme bakımından deri sanayinin gelişmesi için pek çok yatırım yaptıklarını görüyoruz. Ve tabii bunda neler kullanılıyor? Dericilikle birlikte boya, ondan sonra balık yağı, kimyevi maddeler, bunların bir kısmı dışarıdan alınsa da bir kısmı içeride üretildiğini görüyoruz. Ve yine 19. yüzyılın sonlarına doğru baktığımızda da yine üretilen sahtiyan, yani ham derinin %70'inin Avrupa ülkelerine satıldığını, geri kalan %25'inin de Isparta içerisinde ayakkabıcılık ve deri işlemelerinde kullanıldığını görüyoruz. Yine benim yaptığım çalışmalarda örneğin işte 19. yüzyılın ortalarında Isparta'da hangi tür meslekler vardı diye baktığımızda temettüat defterlerinde dericiliğin 75 hane reisinin deri işletme, yani tabaklıkla uğraştığı, bunun bir kısmının yine yaklaşık 20-25 hane reisinin de debba, yani tabak çırağı olarak gördüğümüzde yaklaşık 100 hane reisinin, yani şehri oluşturan hanelerden 100 hane reisinin sadece deri işletmeciliğiyle meşgul olduğunu söylemek mümkündü. Ve tabii ki bu deri işlemeciliğinin işte zorlu, zahmetli olması, öteden beri zahmetli olması, tabaklıkla uğraşan esnaf taifesinin işinin ne kadar kutsal olduğu, ne kadar zor işlerle uğraştığını göstermesi bakımından önemliydi. Ve bunların sanayileşmesi, günlük deri işletmeciliğindeki sanayiyi takip etmeleri ve bu gelişmeleri kendi şehrimizde uygulamaları bakımından da önemliydi. Öteden beri bunu takip eden yetenekli Isparta esnafı ve sanayicisi bugün de söylediğimiz gibi bu konuda, yani deri işletmeciliği işlemesi konusunda bir araya gelerek daha organize, daha modern yöntemlerle deri işlemeye devam ettiklerini görüyoruz. Sevgili dinleyiciler, ben Profesör Doktor Hasan Babacan. Bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki hafta yeni bir konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: TRT Antalya Radyosu.

Gül kokan tarih Isparta. Köşemizde Profesör Doktor Hasan Babacan'ı dinledikten sonra bir Isparta Gönen türküsünde koroyu dinledik. Şu dağlar olmasaydı. Türkünün kaynak kişisi Mehmet Güngör. Programımıza Grup Gündoğarken'le devam ediyoruz. Gibi gibiyim.

Pınar Aylin'i dinliyoruz Deliler Gibi.

TRT Antalya Radyosu'nda bölge yayınımızda bölge gündemi ve hayatın içinden programlarıyla seslendik siz kıymetli dinleyenlerimize. Güzel bir pazar gününde güzel iki programla huzurlarınızdaydık. Programları sizin için Berivan Erin hazırladı. Teknik yönetmenimiz Haydar Uras'tı ve mikrofonda da ben Tayfun Yönlü huzurlarınızda olduk sevgili dinleyenlerimiz. Tekrar görüşene dek sağlıkla, mutlulukla, hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin sağlam makroekonomik temellere sahip olduğunu belirtti. Fon soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Mekke Anlaşması'nı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti.

0: Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. Erdoğan, ihracatı artırmak için de her türlü adımı attıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yaptı.
1: Ülkemizi bu risk ve tehdit ortamından uzak tutacak politikaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Küresel ekonominin şoklarla boğuştuğu bu dönemde Türkiye'yi büyüme ve istikrar rotasında tutmayı başardık. Ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Ticaretten enerji arzına, gıda güvenliğinden ekonomik yaptırımlara, pek çok alanda bu fırtınanın etkilerine hepimiz az ya da çok maruz kalıyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yaptığı konuşmada ekonomi politikalarına işaret etti, güvenli bir iklim oluşturmak için yapılanları anlattı.
1: Ekonomi politikamızın 4 sütununu, yani üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı artırmak için gerektiğinde şartları zorlayarak her türlü adımı attık. Çevremizi saran istikrarsızlığa rağmen iş dünyamızın geleceğe güvenle bakabileceği bir iklimi oluşturmak için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz.
0: Türk ekonomisindeki büyümeye dikkat çeken Erdoğan, orta vadeli program konusunda da kararlılık vurgusu yaptı.
1: Böylelikle Türkiye ekonomisi son 24 çeyrektir kesintisiz büyüme yaşadı. Şu anda dünyanın 16. Avrupa'nın ise 6. en büyük ekonomisiyiz. 20 gün önce açıkladığımız yeni orta vadeli programla sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zekanın ele alındığı forumda olası risklere de değindi.
1: Aileyi, toplumu, milli ve manevi hasletlerinizi korumazsanız, iş ahlakınızı saf dışı bırakıp rekabeti ne pahasına olursa olsun galip gelmeyi merkeze koyarsanız, geliştirdiğiniz yazılım ve algoritmalar, tüm bu teknolojiler fayda değil, tam tersine zarar getirir, Allah muhafaza, geniş çaplı bir yıkıma sebebiyet verir.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Savaş suçlularının yerinin Birleşmiş Milletler değil, mahkeme salonları olduğunu vurgulayan Erdoğan, Filistin'e destek mesajını yineledi, Filistin halkı yalnız değildir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
1: Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde tarih

0: önünde hesap sorulmazsa aynı vahşet tekrar yaşanacak. Aynı insani trajediyle biliniz ki çocuklarımız da karşılaşacak. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Türkiye olarak ne pahasına olursa olsun zalimin karşısında mazlumun yanında durmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. Cevdet Yılmaz, silahların bırakıldığı teyit edilmeden ikinci aşamaya geçilmeyecek dedi. Elazığ'da konuşma yapan Yılmaz, sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gözetim ve denetiminde yürütüleceğini belirtti.
2: Sahadaki gelişmeleri çok yakın bir şekilde takip ediyoruz. Öncelikle sahada silahların bırakıldığı ve yapıların feshedildiği tespit edilecek. İlgili kurumlarımız bu tespitleri yapacaklar. Daha sonra Milli Güvenlik Kurulumuz da bunu teyit etmiş olacak. Milli Güvenlik Kurulu'nda bu teyit edilirse ikinci aşamaya geçilecek. Yani bu teyit, tespit ve teyit süreçleri tamamlanmadan ikinci aşamaya zaten geçilmiyor. Dolayısıyla kendi içinde kademelendirilmiş bir yürürlük uygulama mekanizması var. Meclisimizde de şimdi açıldığında bir izleme komisyonu kurulacak. Meclisimizin gözetiminde, denetiminde bu süreç yürüyecek. Süreç kendi dinamikleri içinde devam ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin sağlam makroekonomik temellere sahip olduğunu belirtti. Sermaye piyasalarında geçici ve kısıtlı bir sorunla karşı karşıya olduklarını kaydeden Cevdet Yılmaz, yapısal bir sorun yok, sermaye piyasaları yoluna daha güçlü devam edecek dedi.
2: Makroekonomik temellerimiz sağlam, ekonomimizde bir problem yok. Finans piyasalarımız çok daha iyi bir noktada ama sermaye piyasalarımızda belli bir alanda, kısıtlı bir alanda ortaya çıkmış bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu aşma yönünde de idari, adli, gerekli tedbirler alınıyor, alınmaya da devam edilecek. Bu sorunu aştığımız zaman sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Yapısal bir sorunla karşı karşıya değiliz. Sermaye piyasalarımızın da yapısı oldukça sağlıklı. İlgili tüm kurumlarımız koordinasyon içinde üzerlerine düşeni gerçekleştiriyorlar.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasını derinleştiriyor. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Erdin Özel soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınmış ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Soruşturmada şu ana kadar 51 şüpheli tutuklandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon krizi soruşturmasında hiçbir taviz ve istisnanın söz konusu olamayacağını belirtti. Ortada bir iddia varsa araştırılacak, tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacak ve yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecek dedi. Ömer Çelik, Türkiye ekonomisine yönelik bir risk olmadığını da vurguladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik ikinci operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda Tançalan'a ait bir otoparka baskın yapıldı. Operasyonda suç eylemlerinde kullanıldığı değerlendirilen iki araçtaki kolilerin içine saklanan 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen yaklaşık 1 milyar lira tutarındaki nakit dövizin kaynağı hangi mali hareketlerden elde edildiği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı inceleniyor. Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor. İsrail propagandası yapan, milli güvenliği tehdit eden ve sistematik dezenformasyon

0: faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Konuyla ilgili çalışmanın İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştiği belirtildi. Söz konusu sosyal medya hesaplarının İsrail lehine propaganda yaptığı, milli güvenliği tehdit edici şekilde toplumda kin ve nefret oluşturmaya çalıştığı ve dezenformasyon içerikli paylaşımlarla algı operasyonu yürüttüğü belirlendi. Türkiye'nin iklim karnesinde sıcaklık ve kuraklık rekorları dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2016-2025 dönemi sıcaklık ve kuraklık analizi verilerine göre 2024 yılı 15,6 derece ortalamayla kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. Geçen yılda 1964 yılından bu yana en kurak yıl olarak kayda geçti. Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde geçen yılki yağış açığı %60'ı aştı. Sıcaklık rekoru da 25 Temmuz 2025 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaydedilen 50,5 derece ile kırıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliği ile mücadelenin zorunluluk olduğunu vurguladı. Murat Kurum, iklime dirençli bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz mesajını verdi. Mekke İttifakı çerçevesindeki çalışmalar sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması çerçevesinde seçilecek genel sekreterin 2 hafta içinde görevine başlayacağını açıkladı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen genelkurmay başkanları toplantısında da askeri teknik değerlendirmelerin yapıldığını belirten Hakan Fidan, çatışmasız barışçıl bir ortamı sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin ardından New York kentinde basın toplantısı düzenledi.
1: Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun 2 hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Dün biliyorsunuz Riyad'da Genelkurmay Başkanımızın da katıldığı bir askeri teknik değerlendirme toplantısı oldu. Kendisiyle de bugün konuştum. Yani hem askeri teknik konuları hem siyasi perspektifi uyumlaştırma adına Cumhurbaşkanımızı da hani bilgilendirdik. Onun ortaya koyduğu genel vizyonu bir siyasi politik dile, ardından da uygulanabilir askeri taktik konulara çevirmeyle ilgili çalışmalarımız her kademede iyi devam ediyor. İnşallah yani daha çatışmasız, barışçıl bir ortamı sağlamada çalışmalarımıza devam edeceğiz.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, anlaşmayı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. ABD ile müzakerelere de değinen Pezeşkian, Amerikan tarafına güvenimiz yok diye konuştu. Çin, Birleşmiş Milletler kürsüsünden Filistin için 2 devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Chan, Filistin'i Filistinliler yönetmeli dedi. Küba, ABD ile anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da bir süredir hedef aldığı Küba ile bir anlaşmaya varacaklarını söyledi. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Dera İsmail Han bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi. Hayber Pahtunva eyaletindeki polis kontrol noktasına düzenlenen bombalı saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi. Yemen'de hükümet güçleri ve İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Yemen ordusu Husilerden onlarca kişiyi öldürdü. 10 Yemen askeri de çatışmalarda hayatını kaybetti. Husilerle gerilimin sürdüğü Suudi Arabistan'da yüz yüze eğitime ara verildi. Bu kararın Husilerin artan saldırılarıyla bağlantılı olabileceği belirtiliyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin sağlam makroekonomik temellere sahip olduğunu belirtti. Fon soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 50.

0: %1'e yükseldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Mekke Anlaşması'nı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. FIFA Fenerbahçe kulübüne 3 dönem transfer yasağı cezası uyguladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Youssef En-Nesyri'nin bonservis ücretiyle ilgili söz konusu yaptırımın geçici olduğu belirtildi. Açıklamada kulübümüz FIFA kararıyla hükmedilen ödemeyi pazartesi günü gerçekleştirecek ve transfer yasağı kaldırılacaktır denildi. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A Milli Takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Geleneksel güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda baş pehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyonu bir süre takip etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Türk Telekom ve Karşıyaka Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Başkent ekibi mücadeleyi son saniyelerde bulduğu basketle 73-72 kazandı. Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'si geride kaldı. Sezonun 15. yarışını Mercedes takımından Britanyalı pilot George Russell kazandı. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevreleriyle Kocaeli ve Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya, Kayseri, İstanbul, Sakarya, İzmir ve Aydın 24, Samsun, Trabzon, Bursa ve Çanakkale 23, Muğla ve Uşak 20, Antalya 28, Gaziantep, Adana, Mersin, Muş ve Bingöl 31, Van ve Kars 25, Diyarbakır 35 derece.
1: Yol durumu.
0: Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ile 37. kilometreleri arasında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Antakya-Topboğazı yolunun 3 ile 4. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a

0: Fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Reklamlar.
2: Üç kişi ne konuşur?
3: Herkese merhabalar. Kafede, okulda, üniversitede, sokakta, bir avluda ya da bir evin içinde. Üç kişi bir araya gelirse ne konuşur? TRT Radyo 1'de yayınlanan programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben İlknur Bahadır Yüksek. Mikrofonun diğer ucunda kıymetli arkadaşlarım Sümeyye Ulu ve Feyza Yılmaz var. Bugün çok eski ama her dönemde yeniden karşımıza çıkan bir meseleyi konuşacağız birlikte. Aidiyet. İnsan neden bir yere, bir fikre, bir inanca, bir topluluğa tutunmak ister? Hazırsanız başlayalım.
4: Hoş bulduk İlknur. Bence bu soru çok sade ama aynı zamanda da çok derin bir soru diye düşünüyorum. İnsan yalnız başına yaşayabilen bir varlık gibi görünse de aslında kendini başkalarının içerisinde tanıyor. Yani kendimizi başkalarının aynalarında daha rahat görebiliyoruz.
3: Evet.
4: Birinin bizi çağırması, adımızı bilmesi ya da ne bileyim yokluğumuzu fark etmesi çok temel bir ihtiyaç bence. Yaşadığımıza dair bir şahide ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Gündelik hayatta bunu çok küçük şeylerde görüyoruz. Bir gruba girdiğinizde size yer açılıyorsa rahatlıyorsunuz mesela. Bir masada sözünüz kesilmiyorsa ki bu çok kıymetli bir şey. Fikriniz ciddiye alınıyor demektir. Orası size bir ev gibi gelebiliyor. Ama sürekli dışarıda kalıyorsanız en güçlü insan bile zamanla yoruluyor haliyle.
3: Kalabalıklar içinde yalnız kalmak herhalde böyle bir şey oluyor.
4: Tam olarak böyle bir durum diye düşünüyorum. O yüzden aidiyet bence sadece bir gruba üye olmak değil. İnsan bazen kalabalık içinde senin de söylediğin gibi yalnız kalabiliyor. Ait olmak kalabalıkta bulunmak da değil aslında. Orada kendine yer bulabilmek diye düşünüyorum.
5: Hatta bazen insanın en çok yorulduğu şey de sürekli kendini ispat etmek zorunda kalması olabiliyor. Yani zihninde sürekli buraya ait miyim, kabul edilebiliyor muyum? İşte yanlış bir şey söylesem dışlanır mıyım duygusu çok yıpratıcı bir hal alabiliyor. O yüzden bence aidiyetin bu kadar güçlü olmasının sebebi biraz da dışlanma korkumuz olabilir. Tam tersinden düşünürsek. İnsan sadece sevilmek istemiyor, atılmamak da istiyor. Aileden, arkadaş grubundan ya da işte o mahalleden, meslek çevresinden. Hatta çevrim içi topluluklardan bile dışlanmak insana çok ağır gelebiliyor.
3: Yani dışlanmamak için ait olma ihtiyacı gibi bir yerden baktın.
5: Evet,
3: sen
5: tersten
3: şimdi
5: bakarsak biraz öyle bir ihtiyaç da ortaya çıkabiliyor bu duyguların tezatlığından kaynaklı.
3: Evet.
4: Ben de şöyle bir noktaya değinmek istiyorum arkadaşlar. Eskiden aidiyetler daha belirgindi. Yani bir şeye ait olmak, sınırlarımız daha keskindi diye düşünüyorum. Aile, mahalle, akrabalık, komşuluk, cemaat vesaire vesaire. İnsan bir ağın içine doğuyordu. Şimdi ise birçok insan kendi aidiyetini kendi seçmek zorunda. Yani şöyle, bu özgürlük gibi görünüyor ama aynı zamanda büyük bir yük de olabiliyor. Çünkü insanın bence kendi özgürlüğünün sorumluluğunu alması da biraz zor. Yani nerede duracağını bilmesi, o sınırlarını çizip ben buradayım, buraya aidim diyebilmek kolay bir şey değil diye düşünüyorum.
3: Kesinlikle, yani modern insanın zorlandığı en önemli yerlerden birisi de bu bence Sümeyye. Geleneksel dünyada çünkü insanın kim olduğu büyük ölçüde aslında içine doğduğu çevreyle belirleniyordu. Biraz önce bahsettin, o zaman da çok katı sınırlar vardı belki. İnsan biraz onları aşmaya, özgürleşmeye çalışıyordu. Bazen sınırlayıcı, hatta boğucu bir şeydi bu ama insana hazır bir anlam haritası da veriyordu. Yani bir şey hazır olduğunda onun üzerine bir şey koymak, değiştirmek bazen daha kolay olabiliyor. Ama bugün baktığımızda birçok insan aslında daha özgür görünüyor. Ailesinden, mahallesinden, geleneğinden rahatlıkla uzaklaşabiliyor. Kendi yolunu seçebiliyor. Bir açıdan baktığımızda bilmiyorum ne dersiniz, bu iyi bir imkan gibi görünüyor. Ama özgürlük arttıkça bu yalnızlık

0: rahatsızlık da artabiliyor. Çünkü artık yani ben kimim sorusunun, ben nereye aidim sorusunun cevabını insanın, senin de bahsettiğin gibi, kendisinin kurması gerekiyor ve burada aidiyet ihtiyacı yeniden ortaya çıkıyor. İnsan bir yerde kendisine benzeyenleri arıyor. Hani benim kan bağı olmayan ailem diye bir kavram var mesela. Hani dostlarımızdan seçtiğimiz, aynı acıya gülenleri, aynı meseleye kızanları, aynı kelimelerle dünyayı anlatanları bulmak istiyor insan ait hissetmek için.
1: Hatta şunu düşündüm İknur senin sözlerinden. Sosyal medya biraz da bu yüzden bu kadar ilgi çekici hale geliyor. Yani şu an sosyal medyayı kullanmayanlar daha azınlıkta kalanlar. Bizim çünkü bazı ihtiyaçlarımıza aslında karşılık veriyor. Orada çok hızlı bir şekilde benim gibiler hissi oluşuyor. Kendine benzer insanları çok hızlı bulabiliyorsun. Aynı diziyi sevenler, aynı siyasi görüşü savunanlar, işte aynı müziği dinleyenler mesela, ya da duygularda ortaklık, aynı kaygıyı yaşayanlar, aynı hüznü paylaşanlar gibi. Bir anda insan ya ben yalnız değilmişim hissine giriyor ve bu aslında hani o yalnızlık diye deminden beri konuştuğumuz dışlanma korkumuza bir çare bulmuş oluyor bir yerde.
0: Evet, mesajlaşma uygulamaları üzerinden kurulan gruplar mesela, değil mi? Türkiye'nin birçok yerinden aynı sınavlara giren, işte tercih dönemlerinden geçen, aynı süreçleri yaşayanlar bir araya geliyorlar.
2: Evet, yani şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Dijital dünyada yeni aidiyetler kuruluyor. Feyza'nın da bahsettiği gibi insan kendini daha az yalnız hissediyor. Ama bu aynı zamanda yeni kabileler de oluşturuyor gibi geliyor bana.
0: Kabile kavramı aslında birazcık vurucu oldu.
1: Evet, riskli bir şeyi de
0: Riskli.
1: anlatıyor
0: Evet, ama
1: aslında.
0: dijital kabile kavramı bence burada çok yerinde. Çünkü artık insanlar sadece fiziksel mekanlarda değil de ekranların içinde bir topluluk kuruyor, Feyza'nın bahsettiği gibi. İlk bölümümüzde dikkat dağınıklığıyla alakalı çektiğimiz bölümde insanların ekrana bağlı olması, fiziksel olarak buluşmaktan hep ekran başına dönüşünü, alışverişte falan ekran başının çok önemli olduğundan bahsetmiştik. Yani bir etiketin altında, bir yorum bölümünde, bir canlı yayında, bir hayran grubunda kendini bir topluluğun parçası hissedebiliyorlar. Yani nereden bakarsak bakalım, bence bir gruba ait hissetmek güzel, fakat ait olduğumuz grup bizim yerimize de düşünmeye başlarsa ve biz kendi düşünme sorumluluğumuzu o gruba atfedersek, orada aslında bir sorun başlıyor. Bilmiyorum Feyza, sen ne dersin buna?
1: Bu bence çok önemli bir mesele bununla ilgili. Yani evet, duygumuzu konuştuk, ona ihtiyacı da konuştuk ama gerçekten diğer türlü senin iradenin ele geçirilmesi gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Çünkü insan bazen beni anlayan insanlar buldum diye rahatlıyor. Sonra yavaş yavaş o grubun dilini, öfkesini, düşmanlarını, esprilerini, doğrularını almaya, emmeye başlıyor hatta.
0: Emmek, evet, burada çok yerinde bir kelime oldu.
1: Başta sadece kendini ifade etmek için girdiği yer, sonra zamanla gitgide kendisini nasıl düşüneceğini söyleyen bir yere evrilebiliyor. Yani bunu sadece siyasi gruplar için söylemiyorum aslında. Hayran topluluklarında da var ya da yaşam tarzı gruplarında da benzer şeyler var. Bazı kişisel gelişim çevrelerinde de bunu görüyoruz. Çok kıymetli, çok önemli bir iş yapılıyor ama orada bazen bir tehlike de var. Onu gerçekten görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bir süre sonra herkes aynı kelimelerle bile konuşmaya başlıyor. İnsan kendine ait bir fikir mi söylüyor yoksa işte grubun cümlesini tekrar mı ediyor? Burada bazen bunu fark edemeyebiliyor.
2: Yani şöyle, burada birkaç bir şey eklemek istiyorum arkadaşlar. Bir gruba ait olduğunda bir kişi o grubun içerisinde kimliğini de eritebiliyor bazen. Bazı gruplar için bu geçerli diye düşünüyorum o zaman. Yani tabii ki bir gruba aitseniz onların genel söylemlerini kabul edebiliyorsunuz ya da zamanla birbirinize benzeyebiliyorsunuz. Belki de grubun sosyolojisi budur. Bilmiyorum, bu bambaşka bir konu aslında, grupların sosyolojisini konuşmak. Burada ben bir de din konusuna da değinmek istiyorum. Çünkü açıkçası benim aklıma aidiyet dediğimde daha çok dini gruplar da geliyor. Biliyoruz ki insanlık tarihinde en güçlü aidiyet aslında dini olarak sınıflandırılanlar olabilir diye düşünüyorum. Ama bunu basitçe mesela bazen işte insanlar tamamen içsel ihtiyaçları için ya da işte korktukları için bir arzu peşinden gittikleri için dine yöneliyorlar gibi açıklamak basit olur. Ne düşünüyorsunuz? Yani bir insan dine yönelmek, ona ait hissetmek için asıl neden olarak kendisine neyi bulur? Ne düşünüyorsunuz bu konuda, merak ettim açıkçası.
0: Yani aslında din, biraz önce bahsettiğimiz gruplarda olduğu gibi, ortak bir anlam dünyası kuran bir kurum. Yani insanlara nereden geldiklerini, nasıl yaşamaları gerektiğini, ölümle, acıyla, haksızlıkla, umutla nasıl ilişki kuracaklarını anlatan çok geniş bir kurum ve birlikte ibadet etmek, işte yas tutmak, bayram etmek, dua etmek, bunlar aslında sadece sosyolojik manada ritüelden ibaret değil. Yani insanlara ben yalnız değilim duygusu da veren şeyler. Mesela Durkheim'in sosyolojide özellikle vurguladığı şeylerden biri de bu. Toplumu bir arada tutan şey sadece hukuk ya da çıkar değil. Ortak semboller, ritüeller, ortak duygular da toplumsal bağı güçlendiriyor. Ama şunu da önemsemek lazım. Eğer aidiyet sadece biz ve onlar ayrımına dönüşürse, benim grubum ve onlar gibi bir şey, dinin anlam verici tarafı da burada daralmış oluyor. Aslında anlam olarak açıda çok geniş bir perspektif var. Özellikle kendi dinimiz özelinde, İslamiyet özelinde konuştuğumuzda. Ama biz ve onlar ayrımına gidildiğinde bu o dinin aslında alanını çok daraltan bir şeye dönüşmüş oluyor.
1: Ben biraz aile gibi de düşündüm bunu İknur. Yani aile aslında insana en çok güç veren yapılardan birisi.
0: Evet.
1: Çünkü güvenmeyi orada öğreniyoruz. Çok önemli bir duygu. Güven hissediyoruz. Bize kök verebiliyor. Dili, ana dil dediğimiz şeyi ailede öğreniyoruz. Ama aynı ailede bazen sıkışabiliyoruz. Çünkü aidiyet de biraz böyle. İyi olduğumuzda evet insanı taşıyor bir yere ama kötü olduğunda insanı hapsedebiliyor. Bir topluluğa ait olmak da öyle. İnsana güç veriyor gerçekten. Ama o toplulukta soru soramıyorsanız, topluluğun fikrinden farklı bir fikriniz varsa ya da vicdanınızla grubun eylemleri, grubun fikirleri arasında kalıyorsanız orada aidiyet besleyici olmaktan artık çıkıyor.
2: Kişiyi bir köşeye sıkıştırıyor belki de. İşte orada sesinizi farklı şekilde ifade etmeye kalktığınızda belki de dışlanma korkusuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. O zaman şöyle bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. İnsan ait olduğu bir grubun yaptığı yanlışı gördüğünde sizce neyi seçer? Yani hakikati mi yoksa o grubu mu? Bilmiyorum, bu çok zor bir şey diye düşünüyorum. Çünkü aitlik çok önemli bir şey. İnsanız ve kendimizi bir yere ait hissetmek istiyoruz. Programın başından beri bunu konuşuyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben bugün sorularla devam ediyorum.
0: Yani teorik olarak aslında belki hepimiz hakikati seçeriz deriz. Belki de bunu demek isteriz ama insan davranışı aslında bu kadar basit değil. Ve biraz önce bahsettik ya, sadece kendisine değil, yani başka insanlara da zarar verebilecek aidiyetler içerisinde olabiliyor insanlar maalesef. Çünkü grup aslında sadece bir fikirden ibaret değil. Orada bizim öyle ya da böyle dostluklarımız, hatıralarımız, güven duygumuz, kimliğimiz de var. Grubun yanlışını kabul etmek bazen kendi geçmişimizi de sorgulamak anlamına gelir. Ama işte orada aslında yapılması gereken bir karar vermektir yani. Ve bu kararın arkasında cesaretle durmak. Doğru olmayan bir şey varsa tüm bu geçmişe rağmen o yanlışların karşısında da durabilmek lazım. Yoksa bunun çok büyük maliyetleri olabiliyor. Hem insan için hem etrafındaki insanlar için hem ülkeler için benzerleri çok defa yaşandı. Bizim ülkemizde de oldu. Bu noktalarda da arkasında durup yanlışa yanlış deyip doğru tarafta yer alabilmek gerekiyor.
2: Ama işte insanın kendi içsel korkuları bazen açık hataları bile savunabilir hale getirebiliyor diye düşünüyorum. Çünkü hatayı görmek, yani ait olduğun yeri sorgulamak aslında o güvenli zemini yıkmak demek. Ve bu her insan için kolay olmuyor ama çok zor bir şey de değil diye düşünüyorum. O cesareti yakalayıp yapabilmek gerekiyor. Çünkü insan zihni bu gerilimi azaltmak için bazı bahaneler bulabiliyor arkadaşlar. Mesela aslında öyle demek istemedi. Ya mesela bir grubun lideri bir açıklama yapıyor ya da bir yazılı bir şey okuyorsunuz. Bence bu böyle değil de şunu ifade ediyor gibi. Kişisel kendini daha o zemine ait hissetmek için yorumlar yapılabiliyor. Ya da atıyorum işte şimdi eleştirme zamanı değil. Evet, bir haksızlık var, yanlışlık var ama bu doğru değil gibi durumlar da olabiliyor. Bu da bizi tabii ki o yanlışın içinde daha fazla kalmaya itiyor. İnsan kendini manipüle edebiliyor, öyle söyleyeyim bu durumlarda.
0: Evet Sümeyye, programı bitirirken belki ufak tefek bu aidiyet krizini aşmakla alakalı tavsiyelerde bulunabiliriz. Yani insan hem bir yere ait olup hem kendi aklını, vicdanını nasıl korur? Öncelikle bu ihtiyacı inkar etmemek gerekiyor. Ve ait olduğumuz yerlerin bizi nasıl dönüştürdüğünü fark etmemiz gerekiyor. Ve her şeyden öte biz çok renkli, çok çeşitli, çok farklı kimliklerden insanları barındıran çok güzel bir ülkeyiz. Bu anlamda da çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Farklı insanlarla temas kurmak için sokağa çıkmamız yeterli. Bu da bize aidiyet anlamında ciddi bir bilinç sağlayacaktır diye düşünüyorum.
2: Programı çok güzel özetledin İknur. Kelimesi kelimesine katılıyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 3 Kişi Ne Konuşur programında aidiyet krizini konuştuk. Sizlere bir soru bırakacağım ve bunun üzerine düşünmenizi rica edeceğim. Ben ait olduğum yerlerde gerçekten kendim olarak var mıyım? Yoksa kabul görmek için kendi sesimi mi kısıyorum? Haftaya yine bu stüdyoda yeni bir konuyla yine 3 kişi burada olacağız. Kulaklarınız bizde olsun. Ben Sümeyye Ulu.
0: Ben İlknur Bahadır Yüksek.
1: Ben Feyza Yılmaz.
2: Yapımda Ayla Sert, ses almada Seval Köksal, kurguda Necmiye

0: Şahin. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Üç kişi ne konuşur?

0: futbolu, basketbolu değerlendireceğiz. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin bugün olan Mali Genel Kurulu var. Orada verilen mesajları sizlerle paylaşacağız. Kısaca sporun gündemini sizlerle konuşacağız saat 19'a dek sevgili dinleyiciler. Ve ilk olarak da teknik direktör Celal Kıbrızlı bizlerle birlikte. Sayın Kıbrızlı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Yüce, iyi programlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Fransa'ya 1-0 mağlup olduk ve yarın da İtalya ile karşı karşıya geleceğiz. Evet. Hani maçtan sonra böyle bazen çok kızıyoruz, çok moralimiz bozuluyor. Sonradan diyoruz ki işte böyle de olsaydı, böyle olabilirdi, şöyle yaptılar. Hani kısaca Fransa maçını sıcağı sıcağına değil biraz daha üstünden geçtikten sonra nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya futbolda hep söylüyorum, hayatta da böyle. Hayatta dün yok, bugün de yok hayatta. Yarın var, yarınlar var. Yani dün geçmişte kaldı artık orada. Ya ben şimdi yorumları okuyorum, dinliyorum ve ya hayretler içindeyim. Ya sanki ben başka bir maç izledim. Ben futbolu hiç bilmiyorum. Yani Allah Allah diyorum. Yani şimdi tamam milli takım hepimizin milli takımı. Ama milli takımın iyi olması için biz hem kötüye eleştiri yapacağız hem iyi daha iyi olsun diye eleştiri yapacağız. Eğer zaten bunları yapamıyorsak hiç konuşmayacağız. Şimdi öyle bakıyorum yani sanki Montella'nın avukatlığı yapanlar var ya. Arkadaş yani tamam yapın da ya siz milli takımı avukatlığını yapın. Montella'nın niye avukatlığını yapıyorsun? Yani olmuyor, yapamıyor adam. Ya şimdi diyor ki ben oyuncular böyle seçerim diyor. Ben diyor santrforsuz oynarım diyor. Ben de şimdi örnek veriyorum ve başlıyorum. Şimdi Trabzonspor'dan sen Samet Akaydın'ı aldın. Oynamayan bir oyuncu. Orada bir santrfor var ya. Milli takımda da oynadı, görev yapıyor. Zaman zaman Trabzonspor'da az da olsa süre alıyor. Mehmet Umut Nair. Bunun dışında Serdar Dursun. Geçen sene Kocaeli Spor, bu sene gene Süper Lig'de görev yapıyor. Sen Mustafa Hekimoğlu gibi bir oyuncu vardı elinde, bunu değerlendiremedin. Semih Kulusoy gibi bir oyuncu var elinde, bunu değerlendiremedin. Enes Ünal gibi bir oyuncu var. İşte Serie A'da oynuyor, yok La Liga'da oynuyor. Oradan gitti Premier Lig, tekrar geldi İspanya Ligi'nde oynuyor. Ali Abeşoğlu var. Yani o yani Deniz Gül var ya elinde santrfor. Bununla niye oynamıyoruz? Hala Barış Alper var. Ya Barış'ta bir form düşüklüğü var. Anormal bir yük bindi Barış'a Galatasaray takımında. Ve bir form düşüklüğü var. Ya olmuyor Barış'ta da. Ya zaten tam santrfor olarak da oynamıyorsun Barış'ta. 4-6-0 diye bir şey çıkardın başımıza. O ya demek sen savunma ağırlıkta oynuyorsun. Yani ben beraberliği kurtarayım diye oynuyorsun. 4-6-0 benim anladığım bu. Yani sen, ama olmuyor. Yanlış. Kimse de buna demiyor ki arkadaş sen bunu yapıyorsun, bunu ediyorsun, şunu. Ya burada zaten en büyük yanlışlık. Yanlışlık. O Futbol Federasyonu yönetiminde futboldan sorumlu kimse. O arkadaşlı yönetim. Yani ya Montella yani bu işi süper biliyor diye bir yorum yok ya. Dünya Kupası'nda bile başarısızlığımız ki Amerika'yı yendik. Amerika'nın eğer bizi yenecek durumu olsaydı üst tarafa çıkmak için, tura çıkmak için bizi yenerdi Amerika. Bizi yani çıktığı için rahat bir şekilde oynadık. Yok Paraguay maçında şunu yapsaydık, gol olsaydı bunu alırdık. Ya bırakın bu işleri ya. Bırakın arkadaş ya. Yapmayın ya. Yani Montella benim bir çok sevdiğim bir atasözü var. Sel gider kum kalır. Sel gidecek bir gün biz bize kalacağız. Bırakın arkadaş ya.
0: Şöyle yani, Sayın evet. Kıbrızlı anladığım kadarıyla tabii ki sizin yıllarınız geçti. Hem futbolcu hem de teknik direktör evet. olarak seçici evet. olarak evet. Futbol Federasyonu'nda çalıştınız. Sizin evet. bakış açınızla şu anda dijital medyada yorum yapanların yaşları kadar futbol geçmişiniz var. Teknik direktör aynen. geçmişiniz var. Teşekkür şimdi sizin ediyorum. Bakış açınızla onların bakış açıları aynı değil. Bir kere bunu kabul edelim. İkincisi evet. siz daha kısa vadede nelerin yapılması gerektiğini isimleriyle çözümleri

0: isimleriyle söylüyorsunuz. Onlar günü geçirmeye, herkese tatlı görünmeye düşünen insanlar da var. Hani kusura bakmasınlar. Evet. Bu anlamda sizin bakış açınız farklı. Şunun
1: ya kusura sevgili Yüce, kusura da baksınlar, hiç önemli değil.
0: Tabii o da ayrı. O da ayrı.
1: Evet. O da ayrı. Biz şimdi kimseyi benden aşağı vurmuyoruz. Biz milli takım iyi olsun diye ben yorum yapıyorum, konuşuyorum.
0: Tabii
1: yoksa
0: ki
1: derim ki, siz bana sordunuz ya ama Fransa bizi yendi gitti. Biz yarın pazartesi günü, yani yarın oynayacağımız İtalya maçı düşünelim derim. Hiç yorum da yapmam. Siz de bana o soruyu zaten sormaz. Ama biz ne istiyoruz? Milli takımımız iyi olsun. Geçici olarak değil, süreklilik kazansın iyi olmak için diye konuşuyoruz. Yoksa boşa konuşmuyoruz.
0: Şimdi yarın saat 21.45'te İtalya ile oynayacağız.
1: Evet.
0: Şimdi İtalya ile şu ana kadar birçok maç yapmışız ama İtalyan milli takımı daha üstün bize karşı. Tamam, evet. Onların bir çıkış aradığını da biliyoruz. Yeniden yapılanmaya girdiler.
1: Evet.
0: Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Hani yine santroforsuz çıkacak anladığımız kadarıyla. Yine 3-5 veya 3-6-1 gibi oynayacak. Beklentiniz nedir? Nasıl bir kadroyla, mesela kalede Altay Bayındır'ı mı gösterecek, yoksa başka bir alternatifi olabilecek mi?
1: Ya bana göre Altay Bayındır'la başlayacak gibi görünüyor. Ve İtalya'da tabii ilk maçta iç sahada, kendi sahasında Belçika'yı 2-0 kaybetmesi İtalyan için de bu maç çok çok önem arz ediyor. Bizim için de çok çok önem arz ediyor. Zaten biliyorsunuz üst tarafa çıkmak için takım ülke sayısını da fazlalaştırdılar. Yani 1-2 direkt çıkıyor. Üçüncüler playoff oynuyor. Hatta dördüncülerden de benim bildiğim kadarıyla çıkma durumu olan takımlar bile oluyor. Onun için bu maç çok çok önemli. Tabii hep söylüyorum, bir Arda'ya biz bel bağlamışız ki Arda da mükemmel oynuyor, müthiş oynuyor. Hem devamlılık hem dayanıklı, oyun bakış açısı çok çok önemli. O ki hepsi var Arda'da. Ama tabii Arda'ya da yük biniyor. Gelip sağ bekten top alıyor, sol bekten alıyor. Atıyor, gidiyor, tempo yapıyor, tekrar kendisini alıyor, iade yapıyor. Ama yani Arda'ya burada destek olunması gereken oyuncuların olması gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki burada Salih Beşiktaş'ta müthiş bir tempo yaptı. Salih'in de burada bir üstüne yük biniyor. O da bu yükün altından nasıl kalkacak diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra eğer aynı 11 ile oynayacaksak, Fransa karşısına çıkan 11 ile İtalya karşısında ben fazla şansımız olduğunu düşünmüyorum. Burada oyuncu değişiklikleri çok çok önemli. Eğer siz milli takımı seçiyorsanız ve 26-27 kişi, 29 kişi neyse milli takımı alıyorsanız, demek ki bunların hepsine siz güveniyorsunuz ve bunların hepsini oynatabilirsiniz. O zaman kadroda olan diğer oyuncuların da en azından 3-4 tane oyuncunun değişikliğiyle İtalya karşısına çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama 4-6-0 oynarsak İtalya karşısında da bana göre şansımız yok diye de söyleyebilirim.
0: Benim en fazla çekindiğim nokta, çok genç bir kadroya sahip Sayın Kıbrıslı. Genç kadro, bizim futbolcularımız altyapılardan itibaren futbolun topla oynanan oyununun dışında nasıl oynandığını bilmiyorlar. Hani rakibi sinirlendirmek, rakibi kızdırmak, hakemi biraz daha sindirmek gibi, ki İtalyanlar bunları çok Materazzi, Zidane olayından hatırlıyoruz ki ondan evvelki yıllar da vardı.
1: Evet.
0: Şimdi hem hakem hem rakip üzerine çok iyi oynayan oyuncuları var. Hatta çocukken öğreniyorlar bunları.
1: Evet, evet.
0: Şimdi bizim çocuklarımız da, bizim gençlerimiz de, milli takım oyuncularımız da çok genç ve evet uluslararası tecrübeleri var ama çok efendiler futbol olarak. Benim bir tek kaygım bu. Bunun için hani neler söylemek istersiniz? Orada bir iki oyuncumuz var. Orada biraz daha hakkımızı savunan, biraz daha hakeme itiraz edebilen gibi. Hani mesela Merih. Merih'i ben...
1: O aşırıya kaçıyor ama Merih.
0: Evet. Belki de diğerleri de üstüne gelmediği için hakemin ya da rakibin, o aşırıya kaçıyor. Hani bundan dolayı biraz sıkıntı yaşıyor.

0: yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Siz neler söylemek istersiniz
1: ya
0: bu konuda?
1: Valla hakem İngiliz ve çok deneyimli, tecrübeli bir hakem. Yani bunları etki altına alamazsınız. Onun için siz yalnız oyununuza bakmak zorundasınız. Rakip ne düşünürse, ne yaparsa yapsın, yalnız siz oyuna konsantre olmak zorundasınız. Sizin söyledikleriniz eğer hakeme karşı, rakibe uygulamaya kalkarsanız oyundan koparsınız ve sizden istenen oyunu sahaya yansıtamazsınız. Bu da bir gerçek. Onun için yalnız biz oyunu düşünmek zorundayız. Yalnız biz milli takımımızın başarısını düşünmek zorundayız. Yalnız bizim milli takımı kazanmasından yana düşünmek zorunda oyuncularımız. Onu da söylüyorum. Zaten bazen Arda da yapıyor ama Arda artık akıllanmış Real Madrid'de. Bir sınırlı yapıyor, yani sınırlı sorumlu diyoruz ya,
0: evet.
1: o şekilde davranıyor Arda. Meri fazla hakemin üstüne gidiyor, el kol hareketlerini fazla yapıyor. Bir hakeme yaparsın hakem bir şey, ama ikinci kez hakeme yaptığın zaman onun cezası, karşılığı cezası var, sarı kart veya sarı kartın varsa kırmızı kart. Ki Avrupa'da hakemlerin çoğu bu konuda çok titizler ve acımasızlar. Onun için buna da dikkat etmek zorundayız. Yani şimdi baktığımız zaman yani kadromuz, siz genç dediniz. Tamam da mesela Abdülkerim var, Eren var, Adil var, Samet var. Yani böyle yaş ortalaması, Merih var. Bunların hep yaş ortalaması. Takımımızın bizim yaş ortalamasını esasında yükseltiyor. Esasında bizim bir sistemimiz yok. Bizim bir alttan geliş şeklimiz yok. Yani İtalya işte şimdi ne yaptı? Kadroda müthiş bir değişikliğe gitti. Ve bu değişiklik de yola çıktı. Şimdi kaybediyor ama ileride kazanacaklardır mutlaka. Çünkü bir sistem takımı olmak için uğraşıyorlar. Bizim bir sistem takımı olma gibi bir lüksümüz yok. Onun için de biz maç maç düşünüyoruz. Bu da bizim için en zararlısı. Maç maç düşünmememiz gerekir. Ve bir sistem olarak düşünmemiz lazım. İşte Ümit Milli Takımımız örneğin bir strat kaldı. Değil mi? Dün 2-2 berabere, evet, kaldı Ukrayna'yla. Macaristan'da oynanan bir maç. Orada mesela Ali Abeşoğlu gene sahneye çıktı. Golünü attı. Yani buradan biz bunlardan faydalanmamız gerekirken biz bunları işte ne yapıyoruz? Ümit Milli Takımı'na gönderiyoruz. Ya artık bu Ali Abeşoğlu, herkes bunun peşinde. Süper Lig'de her takım bunun peşinde, almak için uğraştılar, ettiler. Ve ya bunu çağır bakalım bir de ya. Bir çağır bakalım. Sen milli takımda oynadın, İtalya milli takımında. Montella, Semih Kılıçsoy'la senin boy oranın aynı. Yani niye Semih'de devam etmezsin? Niye o çocuğu çağırmazsın? Ya biraz da örnek verdim yani. Ben Samet'e karşı değilim ama Samet de oynamıyor, çağırıyorsun. O zaman dediğim gibi bu tip oyuncuları da çağır. Santfor saydım işte size. 7-8 tane Santfor saydım. Kadronda Deniz Gül gibi bir santfor var. Onu oynat. Yani o da olmuyor. Avrupa altyapısı Avrupa olan, Avrupa'da yetişmiş oyuncular var kadroda. Değil mi?
0: Evet.
1: Mesela onlardan da yeteri kadar faydalanmıyoruz. İşte Ozan Kabak, değil mi? Hoffenheim'da üst düzey oynuyor. Tayyip övgüler alıyor. Yok. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Yani bu takım Montella'nın takımı değil. Montella gelip geçici, bu takım bizim takımımız. Bizim çocuklar diyoruz. Bizim çocukların takımı bu takım. Yani burada bir farklılık yaratmak zorundayız. Bu farklılığı bir sistem oturtmamız lazım. Değil mi? Yani genç milli takımların başına deneyimli, tecrübeli, bir Türkiye'nin de tanıdığı bir teknik adamı getirdik. Samet Aybaba'yı.
0: Evet.
1: Yani bu üst tarafa da bu tip birini getirmemiz lazım. Ve onun kadrosunda da bu tip teknik adamların olması gerekir. Yani bir elin sesi yok. Eller çoğaldıkça sesler fazlalaşacak. Ve gelip geçici başarılara sığınmamamız gerekir. Yani bizim takımımız öyle zamanlar oldu ki kendinden kat ve kat alttaki takımlara kaybettiler veya berabere kaldılar. Turnuvaları kaçırdık, katılamadık. Yani bunları da göz önüne bulundurmamız lazım. Yani yedip geçici düşünmememiz lazım. Yani sağlıklı düşünmemiz lazım. Bir futbol aklı dediğimiz bir futbol aklı grubu kurmamız lazım. Ama maalesef ve maalesef ne varsa bu İstanbul egomanyası var. Bu İstanbul egomanyası bu milli takımı da yönetiyor. Bu İstanbul egomanyası futbol

0: federasyonu da yönetiyor. Yönetiyor da yönetiyor yani.
1: Şimdi burada şunu net olarak ortaya koymak zorundayız. Dün ben programımızın son dakikalarında spor yazarı Ömer Gürsoy'la da konuştum bunu. Bizim hatırlarsanız Almanlar bir durgunluk dönemine girmişti. Sonra Franz Beckenbauer, Bayern Münih, ardından birçok teknik direktör, spor adamı toplandı ve bir karar aldı. Bu şekilde mücadele edeceğiz dediler. O şekilde doğru. Milli takımı, hatta Asamoah da o dönemde milli takımda yer alan siyahi ilk oyuncuydu. Ki biz farklı bir noktaya geldiğini düşündük Alman milli takımının bile. Şimdi bizim esasında böyle illerde mi yapılır, Türkiye'de mi yapılır? Futbolun içinden gelmiş insanlarla. Bakın, menajerlerle demiyorum.
0: Hayır, uzak, onlar uzak.
1: Futbolun içinden gelen insanlar. Bunlar amatör kümelerde oynayanlar, bölgesel amatör liglerde oynayanlar, bölgesel amatör liglerde teknik direktörlük yapanlar, yöneticiler. Belki de iki sene sempozyumlar, seminerler düzenlenecek ve buralarda konuşacağız. Ama bir karar almak zorundayız. Ama burada önderlik edecek olan teknik direktörler de var. Mesela Samet Aybaba şu anda çok önemli bir görevde federasyonda. Ama mesela Fatih Terim, Fatih Terim sadece kendi teknik direktör olduğu zaman harekete geçiyor. Onun dışında Türk futboluna, Futbol Federasyonu Başkanı olmak. Herkes ister Futbol Federasyonu Başkanı olmak. Teknik anlamda çalışanlar, futbolcu olanlar. Ama bir an düşünün ve söyleyin neler yapılacağını. Hatırlarsınız siz, ben Sayın Ömer Gürsoy'la da konuştum bunu. Serpil Hamdi Tüzün. Hem Beşiktaş'ın altyapısındaydı, hem milli takımının altyapısında. Avrupa Gençler Şampiyonu olan kadroyu, Sepp Piontek'in eline gelen, Fatih Terim'in eline gelen kadronun nüvesini oluşturdu ve şampiyon oldu Avrupa'da. Şimdi bunun gibi spor adamlarının bir noktaya getirmesi lazım ve artık elini taşın altına koyması lazım. Yani federasyon başkanı olduğunuz zaman konuşmayacaksınız, her zaman konuşacaksınız.
0: Tabii geçmişten bunun örnekleri var. Ben diyorum ya, geçmişten ders almak lazım. Oraya takılıp kalmamak lazım. Geçmişten örneği var. Fatih Terim Hoca, Ümit Milli Takım Hocasıydı. Akdeniz oyunlarında takım başındaydı. Oradan bir kadro oluşturdu. Ve o kadro, Ümit Milli Takım kadrosuyla, Serpil Amtüz'ün altyapıdaydı genç milli takımlar. Fatih Terim oradaydı. Üst tarafta Piontek vardı. Sonra biliyorsunuz Fatih Terim Piontek'in yanına gitti. O Ümit Milli Takım'daki oyuncuların çoğu Galatasaray'a transfer edildi. Hem Galatasaray takımında beraber oynadılar, hem milli takımlarda beraber oynadılar. Sonradan Haluk Ulusoy Futbol Federasyonu Başkanı iken, Gündüz Tekin ona idam etti, altyapılar genel koordinatörü iken Fatih Terim üst taraftaydı. O zamanlar bölgeler kuruldu. Türkiye ve yurt dışında, Almanya'da da örneğin Erdal Keser Almanya'dan sorumlu kişiydi. Mesela o zaman çıkan oyuncular var yani. Mesela Hakan Çalhanoğlu'nu bulan kişi Fatih Terim'dir. Bayer Leverkusen'den.
1: Sayın Kıbrıs'ta ama Hakan Çalhanoğlu zaten 14-15 yaşındayken bulunmuştu. Bizim İbrahim Kırkayak onun ailesiyle mesajlaşmaya başlamıştı. Yani hepsi biliyordu. Keşfetmek değil, milli takımı aldı Sayın Fatih Terim.
0: Kazandırdı milli takıma. Bakın, bugün de bir program seyrettim gene bizim TRT Spor'da. Mesela orada Kaya Çilingiroğlu orada çok güzel söylemler de bulundu.
1: Ben de beğeniyorum.
0: Ne dedi? Şunu dedi. Yaz kardeşim, git dedi, Bursa Spor Kayseri Spor maçını seyret bize bakalım.
1: Doğru.
0: Git dedi, Siirt Adıyaman maçını seyret dedi. Yani onun söylediği takımları da söylüyor bu arada. Yani şimdi orada altyapıda Trendyol 1. Lig'de yani bir tane oyuncu yok mu ya milli takımı da oynayacak veya milli takım kadrosunu zorlayacak oyuncu yok mu? Var. Ama gitmiyor oraya. Niye gitsin oraya ya? İstanbul güzel. Deniz var. Balık var. Orada her şey, hayat orada güzel İstanbul'da.
1: Ben size dünya, bir örnek
0: dünya
1: vereyim.
0: Şeydi. Orada örnek vereyim. Gidiyorum Kasımpaşa Stadında, Recep Tayyip Erdoğan Stadında maç seyrediyorum. Gidiyorum Başakşehir'de Fatih Terim Stadında maç seyrediyorum. Gidiyorum İstanbul Beşiktaş Stadında dünyanın en güzel suları orada seyrediyorum. Çıkınca deniz hemen önümde. Gidip bir de balık yiyorum orada güzel deniz kenarında. Oh ne güzel. Yani şey yok arkadaş. Git bakalım Antep'e kaç kere gittin maç izledin? Kaç kere gidip Rize'ye maç izledin? Kaç kere

0: arabayla gidiyorsun, bir saat sürüyor İstanbul'da. Bursa'ya gidip maç mı izledin? O muhteşem taraftarın önünde Bursa Spor'u ve rakibini izledin mi? Veya gidip Diyarbakır'da Ahmet Spor'u izledin mi? Yani Ahmet'te de var, Furkan Soyap diye bir oyuncu var.
1: Evet, yıllardır geçen hafta gol atan.
0: Oynuyor. Furkan Soyap, yani 1995 doğumludur. Benim de oyuncumdur Ankara'da. Ankara Spor'da yetişmedir. Ankara Gücü'nde bulunmuştur hep. Ya bunları bir seyret bakalım arkadaş. Bir motive et bakalım. Adil Demirbağ aldım Konya'dan. Laf ola geri beri gele. Yani affedersin. Onun için alıyorsun. Diyor git orada var. Arda var gençler binden yetişip altyapı görüp Gaziantep'te oynuyor. Takım kaptanlığına kadar yükseldi.
1: Kocaeli Arda. Spor'da Emir Ortakaya oynuyor.
0: Emir Ortakaya var. İstanbul Spor'da şimdi Emin Bayram var. Yani bunları gitti bak bakalım bunları bir seyret. Saplanmışız bir oyuncu grubuna. O oyuncu grubuna yola devam ediyoruz. Yani oyuncu grubunu yani bunlardan iyi oyuncular yok mu? Veya bunlardan iyi milli takım oyuncuları yok mu? İyi bakın, oyuncu demeyeyim de bunlardan milli takım farklı bir takımdır ya. Milli
1: Sayın
0: takım...
1: Kıbrıs'ta reklama gideceğim. Bir dakika, evet. Bir buçuk dakika sonra reklama
0: yani
1: gitmem.
0: Ben eleştirilerimi yapıyorum. Burada eleştirilerimi yaparken hem Futbol Federasyonu'nu yapıyorum hem de Montella'ya yapıyorum.
1: Şöyle bir ekleme de yapayım. Belki dinleyicilerimiz saat evet. 18-19 arasını dinlememişlerdir spor gündemi programında. Evet. Jürgen Klopp bir futbolcuyu milli takıma aldı. İki sene evvel bölgesel ligdeymiş. Ebnu Talip ve Hollanda Almanya maçında oynattı.
0: Seyrettim. Bu Santfor mevkiine yakın bir oyuncu. Evet.
1: Jürgen Klopp Alman milli takımını şekillendirirken, yapılandırırken yani niye bölgesel amatörlükten getirdi? Çünkü felsefesine uygun bir futbolcu diye. Biz niye getirmiyoruz?
0: Bizde felsefe yok. Bizde günü kurtarma olduğu için yapamıyoruz.
1: Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Haftaya cumartesi pazar milli takımımızın galibiyetleriyle programımızı İnşallah. Açarız umarım. İnşallah. Kolay gelsin, İnşallah. Başarılar.
0: Sana da iyi programlar sevgili Yüce. Her şey gönlünce olsun. Tüm dinleyicilerim sevgi selam, saygılarımı iletiyorum. İyi hafta sonları.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Celal Kıbızlı bizlerle birlikteydi. Kısa bir aramız var, ardından birlikte olacağız.
2: Radyo 1. Reklamlar. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: reklamlar.
1: Spor gündemi devam ediyor.
2: Saatimiz 14.01'i gösteriyor sevgili dinleyiciler ve spor gündemini dinliyorsunuz. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programında ve saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Spor dolu bir gün. Evet, milli takımımızı konuştuk teknik direktör Sayın Celal Kıbızlı'yla. Şimdi 1. ligi konuşacağız. 1. ligde de milli takım arası var ama dün şampiyonluk mücadelesi verenleri konuştuk. Bugün birincilikte ligde kalma mücadelesi verenleri konuşacağız. Kimle konuşacağız? Her zamanki gibi konuğumuz spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban'la. Sayın Sarıçoban hoş geldiniz.
3: Merhabalar Yücel, iyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilerimize sevgiler, saygılar, güzel bir pazar günü olsun.
2: Çok teşekkür ediyorum. Aynı dilekler benden de. Şimdi dün bildiğiniz gibi şampiyonluk adaylarını, daha doğrusu Süper Lig'e çıkabilecek takımların durumuna baktık. İlk 10 takım için. Tabii ki burada neyin ne olacağı belli değil. İlk 10 takımı konuştuk ama bir anda 3 mağlubiyet, öbür takımda 3 galibiyet aldı mı...

0: 5. 4. sırayı ele geçiriyor ve oradan da Süper Lig'e çıkabiliyor. Şimdilik biz bir yorum yapıyoruz sizinle. Ligden düşmeme mücadelesi veren takımları konuşacağız. 11. sıradan 20. sıraya kadar. Nasıl başlayalım? Dünden ekleyecekleriniz var mı ve nasıl başlayalım?
1: Çok güzel özetlediniz. Örneğin işte dün ilk 10 takımı konuşmuştuk puan sıralamasına göre. Bugün de geride kalan işte 11. sıradan 20. sıraya bulunan takımları konuşacağız. Örneğin Bandırma Spor peş peşe 10 puanı var. 3 defa galip geldiği zaman hemen otomatikman yukarı kadar çıkabiliyor. Veya işte Keçiören takımı 13 puanda 2 maç kaybedip 1 maç kaybedip Bandırma kazandığı zaman yukarı kadar çıkabiliyor. Bu da şunu gösteriyor. TEF 1. liginde gerçekten öyle hani birkaç takım hariç üstünlük kuran, yani kadro anlamıyla, futbol anlamıyla, kalite anlamıyla fazla bir fark yok. Sadece birkaç takım hariç işte az sıralarda, ki onlara da değineceğiz. Makas o kadar açık değil. Tabii hemen Bandırma Spor'la başlayalım. Bandırma Spor bildiğiniz gibi ligin ilk 8 maçını 10 puanla 11. sırada tamamladı Ertuğrul Aslan yönetiminde. Oynadığı 8 maçta 2 galibiyeti, 4 beraberliği, 2 mağlubiyeti var. 12 gol atıp 5 gol yedi. Ligde en az gol yiyen takımlardan bir tanesi, ki bildiğiniz gibi en az gol yiyen takımların başında Kayserispor geliyor. 3 gol yedi Gökhan Değirmenci'nin kalesini koruduğu sarı kırmızılı Kayserispor. Tabii Bandırma Spor esasında genel anlamda bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig kapısından dönen, playoff oynayan önemli bir ilçemiz, ama kent düzeyinde bir nüfusu var. Futbolu seven bir taraftar topluluğu var. Tabii bu sezon biraz böyle beraberlikleri fazla. 4 beraberlik onlara fazla. Ertuğrul Aslan için önemli bir sınav. Çünkü ilk kez tabii Bolu Spor'daki sonradan göreve başlamıştı. Böylesine önemli bir görev üstlendi Bandırma'da. Tabii ilk 8 maçta baktığımız zaman Bandırma Spor'un kayıpları biraz fazla, yani 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet biraz Bandırma Spor'a fazla gözüküyor. Tabii gelecek hafta ne getirir ne götürür bilemeyiz, ama Bandırma Spor'un da toparlanıp yukarıya ortak olması gerekiyor. Keza makas o kadar açık değil. 7. sıradaki Mardin Spor'la sadece arasındaki puan farkı 2 puan olarak gözüküyor. Bir diğer takımımız 12. sırada Pendik Spor. O aynı şekilde Bandırma Spor'la aynı puandalar, 10 puanda. 8 maçta yine 2 galibiyeti, 4 beraberliği, 2 mağlubiyeti var. 10 gol atıp 13 gol yemiş. Baktığımız zaman da Pendik Spor'da Umut Eskiköy yönetiminde, ki geçtiğimiz sezonlarda da Pendik Spor playoff potasında yer alan, zaman zaman iyi sonuçlar alan, özellikle sahasında önemli bir kulübümüz. Ki zaman zaman da Eyüp Spor'la bir böyle organik bağları vardı, ama geçtiğimiz sezon bu bağ sona erdi. Tamamen kendi iç bünyelerine döndüler ve geçtiğimiz sezonların özellikle yabancı oyunculardan kaynaklanan borçları temizlemek için çaba sarf ediyorlar. Tabii bu süreçte de ekonomik kolay değil. Yabancı futbolcuların sözleşmelerinde yazan rakamlar, FIFA'dan ve UEFA'dan böyle hemen gölge gibi, bir şemsiye gibi kafalarına geliyor Pendik Spor'un da. Diğer takımlarda da bu sıkıntılar var. O nedenle Pendik Spor bu sezon biraz daha geçtiğimiz sezona göre daha dikkatli, daha böyle titiz davranıyor yeni oluşan yönetimiyle birlikte. Ki 10 puanla da yine Pendik Spor baktığımız zaman ilk 8 haftada evet yarıştan biraz uzaklaştı, ama fazla bir fark yok. Bahsettiğim gibi Bandırma Spor'la aynı puanda ve örneğin 7. sıradaki, yine söz edebilirim, sadece 2 puanlık bir fark var. Bu farkı kapatmak tabii kendi ellerinde. Tabii ligin en önemli takımlardan bir tanesi, genç, koşan, mücadele eden, Ege'yi temsil eden takımlardan biri Manisa Futbol Kulübü. Genç bir kadro var Ahmet Bektaş yönetiminde. Milli takımlara sayısız oyuncuları veriyor. Özellikle yaş gruplarına, işte Ayberk gibi, Aday İbek gibi genç oyuncular yaş gruplarında oynuyor. Genç bir kadro baktığımız zaman. Bütçeleri belli. Onlar da geçtiğimiz sezon böyle zaman zaman ligin büyük bölümünde tehlikeli bölgede yer almışlardı. Ateş hattının yukarısında yer almışlardı, ama sonrasında toparlanarak ligde kalmayı başarmışlardı. Bu sezonda 8 haftaya baktığımızda 2 galibiyeti, 3 beraberliği ve 3 mağlubiyeti var. İstikrarlı bir gidiş. 12 gol atıp 12 gol kalesinde gördüler. 9 puan önemli.

önemli bir puan. Çünkü zaman zaman da işte sürpriz yenilgiler de alıyorlar işte baktığımız zaman. Tabii Manisa'nın da toparlanıp yukarılara çıkması, tabii Manisa camiası bekliyor ama önemli olan Manisa'nın izlediğim kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla genç oyuncuları satabiliyor, başka takımlara verebiliyor. O nedenle Ege'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor Manisa Futbol Kulübü. Tabii doğal olarak baktığımızda Bodrum Spor geçtiğimiz sezondaki eski gücünden uzak. Geçtiğimiz sezonlarda hep yukarılarda yer almış. Hatta işte Süper Lig görmüş bir ilçemiz, Muğla'nın bir ilçesi. Ama bu sezon biraz daha böyle eski gücünden kaybetti. Geride kalan 8 maçta 8 puan topladı. Sadece bir galibiyeti var. O tek galibiyeti de zirve mücadelesi veren takımlardan Batman Petrol önünde 4-0'lık skorla elde etti. Evinde 4 maçta 5 puan kazandı. Deplasmanda 4 maçta 3 beraberliği var. Esasta baktığımızda kadrosu biraz dar. Diego Souza gibi, Berşan gibi, Rocha'ya gibi, Abu Bakar gibi ki yavaş yavaş Abu Bakar eski formunu bulmaya başladı. Ali Aytemur gibi yine genç oyunculardan Ege Bilsel ligde 3 gol attı. Baktığımız zaman Burhan Şer ve Sefer Yılmaz ikilisinin çalıştırdığı Bodrum Spor bir an önce böyle toparlanıp tekrar yukarılara doğru. Çünkü aldığı 2 yenilgi var. Beraberlikleri çok fazla. Sadece 5 beraberliği var. 1 galibiyeti var. Genel anlamda Bodrum'un toparlanıp tekrar böyle playoff'a ortak olabilmesi için özellikle fazla berabere kalmaması gerekiyor. Çünkü yeteri kadar kredisini kullandığı gözüküyor bu beraberliklerle. Ve 9. haftada Keçiören ile evinde oynayacağı maça Bodrum Spor futbol takımı galibiyet amacıyla hazırlanmaya başladı. Tabii kolay değil, bahsettim. Kadro yapıları da belli. Altyapılarına önem veren bir kulüp. Yaş gruplarında da U14, U15, U16, U17 ve U19 takımlarında gerek akademi liglerinde gerek gelişim liglerinde mücadele eden bir ilçemiz. Bir renk getiriyor Muğla Spor'la birlikte o bölgeye. Üretime devam ediyorlar. İşte Ali Habeşoğlu'nun milli takımlardaki performansını görüyoruz. Tabii bu satıştan da Trabzonspor'a satıştan da belli bir gelir elde ettiler. Belki de bu gelirle iç bünyedeki ekonomiyi çözdüler diye düşünüyorum. Çünkü kolay değil. Yeniden bir yola çıkmak, kadroyu yeniden oluşturmak kolay değil. Tabii ligde 15'in sırada Sivasspor'u görüyoruz. Zaman zaman Sivas'ta hep bahsederiz. Sivasspor'un buralara yakışmadığını, Astralara yakışmadığını hep ifade ederiz. Çünkü Avrupa kupalarında yer almış, üretime yönelik Süper Lig'de önemli sonuçlar almış, önemli bir kentimiz, önemli bir stadyumu var, taraftar kitlesi arkasında. Ama baktığımızda bu sezon özellikle yönetim boşluğu bir ara böyle gitti geldi, çünkü genel kurulları yapılamadı, günlerce sürdü, sonra başkan ve yönetim kurulu seçildi, teknik direktör seçimi sonradan oldu. Buna rağmen, geç başlamalarına rağmen ligde 8 puan topladılar. Yeterli mi? Yeterli değil tabi Sivas açısından. 8 maçta 1 galibiyeti var. O da bildiğiniz gibi Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenmişlerdi. 5 beraberliği, 2 mağlubiyeti var. Sadece 9 gol attılar. 11 gol yediler. 8 puanla ligde biraz böyle ateş hattının yukarısında bir an önce toparlanıp Sivasspor'un daha yukarılarda yer alması gerekiyor. Genel anlamda baktığımızda Sivas takımında genç oyuncular da var. Örneğin işte Arda Erdursun gibi genç bir kaleci, 2007 doğumlu ve kalede görev yapıyor. İsmet Taşdemir güvenerek bu oyuncuya şans verdi. Arda da bu şansını iyi kullanmaya devam ediyor. Yine Abin Dangoya gibi, Murat Palulu gibi, Varun Etemi gibi, Burak Kabacak gibi, Mehmet Feyzi Yıldırım gibi önemli oyuncuları var. Reymanay ligde 6 gol atıp yukarılarda gol kararlılığında iddialı konumda, takımına da puan kazandırmaya devam ediyor. Tabii geçtiğimiz sezon daha fazla gol atmıştı. Evinde 4 maçta 4 beraberliği var. Evinde yenilgisi yok. Deplasmanda da 4 maçta 4 puan aldı. 9. haftada evinde kritik bir maç oynayacak. Çünkü evindeki maçlar artık böyle 3 puan değil 6 puan değerinde oluyor. 9. haftada evinde Pendik Spor'la mücadele edecek Sivasspor. İsmet Taşdemir yönetiminde bu maça galibiyet parolasıyla hazırlanmaya devam ediyor. Bir diğer takımımız Ümraniyespor. Geçtiğimiz sezon baktığımız zaman Ümraniyespor, Boluspor ve Vanspor
ligde böyle kıl payı kalan takımlar. 16. sırada Ümraniye geçen sezon ligde tamamlandı.

yapmış. 38 maçta 46 puan. Baktığımız zaman Bolu Spor 38 maçta 48 puan. Van Spor 38 maçta 49 puan. Ateş hattını yukarısında kaldılar. Bildiğiniz gibi geçen sezon Serik, Sakarya, Hatay, Adana Demirspor ligden düşmüşlerdi. Zaten Hatay ve Adana Demirspor'un durumları ortadaydı. Şöyle bir özetleme yapmak gerekirse, bildiğiniz gibi Serik Spor geçen sezon özellikle ligin ilk yarısında çok böyle iyi sonuçlar alıp dikkati çeken bir takımdı. Ama ikinci yarıda deyim yerindeyse tepe taklak oldular. O nedenle takımların daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü geçen sezon altta kalan takım sayısı fazlaydı. Bu sezon biraz daha farklı. O nedenle Ümraniyespor'un daha dikkatli olması gerekiyor. Evet, belli bir bütçeleri var. Belli bir kadro yapısı var. 8 maçta elde ettiği sadece bir galibiyeti var. 3 beraberliği gözüküyor. 4 defa mağlup olmuşlar. 6 gol atıp 9 gol yiyip 6 puanla şu anda ateş hattının hemen üstünde yer alıyor. Çünkü Ümraniyespor'un tesisleri de çok güzel. Genel anlamda baktığımız zaman ama bir üretim konusunda sıkıntıları var. Kadro yapısında sıkıntıları var. Tek galibiyeti bildiğiniz gibi Bandırma Spor deplasmanında elde etmişlerdi. Sokur'un attığı golle 1-0'lık skorla. Genel anlamda Cihan Topaloğlu gibi önemli bir kalecileri var. Melih Bostan, Guluma, Serkan Göksu, Tuğran gibi önemli oyuncuları var. Ama zaman zaman bu mücadele skora, tabelaya yansımıyor. Sonunda tabelayı değiştirene 3 puan veriyorlar. Ama Ümraniye'nin böyle bir sıkıntısı var. 4 mağlubiyeti. Bundan böyle kalan maçlarına çok çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü daha ligin daha yeni bir periyotu geride kaldı ilk 8 hafta. İlk yarının bitimine nereden bakarsanız bakın 11 haftalık bir maraton var. Çok dikkatli olmaları gerekiyor. Ümraniye'de bu milli aranın sonunda sahasında yine ezeli rekabet, İstanbul rekabeti Sarıyer ile mücadele edecek. Bu maçın hazırlıklarına Ümraniye takımı başladı. Hedef evindeki bu mücadeleyi kazanarak Tayfun Albayrak yönetiminde moraline çıkışını sürdürmek istiyor. Çünkü Bandırma önünde elde ettiği galibiyet milli ara öncesinde büyük bir moral oldu Ümraniye'ye. Belki bu moralin verdiği avantajla yönetim de belki belli ödemeleri yaptı veya yapmaya devam ediyor. O nedenle Sarıyer maçı çok çok önemli. Geride kalan 8 haftada hayal kırıklığı yaratan takımının başında kim derseniz, kim var derseniz ben Esenler Erokspor'u koyarım. Çünkü puan sıralaması onu gösteriyor. Tabela onu gösteriyor. 17. sırada Esenler Erok. Ama baktığımız zaman bir türlü arzu edilen sonuçları almadı. Kadrolarına bakıyorsunuz. Hayrullah Plaser gibi, Zekeri gibi, Yusuf Erdoğan gibi, Recep Niyaz gibi, Samudio gibi hep üstlükleri görmüş, şampiyonluklar yaşamış. Önemli oyuncular var. Demek ki bazen bu yıldız isimlerin yıldızları yetmiyor. Karşılarında koşan, mücadele eden takımlar kazanıyor. Ve Mustafa Gürsel yönetiminde bir hayal kırıklığına neden oldu. Ligde galip gelemeyen iki takımdan bir tanesi. Esenler Erok ve diğeri de Bolu Spor. 8 maçta 5 beraberliği var. 3 mağlubiyeti var. 4 gol atmış, çok az gol atıyor. Bu kadar önemli oyuncular var. Kalesinde de 10 gol görmüş. Sadece 5 puan genel anlamda. Hikmet Karaman'ın işi zor mu? Elbette zor. Çünkü kolay değil. Maziyi arıyorlar. Süper Lig kapısından dönmüştü geçen sezon. Ve yine milli ara sonrasında İstanbul Spor'la çok kritik bir maç oynayacaklar. Bu maç çünkü Esenler Erok Spor'un bir çıkış maçı da olabilir. Kaybettiği takdirde de aynı sıkıntılar devam eder. Çünkü elindeki mevcut kadroyla mecburen ilk yarının sonuna kadar, transfer dönemine kadar böyle gitmek zorunda. Hikmet Hoca da bile bile bu kadroya geldi. Umarım orada faydalı olur. Çünkü Esenler Erok takımı bu kadar yatırım, bu kadar harcamaya karşın bunun karşılığını tabelaya yansıtamadı. Bir diğer takımımız 18. sırada İstanbul Spor. Geçtiğimiz sezonlarda da yine böyle düşme potasında yer alan bir takımımızdı. İstanbul Spor sarı siyahlı. Üretime yönelik genç bir kadro, mücadele eden bir kadrosu var. Ama tabii zaman zaman tabelaya yansımıyor. Tek galibiyetini geçen hafta Manisa'da Manisa Spor'u 1-0 yenmişlerdi. Son dakikalarda Mustafa Sol golü kaydetmişti. Sadece ligde 8 maçta 1 galibiyeti, 2 beraberliği, 5 mağlubiyeti var. 7 gol atıp ligden fazla gol yiyen takımlardan bir tanesi. 19 gol, 5 puan topladı. İşi oldukça zor. Deplasmanda 5 maçta sadece 1 galibiyet Manisa'da diye dile getirmiştim. 9. haftada Esenler Erokspor'la mücadele edecek. Bu maç çok çok

0: Antrenörün İstanbul için. Ama İstanbulspor bu maçta da böyle bir kayıp verirse gelecek haftalara sıkıntı girebilir. Evet, ligdeki en büyük sıkıntı yaşayan takımlardan bir tanesi Yücel, Van Spor. Bildiğiniz gibi stadyumları tamirde, bakımda, yıkıldı. Deyim yerince göcebe hayatı sürüyorlar. İzmir'e taşındılar Altınordu tesislerine. Maçlarını Akhisar'da oynuyorlar. Baktığımız zaman 8 maçta 1 galibiyeti, 3 beraberliği, 4 mağlubiyeti, 8 gol atıp 17 gol yemişler. Sadece 4 puan toplamışlar. İstanbulspor önünde elde edilen bir 3-2'lik galibiyet var. Bildiğiniz gibi dün de dile getirmiştim. Murat Yıldırım teknik direktör ayrıldı takımdan. Teknik direktör arayışları devam ediyor. Çok sayıda teknik direktörün ismi geçiyor ama resmiyet muhtemelen bu hafta içinde kazanır diye düşünüyorum. Van Spor'un işi oldukça zor. Eğer bu şekilde devam ederse, yani geçen sezon da sıkıntılar yaşamıştı. Geçen sezon lige yükselmişti alt taraftan. Tabii taraftar desteği yok. Maçlarını işte Akhisar'da oynuyor. 9. haftada da Akhisar'da bu defa ligde kendisi gibi ateş hattının biraz yukarısında yer alan Bandırma Spor'la mücadele edecek. Şu anda yönetimin de sıkıntı içerisinde olduğunu biliyorum. Kolay değil. Taraftar da esasında bir an önce maçların Van'da oynanmasını istiyor ama yeniden bir stadyumun yapılması, yeniden Van'a taşınılması kolay değil. En azından koca bir sezonun böyle geçeceği bekleniyor. Çünkü bir stadyum yapmak kolay bir iş değil. Gelelim Bolu Spor'a. Daniel Farrar büyük bir felaketti. Nasıl geldi, kim getirdi belli değil. Çünkü Türkiye Ligi'ni bilmeyen bir teknik direktör. Türkiye Ligi'nde daha önce çalışmamış bir teknik direktör. Ve Bolu Spor bu ligin gediklisi, Türk futboluna uzun yıllar hizmet eden bir kentimiz. Ama gelin görün, futbol takımı gibi stadyumları da eski durumda. 1958'lerde yapılan Bolu Stadyumu'na doğru dürüst bir çivi çakılmadı. Yani evet, ışıklandırma oldu. Belki koltuklar değişti. Daha önce bildiğiniz gibi tahta koltuklar vardı, öyle diyelim. Ama bir bakıyoruz ki böyle indirme gibi, böyle bir sundurma gibi yerler yapılmış. Yakışmıyor bir defa Bolu'ya böyle bir yer. Bolu Spor puan sıralamasına da yakışmıyor. Baktığımız zaman sadece bir puan 8 maçta. Yani 7 defa mağlup olmuş, 20 gol yemiş, en fazla gol yiyen takımlardan bir tanesi. Ve 9. haftada da sahasında Antalya Spor'la mücadele edecek. Kolay değil. Yeni bir teknik direktör, işte Fatih Atay'ın ismi geçiyor veya başka teknik direktörün ismi geçiyor. Eğer yönetim devre arasında doğru dürüst takviye yapmazsa Bolu Spor futbol takımı gerçekten işte Van Spor gibi yine sıkıntılı bir sezon geçirir. Çünkü 4 takım küme düşüyor. Bu arada hemen ifade edeyim. Van Spor bildiğiniz gibi TFF kurallarına göre şartlarına uygun olmadığı için Türkiye Futbol Federasyonu Van Spor'un da 2 puanını silmişti. Bunu da ifade etmek isterim. Sezon içerisinde çünkü belli kriterler var. Örneğin işte bir görevli konusu veya altyapı teknik direktör konusu belli kriterlerde belli evrakları zamanında teslim etmediği için Van Spor'un 2 puanını Türkiye Futbol Federasyonu silmişti. Genel anlamda baktığımız zaman ilk 8 haftanın özeti böyle. Büyük bir sürpriz yok. Zirvede de dün de söz ettik. İşte Kayseri Spor'un, Bursa Spor'un üstünlüğü ortada. Batman çok iyi gitti. Bursa'ya geçen hafta mağlup olmuştu. Bunlar futbolda var. Sarıyer'in iyi bir kadro kurduğunu ifade etmiştik. Ama az sıralarda tabii işte Bolu Spor'un, Van Spor'un, İstanbul Spor'un sıkıntıları var. Ümraniye'nin yine öyle. Esenler Erol biraz ben toparlanacağını tahmin ediyorum. Ama daha işte ligde kim düşer, kim kalır henüz daha çok erken. Çünkü ligin biraz daha böyle 18. haftasını, 19. haftasını görmek gerekiyor. Çünkü ikinci yarıda hem karkış kıyamet bunlar olacak. Zeminler sertleşecek ki zaman zaman da dile getiriyoruz. İşte Bolu Stadı'nın zemini ortada, Antalya Stadı'nın zemini ortada. Zaman zaman bu zeminlerde her nedense yani böyle tamam sonbahara girdik ama biraz daha zeminlerin daha iyi olması gerekiyor. Çünkü bu kadar futbol yatırımı yapan futbol takımları her nedense bir tane yabancı oyuncuyu almayıp o zemine biraz daha katkı sağlayacak ekonomik anlamda işte ziraat mühendisleri, bu stadyum iyi bakan görevleri daha iyi şartlarda, ekonomik şartlarda çalıştırdıkları takdirde üretim anlamında da bu şekilde Türk futboluna katkı sağlarlar. Keza birinci ligin çok genç oyuncuları var. Bu bu genç oyuncular üst taraflara gitmek istiyor. Oralara giderken de hazırlıklı gitmeleri gerekiyor. Veya lige çıkacak olan takımların zeminleri, stadyumları daha iyi olması gerekiyor. Keza Bursa'nın öyle, Kayseri'nin öyle. Iğdır örneğin işte pilot mücadelesi veriyor yukarıda. Onlar da bildiğiniz gibi saha zemini, Iğdır'daki saha zemini çalışmalar devam ediyor. Ve bundan dolayı da ilk yarının sonuna kadar evinde oynayacağı maçların tamamını Ankara'da, Keçören'de, Aktepe standında oynuyor. Genel anlamda ilk 8 haftanın özeti böyle Yücel.
1: Sayın Sarıçoban, şimdi yeni bir tartışma konusu var. Kulüplerin çok borçlu olduğu, önümüzdeki sezonlarda yabancı futbolcuya yer vermeden birinci ligde tamamıyla Türk futbolcularla, yerli futbolcularla devam edilmesi, en azından hem milli takıma bir altyapı oluşturmak, hem Türk futbolunun geleceği için genç yetenekleri daha fazla burada mücadelenin içine koymak, biraz daha bütçelerini düzeltmelerini beklemek kulüplerin, böyle bir düşünce var yerli futbolculardan oluşması, belki bir iki sene sonra. Bunun için düşünceniz nedir?
0: Elbette çok doğru bir tespit. Gönül ister bu tespitleri kulüp idarecileri, yani birincilik kulüpler birliği veya işte ligde yer alan takımlar mutlaka bunu dillendirmeli, söylemeli ve uygulamaya geçmeli. Örneğin işte Süper Lig'de bunu yaşıyoruz. En çok tabii ses çıkan Süper Lig. Çünkü yayın organları hep onları gösteriyor. Genel anlamda işte çıkıyorlar hakemlerden şikayetçi, MHK'den şikayetçi, Merkez Hakem Kurulu. Peki ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu Merkez Hakem Kurulu'nu, yani Türkiye Futbol Federasyonu seçen kulüp temsilcileri ve orada bulunan yöneticilerin büyük bölümü de kulüplerden gelen kişiler, işte Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Trabzon'dan ağırlıklı gelen kişiler. O kişiler de Merkez Hakem Kurulu'nu belirliyorlar. Şimdi burada kriter şu olmalı. Evet doğru, şu anda 6 artı 2 modeli var. Gerçekten yabancı futbolcuların sayısı bu ligde de fazla. Yani bu ligde fazla. Nedenine gelince. Örneğin şu sistem olabilir. Hani birden tabii, çünkü sözleşmeleri devam eden futbolcular var. Birden bu enkazı, öyle diyelim, kaldırmak kolay değil. Çünkü yabancı futbolcuların ödeme sistemleri var. Örneğin bir hafta gecikti mi otomatikman serbest kalıyorlar. Hadi yerli futbolcuyu ikna ediyorsunuz. Sen bizim çocuğumuzsun. Aman işte araya herkesi sokuyorsunuz. Devreye giriyor, yakınları giriyor, işte akrabaları giriyor. Bu şekilde yerli futbolcuları ikna etme şansınız var. Ama yabancı futbolcular kesinlikle hayır. Menajerleri var, avukatları var. Hiç böyle bir bakarsınız sabah kulübe geldiğiniz zaman önünüzde resmi bir evrak. Yabancı futbolcu serbest kalmıştır, ülkesine dönmüştür. Hatta ulaşamazlar. Çoğu kulüpte geçen sezon yaşadık. Başkan dert yanıyor. Diyor ki işte futbolcu gitti, ulaşamadık. Ya bu teknolojide nasıl ulaşamazsınız? Ödeme yapmazsanız ulaşamazsınız. Burada da çok doğru. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilen, özellikle milli takımlar düzeyde ifade edeyim. Mutlaka bir kriter gelmeli. Kriterin bir tanesi şu olmalı bence. Bir, genç oyuncuları oynattığınız takdirde, işte kadroya 3 tane 4 tane aldığınız takdirde, işte bunların ilk 11'de oynadığı takdirde size şu kadar ödül, para ödülü, bu parayı da, bu ödülü de altyapılara harcamak şartıyla. Çünkü genel anlamda bildiğiniz gibi futbol takımları Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan doğrudan gelir elde etmiyorlar. Ne yapıyorlar? Çoğu kulüp bunu yapıyor, yani isimler hariç. Spor kulübünü kurup bir tane boks takımı, bir tane atletizm takımı, bir tane masa tenis takımı kurup bu şekilde oradan gelir elde ediliyor. İşte iddia gelirleri var, spor turdan gelen gelirler var. Bu şekilde altyapıya kaynak aktarımı aldı altında alıp üst yapılara harcıyorlar. Ve baktığımızda zaten işte gelişimlikleri, akademilikleri, bölgesellikler, bunlar var. Ama bunlardan acaba bu genç oyunculardan Ümit milli takımda, genç milli takımda, U17 milli takımında, 16 milli takımda oynayan oyuncuların büyük bölümü acaba o 20 yaşlara geldiği zaman neredeler? Örneğin işte Trabzonspor'un gençlerinin geçtiğimiz sezon elde ettiği başarılar ortada. Acaba o genç oyunculardan kaçı şu anda Süper Lig'de doğrudan oynuyor? Veya hangi teknik direktör alıp da onları işte milli takıma önerdi veya milli takım seçicileri onları gördü? Baktığımız zaman işte milli takım teknik direktörü gidiyor Fenerbahçe Galatasaray maçını seyrediyor. Milli takım teknik direktörü gelmeli, Keçiören Iğdır maçını da seyretmeli, Manisa Bodrum maçını da seyretmeli. Onları seyreden var bölge antrenörleri. Ya Tamam seyretme. Bir de siz seyredin. O Fenerbahçe Galatasaray maçına herkes gidiyor. Beşiktaş Trabzon maçına herkes gidiyor. Bunları görmek lazım. Genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmamız gerekiyor. Bunun yolu da yabancı kısıtlamasından geçiyor. Evet, bunların da tabii dezavantajları var. Yabancı oyuncuların kısıtlanması durumunda da bu defa yerli oyuncuların fiyatları bu defa artıyor. Bunda da kulüplerin biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü artık hani derler ya, deniz bitti, kara gözüktü. Çoktan kara gözüktü. Türk futbolunda gerçekten büyük bir ekonomik sorun var. Ekonomik kriz var. Gelirler 5 yıl öncesinden daha az. Nakden yayın gelirleri, seyirci gelirleri. Bakın artık taraftar geliriyle bir şeyler dönmüyor. Filmleri bile ödeyemiyoruz. Ancak kim öder? İşte Bursaspor, loca satışları, kombine satışları, ancak Bursaspor bunu döndürebilir. Kayserispor bunu döndürebilir. Ama baktığımız zaman bir Sarıyer bunu nasıl döndürsün? İş adamı katkısı olmadıktan sonra. Baktığımız zaman hadi Batman bunu döndürür. Mardin bunu döndürür. Antalyaspor'un ekonomik sorunları ortada. Hadi Karagümrük bunu döndürür aşı olarak baktığımız zaman. Baktığımız zaman işte bir Boluspor. Yılların yükü nerede? Üretim yok.
1: Evet.
0: Satış yapmıyorsunuz. Genel anlamda sıkıntının kaynağı bu. İşte bir dönem şu anda aklıma geldi. Bir Çanakkale Dardanel modeli vardı. Ne oldu? Üretim bitti. Çanakkale Dardanel bitti. Yani üretim anlamında, lig bakımında. İşte Altınordu neden bıraktı? Denizlispor'un durumu orada nerede? Kayserispor nerede? Kocaeli daha yeni yeni toparlandı Süper Lig'de. Bursa yeni yeni toparlanıyor. Sakarya'nın durumu ortada. Eskişehir'in durumu ortada. Baktığımız zaman iyi giden. Yani tamam belki son maçlarda biraz sıkıntı çekiyor. İşte Göztepe olsun, Samsunspor olsun. Ama üretim anlamında, satma anlamında işte baktığımız zaman Göztepe, Samsun, Alanya iyi işler yapıyor. Ekonomiyi döndürebiliyorlar. Bunu döndür çünkü Anadolu takımlarının birinci hedefi elbet. Tabii şampiyonluk herkes ister.
1: Evet.
0: Ama genç oyuncuları kazandırmak için yol bulmaları gerekiyor. Yol bulmak için de mutlaka altyapılara önem vermeleri gerekiyor. Yani artık o işler geç. Bir de çok çabuk ibralar oluyor. El kaldır el indir. O da kulüpleri zor durumda bırakıyor diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize emeğinize sağlık. Haftaya yine cumartesi pazar sizlerle birlikte olacağız.
0: Elbette Yücel. İyi yayınlar diliyorum. Gerçekten sizin de temponuz mükemmel. 13'ten 19'a kadar bu tempoyu götürmek kolay değil. Başarılar diliyorum. İyi
1: çok
0: nefesler diliyorum sizlere.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Saatimiz sevgili dinleyiciler 14.30'u gösteriyor. Spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikteydi.
2: Radyo 1.
3: Reklamlar.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 14.31'i gösteriyor. Teknik yönetmen arkadaşlarımız Atilla Aliler görevini tamamladı ve dinlenmeye gitti. Ve yeni gelen bir ekibimiz var. Ertuğrul Kaya ve Harun Balaban, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Saat 19'a dek onlarla birlikte olacağız sevgili dinleyiciler. Şimdi spor yazarı Okan Can telefon attığımızda. Okan Can, hoş geldin.
4: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi... Fenerbahçe'de olağan mali genel kurul var ve kendi kanalından da yayın yapıyor şu anda. Dünden beri de Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın idarecileri Fenerbahçe kulübüne ne diyelim, gelir kazandırabilmek için projeler üretiyor ve bununla ilgili de çok güzel tanıtımlar, işte stadın yapılması, Fenerbahçe meydanının yapılması, işte müze, bunun dışında işte diğer kaynaklar, Fenerbahçe adası gibi belli projeler üretmişler ve kulübün en azından gelirlerinin devamlı olabilmesi için çok önemli projeleri var ve olan mali genel kurulda saat 10.30'dan itibaren herkes konuşuyor. Bunu görüyoruz, izliyoruz. Bir spor programı olarak biz de izliyoruz. Şimdi çok önemli bir konu var. Şimdi kulüp idare etmek, sen Avrupa ve dünyadaki kulüpleri de bildiğin için, oradan Fenerbahçe kulübüne, hani bir tek Fenerbahçe kulübü değil, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, birçok kulübe biraz örnek olması için. Şimdi gelen idareciler, evet, hepsinin içinde belli kulübün aidiyeti, taraftarlığı var. Ama kendi kurumlarını, kendi şirketlerini iyi idare ediyorlar ama... Kulüplerin başına geldikleri zaman bir anda denge değişebiliyor. Hatta borçlandırabiliyorlar. Bilerek ya da bilmeyerek, ki bilerek olduğunu sanmıyorum. İşte bunun için Avrupa'daki örnekleriyle Türkiye'deki örnekleri arasında ne gibi bir fark var? Bunu konuşmak istedim seninle sevgili Okancan.
4: Bir kere temel farklılıklardan biri şu... Avrupa'nın birçok kulübünde denetim mekanizması çalışıyor. Yani siz kulüplerde yönetime geldiğinizde kulübün iç tüzüğü, denetim mekanizmasında büyük sorumluluk düşüyor. Dolayısıyla siz yönetim olarak bir karar aldığınızda öyle hani ben yaptım olduğundan öte iş başka yerde kadar gidebiliyor. Çünkü birçok kulüp bizde biliyorsunuz denetim firmaları kullanıyor dışarıdan, raporları, evet, hazırlatıyor ama o, evet, da bir yere kadar aslında yönetimin istediği gibi çıkıyor. Bu birinci nokta. İkincisi de şöyle bir durum var Yücel. Bizim kulüplerimizde devamlılık esas olmuyor. Yani çünkü kulüpler bir politika üzerine bir işleyiş geliştirmekten öte herkes gelip kendi ekibini, kendi planlamasını ve kendi vizyonuna göre hareket etmeye çalışıyor. Her gelen, mesela Fenerbahçe'ye dikkat et, altyapıda hep değişimler oluyor. Yani hep bir planlamada değişiklik oluyor. Dolayısıyla bu kadar çok değişiklik yaptığımızda çok fazla menajerlerin menajerlerin suistimalini ve kulübe sızmasına sebep oluyorsunuz.
3: Bunu da şöyle diyeyim sevgili Okancan, şurada örnek de verelim. Burada Fenerbahçe Kulübü'nün bir olayı olmuştu. Sayın Ersun Yanal döneminde teknik direktörken Fenerbahçe'nin altyapısında Merih Demiral daha 16-17 yaşındaydı. Hatta A takımıyla da antrenmana çıkıyordu. Şu anda milli takımda futbolcumuz ve menajerler tarafından bir imza alındı kendisinden, ailesinden ve Fenerbahçe'nin futbolcusu bir anda farklı bir kulübe, Portekiz'de bildiğim kadarıyla bir alt ligden bir takımda bir sene oynadıktan sonra Türkiye'ye getirildi ve elinden alındı. Yani altyapıyı da

0: idare ederken menajerlerin gelip oraya orada futbolcuların yanına girip imza almasıyla orada bir futbolcuyu kaybetti mesela. Bunun gibi birçok kulübümüzde futbolcular menajerlerin elinde gidebiliyor.
1: İşte tam da bunu söylemek için söyledim. Yani alt tarafı o kadar çok girdili çıktılı bir ortam haline getirirseniz, sokaktan dışarıdan isteyen insan istediği gibi girebilirse ve burada kendi adamlarını bir şekilde entegre edebilirlerdi. Zaten geçmiş ola oradan sonra çok kolay dikiş tutmuyor. Bir diğer konusu şu. Ben mesela bizde kulüpler ibra edilmemekten, taraftarlar ibra edilmemekten çok utanırlar, utanıyorlar. Çok
0: rahatsız oluyorlar. Evet, evet.
1: İşte bunu işte bir utanç meselesi, işte bu ayıbı, bunu bir ayıp olarak gören ben birçok yoruma denk geldim. Bir kulübün ibra edilmemesi ayıp bir şey değil. Ben bir kulüp ibra edilmediği için o kulüple ilgili kafamda negatif bir şey oluşmuyor. Tam tersi, bir kulübün ibra edilmemesi yolunda gitmeyen bir şeylerin kulüp yönetimince göz ardı edilmediğini gösterir. Yani kulüp delegelerince göz ardı edilmediğini gösterir. Ben bu açıdan birçok yönetimin ibra edilmemesi gerektiğini düşünen taraftayım.

0: bir menajerlik şirketiyle ya da bir menajerle göreve geldikten sonra Sayın Aziz Yıldırım eski idareciler imza atmış. Ve bunu ödeyeceksiniz, ödeyecekseniz ibra ettiririz gibi bir konuşma oldu. Yani ibrada edildi Saadettin Saran.
1: Kanseri menajerinden bahsediyoruz.
0: Evet, evet.
1: Yani şöyle durum var Yücel. Yani bir kulüplerin iç denetim mekanizmaları çalışmıyor. Bu evet. Genelde bizim ülkemizde çok kurumlarda sorun var. İkincisi kulüp her yönetimde kadrolar değişiyor. Bu aslında kulübü hastalıklarla getiriyor. Üçüncüsü bu finansal açıdan şöyle sıkıntılar yaratıyor. Biz mesela Saadettin Saran ya bir yönetim geliyor bu kulübe Yücel, seçiliyorsun. Yani kimse hesap sormuyor. O para nereye harcandı, nasıl harcandı? Şimdi bir menajere 3 milyon euro verdiğinizde 4 milyon euro verdiğinizde o paranın yüzde kaçı menajere gidiyor? Belki sizin cebinize giriyor, yandakinin cebine giriyor. Hatırlayın ya, ben böyle çok olay hani kulaklarımıza geldi.
0: Tabii.
1: Benim duyduğum, okuduğum birçok dedikodu vardı bununla ilgili. Transferin son günde 5-6 oyuncuk birden getiriyorlar. Menajerler o kulüpleri, oyuncuları pazarlıyorlar ki Almanya'da bununla ilgili bir yazı çıkmıştı. Yani burada 300 bin euro oynayan bir oyuncuyu 1 milyon 100 milyon euroya Türkiye'ye götürürler. 400 bin euronun üstünü Türkiye'de pay ettiler diye bir konular vardı. Hatırlarım.
0: Çok iyi hatırlıyorum.
1: Yani oyuncunun aldığı paranın üstü paylaşılıyor bir şekilde. Bir de onun menajerlik ücretleri var. Yani büyük paralar dönüyor. Bunun içinde hatırlarsan bazı kulüp başkanlığında ilgili basından bazı insanların yönlendirmeleri de oluyor.
0: Evet.
1: Güçlü sosyal medyada olan insanların. Yani dolayısıyla kulüp bir anda darma duman ediliyor ve siz bunu engellemekte zaten aciliyet gösteriyorsunuz. Burada taraftarların da bence çok negatif etkisi var. Ya bir kulübün transfer yapabilme yeteneği pahalı oyuncu getirmekle ölçülemez.
0: Çok yani, doğru. Çok doğru.
1: Bu çok büyük sorun. Yani Osimhen'i 75 milyon euroya almak, işte Greenwood'u 30 milyon euroya almak, bunlar bir başarı hikayesi değildir. Bunun lütfen anlamında lazım. Başarı hikayesi potansiyel oyuncuyu bulup sonra bunu satabilmektir. Doğru fiyatları alıp onu satabilmektir. Ondan para kazanmaktır. Yani transfer başarısı kimliğe getirip 20 lira satmaktır mesela. Bunu söylemeye çalışıyorum. Greenwood'u getirmek değil. Çünkü zaten siz yüksek paralar veriyorsunuz. Zaten Osimhen'in serbest kalma bedeli 75 milyon euroydu. 75 milyon euroyu aldınız zaten. Bu bir başarı değil. Oyuncunun ikna edilme süreci zaten yüksek paralar vermek zorundasınız. Dolayısıyla siz ne kadar çok transfer isterseniz kulübünüzden, kulübünüz o kadar çok borçlanıyor, o kadar çok dışarıdan menajerlerin itilasına uğruyor, o kadar çok hastalık kapıyor tabiri caizse. Güzel problem bu. Ve daha da kötüsünü söyleyeyim. Ben mesela Ali Koç ayrıldığı dönem, işte başkanlık yaşını kaybettiği dönemden bir gün önce veya bir gün sonra hatırlamıyorum, öncesinde. Bununla ilgili ben daha önce bir yazıda yazmıştım, bununla ilgili paylaşım da yaptım. Ali Koç'un finansal açıdan çok büyük başarıları var, kimse bunu görmedi. Ya sportif başarı o kadar kötüydü ki, başarısızlık o kadar kötüydü ki bu çok konuşulmadı ama Ali Koç gerçekten büyük iş yapmış Fenerbahçe finansallarında. Ama işte ondan sonra o başarı gelmeyince bir anda Saadettin Saran'ın, ya şimdi kulübü yönetmek, ya Yücel ben iddia ediyorum, beni getirin 10 gün bir ay bir kulübün başına, o kulüp bir ay sonra iflas eder, yapamayız. Yani yapamazsınız, çok zor bir şey bu.
0: İşte ben de burada şunu söylemek istiyorum Okancan. Gerçekten Ali Koç da Sayın Aziz Yıldırım'ın yardımcılarından biriydi. Futbol şubesi sorumlusuydu. Ve oralardan yetiştiğini düşündü Fenerbahçe'nin kongre üyeleri. Hatta ben 1990'lı yıllarda Sayın Aziz Yıldırım'ın da bu şekilde kulüpte yer alarak idareci olarak ardından başkanlığa. Ama Sayın Ali Koç'un bu finansman anlamında desteği, reklamlar, katkısı, evet tamam, ama orada hazırlanarak gelmedi ya da altındaki insanların, altındaki çalışanların bu işi hani bilmiyor demeyeyim de az biliyordu ya da hazırlıksız geldiler.
1: Yani şöyle söyleyeyim, Ali Koç'un temel problemi çok kötü yönetim ekibi vardı.
0: Evet. Evet, bunu konuşalım. Bunu konuşalım. Evet.
1: Biraz sokak adamı yoktu Aziz Yıldırım, Ali Koç'un ekibinde. Yani
0: evet.
1: Sokak adamı, biraz jargon evet. Açısından da.
0: Evet.
1: Psikoloji okuyan, iletişim açısından o
0: evet.
1: Sokak kültüründen
0: futbolu bilen.

0: maç vardı.
1: Futbolu bilen.
0: Türk futbolu böyle adam, böyle aktörleri seviyor, taraftarlar da seviyor. Bu gidip sağa sola tabiri caizse atarlanmaktan bahsetmiyorum. Bu başka bir şey. Bu iletişim.
1: Mesela bir taraftar grubunun başındaki insanların futbolculara ayar vermesi beni çok üzdü.
0: Yani o zaten
1: hatırlıyorsunuz değil mi? Antrenmanda kötü gidişi durdurmak için.
0: Evet, yani onu oraya sokun, yani o sınırı koyman gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani işte Aziz Yıldırım o sınırı koyabiliyor.
1: Evet.
0: Ya basın Aziz Yıldırım'a soru sorarken çekinebiliyordu. Yani bunu
1: evet.
0: Görüyorduk ama
1: evet.
0: Ali Koç'un bu açıdan yönetimsel zafiyetleri vardı. Bir de Ali Koç çok kurumsal davranmaya çalıştı iletişimde, yönetimlerde. Çünkü şirket kültüründen geldiği için kendi şirketlerinde bu kurumsallık spor kulüplerinde işlemiyor bazen. Dolayısıyla Aziz Yıldırım'ın o aşırı baskıcı ve sert tavrı daha doğru olabiliyor. Ama günün sonunda Aziz Yıldırım'ın da mesela bence çok bazı dönemleri, finansal açıdan çok başarısız dönemleri vardı.
1: Tabii.
0: Bunlar yani konuşulması gereken şeyler ama en azından Saadettin Saran dönemi bu açıdan çok kötü bir dönemdir. Yani ben bununla ilgili o dönemde söylediğimi yazdığım için çok rahat konuşuyorum. Ya kulüp yönetmek çok farklı bir şey. Dinamikleri çok farklı. Transfer pazarlığı yapmak çok farklı. Nerede hangi mesajı vereceğin, beklentiyi nasıl yönettiğin, doğru network ihtiyacın var oyuncu transferlerine. Doğru insanlar oturman gerekiyor. Yukarıdan aşağı giderken takımına sirayet edecek doğru insanları oraya yerleştirmen gerekiyor. Gün sonunda Saadettin Saran bir finansal yönetimine ihtiyaç var. Saadettin Saran bence burada çok iyi performans göstermedi. Dolayısıyla iyi bir iş adamı olmak, iyi bir şirket yönetmek, iyi bir kulüp yönetmeniz
1: evet.
0: Anlamına gelmiyor. Bunun voleybolu var, basketbolu var, futbolu
1: tabii.
0: Var. Yani çok çok detaylı bir şey bu Yüce. Yani doğru insanları bulmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu biraz da Fenerbahçe camiasının hastalığıdır. Ben bunu yönetimsel zafiyet olarak görmüyorum. Fenerbahçe camiası yaklaşık son 7-8 yıldır bu açıdan bağışıklık sistemi çökmüş. Psikolojisi bozuk ve gerçekten kafası karışık bir halde. Dolayısıyla Ali Koç'u istiyor, sonra Saadettin Saran'ı kurtarıcı görüyor, sonra tekrar Aziz Yıldırım'a sarılıyor. Yani anladın mı? Yani değişik bir ruh hali var. İsmail Kartal'ın işte git geldi süreçleri de bundan dolayı. Yani
1: tabii.
0: Çok karışık, çok kaotik bir ruh hali var. İşte suç kesatlı diye ben gidiyorum diyor, sonra dönüyor. Yani herkesin kafa karışık. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin kaybettiği şey şampiyonluk değil. Bence büyük takım olma işlevlerini ve kurumsallığını yok ediyor. Davranış modelleri problemli Fenerbahçe'de.
1: Okan Can, bilmiyorum sabahtan beri ben programa girene kadar 3 saati izledim. Hatta arabayla gelirken de elimde telefonumdan izledim. Kulüp televizyonundan kongrede konuşulanları, genel kurulda konuşulanları. Bir kongre üyesi çok güzel bir şey söyledi. Kendimizi dedi şampiyon olmak için dedi şampiyon olacağız diye baskı altında tutarak çok pahalı transferler yapıyoruz, haddinden fazla para harcıyoruz ve sonra da bütçenin altında kalıyoruz, sonra da borçlarımız artıyor. Halbuki dedi biz böyle bir kulüp olamayız, olmamamız lazım dedi.
0: Ya benim savunduğum yıllarda söylediğim şey gerçekten
1: evet.
0: Şampiyonluk çok zehirli bir cümle artık yani bir yerden sonra sizi hata yaptırıyor.
1: Evet.
0: Yani hatta geçen sene konuşurken sürekli Galatasaray'ın ne yaptığına bakar hale geldi Fenerbahçe'ye.
1: Bir tek Galatasaray olarak değil spor yazarlarının koyduğu hedefler diyelim.
0: Hedefti. Evet yani şampiyonluk baskısıyla sezona başlamak ya bir önce sakinleşmek bir hayata
1: evet.
0: Dışarıdan bakmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Biz neredeyiz ne yapıyoruz bakmak gerekiyor. Bak bugün mesela Aziz Yıldırım'ın bir cümlesi beni çok şaşırttı. Yani Sidiki Şerif'le ilgili gittiği takımda oynayamıyor. Yani çok enteresan bir cümle. Bana mesela çok sorunlu. Yani diyorum ya tepeden tırnağa bir sıkıntı var. Yani sattığınız oyuncu ya siz çünkü daha sonra yine oyuncu satacaksınız.
1: Siz, şöyle ki orada
0: yani siz bir oyuncu sattıktan sonra oradan oynamıyor. Kötü. Yani biz bunu hani paketledik diyoruz Yıldırım ama siz satıcı olarak güven yani Avrupa'da yani sizden daha iyi oyuncu alacaklar.
1: Bakın ben şöyle diyeyim. Ben de kulüp televizyonunu da izliyorum. 19 yaş altı maçlarını da izliyorum. Şimdi Fenerbahçe'de Sıddık'ı Şerif'e ihtiyaç yoktu. Ama neye ihtiyaç vardı? Fenerbahçe'nin altyapısında U17'den beri, hatta U15'ten beri oynayan bir futbolcu var, santrofor. Ve bu çocuk geçen Gençler Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nin Gençlik Ligi'nde Roma'ya karşı gol atan Alaaddin Ekici. Bu çocuk 17-18 yaşında ve Fenerbahçe'nin A takımında sahaya çıkıyor. Sıdıki Şerif'i alacağınıza o çocuğa yer verseydiniz, 20 milyon euroyu niye verdiniz? Öncelikle bir hata bu. İkincisi, Sıdıki Şerif, o kadar parayı verecekseniz zaten bu adamın evet tamam gelir getirecek de, o zaman Mason Greenwood'a da verdiğiniz para yüksek. Şimdi karar verici olarak o futbolcular, Aziz Yıldırım da orada, yani sattık kar ettik ama zor sattık, oynadığı takımda da yer almıyor anlamında konuştu onu. Ama biz zaten yer vermiyoruz ki öyle futbolculara.
0: Ya şöyle bir durum var Yücel, ben Fenerbahçe bu sene transfer yaptığı transferlerin genelde iyi olduğunu düşünüyorum ama transfer planlamasında, kadro planlamasında problem var. Yani
1: çok doğru.
0: Başka bir şey, yani iyi transfer yapmış olabilirsiniz ama yani mühendislik kısmı sorununuz var. Yani
1: çok
0: ben
1: doğru.
0: Israrla söylüyorum, yani ben Vedat da Lukaku'nun aynı anda alınması, yani Vedat'ı alıyorsan Lukaku, ki ben hani Vedat yüksek maliyetli bir oyuncu alındı, Vedat oyun çeşitliliği yok, bazı bölgeler sorunu var, orta sahipsiği var, bunlar hepsi konuşulur ama Fenerbahçe genel olarak baktığınızda kafa karışık. Yani iletişim açısından kafa karışık. Başkanından teknik adamına kadar sürekli bir şeyleri ikna etmeye çalışıyorlar. İsmail Kartal çok iyi bir teknik adam olduğunu ikna etmeye çalışıyor insanları. Aziz Yıldırım transferi çok iyi yaptığına inanıyor ve ikna etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bunlar hepsi kulübün aslında sıkıntılı bir ruh halinde olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe kötü bir planlama geçirmiş olabilir. Bununla da yüzleşebilmek gerekiyor. Yani evet. Geçirmiş olup para etmiş olabilir. Ama konuyu artık böyle ele aldığınızda önünüze daha rahat bakabilirsiniz. Biz İsmail Kartal'ın her basın toplantısında onun kendinin ne kadar iyi teknik adam olduğunu anlatması ve bunu anlatmaya çalışmasıyla geçtiğini fark ediyoruz. Yani bu bir şey değiştirmeyecek. Günün sonunda tepeden tırnağa şampiyonluk baskısının yarattığı bir ruh hali var. Ben Fenerbahçe'nin yeniden öncelikle psikolojisinin ve ruhunu arındırması gerektiğini düşünen taraftayım. Bunu da bir başkan, bir yönetim yapabilir. Camiayla beraber yapabilir. Bir sezon başında şampiyonluk hedefi koymadan yapabilirsiniz. Beşiktaş bu yıl mesela bunu yaptı. Şampiyonluk hedefi koymadı net bir şekilde. Bak herkes mutlu şu an Beşiktaş Yücel. Yani heyecanlanıyor. Yani olur olmaz ayrı bir konu. Ama herkes şu anda pozitif bakıyor. Çünkü kendinizi o baskı altına aldığınızda her hafta ölüm maçına, ölüm kalım maçına çıkıyorsunuz bir yerden sonra.
1: Doğru. Peki bu özellikle kulübün, Fenerbahçe kulübünün, bilmiyorum, ben izledim dün stadın büyütülmesi, ardından bir bölgede Fenerbahçeli üyelere işte belli bir gelir getirici bir alan yapılanmalar, ardından Fenerbahçe kulübünün Fenerbahçe stadının arkasında bir Fenerbahçe meydanı, bunun gibi projeler, bunların hepsi gelir getirici projeler ve kulübün devamında yıllar içinde bu borç tablosunu da azaltacak gelirler bunlar. Bunların proje olarak konması, evet, hatta bir idareci dedi ki Saadettin Saran döneminden, eski başkan Saadettin Saran döneminden dedi ki bize şampiyonluk verin kardeşim, bunlara gerek yok. Şimdi tamam da balık tutmayı öğretiyor size, siz balık yemeyi özlüyorsunuz. Yani bu da hastalıklı bir durum diye düşünüyorum.
0: Ya zaten konuşulmuş şey, Fenerbahçe camiası psikoloji gerçekten bozuk ama
1: evet.
0: Bu çalışmanın, yani bir kulübün böyle çalışmalar yapması, tesisleşme, işte başka yapısal değişiklikler, lojistik açısından işte meydan, üniversite, gelir getirici projeler her zaman çok değerlidir. Ama şu anda Fenerbahçe camiası bunları duymaktan heyecanlanmıyor. Heyecanlanmayacak da Yücel. Onu da söylemem lazım. Çünkü Fenerbahçe camiası 28 yıldır başka bir şey üzerine odaklanıldı. Yani odaklandırıldı. Başka bir şey üzerine beklenti yaratıldı. Yani siz şampiyon olamadığınızda Fenerbahçe meydanı kimse de bir hikaye yaratmayabilir. Dolayısıyla bu iletişimi çok doğru yapmak gerekiyor. Ben doğru çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Tesisleşme her zaman değerlidir. Ama ben Aziz Yıldırım'ın yerinde

0: olsam öncelikle camiayı bir hani ruhuna masaj yapmam gerektiğini düşünüyorum. Yani ruhuna, kültürel kodlarına, genetiğine dokunmam gerektiğini düşünüyorum. Kazanmak, kaybetmek için de başka şeyden bahsediyorum. Fenerbahçe çok büyük badire atlatmış bir kulüptür. Ama inan bence son iki yıldır yaşadığı çok büyük bir badire. Yani buradan nasıl çıkacak çok merak ediyorum. Düşünsene dün mesela transfer yasağı haberleri düştü. Bu bile Fenerbahçe'yi hemen enfekte edebiliyor. Fenerbahçe'nin öncelikle bir oturup gerçekten bir sakinleşmesi gerekiyor. Nasıl yapılır bilmiyorum. Bunun çalışmaları yapılması gerekiyor. İletişim açısından, yönetim açısından. Yani ben Aziz Yıldırım'ın hani Acun Ilıcalı'nın hocasını iptal etmesini bile çok yanlış bulan taraftayım. Çünkü bu sakinleştirici bir durum değil. Yani birlik beraberliğe ihtiyaç var. Her tarafı dinlemesi gerekiyor. Aziz Yıldırım'ın her tarafla iletişim halinde kalması gerekiyor. Kişisel hikayeler, kişisel hesaplaşmalar bence toprak altına gömülmesi gerekiyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu açıdan sakinleşmesi lazım. Herkesten görüş alabilmek, herkese konuşabilmek, herkese sakinleştirmek gerekiyor. Birleştirici olmak lazım. Çünkü Aziz Yıldırım'ın çok büyük tecrübesi var. Yoksa hani o locayı alırsın, kapatırsın, orada izlemesin, ona loca vermedin. Bunlar artık...
1: Ama oradaki olay biraz farklıydı. Mesela bir Erol Bilecik yönetici ve Sayın Acun Ilıcalı'nın locasında başka takımların taraftarlarının gelip maç seyrettiği ve oradaki gollerden sonra attıkları gollerden sonra çektikleri videoların sosyal medyada gösterilmesi ve yani çok aşırı tepki aldı.
0: İddialı bir şey söyleyeceğim. Locaların çoğunda başka takımların insanlar var. Yani öyle
1: tabii ki. Tabii ki ama yani bu çok fazla tepki aldı.
0: Galatasaray'ın hocalarında da Fenerbahçe'yi izliyor. Fenerbahçe'nin hocası Galatasaray var. Yani ona çünkü misafir götürüyorlar loca sahipleri.
1: Evet.
0: Var böyle bir şey. Var yani ama yani ben açıkçası yani Acun Ilıcalı ile ilgili yani bu Acun Ilıcalı simgesel bir şey. Genel olarak bu tavrım biraz değişmiş gerektiğini düşünüyorum. Yoksa ben dediğini anlıyorum ama loca konusu kontrolsüz bir alan ve herkes oraya misafiri götürüyor. Yani her giden de o kulübün taraftarı değil, onu söyleyeyim. Ben hani
1: doğru.
0: Bildiğim için söylüyorum.
1: Ben de bununla biliyorum.
0: Bununla baş edemezler. Dolayısıyla hatta gidip orada deplasmanda Fenerbahçe'yi deplasman olarak bir kazanan insanların gidip onu çok mutlu şekilde anlatan insanlara da denk geldiğimi söyleyebilirim.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla bence bir yerden artık şey başlaması gerekiyor. Sakinleşme butonuna bir şekilde basıp ilerlemek gerekiyor. Psikolojik bazı sorunları var Fenerbahçe'nin, bunun çözülmesi gerekiyor.
1: Şöyle ki büyük ihtimalle Mali Genel Kurul'da bu yapılacak olan projelere onay verilecek. Çünkü saatlerdir bu yaşına rağmen Sayın Aziz Yıldırım hala konuşuyor. Ve kongre üyeleriyle soru cevap da yapıyor şu anda. Anladığım kadarıyla bu projeler gerçekleşecek. En azından bir bütçenin artırılması, borçların azaltılması için. Ama basketbolda kadın erkek, voleybolda kadın erkek veya diğer sporlarda ki bugün de kürekte Türkiye şampiyonu olmuş. Bu şampiyonluklar geldiği müddetçe boksta mesela giden milli takımın 7 oyuncusu, 7 sporcusu, 15 sporcusundan 7 sporcusu madalya aldı. Şimdi onun için bu başarılar geldikçe biraz daha rahatlayacak anladığım kadarıyla. Hem Fenerbahçe camiası, hem Fenerbahçe taraftarı, hem de Fenerbahçe'yi yönetenler anladığım kadarıyla.
0: Ya şöyle Yücel, ben hani konuya şöyle bakıyorum. Şimdi geçen haftalarda hatırlar mısın İsmail Kartal'ın istifa sürecinde?
1: Evet.
0: Mesela olumsuzluklar, bir sürü sıkıntı var Fenerbahçe'de. Orada bir yerde haber Acun Hoca'nın locası işte yıllarım izin vermiyor yani. Çünkü negatif üzerinden bir hikaye var yani toplamda.
1: Evet.
0: Ya bunların bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Çünkü sadece o sportif başarısızlıktan sonra arkadaki başka hesaplaşmalar da ortaya çıkmaya başlıyor bunlarda. Yani biliyorsun hani sinek hep şeyi sever ya, hani bataklık sivrisinek.
1: Evet.
0: Senin sorunların da sinekse bu bataklık ortamlarında bu sorunlar daha çok ortada gözüküyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla bunları halletmesi lazım bir şekilde.
1: Saat 17'den sonra tekrar seninle görüşeceğiz ama bir girizgah yapalım istersen. Yarın Türkiye-İtalya maçı var. Kısaca bir iki cümleyle alayım çünkü saat 17'den sonra da bolca konuşacağız seninle Türkiye-İtalya maçını. Nasıl bir maç bekliyorsun?
0: Ya Fransa maçı, şimdi İtalya'da biliyorsun son Dünya Kupası'nda yoktu.

0: Evet.
1: Orada da çok ciddi tartışma, yani İtalya'nın içinde çok ciddi tartışmalar yaşandı ki bir önceki yılın dönemin Avrupa şampiyonuydu. Şimdi Türkiye milli takımına, yani bizim kendi milli takımımızın Avrupa'da artık kendi yerini bir yerde oturtması için, yani artık hani o belli o kazanımları koruyabilmesi için Dünya Kupası'nı aradan çıkartıyorum. Buradan galibiyetle ayrılması lazım. Fransa maçında bence çok kötü değildik ama kendimizin nerede gördüğümüzü göstermek adına İtalya maçı çok değerli. Belçika maçı çok değerli. Günün sonunda hani bir sonucunda size hani kupa vermesi değil. Siz kendi konumunuzu bu maçlarla belli edersiniz.
0: Çok teşekkür ediyorum Okancan. Saat 17 haber bülteninin ardından tekrar futbol konuşacağız. Bunu biraz daha geniş konuşacağız. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: İyi günler diliyorum.
0: Sağ olun. Spor yazarı Okancan bizlerle birlikteydi ve Fenerbahçe'deki olağan genel kurulu projeleri ve hedefleri konuştuk. En azından nasıl bir ortamda dinginliğe ulaşır, yani sakinliğe ulaşır Fenerbahçe kulübü, bunu konuştuk kendisiyle. Sevgili dinleyiciler, saat 16 haber bülteninin hemen ardından voleybolu konuşacağız. Sadece voleybolu konuşacağız. Bildiğiniz gibi Avrupa'da erkeklerde voleybol şampiyonu belli oldu. Polonya dün 3-1 kazandı ve karşılaşmayı kazandıktan sonra da 3-1 kazandıktan sonra da ikinci kez üst üste şampiyon oldu Polonya milli takımı. Biz milli takım olarak, erkek milli takımı olarak nerelere gidebiliriz? Bunları konuşacağız. Önce Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte olacak. Avrupa Şampiyonası'nı konuştuktan sonra Avrupa Şampiyonası'na giden ekibi hazırlayan, aynı zamanda eski ünlü voleybolcu, milli voleybolcumuz ama şu anda Türkiye Voleybol Federasyonu'nda AS Başkan ve erkek milli takımlar sorumlusu Semih Oktay konuğumuz olacak ve kendisiyle erkek milli takımımızı nasıl filenin sultanları gibi yükseltebiliriz, bunu konuşacağız.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon krizi soruşturmasında hiçbir taviz ve istisnanın söz konusu olamayacağını belirtti. Ortada bir iddia varsa araştırılacak, tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacak ve yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecek dedi. Ömer Çelik, Türkiye ekonomisine yönelik bir risk olmadığını da vurguladı. Yıllardır çözülemeyen 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. 19, 15 ve 11 yıllık dosyalar yeniden açıldı. Soruşturmalarda önemli gelişmeler yaşandı. Aksaray, Gaziantep ve Manisa'daki dosyalarda 13 şüpheli gözaltına alındı. 3 kişi tutuklandı. CHP Abant'taki milletvekilleri kampını tamamladı. Kemal Kılıçdaroğlu kampın son gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'deki arınma sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Ahlaki kodlara dönüş mesajını yineledi. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasını kendi tercihidir sözleriyle değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin de mecliste destek verdiği terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı olumlu olarak değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Fidan'ın gündeminde Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, Körfez'deki gelişmeler, Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyir sefer güvenliği ile Gazze ve Yemen başta olmak üzere bölgesel meseleler olacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycanlıları rahmetle andı. Duran, 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü'nde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Duran paylaşımında iki devlet tek millet anlayışıyla kıvançta ve tasada bir olduğumuz kardeş Azerbaycan'la gönül bağımız, ortak tarihimiz ve kardeşliğimiz daima var olsun. Karabağ Azerbaycan'dır ifadelerine yer verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 yılda güçlü Türkiye'nin inşası adına büyük engellerin aşıldığını söyledi. Küresel adaletin tüm insanlık için tecelli ettiği günleri görebilmemiz için daha çok çalışmamız bir zorunluluktur, dedi. Bakan Işıkhan, tam bağımsızlık hedefinde kararlılıkla çalışmaya devam edileceğinin altını çizdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü dolayısıyla art arda mesaj paylaştı. Bakan Bayraktar, ecdadımızın Preveze'de yazdığı destanı kurduğumuz dev enerji filosuyla taçlandırıyoruz, dedi. Bakan Bolat ise Türkiye'nin güçlü denizcilik kapasitesine dikkat çekti. Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünde Türk donanmasına ait 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Vatandaşlar donanmanın geçişini bando eşliğinde izledi. Geçiş sırasında Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi de selamlandı. Türkiye savunma sanayi ihracatında dünyanın ilk 10 ülkesi arasındaki yerini güçlendirdi. 4 milyar 230 milyon dolarlık ihracatla dünyada 8. sıraya yükseldi. Türkiye, Çin ve İspanya'yı geride bıraktı. Marmara bölgesi bugünden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girdi. İstanbul'da çarşamba günü akşam saatlerine kadar sağanak geçişleri bekleniyor. Washington-Tahran hattında diplomasi trafiği güvensizlik ortamında devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye 7 günlük bir ateşkes planı sundu. ABD Başkanı Trump ise teklifi reddettiğini açıkladı. Yemen'de hükümet güçleri ve İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Yemen ordusu Husilerden onlarca kişiyi öldürdü. 10 Yemen askeri de çatışmalarda hayatını kaybetti. Husilerle gerilimin sürdüğü Suudi Arabistan'da yüz yüze eğitime ara verildi. Moskova-Berlin hattında 4 yıl sonra ilk kritik temas gerçekleşti. Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında ikili ilişkiler ve Ukrayna Savaşı'nı görüştü. Almanya Dışişleri Bakanı Vadeful, görüşmede Berlin'in tutumunu teyit ettiklerini söylerken, Rus mevkidaşı Lavrov'dan yeni bir şey duymadık değerlendirmesi geldi. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
0: o. Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi, baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: Reklamlar.
1: Spor gündemi devam ediyor.
2: Saatimiz 15.07'yi gösteriyor. Haber ve reklamın ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Ve şimdi voleybolu konuşacağız saat 16'ya dek. Sevgili dinleyiciler, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte. Savaş Eskigülek, hoş geldiniz.
3: Merhabalar Yüce Bey, nasılsınız?
2: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
3: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Avrupa Voleybol Şampiyonası erkeklerde sona erdi ve Polonya üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Fransa'yı 3-1 mağlup ettiler. Gecenin sürprizi Finlandiya üçüncü oldu ve Finlandiya biz grubumuzda belki de yenseydik biz de buralara gelebilecektik. Slovenya'yı, çok beğendiğim Slovenya'yı, çıkış yapan erkek voleybolunda Slovenya'yı mağlup etti ve üçüncü oldu. Polonya şampiyon, Fransa ikinci, Finlandiya üçüncü oldu. Neler söylemek istersiniz? Final maçıyla ilgili önce onunla başlayalım.
3: Önce final maçıyla ilgili şöyle söyleyeyim. Polonya, hani dün bahsettiğimiz bir şey vardı ya Yüce Bey, sizin de bahsetmiş. Hani dünya bir numarası neden bir numara olduğunu çok net bir şekilde gösterdi. Buna rağmen Fransa bir geri dönüş yapabilir mi acaba diye beklentilerimin sonucunda, ki ilk sette de iyi başlamıştı esasında Fransa ama ikinci sette inanılmaz bir ağırlık ortaya koydu Polonya milli takımı. Böyle olunca da ortaya özellikle ilk sette ve üçüncü sette seyri, keyfi, heyecanı çok güzel bir karşılaşma izledik. Ben hem Fransız erkek takımına hem Polonya erkek takımına gerçekten teşekkür ediyorum bir voleybol insanı olarak. Ama şöyle söyleyeyim, hani dün de bahsetmiştik. Son 8 yılda baktığımız zaman Polonya'nın Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da tutun, kulüp takımları olarak Milletler Ligi ve Euro Voley'de sürekli olarak yer aldığını, olimpiyat oyunlarında, dünya şampiyonasında mutlaka kürsü gördüğünü, final gördüğünü, şöyle bir üşenmedim çıkarttım, 2018 ile 2026 arasında sadece dünya şampiyonasında 2018'de tek madalya kazanmış. Onun harici 2019'dan 2026'ya kadar olan 7 senelik sürede mutlaka hem Milletler Ligi'nde hem de Euro Voley, yani Avrupa Şampiyonası ile Olimpiyat Oyunları'nda, Dünya Şampiyonası'nda ve Dünya Kupası'nda mutlak surette kürsü görüp madalya kazanmış. Gerçekten erkek voleybolu gibi hep bahsediyoruz. Kadın voleybolunda bahsettiğimiz zaman Türkiye'mizle birlikte İtalya'dan bahsediyoruz. Ama erkek voleybolunda gerçekten baktığımızda İtalya var, Polonya var, Almanya var. İşte yeniden gelmekte olan, sürekli olarak yarı final, çeyrek final gören bir Slovenya var. İşte Türkiye'nin özellikle dünya şampiyonasıyla, geçtiğimiz seneki dünya şampiyonası, dünya altıncılığı üstüne Milletler Ligi altıncılığıyla baktığımızda geriden gelen bir Türkiye var ve erkeklerdeki rekabet gerçekten çok daha sert. Buna rağmen Polonya'nın inanılmaz bir baskı altına aldığını, erkek voleybolunu hegemonyası altına aldığından bahsedebiliriz. Gerçekten çok çok güzeldi karşılaşma. Baktığımız zaman Fransa'da hani Engafet gibi bir yıldız yok takımda ama Engafet artık milli takım kariyerini noktaladı. Özellikle Fenerbahçe'deki son durumundan sonra milli takımda, o Fransa milli takımda yer alması da gerçekten zordu. Çok profesyonelce bir yaşantı tarzı kuramadı. Bununla birlikte baktığımız zaman mutlaka ve mutlaka Polonya'nın örneğinden yola çıkmamız lazım. Polonya'da köşe oyuncuları, çaprazları, liberoları, ki işte ikinci bölümümüzde Semih Oktay abimizi de davet ettiğimizde soracağım sorulardan bir tanesi bu. Blokta ve defansta inanılmaz güzel işler yapıp hücumda da neredeyse sorunsuz oynayan bir Polonya vardı. Bu Polonya'nın da Avrupa Şampiyonası olması, Milletler Ligi'nden sonra bu sene Milletler Ligi'nden sonra Avrupa Şampiyonası'nda da birinci basamağa çıkmış olması çok şaşırtıcı değil. İtalya olsaydı nasıl olurdu, ama İtalyanlar bu direnci gösteremedi. Hatırlarsanız programlarımızda bahsettiğimiz İtalyan kadın ve erkek takımlarının, biliyorsunuz onlarda değişik bir sistem var. Orada kulüplerin bağlı olduğu bir oluşum daha var. Türkiye'de Kulüpler Birliği gibi bir şey var voleybolda İtalya'da. Onlar da bence benim düşünceme göre şimdi daha da oturuyor. De Giorgia'nın nasıl söyleyeyim, tahtı sallanıyor artık. Böyle bir ev sahibi olduğunuz bir turnuvada neden biz finale kalamadık tarzındaki eleştirilere maruz kalıyorlar. Dolayısıyla demek ki dünyanın her yerinde bu var ama İtalyan voleybolunun belli bir gerilme dönemine girdiğinden bahsedebiliriz. Aynı Brezilya'da dünya ölçeğine de baktığımızda Brezilya'nın kadın voleybolunda gerileme olduğunu söylemiştik, hatırlarsınız daha önceki evet. programlarımızda. Dolayısıyla Polonya yaklaşık işte 8 senedir 9 senedir sürdürülebilir bir şekilde kürsü alışkanlığını, şampiyonluk alışkanlığını sürdürüyor. Hem olimpiyatlarda hem Avrupa şampiyonası hem de dünya şampiyonası da Yüce Bey.
2: Peki şimdi Finlandiya'nın çıkışını biraz konuşalım isterseniz. Finlandiya ne oldu da bu noktaya geldi? Çünkü Slovenya iyi bir çıkış göstermişti. Evet, İtalya iyi takım, Polonya iyi takım ama aralarına Finlandiya da girdi. Finlandiya'nın bu çıkışını görebilmiş miydik? Düşünebilmiş miydik? Nereden nereye geldiler?
3: Vallahi açıkça söylemek gerekirse ben Finlandiya'dan böyle bir başarı beklemiyordum. Kaldı ki herhalde onlar da böyle bir başarı beklemiyorlardı. Elbette ki Avrupa Şampiyonası'nda tarihlerinde ilk kez kürsü görüp bir madalya kazandılar. Yani tarihlerinde ilk defa böyle bir şey yapıyorlar ki Avrupa Şampiyonası'nda da defalarca 20 kere 21 kez falan katıldı Finlandiya. Hani Avrupa'nın Kuzey Avrupa bölgesinde voleybolun iyi olan ülkelerinden bir tanesi Finlandiya. Eskisi gibi şimdi şöyle söyleyeyim. Avrupa Şampiyonası'nda şimdi 24 takım yer alıyor ama daha önce biliyorsunuz 12 takım yer alıyordu. Buralarda bile sürekli olarak 9. 10. 11. olup ama mutlak surette Avrupa Şampiyonası'nda finallerinde yer alan bir takımdı Finlandiya'da. Hani bizim ülkemize baktığımız zaman çok eskiden Sivilo Urpo Galatasaray'da top oynamıştı. Geçtiğimiz sezonun yarı döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Luka Martilla gelmişti hatırlarsanız.
2: Evet.
3: Hani Fenerbahçe'de çok büyük bir verim gösteremedi çünkü çok süre alamamıştı. Ama kardeşiyle birlikte iki kardeş, çünkü Finlandiya'da 4 tane kardeş var milli takımda. Bu iki kardeş inanılmaz işler yaptılar. Avrupa Şampiyonası'nın en çok skor üreten oyuncuları oldular. Ve Luka Martilla önümüzdeki sene Gebze Belediyespor'da top oynayacak. Aynı şekilde baktığımız zaman Jokola inanılmaz bir top oynadı özellikle yarı final karşılaşmasında. Yani benim açımdan tabii ki oraların havasını teneffüs eden Semih Oktay abimize de soracağız. Finlandiya'nın bu gelişimi bizler için sürpriz oldu ama siz işin içerisindeyken nasıl gördünüz diye ona da sormamız lazım. Ben Finlandiya'dan böyle bir başarı beklemiyordum. İlk defa madalya kazandılar. İlk defa kürsü gördüler. Rüya takımda ilk defa bir oyuncuları yer aldı ki bana göre de hak ederek yer aldı. Ama işte Martilla kardeşlerin şanssızlığı önlerinde Leon gibi oyuncuların olmasıydı. Çünkü Polonya gerçekten her kategoride, yani sahanın her mevkisinde gerçekten ama gerçekten çok güzel işler yapmıştı. Bu bakımdan da Finlandiya'nın bu başarısı benim için sürpriz oldu. Ama dediğim gibi bir de oraların havasını teneffüs eden Semih Oktay abimize bir sormak lazım. Gözümüz doydu. Nasıl söyleyeyim size, voleybola doyduk. İşte sevgili Cüneyt Kıran anlattı karşılaşmayı da. O da voleybolu anlatmaya doydu. Dün karşılaşmayı izlerken fark ettik. İnanılmaz iyi hazırlanmıştı bu arada. Tebrik ederim kendisini de. Bütün doyurucu bilgilerle, bütün o boşluklarda, seremoni aralarında, kupa töreni, madalya töreni sırasında vermiş olduğu bilgilerle çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmiş belli ki. Kendisine de teşekkür etmemiz lazım bir voleybol insanı olarak. Ama Fransa ve Polonya'nın ağırlıkta olduğu bir rüya takımda Finlandiya'dan Martilla'nın, Noah Martilla, bize gelenin kardeşi,
2: evet.
3: Luka'nın kardeşi Noah Martilla en iyi smaçörlerden bir tanesi olarak rüya takıma girdi. Ben Polonya'dan bu başarıyı bekliyordum. Bana göre de turnuvanın en önemli takımı Finlandiya'ydı. Slovenya beni şaşırtmadı. Sürekli olarak ilk dörtte yer alan, 3 sene arka arkaya final oynayıp uluslararası müsabakalarda final oynayıp şampiyon olamayan bir takımdı. Orada da artık bir neslin değişmesi durumu söz konusu Slovenya'da. Ama Slovenya'nın gençlerine bakıyorum. U22'de de U20 takımında da iyi işler. Erkek voleybolunda özellikle. Kızlarınki birazcık daha geriden geliyor Slovenya'da. Bakalım neler olacak. Gönlümüz tabii ki bunları konuşurken filenin efelerinden de bahsetmek istiyor Yüce Bey. Gerçekten hani nedenlerini, nasıllarını, çözüm yollarını tabii ki Semih Oktay abimizden dinleyeceğiz ama bizim şurada olmamız lazımdı. Bu konuşmalarımızın içerisinde filenin nefelerine yer vermemiz lazımdı. Şuradan hareketle bunu söyleyebiliyorum Yüce Bey. Şimdi bakınız, Slovenya durduk yerde Avrupa'nın önemli ülkelerinden bir tanesi oldu. Almanya zaten hani hep disiplinli spor anlayışıyla geldikleri nokta itibariyle hep çeyrek finallerin son 16'ların takımı olduğunu gösterdi. Ve Finlandiya artık buralarda yer aldı. Hollanda erkek voleybolunda biraz düşüşteki, kadın voleybolunda da aynı düşüşteler. İşte burada bu rekabet ortamında sürpriz olan takımlara çok ihtiyacımız var. Slovenya gibi, Finlandiya gibi takımların arasında Türkiye'nin yer almış olması da ben

0: yapmak isterdim açıkçası Yüce Bey.
1: Şöyle ki tabii ki bir dalgalanma olacak ama bir sistemin oturtulması lazım. Bence daha sistemi oturtamadık. Bir iki kişi sakatlandığı zaman sistem yerinden oynuyor. Şu andaki baş antrenörümüzün katkısını nasıl değerlendiriyorsun geldiğimiz noktaya?
0: Şöyle söyleyeyim, ben Slobodan Kovac'la ilgili olarak pozitif düşünenlerdenim. Kaldı ki dünya altıncılığı sırasında Milletler Ligi'nde ikinci seneye katılmış olduğumuz, üçüncü sene katılmış olduğumuz, gelmiş olduğumuz nokta itibariyle oynanan oyun, oyunculara olan hakimiyeti, oyun içerisindeki tavırları, oyun dışındaki tavırları, babacan yaklaşımı ama otoriteyi elden kaybetmeyen tavırlarıyla Slobodan Kovac'la ilgili ben pozitif düşünenlerdenim. Çok önemli aşamalar da yaptı ama hani bakıyoruz tabii ki antrenmanlarda falan yer almadığımız için oyuncuların son durumlarını göremiyoruz.
1: Evet.
0: Ama şöyle düşünün, Letonya ile çok önemli ölüm kalım maçı diyeceğimiz, yani devam mı tamam mı diyebileceğimiz bir maça çıkıyoruz. Sahada ısınan oyuncularımız içerisinde smaçör, bir tane smaçörümüz var ısınabilen, o da alelacele Türkiye'den getirilen Yasin Aydın. Şimdi Cafer Kirkit var. Cafer Kirkit'in oynayamayacağı belli. Ancak manşete girerse, ki o da giremedi bile. Yani bu kadar arka arkaya gelen şanssızlık başka türlü nasıl ifade edilebilir bilemiyorum. Hatta şimdi Semih abiyle hafta içerisinde de konuştuğumuzda bir ara mesaj çektim. Semih abi hazırlan, sen gireceksin oyuna diye. Oynatacak oyuncu kalmamıştı takımda. Yani bir takım maça hazırlanırken Yüce Bey, smaçör eksikliğiyle hazırlandı. Diyorum ya, son maçı Letonya karşılaşmasına Yasin Aydın Türkiye'den getirildi. Şimdi böyle bir ortamda sadece üzüntülerimi dile getirebiliyorum. Hani oyuncu havuzumuzun gelişmesiyle ilgili söylemlere katılıyorum ki Semih abiye soracağımız sorulardan bir tanesi de bu olacak. Çünkü gerçekten dün de bahsetmiş olduğum gibi birinci liglerdeki takım sayısının azalması, 18 takım yerine 15 takımla, ki biliyorsunuz 12-12-24 takımla başlamıştı.
1: Evet.
0: Hep söylüyorduk biliyorsunuz, erkek voleybolunun gelişimi birincilik B kategorisiyle doğrudan bağlantılı demiştik. Baktığımız zaman artık ne A kategorisi kaldı ne B kategorisi kaldı. 18 takımda oluşturulmaya çalıştığımız ligden 15 takım lige katılım gösteriyor. Yarın öbür gün düşmenin olmayacağını anlayan takımlar yatırımlarını azaltmak, bir sonraki seneye hazırlanmak amacıyla ellerindeki daha iyi oyuncuları da gönderecekler veya şampiyonluğa gidecek olan takımlar transfer olacak. Hem oyuncu oynasın hem şampiyonluğa giden takımlar güçlensin niteliğinde bir şey var. Bunu geçen sene yaşadığımız için söylüyorum. Ezber değil yani bunlar. Dolayısıyla mutlak surette bir plan ve yol haritasına ihtiyacımız var. Teknik kurul olarak, teknik kurulunda doğal başkanı olarak da Semih Oktay abimize bunları sormamız gerekiyor. Ama bahsettiğimiz şey şu, oyuncu havuzuyla ilgili var, oyuncularımız var ama bakınız tekrar söylüyorum, dün de bahsetmiştim. Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi'ndeki oyuncularımızın gelmiş olduğu noktalar, liseler arası dünya şampiyonluğunu bir kez daha kazanmış olmaları elbette çok güzel ama bir tane spor lisesiyle değil, mutlak surette diğer takımlarımızın da bu altyapılardaki gelişimlerini daha sistematik bir şekilde gerçekleştirmeli ve takibini daha net bir şekilde yapmamız lazım diye düşünüyorum.
1: Peki özellikle baş antrenör Slobodan Kovac'ın altyapılardaki organizasyonla ilgili Sayın Semih Oktay'la ya da onun altındaki idarecilerle, yöneticilerle bir irtibatı, bir plan ve programı var mı? Buralara katkısı var mı?
0: Valla bu sorunun esasında dediğim gibi muhatabı işte 15.30'dan itibaren programımıza bağlanacak olan Semih abi olmalı. İllaki vardır. Kendisi zaten hani biliyorsunuz Fenerbahçe'nin başındayken her türlü şeyin içerisindeydi. Hem Fenerbahçe'nin hem Türk voleybolunun. Ama son durum itibariyle ki sezon başı yıllık planlar yapıldığında, ki 2027 planı da yapıldı geçtiğimiz aylar içerisinde milli takım antrenörleri, yardımcı antrenörleriyle birlikte Semih abinin koordinasyonunda İstanbul'da gerçekleştirilmişti bu toplantı. Buradan baktığımızda mutlaka bir plan var ama belki bir revizyona ihtiyaç olabilir ve mutlak surette bir iyileştirmeye, sürdürülebilir başarıların gelmesi için nelerin yapılması gerektiği yönünde mutlaka bir yol haritası vardır Yüce Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bir reklam arası verelim. Reklamın ardından hem Sayın Semih Oktay hem de spor yazarı Özgün Erdoğan'ı hem de sizle voleybolda, erkek voleybolunu konuşmaya devam edeceğiz.
0: Tamamdır İzle Bey.
2: Reklamlar. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Reklamlar.
1: Spor gündemi devam ediyor.
2: Saatimiz 15.25 sevgili dinleyiciler. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Ve voleybol konuşmaya da devam ediyoruz. 15 haber bülteninin ardından voleybol aktüel genel yayın yönetmeni Savaş Eskigülek'le birlikte olmaya başlamıştık. Şu anda telefon hattımızda. Bir kez daha tekrar hoş geldin Savaş Eskigülek.
3: Merhabalar, hoş buldum Yüce Bey.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir diğer konuğumuz yine telefonumuzun diğer ucunda. Türkiye Voleybol Federasyonu As Başkanı ve Erkek Milli Takımlar Sorumlusu Sayın Semih Oktay. Sayın Semih Oktay, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, stüdyo konuğumuz da Özgün Erdoğan, spor yazarı, bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
2: Sayın Oktay, önce sizle başlayalım. Avrupa Şampiyonası sona erdi. Oradaydı milli takımımız ve siz de oradaydınız. Röportajlarınızı dinledik. Nasıl buldunuz? Önce Avrupa Şampiyonası'nı bir milli sporcu olarak, milli voleybolcu olarak, voleybolun içinde baş antrenör olarak çalıştınız. Her kademede çalıştınız. Voleybol Federasyonu'nun as başkanısınız. Erkek milli takımlardan sorumlusunuz. Öncelikle şampiyonanın kalitesini nasıl buldunuz?
4: Voleybol her geçen dönem daha da gelişiyor, daha da sertleşiyor. Oyun kuralları zaman zaman değiştiriliyor biliyorsunuz. Evet. Bazı kurallar ekleniyor. Ama voleybolun son yıllarda dünya platformu üstünde çok geliştiğini söyleyebilirim.
2: Peki şöyle diyeyim, erkek milli takımımız açısından nasıl geçti o zaman? Onunla devam edelim.
4: Şimdi biz aslında hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık. Bu sonuçtan dolayı da zaten sizin müsabaka dönemi sırasında TRT'ye röportaj vermiştim. Camiamızdan ve Türk halkından, bizi takip eden Türk halkından özür diledik. Gerçekten aşağı yukarı 2 yıldır yakaladığımız bir yükseliş trendimiz vardı bizim erkek voleybolu olarak. Geçen dönem Milletler Ligi'nde 6.lık elde etmiştik. Dünya Şampiyonası'nda tarihimizde ilk defa 6.lık kürsüsüne çıkmıştık. Bu çok önemli bir başarıydı bizim için. Ama bu dönem, bu dönemi çok sorunlarla geçirdik. Yani rakiplerden ziyade sakatlıklarla mücadele etmek zorunda kaldık. Çok yıpratıcı bir dönemdi bizim için. Ben aslında bu tip şeylerin arkasına çok sığınmayı sevmiyorum ama ortada olan bir gerçek var.
2: Evet.
4: Şöyle, yani bizim önemli olan sporcularımız, skor üreten sporcularımız, mesela Efe Mandıracı, Mirza Lagunciya, Bediran Bülbül, Avrupa Şampiyonası'nda hiç oynatamadı bu oyuncular. Yani kadroda bile bulunduramadık. Yani bu bizim için büyük bir handikaptı. Artı peşinden Adiş'in yaşamış olduğu sakatlık, liberomuz Berkay, onun yaşadığı sakatlık, son müsabaka döneminde maçörümüz Cafer'in yaşadığı sakatlıklar. Yani bizim hiç

0: hesabında olmayan sakatlıklardı. Bunlarla ilgili çok yoğun bir sağlık programı içine girdik ama voleybolda maalesef bu tip olaylarda adalevi sakatlıklar çok kısa süreçlerde iyileştirilemiyor. Minimum 4 haftaları, 6 haftaları buluyor. Bu sakatlıklar hep bizim müsabaka dönemimizin içine geldi. Ayrıca bu sporcularımızın antrenman programlarında da yer almaması söz konusu oldu. Dolayısıyla yapılan genel programımız, antrenman sistemimiz, müsabaka performansımız da çok olumsuz etkilendi. Ayrıca şunu söyleyebilirim. Bu tip takımlı voleybol takımlarında, belki de sporun bütün branşında bu geçerlidir. Bu tip sakatlıklar takım içindeki psikolojik durumu da olumsuz etkiliyor. Evet. Motivasyonu da çok olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla bu dönem bizim için çok verimsiz geçti açıkçası. Ama aynı yıl biliyorsunuz 2026'daki Milletler Ligi'nde dünya altıncılığını elde ettik. Aynı evet. kadroyla. Ve bizim yaptığımız hesaplar şöyleydi. Biz tam oyuncu kadromuzla bu Avrupa Şampiyonası'na katılabilseydik eğer, hiçbir aksilik çıkmadan, sakatlık çıkmadan, bizim hedefimiz zaten ilk dördün içinde yer almaktı. Buna göre hazırlanmıştık. Her şeyimiz buna göre hazırlanmıştı. Ama maalesef dediğim gibi sporun doğasında bu var. Tabii. Sakatlıkların önüne geçemiyorsunuz. Yani ne yaparsanız yapın, her şeyi yaparsanız yapın ama sporcularda doğan sakatlıklar çok kısa süreçlerde iyileştirilen bir olay değil.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla biz maalesef bu dönemi çok kötü geçirdik. Ama hevesimizi ve de hedefimizi kaybetmedik. Yani neticede bundan sonraki dönemde bizim hedefimiz zaten 2028 olimpiyatları ile ilgili bu hedef önümüzde duruyor. Hala bununla ilgili şansımız var. Önümüzdeki dönem yapılacak organizasyonlarda, başlangıçtaki Milletler Ligi'nde, ondan sonrakisinde Polonya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda tekrar bu şansımızı deneyeceğiz. Yani neticede kaybettiğimiz puanları telafi edebilme şansına sahibiz. Hedefimizden vazgeçmiş değiliz. Yani.
1: Evet. Şimdi Savaş Eskigülek de diğer hattımızda, telefonumuzun. Onun da sorusu var, ekleyecekleri var. Savaş Eskigülek.
2: Evet. Teşekkür ederiz Semih abi. Gene bizleri kırmadın, bizimle birlikteysin, sağ olasın. Gerçekten hepimizi derinden üzdü. Bu hiç beklemediğimiz bir durumdu. Elbette ki sakatlıkların arkasına sığınmayalım diye söylüyoruz ama oraya gittiğimiz kadro belirli bir kadro. Yol içerisinde kadro değişikliği yapabileceğimiz şeyler de sınırlı. Belli süreler dahilinde yapmamız gerekiyor. Ama her ne olursa olsun... yani demin ilk bölümü size dinleyebildim mi bilemiyorum ama yani bir ara içimizden geçtik, hatta sizinle telefonla görüşürken demiştim, yani bir arada mesaj çektim, Semih abi hazırlan, başka adamımız yok, seni alacağız oyuna diye. Aklıma duruma gelmişti takım gerçekten. Evet, yani evet. Hiç beklemediğiniz, inanın konuşurken hala tüylerim diken diken oluyor. İlk defa biz ilk 16 turuna kalamadık Avrupa Şampiyonası'na. İlk 16 tur oynanan, ilk 19 sene falan oldu zannedersem ilk 16 tur oynanmaya başladı Avrupa Şampiyonası'nda. Dolayısıyla hiç beklemediğimiz bir şeydi. Kaldı ki Slobodan Kovac'la birlikte yükselen bir seyir halindeydik. Sürdürülebilir bir şekilde ileriye doğru gittiğimizden sevinçle bahsediyorduk ve iddialı konuşuyorduk da. Diyorduk ki erkek voleybolu için süreç kadınlardaki 2023 süresi kadar olmayacak diye. Tamamen beklediğimizin dışında gelişen bir olay oldu. Evet, hedefimiz şu anda olimpiyat oyunları, özellikle Rusya'nın işin içerisine girmesi. Bizim maalesef dünya sıralamasında Milletler Ligi altıncılığı gibi güzel bir şey, bir önceki sene dünya altıncılığı gibi güzel bir derece var. Elde ettiğimiz bütün puanları bu Avrupa Şampiyonası'na yitirmiş olduk. Çünkü bizden gerideki takımlara yenildik. Şimdi evet. Buradan neler çıkartmamız lazım? Yüce Bey bana sordu, dedim ki bu sorunun muhatabı aslında bir sonraki program, yani bir sonraki bölümde konuğumuz olacak Semih abimizdir dedim. Ne yapmayı düşünüyoruz? Neler yapacağız Semih abi? Gerçekten dünya voleybolunun, bakın sadece Avrupa demiyorum, dünya voleybolunun rekabeti içerisinde bizim o Milletler Ligi'ndeki müthiş performans gösteren Fidel'in efelerini, dünya şampiyonasında müthiş performans gösteren, dünya altıncısı olmuş Fidel'in efelerine ihtiyaç var. Görüyoruz Finlandiya'nın neler yaptığını. Nedir? Yol haritamız nedir? Mutlaka düşünülmüş, tartılmış, konuşulmuştur bunlar Semih abi.
0: Şimdi aslında bu sonuç tabii çok daha sıcak vaziyette. Zamanımız var. Değerlendirmeler yapıyoruz. Başkanımızla da değerlendirme yapıyoruz. Şimdi

0: ama burada gözüken bir gerçek var. Uzun yıllardan beri gözüken bir gerçek var. Yani geniş bir kadro oluşturmanız şart artık. Çünkü Milletler Ligi ve de bir sene yapılan kıta şampiyonası, bir sene yapılan dünya şampiyonası ve de sonucundaki olimpiyatlar artık süreç olarak aşağı yukarı milli takımların bir senede 5 ayını, hatta zaman zaman 5,5 ayını alıyor. Bu hemen hemen bir lig demek yani. Dolayısıyla sporcularınız kendi yerel liglerinizde oynuyorlar. Sonra o oluşan sporcuları, oradan seçilen sporcuları milli takımda kullanıyorsunuz. Yani sporcular 12 aylık bir periyotta müsabaka ve antrenman yapmış oluyorlar. Dinlenme süreleri kazanamadan. Arada sağlanan 3 günlük, 5 günlük süreleri saymıyorum tabii ki. Şimdi dolayısıyla bunun altından kalkmak için bir kere geniş bir sporcu envanterine sahip olmanız lazım. Biz bunun gerçeğini biliyoruz da. Daha önce bununla ilgili programlar hazırladık. Ve bununla ilgili aşağı yukarı 3 belki de 4 seneye yakındır bunun tedbirini almakla ilgili ciddi bir çalışma yapıyoruz. Yani biz milli takımımızı sadece 14 oyuncudan oluşturmuyoruz. 30 kişi, 35 kişilik kadrolarla başlıyoruz. Ama burada bir durum da var tabii. Buna değinmek istiyorum aslında. Yani voleybol milli takımlarındaki oyuncuların eğitimleri veya performanslarını sadece voleybol federasyonu sağlamamalı. Bunlar neticede kulüplerinde de belli eğitimlerden geçmesi gereken sporcular. Yani bugün zaten milli takımlar kulüplerde başarılı oyuncu periyotlarda oynayan oyuncuları alarak milli takımlarını oluşturuyor. Dolayısıyla bu sorunun tamamen voleybol federasyonunun üstünde gözükmesinin çok doğru olduğunu düşünmüyorum ya. Yani. Kulüplerin de bu konuda bizimle. Zaten onlar bizim en büyük paydaşlarımız. Her konuda en büyük paydaşımız bizim kulüplerimiz. Dolayısıyla kulüplerin de efendime söyleyeyim sakatlanan, çalışma performansları düşük olan oyuncular da bizim için bir sorun teşkil ediyor.
1: Evet.
0: Onun için biz geniş bir kadro oluşturmak zorundayız. Ve biz bunu biliyoruz. Bunun için belli bir programı uyguluyoruz zaten. Ama bir voleybolcunun da çok kısa bir sürede A milli takımda dünya platformunun en üst seviyelerinde oynayacak seviyeye gelebilmesi de zaman alıyor. Zaman işi yani. Dolayısıyla bunu bu şekilde çözmeyi planlıyoruz. Yani bu çalışmamızda ısrar ediyoruz. Yani önümüzdeki dönemde bunu daha da yoğunlaştırarak yapacağız. Ve dolayısıyla daha geniş bir oyuncu kitlesiyle yola çıkmamız lazım. Bütün rakiplerimiz de aşağı yukarı bunu uyguluyorlar. Yani bu şekilde uyguluyorlar. Ama burada şu var tabii. Yani burada en çok sakatlığa maruz kalan takım, ülke bizim takımımız oldu. Açıkçası. Öbür takımları da biz baktık ya, araştırdık. Oluyor. Onlarda da ufak tefek sakatlıklar, oynayamayan oyuncular, işte son maçlarda da final serisinde de oynayamayan birçok oyuncu var ya. Oluyor ama neticede kadronuz eğer genişse dolayısıyla bunu telafi edebilme şansına erişebiliyorsunuz. Ama biz bu arada dediğim gibi bizim skor üretmemizi sağlayacak önemli sporcularımızı hiçbirini biz stabil olarak kullanamadık yani. Kullanamadık. Yani bu bizim elimizde olan bir sebep de değil yani dolayısıyla.
1: Sayın Oktay, şunu da sorayım, daha sonra spor yazarı Özgün Erbey'e de ileteceğim. Yani voleybolun içinden gelen birisiniz. Yani voleybolcusunuz, milli voleybolcusunuz. Uluslararası anlamda da voleybol karşılaşmalarına çıktınız. Antrenör olarak, baş antrenör olarak, aynı zamanda milli takım baş antrenörü olarak bu sakatlıkların hani antrenmanda olabilir, sahada olabilir ama kimlerin daha çok bu sakatlıklarda sorumluluğu olabilir? Siz hani yakından biliyorsunuz çünkü biraz sporcuların da kulüplerin de bilinçlendirilmesi, eğitilmesi, bu anlamda evet geniş bir havuz kuracaksınız ama bu sakatlıkların nedenlerinde paylar kimlerin oluyor?
0: Yani aslında sakatlıkların sebebini açıklayabilmek sporda bana göre mümkün değil.
1: Evet.
0: Sakatlıklar anlık yaşanan olaylar. Yani evet. Bu antrenman temponuzda karşılaşabileceğiniz bir olay, antrenman düzeninde. Müsabaka döneminde karşılaşacağınız bir olay. Zaten sporcular genellikle tamamen hiçbir sakatlığa dönük olmayan bir yapıyla bu işe gelmiyorlar.
1: Tabii.
0: Ufak tefek problemler oluyor, ayak burukukları oluyor, diz burukukları, dizle ilgili problemler oluyor, omuz problemleri oluyor. Biz bunu aşmak için sağlıkla ilgili çok ciddi bir kadroya sahibiz. Biz seyahatlere

0: sakatlıkta dediğim gibi yani her an ortaya çıkabilecek bir sonuç yani.
1: Doğru. Sayın Oktay, spor yazarı Özgün Erdoğan da var stüdyomuzda. Onun da bir sorusu vardı.
2: Semih Bey, kolay gelsin. Şimdi tabii yıllardır sporun içinde olan hem bir spor yazarı hem de bir eski sporcu olarak sizi de yıllarca takip etmiş bir spor yazarı olarak şimdi tabii voleybolda yaşanan bu sakatlıkların bu kadar uzun sürmesinin tıbbi bir açıklamasının olması gerekiyor. Bakıyorum mesela futbolda yan bağlar, çapraz bağlardan sakatlanan futbolcuların geri dönüşü voleybolculardan daha kısa sürede oluyor. Ve bu kadar çok sakatlanmaların sebebinin altında şu yatıyor mu diye düşünüyorum. Çünkü sporda genelde kuvvet çalışmaları yapılır. Kas, adale ve kemik güçlendirmesi için kuvvet çalışmaları yapılır. Acaba voleybolda bunlar yeteri kadar yapılmıyor olabilir mi? Birinci sorun bu. İkincisi de erkek voleybolunda gerçekten sakatlıklardan sonra geniş bir kadro yapısı olmadığı için bunun eksikliğini yaşadık şampiyonada. 81 milyon nüfusa sahip Türkiye'de acaba erkeklerde voleybolun tercih edilmesinin daha az olmasının sebebi nedir?
0: Yani bunu biz tabii bununla ilgili çalışmalarımız var. Ama şöyle, bunu söyleyebilirim ben size. Bir ülkede, herhangi bir ülkede bir spor branşının uluslararası alanda milli takım seviyesinde bir başarısı yoksa o ülkede o katılımla ilgili olayda sıkıntı yaşanır. Bu sadece bizde değil. Birçok şeyde var. Yani neticede bizim erkek voleyboluna katılımı sağlayabilmemiz için erkek voleybolumuzun gerek altyapılarda gerek A milli takım seviyesinde dünya platformunda bayanların olduğu seviyeye gelebilmesi lazım. Bugün bayan voleybolumuzda voleybola ilk lisansla katılan sporcu sayısı bütün branşların önünde bizde Türkiye'de biliyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Altta yatan sebep bayan voleybolunun geldiği nokta ve taşıdığı başarı. Biz erkeklerde de bu başarıyı biraz kıpırdanarak yapmaya başladığımız zaman bizim katılım yüzdelerimiz de biraz artmaya başladı. Biz bunları takip edebiliyoruz. Dolayısıyla Türk toplumu 80-85 milyonluk bir toplum olabilir ama voleybola katılımla ilgili, erkek voleybola katılımla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Eski dönemde de çok yaşadık.
1: Evet.
0: Şimdi de istediğimiz seviyede değil. Yani burada önemli olan, yani nasıl söyleyeyim size, 10 tane voleybola başlayan kişinin içinden bir kişinin yetişmesiyle 100 kişinin içinden bir kişinin çıkması arasında dağlar kadar fark var.
1: Tabii,
0: dolayısıyla
1: doğru.
0: Bununla ilgili projelerimiz var. İşte fabrika voleybolumuz var ama orada da erkek katılımı çok düşük seviyede gözüküyor. Bunda biraz da tabii demin de bahsettiğim gibi kulüplerimizin biz oyuncu hazırlamalarından son derece memnunuz. Bir şikayetimiz yok. Oyuncuları iyi çalıştırıyorlar, iyi antrenörlerle görev veriyorlar. Ama neticede kulüplerin de bu işe altyapı olarak destek vermesi lazım. Yani biz şu anda Türkiye Voleybol Federasyonu olarak voleybol spor kulübümüz ve voleybol lisemizle bu işe verebileceğimiz maksimum desteği veriyoruz zaten. Yani bir yığın sporcuyu okulumuza alıyoruz. Kulübümüz takımımızda oynatıyoruz, yetişecek oyuncuları, onları altyapı liglerine sokuyoruz Ankara'da. Yani böyle bir çalışma grubumuz var. Ama Türkiye geneline baktığımız zaman kulüpler bazında erkek altyapısıyla ilgili istenilen seviyede olmadığımız bir gerçek yani. Bunu kabul etmek zorundayız. Bunun düzelmesi lazım. Bunu evet. Halletmemiz lazım yani. Bu bizim halletmemiz gereken işlerden birisi.
1: Savaş Eski Gülek, sözü sana vereyim.
3: Elbette. Şöyle bir düşüncemiz vardı. Ben bir önceki yayında da bugünkü yayının ilk bölümünde de söyledim Semih abi. Bu sadece Türkiye Voleybol Federasyonu'nun sorumluluğunda gibi gözükse de sadece Voleybol Federasyonu'na veya işte bir tane spor lisesiyle veya işte fabrika voleyboldan gelecek oyuncular ki sizin de belirttiğiniz gibi erkek voleybolcunun erkek voleybolcu adayların sayısı oldukça az talep olarak fabrika voleybola. Şimdi böyle olunca da baktığımızda geriye kalıyor birincilikler. Birinciliklerle ilgili olarak da 12-12-24 takımdan düştük geriye 18 takım ama geçtiğimiz sene milli birinciliklerimiz 14 takımla tamamlandı. Bu sene 18 takımla başlayacaktık. 15 takım iştirak edebiliyor ki yolda devam ederken küme düşmediği garantileyen takımların yatırımlarını düşürerek kaliteyi düşürdükleri de söz konusu. Ben bununla ilgili

0: yılında dünkü programda söylemiştim Semih abi Yüce Bey'e. Dedim ki mutlak surette Milli Eğitim Bakanlığımızın, yerine göre Spor Bakanlığımızın, Voleybol Federasyonu ile birlikte mutlak surette okullardaki voleybola olan aşinalığı fazlalaştırabilmesi için bir program olması lazım. Yoksa biz top atalım Voleybol Federasyonu'na, bay erkek voleybolu böyle diyelim. Bu çok kestirme olur. Bana göre çok doğru bir işaretlendirme olmaz. Bu konuda özellikle birinci liglerle ilgili bir tasarrufunuz olabilecek mi? Böyle bir düşünce var mı? Böyle bir plan var mı Semih abi?
1: Hayır, bununla ilgili zaten liglere katılımla ilgili bizim bir açık şeyimiz var zaten. İsteyen takımları liglerimize alıyoruz. Ama demin de söylediğim gibi erkek voleybolu ile ilgili erkek voleybolunu yapmak isteyen kulüp sayısındaki yeterlilik var. Yetersizlik var yani. Yani birçok kulüp bayan voleybolunu tercih ederek bu işe katkı sağlıyor. Ama erkek voleybolu ile ilgili bir sıkıntı var. Yani biz, dolayısıyla biz kulüpleri yönetemiyoruz biliyorsunuz yani, değil mi, kural olarak?
2: Evet,
1: yani kulüpler
2: evet.
1: Bağımsız kurulmuşlar yani. Kulüpler kendilerini yönetiyorlar, biz kendimizi yönetiyoruz. Biz kulüplere yardımcı olmak istiyoruz. Demin de dediğim gibi onlar bizim paydaşımız ama bizim bir otorizasyonumuz yok kulüplerin üstünde. Dolayısıyla oyuncuların, benim düşüncem şu yani, birçok kulübümüzün altyapısıyla ilgili olayı biraz yoğunlaştırması lazım. Daha katkıcı olması lazım. Yani bugün birçok kulübün altyapısı sadece açıkçası göstermelik olarak duruyor, erkek altyapıları yani. Kurallar gereği yapılmış oluyor. Yani bugün yetenekli oyuncuyu bulabilmek için önce zaten iyi bir oyuncuyu yaratmak istiyorsanız eğer, bununla ilgili önce yeteneği bulmanız lazım. Yani. Bu her sporda böyledir yani. Yoksa 100 kişi toplarsınız, bir kişi çıkmayacak, bir oluşumdan bir iş çıkmaz yani. Onun için yani bizim bu konudaki çabalarımız sürüyor. Yapabildiğimiz, elimizden ne geliyorsa yapıyoruz zaten. Hiç merak etmeyin yani. Ne yapmamız gerekiyorsa yapıyoruz.
2: Sayın Oktay, zaten yılların içinde çok önemli katkılarınız oldu. Oyuncu olarak, baş antrenör olarak ve şimdi de Voleybol Federasyonu'nda erkek milli takımlar sorumlusu olarak, aynı zamanda AS Başkanı olarak. Burada anladığım kadarıyla ilerleyen zaman diliminde kulüplerin de altyapı anlamında bir dizaynının veya biraz daha erkek voleyboluna yönlenmesiyle anladığımız kadarıyla bir noktaya da çekilebilecek, bu birincisi. İkincisi de biraz daha geniş bir havuzdan milli takım oyuncularımızı seçecek anladığımız kadarıyla Slobodan Kovac. Peki Slobodan Kovac'ın, çünkü diğer ülkelerde de başarısı vardı, onun istekleri nedir bizim voleybolumuzdan? Bunlar, evet, bizim voleybolumuzun eksikleri olabilir ama onun istekleri var mıdır?
1: Ya onun istekleri zaten şöyle, o çok ciddi bir programın başında.
2: Evet.
1: Özellikle A milli takım bugün bir ülkenin en önemli değeri. Altyapıyla ilgili zaten görüşüyoruz kendisiyle de ilgili ama onun birinci plandaki görevi A milli takımı belli bir seviyeye taşıyabilmek. Bununla ilgili bir program yapabilmek. Onun da görüşü kesinlikle havuzun çok geniş olması gerektiğiyle ilgili. Bu yeni dönemde yani ne yapacağımızla ilgili daha demin de başında konuşmamın söylediğim gibi net bir şey oluşturmadık. Program oluşturmadık ama A takım antrenörlerinin de, A takım seviyesi antrenörlerinin de altyapıyla ilgili görüşlerini ve programlarını alacağız. Yani bunu da denemek istiyoruz, yapacağız yani.
2: Şöyle bir durum söz konusu olduğu için de erkek voleyboluna ilginin biraz düştüğünü gözlemleyebilir miyiz? Hani şimdi handbolda da bir çıkış var şu anda. Handbol sporunda,
1: evet,
2: da
1: hak ediyoruz, evet.
2: Evet, çok iyi bir yatırım yapılıyor ve erkek ve kadın handbolunda önemli bir altyapı çalışması var. Evet. Daha evvel kadın basketbolunda mesela bir hamle vardı ama kadın voleybolu onu geçti. Burada da etkileşim alanındaki spor dallarının önüne geçmek için anladığım kadarıyla biraz çalışmak gerekti Sayın Oktay.
1: Yani şöyle, yani biz Türk spor içinde bizim Türk federasyonlarının hiçbiriyle yarış halinde değil.
2: Tabii.
1: Yani olamaz zaten. Bakış açımız yok zaten. Ama

0: hangi noktada boşluğumuz olduğunun farkındayız. Evet. Nerede hata yaptığımızı demeyeceğim ama
1: tabii.
0: Nerede yapmamız gerekenler olduğunun bilincindeyiz. Bunlarla ilgili çalışıyoruz yani.
1: Evet.
0: Bizde de spor çok kısa sürede başarıya getirecek şekilde bir tarz değil. Yani böyle bir şey çok kısa sürede başarılacak gibi olmaz yani. Bugün başladım, 2 sene sonra dünya şampiyonu olacağım diyemezsiniz yani. Oysa bir süreç gerekiyor. Bu süreçte neler yapmamız gerektiğini de demin de dediğim gibi biliyoruz. Bir de yani şöyle, kulüplerimizde şöyle düşünün. Kulüplerimizde kendi kullanacakları oyuncuları altyapılarından yetiştiriyorlar. Yani onların yetiştirdikleri her oyuncu da onlar için bir değer. Yani dolayısıyla kulüplerin de bu işte üstleneceği sorumluluk, ki var zaten böyle bir sorumlulukları. Dolayısıyla erkek voleybolunun biraz daha hareketlenmesini sağlayacaktır.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Oktay. Ellerinize, emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. İlerleyen aylarda, günlerde yine sizin de programımızda konuşmak isteriz. Son durum nedir? Nereye doğru geldi? Neler yaptık? Bunları konuşalım isteriz.
0: Tamam, her zaman. TRT zaten bizim çok önemli bir paydaşımız, biliyorsunuz.
1: Biliyorum.
0: Çok... TRT ile iş işeyiz. Bizim elde ettiğimiz başarıların hepsini Türk halkına duyuran kurum yani.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Kolaylıklar diliyoruz, başarılar.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu As Başkanı ve Erkek Milli Takımlar Sorumlusu Semih Oktay bizlerle birlikteydi. Ve Savaş Eskigülek, sen neler söylemek istiyorsun? Evet, Voleybol Federasyonu As Başkanı olarak Semih Bey yapabildiklerini ve yapmak istediklerini söyledi esasında, ama orada kulüplerin, erkek kulüplerinde altyapılarda biraz daha harekete geçmesi, biraz daha kaliteli oyuncuyu çıkarması için neler yapılması gerekti? Çünkü sen bağımsız birisin aynı zamanda. Neler söylemek istersin?
2: Şimdi her şeyden önce şunu söylemek lazım. Semih abi gerçekten açık yüreklilikle,
1: evet,
2: bir kez daha yani maçın sıcağına hani bu durumdan dolayı Türk halkından özür diliyoruz demişti. Gene açık yüreklilikle, büyük bir tevazu örneği göstererek gene özür diledi. Gerçekten ne biz ne de bir başkası böyle bir sonucu bekliyordu. Ama spor hücresinde tabii ki bu da var.
1: Bununla
2: birlikte nacizane olarak söyleyebileceğim şey şu. Özellikle Anadolu'da altyapı kulüplerinin erkek voleyboluna olan teşviki, İkinci liglerde daha önce bundan 1-2 sene öncesine kadar belli miktarlarda masraflarına ortak olma bir durumu vardı. Federasyonumuz kaynak yaratıp destek oluyordu. Bu destekler kaldırıldı. Ama şurası da bir gerçek. Şimdi maalesef özellikle yasa dışı bahis yoluyla voleybolun içerisine sokulmaya çalışan, belli bir kısımla ulaştırılmaya çalışan şeyler hepimizi çok rahatsız ediyor. Dolayısıyla bunların mutlak surette hem devletimiz hem de federasyonumuz tarafından kontrollü bir şekilde bir birim oluşturulması, gelişimin sürekli olarak takip edilmesi, ikinci lig seviyesinde, altyapı seviyesindeki erkek oyuncuların çok daha düzgün bir şekilde, hani kulüplerimizin mutlaka burada devreye girmesi gerekiyor. Erkek voleyboluna önem göstermeleri için gereken teşviklerin de yapılması gerekiyor. Çünkü bahsettiğimiz zaman Özgün Erbey çok rahatlıkla söyleyebiliyor. Ne güzel söyledi ki, ya işte 85-86 milyon nüfusumuz var. İlgi göstermeyince 95 milyon olsak da bir şey olmuyor, farkındaysınız. Dolayısıyla belli bir başarı, belli bir hedeflendirme ve sürdürülebilir bir altyapı çalışmasının olması şart. Elbette ki bununla ilgili birçok şey söylenebilir ama şurası bir gerçek. Evet de aslan payı Voleybol Federasyonumuzundur ama bu sadece Voleybol Federasyonumuzun üstüne yıkılabilecek bir durum değildir. Her türlü kulübümüzün adı geçen Türkiye'nin 81 vilayeti içerisinde yaklaşık 7-8 bin tane kulüp var ise mutlaka onların da sorunudur. Yani yetiştiricilerin belli bir şekilde, altyapı kulüplerinin yetiştiricilerinin belli bir şekilde teşvik edilmesi, ödüllendirilmesi niteliğinde çeşitli yönetmeliklerle erkek voleyboluna da özen gösterilmesi anlamında bir çalışma olabilir. Bunlar benim naçizane ilk anda aklıma gelecek olan şeyler. Bunlar tabii ki geliştirilebilir şeyler. Ama şurası bir gerçek ki erkek voleyboluna biz ilgiyi arttırmazsak bu iş daha da ileride sıkıntı yaratabilecek şeydir. Bakın ne güzel bahsediyor.

0: ediyoruz. Voleybol federasyonumuzun spor lisesinden yöneticileri alıyoruz, antrenör arkadaşlarımızı alıyoruz. Ne güzel umut vadeden şeyler yapıyoruz. Ama gördüğünüz gibi işte çok yeterli değil. Bir tane değil, birkaç tane voleybol federasyonu olsa, birkaç tane voleybol federasyonu spor lisesi gibi bir imkan olsa, ki altyapı çalışmaları da yapıldı, spor ortaokulları da açıldı artık ülkemizde biliyorsunuz. Dolayısıyla bunların bir süre daha böyle nasıl der, hani ortak birlikle, ülke birliğiyle, hedef birliğiyle, bilimsel çalışmayla kontrol edilerek geliştirilmesi bizim hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum Yüce Bey.
1: Sayın Özgün Erdoğan, sizin ekleyecekleriniz var mı? Bu arada Savaş Eskigülek, Özgün Erdoğan da notlarını almakta, hani ya soru soracak ya ekleyecek anladığım kadarıyla.
2: Ekleyeceklerim var şöyle. Evet, şimdi Semih Bey tabii güzel noktalara değindi ama benim katılmadığım 2-3 noktası var. Yani federasyon kulüplere karşı hiçbir şey yaptıramaz diye bir şey olmaz. Federasyonun kulüpler gözetiminde yapılabilecek, voleybol için yapılabilecek bütün çalışmaları diğer federasyonlarda olduğu gibi öncülük edebilir. Onlara bir takım konularda telkinde bulunabilir. Bu konularda Türkiye genelinde tarama yapılması için
1: büyük ihtimalle de bulunmuşlardır. Ama hani istedikleri şekilde olmadığı için burada dile getirdi.
2: Ama işin birinci kısmı ekonomik.
1: Evet.
2: Yani ekonomik bir destek gerekiyor. Yani o bölgelerde tarama yapacaksınız, kulüp kuracaksınız, kulübün altyapısını oluşturacaksınız. Bunların hepsi paraya dayalı şeyler. Bunun için en azından bir kaynak ayrılabilir. Bu konuda bir destek olunabilir. İkinci kısmı da yani başarının artması için çok ciddi anlamda bilimsel çalışmaların ortaya konulması lazım. Artık yani evet, o dediğine katılıyorum. Biz geldik yönetime. Hadi bir iki sene içerisinde dünya şampiyonu olamazız. Böyle bir şey olamaz.
1: Tabii ki. Tabii ki.
2: Tabii ki o kadar kısa sürede olamaz ama olan var mıdır? 2 yıl içerisinde olan vardır. Siz bu konudaki çalışmalarınızı çok uzun vadeye yayarsanız olmaz. Önünüze bir hedef koymanız lazım. Biz 3 yıl, 5 yıl içerisinde şu noktaya geleceğiz diye. Şimdi bakıyorum sakatlanan voleybolcu çok. Yerine yeni voleybolcu yok. Sakatlıklar bu kadar uzun sürüyor. O konuda da herhangi bir çaba ve çalışmanın olmadığını görüyorum. Yani dediğim gibi çok ciddi yan bağlar, çapraz bağları kopan futbolcular yani bu kadar uzun süre sahalardan uzak kalmıyor. Ve bunun sebebinin araştırılması, ciddi bir çalışma yapılması lazım. En azından bu konuda bir şey yapılması lazım. Şimdi tamamen eli kolu bağlı durduğunuz zaman olmaz. Kadın voleybolu bu hale gelirken yok olmaz diyerek beklemediler.
1: İşte Ebrar Karakurt sakatlandı, kaç aydır yok ama işte onun yerine oynattığı oyuncu var ve Avrupa şampiyonu oldu.
2: İşte Ebrar yoktu, Eda bir süre oynamadı.
1: Evet.
2: Yani bakıyorsunuz gerçekten ciddi oyuncularımızdan da eksik olsa kadınlarda yerine dolduracak mutlaka bir çalışma var. Ve alttan gelen ve o boşluğu doldurabilecek oyuncuların seçimi de çok iyi. Çok iyi bir şekilde de çalışıyorlar. Bunu artık erkek voleybolunun da bir an önce yapması lazım. Çünkü geçen her gün, kaybedilen her gün voleybola da ve erkek voleyboluna da iyice uzaklaştırıyor ve sekte vuruyor. Başarıdan uzaklaşıyorsunuz.
1: Şunu biz tabii konuşacağız da, hani psikolojik olarak da fazla baskı yaratmamak da lazım esasında. Hani biraz daha rahatlatmak lazım. Evet, Milletler Ligi'nde 6. olduk. Dünya Şampiyonası'nda 6. olduk. Bunun üstüne konacak ama psikolojik olarak da zorlamamak ve baskı altına da almamak lazım diye düşünüyorum.
2: Çok doğru da ama şimdi bakın, olduk, ondan sonra yokuz.
1: Evet.
2: Hani hep deriz ya, Galatasaray 2000 yılında UEFA şampiyonu oldu, yok. Yani ara vermemek lazım. Siz o başarıyı yakaladınız ya.
1: Yani çok ara vermemek
2: tabii,
1: lazım.
2: Çok ara vermeden siz o başarının üstüne koymanız lazım, evet, ki ilgi artsın yani. Başka türlü ilgi çekemezsiniz.
1: Bir dakikalık bir sürem var. Savaş Eskigülek, neler söylemek ya da eklemek istersin?
0: Geniş zamanda tabii ki çok çok daha fazla konuşuruz ama amiyane tabirle enseyi de karartmamak lazım.
1: Tabii.
0: Bu ülke bizim, bu milli takım bizim. Emin olun bizler kadar herkes bunu çok fazla düşünüyor. Erkek voleybolunun çok daha kısa süre içerisinde geleceği savunma devam ettiriyorum ve gelen haftanın ülkemize, dünyamıza huzur ve barış dolu günler getirmesi dileklerimle sizlere iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Savaş Eskigülek. Haftaya cumartesi pazar yine konuşacağız. Konuklarım olacak. Voleybolu bir saat boyunca konuşmaya devam edeceğiz. Ellerine emeğine sağlık, kolay gelsin. İyi günler diliyorum. Sevgili dinleyiciler, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikteydi. Voleybolu konuştuk. Şimdi gerçekten şöyle diyeyim. Hani belli duraklamalar da olacak esasında. Hani biz şimdi test yapıyoruz, test ediyoruz kendimizi.

0: 6. olduk Dünya Şampiyonası'nda. Evet, Milletler Ligi'nde 6. olduk. Bunun üstüne çıkmak için bir şöyle geri çekilip sonra bir hamle yapmamız lazım. Anladığım kadarıyla bir durma ve bir hamle daha. Hani vardır ya, 3 adım atlarken ikinci adımı atarsınız da
1: biraz geri çekil, evet. İzle, gözlemle, evet. Doğruyu bul, tekrar git.
0: Evet. Hani böyle bir dönem yaşandığını düşünüyorum. Doğru. Çünkü her şeyi çok hızlı yaşadık. Hayır,
1: sizin şu gözleminiz çok doğru. Ama federasyon sadece eli kolu bağlı da değil yani. Tabii onu ki, biliyorum yani. Tabii yapacağı ki, çok şey var.
0: Sayın Oktay, burada özellikle dengeleri de
1: tabii düşünerek
0: konuşarak, evet. Burada
1: çok
0: bizlerle.
1: Çok net onu biliyorum. Evet.
0: Çünkü ama çok değerli bir konuğumuz, yıllarca tabii bu işin içindeydi ve nerelerde ne yapılacağı da çok iyi biliyor.
1: Çok iyi bir gerçekten. Bazen hani yutkunursunuz.
0: Evet. O dönemde Sayın Oktay. Evet. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15.59'u gösteriyor. Az sonra haber bültenimiz var. Haber bültenimizin ardından spor yazarı Özgün Erdoğan'la spor gündemini konuşacağız. Bunun yanında bir konuğumuz daha olacak saat 16'ya kadar. TRT Spor muhabiri Mustafa Korkusuz'la Beşiktaş'ı konuşacağız. Beşiktaş'ta neler oluyor, neler bitiyor, hedefleri nelerdir? Çünkü çok fazla futbolcuyu gönderen takımlarımızdan biri milli takımlara Beşiktaş. Beşiktaş'ı konuşacağız saat 17'ye dek, ama programımızsa 19'a dek sürecek sevgili dinleyiciler.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: İyi günler, spikeriniz ben Ceyla Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın anım günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Karabağ ve ülkenin işgal altındaki topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitleri yad etti. Cumhurbaşkanı, Karabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycanlıları rahmetle andı. Duran, 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü'nde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Duran paylaşımında iki devlet, tek millet anlayışıyla kıvançta ve tasada bir olduğumuz kardeş Azerbaycan'la gönül bağımız, ortak tarihimiz ve kardeşliğimiz daima var olsun. Karabağ Azerbaycan'dır ifadelerine yer verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Fidan'ın gündeminde Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, Körfez'deki gelişmeler, Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyir sefer güvenliği ile Gazze ve Yemen başta olmak üzere bölgesel meseleler olacak. CHP Abant'taki milletvekilleri kampını tamamladı. Kemal Kılıçdaroğlu kampın son gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'deki arınma sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi, ahlaki kodlara dönüş mesajını yineledi. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasını kendi tercihidir sözleriyle değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin de meclise destek verdiği terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı olumlu olarak değerlendirdi. Libya ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki hakları açısından güçlü bir adım olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, Türkiye Ege'deki haklarından asla vazgeçemez dedi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, fon krizi soruşturmasında hiçbir taviz ve istisnanın söz konusu olamayacağını belirtti. Ortada bir iddia varsa araştırılacak, tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacak ve yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecek dedi. Ömer Çelik, Türkiye ekonomisine yönelik bir risk olmadığını da vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayi üretim kapasitesindeki artışa dikkat çekti. Pek çok kalemde Türkiye'nin üretimde Avrupa birincisi olduğunu belirtti. İnsansız hava aracı üretiminde ise dünya lideri olduğunun altını

çizdi. Bakan Kacır, daha yeni başlıyoruz, Türkiye yüzyılında daha büyük başarılara imza atacağız dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Prevese Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü dolayısıyla ard arda mesaj paylaştı. Bakan Bayraktar, ecdadımızın Prevese'de yazdığı destanı kurduğumuz dev enerji filosuyla taçlandırıyoruz dedi. Bakan Bolat ise Türkiye'nin güçlü denizcilik kapasitesine dikkat çekti. Prevese Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünde Türk donanmasına ait 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Vatandaşlar donanmanın geçişini bando eşliğinde izledi. Geçiş sırasında Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi de selamlandı. Türkiye savunma sanayi ihracatında dünyanın ilk 10 ülkesi arasındaki yerini güçlendirdi. 4 milyar 230 milyon dolarlık ihracatla dünyada 8. sıraya yükseldi. Türkiye, Çin ve İspanya'yı geride bıraktı. Türkiye'de başlayarak küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık 9. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen projeyle 9 yılda 90 milyon ton atık dönüştürüldü, ekonomiye 365 milyar lira katkı sağlandı. Dünyada yapay zeka tartışmaları sürerken Türkiye kritik bir adım attı. Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Milli Yapay Zeka Platformu Evren kullanıma açıldı. Evren'le veriler Türkiye'de muhafaza edilebiliyor. Böylece hassas bilgilerin yurt dışına aktarılmasının önüne geçiliyor. E-Devlet üzerinden erişilen platform, savunma sanayi firmalarının yanı sıra akademisyenlere ve öğrencilere de hitap edecek. Washington Tahran hattında diplomasi trafiği güvensizlik ortamında devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye 7 günlük bir ateşkes planı sundu. ABD Başkanı Trump ise teklifi reddettiğini açıkladı. Yemen'de hükümet güçleri ve İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Yemen ordusu Husilerden onlarca kişiyi öldürdü. 10 Yemen askeri de çatışmalarda hayatını kaybetti. Husilerle gerilimin sürdüğü Suudi Arabistan'da yüz yüze eğitime ara verildi. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Reklamlar.
1: Spor gündemi devam ediyor.
2: Saatimiz 16.07'yi gösteriyor. Haber ve reklamın ardından tekrar birlikteyiz. Spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Şimdi televizyondan da izliyoruz. Fenerbahçe'de olan Mali Genel Kurul var.
3: Evet.
2: Şimdi büyük ihtimalle tabii ki biz izlediğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla Saadettin Saran geçen yılki yönetimi ibra edildi. Tartışmalar oldu ama ibra edildi. Bir noktaya geldiler. Şimdi de projeleri sunuyorlar, anlatıyorlar. Projelerden bir tanesi stadın bir kat daha çıkması ve onun geliştirilmesi. Bunun dışında hemen stadın yanında Kenan Evren Lisesi'nin olduğu bir alan var.
3: Evet.
2: Kenan Evren Lisesi'nin müze haline getirilmesi. Bunun dışında orada bir Fenerbahçe meydanı yapıp alışveriş merkezleri, oteller ve bunun gibi bir alan var. O alanın projelendirilip Fenerbahçe'ye gelirinin aktarılması gibi. Hatta önemli bir projede bir alanda KOV 1907 denilen bir proje var. Villalar var ve Fenerbahçeli kişiler orada

0: villalardan satın alarak kulübe gelir elde edecekler gibi. Bunun için neler söylemek istersiniz? Yani Aziz Yıldırım yine geldi bir şeyler üreterek, hatta Samandıra'da 6 çim saha yapılacak. Altyapı için oraya Belçika milli takımının, genç milli takımının önemli bir teknik direktörü vardı. Onu getirecek Ocak'tan itibaren. 6 çim saha ve bütün deraz seslerindeki tesislerde kalma şartlarını daha iyi duruma getirilecek gibi birçok proje var. Bunun için neler söylemek istersiniz?
1: Çok önemli bir şey. Yani bir kulüp başkanının proje bazında bakması her zaman için çok iyidir. Daha önce de kulübün bu hale getirilmesinde Aziz Başkan'ın çok büyük bir çabası ve emeği vardı. Gelir gelmez bir takım şeylere dokunuyor. Yani kulüpler sadece futbolcu satarak para kazanmıyor. Kulüplerin aynı zamanda bu tür gelirlerin de olması lazım. Böyle bir yatırım ciddi anlamda yapılabilecek kalkınma hamleleri, işte tesisleşmenin sadece futbola ya da işte şeye, sporculara yönelik değil ama aynı zamanda yanında konaklanabileceği yer, yanında işte onun şöyle bir avantajı da var. Düşünün ki deplasman takımı geliyor. Deplasman takımı sizin tesislerinizdeki, orada bir oteliniz varsa, iyi bir otel yapılmışsa orada konaklayıp stada gidiş gelişi çok rahat. Trafikteki İstanbul trafiğini düşünürsek çok rahat. Buradan hem siz kazanacaksınız, hem gelen rakip takımlar kazanacak, onların zamandan kazanacaklar, hem de ciddi anlamda kulübe bir gelir addedilmiş olacak. Onun için Aziz Başkan bu tür şeyleri yaparken aslında geçmişte başkanlığa Aziz Başkan'dan sonra soyunup bu göreve gelen başkan adaylarının ve başkanların da bir bakmaları gerekirdi. Ben onu çok isterdim. Ya acaba Aziz Başkan bu kadar yıllık görevinde veya Ali Şen bu kadar yıllık görevinde bu kulüpte neler yapmış? Neler eksik kalmış? Neler yapılması lazım? Çünkü artık çağa uyarlanması lazım. 1970'ler 60'larda yapılan hamlelerle 1980-90'larda yapılan hamleler ve 2000 yıllarda yapılan hamleler arasında çok büyük farklar olması lazım. Teknoloji gelişiyor, ekonomi gelişiyor. Her türlü alanda ileriye giden bir durumdasınız. O zaman ne yapacaksınız? Çağın gerektirdiği, günün koşullarına göre dizayn etmek zorundasınız. Tesisinizi de, gelir kaynaklarınızı da, elde edeceğiniz her türlü yatırımı da ona göre planlamanız lazım. Burada bunun yapmak ve bununla ilgili çaba harcamak, bununla ilgili bir ekip oluşturmak ve buraları da yapılırken de çok ciddi anlamda denetleyerek sürekli kontrolünüz altında olması bir başkanın yapması gereken en önemli şeylerden biri. Aziz Başkan çok iyi şeyler yapıyor. Ben bunu çok net görüyorum. Zaman zaman kendisinin zaten o başlattığı biliyorsunuz stat yenileme çalışmaları bütün Türkiye'ye örnek oldu.
0: Evet.
1: Şimdi bütün Türkiye'nin her yerinde statlar yapılmaya başladı.
0: Ama orada devletin eliyle yapılıyor.
1: Tabii, tabii.
0: Şimdi Fenerbahçe'de ise Fenerbahçeli ne diyelim sponsorlar ve Fenerbahçeli taraftarların Fenerbahçe'nin kendi parasıyla yaptığı bir yerdi stadı.
1: İşte oradaki farkı, o fark şöyle bir fark. Kimsenin sizin stadınıza müdahale etme hakkı yok.
0: Evet.
1: Stad sizin. Ben yaptım, ben ettim. Her şeyi devletten beklememenin, kendi imkanlarınla imkan fırsat yaratarak yapması gerekenlerin neler olduğunu çok iyi bilmek lazım. Başkanlık bunu da gerektiriyor. Yani devlet versin yapalım. Onu herkes yapar. İşte Aziz Başkan bir çığır açtı, örnek oldu. Arkadan gelen diğer takımlar ya da işte kulüpler stat yaparken hepsi devlete dayandı.
0: Evet.
1: Gel bize stat yap. Oldu. Gelip size stat yapar ama devletin parası, devletin bütçesini sen niye stada kullanıyorsun? Kendin imkan yarat.
0: Bak mesela demin konuştuk Sayın Semih Oktay, konuğumuzdu. Evet. Voleybolu konuştuk. Evet. Stat yapacağımıza ki kulüplerin yapması gerekiyor. Kulüpler yapacak stadı. O parayı belki de voleybolda altyapıya koyacak.
1: Her alanda altyapıya koyarsa. Evet. Her alanda. O zaman Türk sporunun bakın geldiği noktaya. Hı hı. Siz şimdi bütün parayı alıp stada, öbür takımın stadına, ona yapıldı bana da yapılsın, ona yapıldı şehir statlarına yatırırsanız elde para kalmaz zaten.
0: Mesela Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri var. Evet, tohum evet. Dedikleri. Burayı evet devlet yapacak. Çünkü Olimpiyat Hazırlık Merkezleri.
1: Evet.
0: Ama kulüplerin statlarını yapmak zorunda değil.
1: Değil. Zaten o gerçekten çok tuhaf bir şey. Bu örneği niye kendi

0: kendilerini alıp da uyarlayıp aynı yöntemle olmasa bile benzer yöntemlerle kendilerine bir tesis, bir stat yapamıyorlar. Onu da anlamış değilim. Çünkü öyle kulüp başkanları öyle sivri laflar etmiştir ki zamanında, böyle bir şey yapacağız. Yap. Bu kadar desteğimiz var. Yap. Sponsor bulmuşsun. Şimdi Yüce Bey inanamazsınız. Her şeyin, şehir takımının, şehir kulübünün inanılmaz derecede kendi şehir içerisinde iş adamları var.
1: Aynı fikirdeyim.
0: İnanılmaz derecede büyük gelirler elde edebilecek iş adamları ve sponsorlar bulabilecek imkanları var. Ama taşın altına elinizi koymanız gerekiyor.
1: Bir de şu var. Hani ben bu noktaya geleceğini biraz anlamıştım. Şu var. Şehirlerdeki varlıklı insanları yönlendirecek güvenilir insanların ya da yöneticilerin olması lazım. Bakın başka bir noktaya getirdim.
0: Şimdi en önemli şeyin altını çizdiniz. Hı. En önemli şeyin.
1: Evet.
0: Güvenilir.
1: Güvenilir ve akıllı ve iyi. Mesela şu anda Fenerbahçe kulübünde Sayın Aziz Yıldırım'ın yöneticileri gerçekten her biri bir başkan olabilecek niteliğe sahip insanlar.
0: Evet.
1: Şimdi hiç Türkiye'de bir işi olmayan Nihat Özbağ tesisleri, stadı yapmak için daha evvelkini yaptı, yine bunu yapmak için girmiş. Sayın evet. Nihat Özdemir bu şekilde devreye girmiş. Yani hem uluslararası alanda da çalışıyor bu insanlar.
0: Tabii tabii tabii, kendi işleri
1: şimdi
0: de öyle.
1: Bunun gibi inanılır, güvenilir ve iyi yöneticiler yönlendirebilir o şehirlerdeki varlıklı insanları ya da akıllı insanları.
0: Tabii işte o güven dediniz ya, o güvenin aslında yatan gerçek şu.
1: Evet.
0: Ben iş adamıyım, çok iyi gelirim var. Atıyorum A şehrinin bir iş adamıyım. Ben şehirde bir stat yapılacak veya bir tesis yapılacak. Siz de kulüp başkanısınız. Geldiniz dediniz ki böyle bir şey yapmayı istiyoruz, kazandırmak istiyoruz Türk sporuna. Bize bu konuda destek olur musunuz? Ben sizin önce neyinize bakacağım biliyor musun? Güvenilirliğinize. Acaba gerçekten güvenilir bir adam mı? Başkan bana bunu söyledi ama ben ona ne kadar güvenebilirim diyeceğim. İşte oradaki duruş, geçmişteki sizin yaptıklarınız geleceğinizin teminatı oluyor. Bu güven çok önemli. Siz altını çizdiğiniz nokta en önemli nokta. O güvene eğer erişmişseniz zaten desteği alırsınız. Peş peşe de gelir. Hiç kimseye de muhtaç olmadan stadınızda yaparsınız, tesisinizde yaparsınız. Kim kazanır? Ülke kazanır. Kim kazanır? Tabii. Takımınız kazanır. Kim kazanır? Şehir kazanır.
1: Ama orada da şöyle bir durum da söz konusu. Şimdi bir stat yapıyorsunuz. Stadın parası evet belli bir yerde bir iş adamından sağlanıyor. Sonra taraftar da şunu demeyecek. Bizim maçları seyretmemiz için bize bedava bilet verin, dağıtın demeyecek. Yani herkes taşın altına elini koyacak o yerde.
0: Tabii Yüce Bey, o devir kapandı. Kapanması gerekiyor. O çok yani. Eskidendi. Taraftarları konsolide etmek isteyen yöneticiler vardı. O yöneticiler evet. O tribüne bedava bilet verip kendilerine,
1: büyük takımlar dahil.
0: Tabii kendilerine tezahürat yaptırıyorlardı. O devir geçti artık. Gördük ki artık şimdi onu yapmıyorlar. Millet fiyatını belirlerken maç belirliyorlar. Atıyorum büyük takımlardan biri gidiyorsa o şehre, fiyatlar 3 kat 5 kat artıyor. Şimdi niye? Çünkü gelir yüksek olması gerekiyor. Oradan iyi bir gelir elde etmeyi bekliyor o takım. Her zaman gitmiyor o büyük kulüpler. O zaman seyirci ne yapıyor? O maçı izleyecekse, böyle kaliteli bir takımı orada görmek istiyorsa parasını verip girecek. Ha giremiyor. O zaman kademe kademe var. Kale arkası var, daha hesaplı. İşte tribünler, maratonlar, bilmem neler, ona göre kendinize göre bir yer bulacaksınız.
1: Ya da İnönü stadında olduğu gibi Beleştepe'den stadın belli bir kalesini seyredeceksiniz. Ondan sonra ikinci yarı kapılar açılınca veya sonuna doğru evet, oradan gireceksiniz, seyredeceksiniz. Bizim çocukken yaptığımız gibi.
0: Doğru, Beleştepe çok önemli bir şeydi. Gerçekten o istan oradan herkes seyrederdi ve o da bir aslında bir katkıydı.
1: Evet.
0: Spora bir katkıydı.
1: Çok, çok,
0: İnsanlar oradan rahatça izleyip duruyorlardı. Evet, ona benzer şeyler de olur. Tabii onları da düşünerek hareket ediyorlar ama yatırımların hesabını kitabını yaparken mutlaka gelirin nasıl olacağını, nereden geleceğini, bu gelirden elde edilecek tesisin nasıl kullanılacağını, o tesisin içinde nelerin olması gerektiğini, hani sadece bir tesis değil aslında. Bugün gidin Portekiz'deki birçok takımın tesisleri stadına, stadın üstünde kafeteryalar, kafeteryanın restoranlar, bilmem neler, her
1: kulüp televizyonları var. Evet. Ben gittim Benfica'ya, Lisbon'a gittim, evet, Benfica stadına gittim. Benfica televizyonu stadın içinde.
0: Evet. Onun için o tür şeylerin çok olması lazım. Biz mesela burada bir şey yapacaksanız ne yapıyorsunuz? Dışarıda bakıyorsunuz stadın dışarısına, işte köfte ekmek ya da işte eskiden o gubit dediğimiz ekmeğin arasında köfteler, etler falan dışarıda yapılıyor. Ama tesisin içerisinde böyle bir şey yaparsanız insanlar oturur nezih bir şekilde yemeğini yer, sonra maçına girer. Yani bunları da düşünürseniz oradan da gelirler elde ediliyor ciddi anlamda. Çünkü maç dönemlerinde statta en az seyircinin olduğu dönem 30 bin 40 bin kişilik statlarda en az olduğu 20 bin veya 15 bin altına inmiyor. O kadar seyircinin o tesislerden yararlanmasını da sağlamak size de gelir sağlayacaktır. Ben Aziz Başkan'ı bu konuda gerçekten tebrik ediyorum. Ciddi düşünüyor, çok ciddi projeler, çok iyi şeyler ve ekibi de o kadar iyi ki, biraz önce dediğiniz o ekip yıllardır beraber çalışmış ekip. Nihat Özbağ'da, Nihat Özdemir'de,
1: şimdi yeni yöneticiler de getirdi. Barış Göktürk gibi, Sayın Barış.
0: Tabii
1: Göktürk
0: onları
1: gibi
0: da yetiştiriyorlar yanlarında. Evet. Onun için ekibi kurmak çok önemli. Yani bir yere aday olabilirsiniz. Herhangi bir kulübe başkan adayı ve herhangi bir federasyona başkan adayı. Ama ekibiniz çok iyi olmalı. Mesela Voleybol Federasyonu'nda bakın, Semih Oktay gibi birini almış mesela. Semih Oktay demek voleybolun yarısı demek.
1: Evet.
0: Geçmişiyle, bugünüyle, yarınıyla orayı, havayı koklamış, orada bulunmuş, sporcu olarak mücadele etmiş, yönetici olarak mücadele etmiş, antrenör olarak mücadele etmiş bir insan. Çok büyük katkıları var, çok iyi biliyor. Burayı çok iyi bilen insanlardan oluşturacaksınız ekibi. Şimdi de çok rahat proje yapabilirsiniz. İşte otur, istediğin projeyi yap. Yaptığın projeyi adama anlatmak zorunda kalmıyorsun. Zaten biliyor. O işin içinden gelmiş.
1: Sadece şu var, yani bunu Fenerbahçe kulübü için de söylüyorum, diğer kulüplerde de ki spor yazarı Okan Can'la da konuşurken belli başkanlar gelince bir hamle yapılıyor, hareketlenme başlıyor ama diğer başkanlar hiç bunlara dokunmuyor. Hatta kongrede bir kongre üyesi, genel kurulda bir kongre üyesi şunu dedi: bize şampiyonluk ver, biz bu tesislerde, siz gittikten sonra biz bu tesisler bizim başımıza kalacak gibi, yani bunların. Ha. Şimdi bu gerçekten bir, ondan sonra Bayern Münih, Real Madrid, işte Barcelona olamıyorsunuz. Durduğunuz anda devrilirsiniz, gidersiniz.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi bir şampiyonluk, evet, sana balığı verdi sana ama balık tutmayı öğretmeye çalışıyor. Çok orada doğru. Bir kültür yerleştirmeye çalışıyor.
0: Çok doğru. Öbür türlü ne olacak? Taşıma suyla değirmen dönüyor mu? Dönmez.
1: Evet, dönmeyecek.
0: 1-2 ondan sonra bitersiniz. Onun için kalıcı bir başarıyı yakalamak, kalıcı yatırımları yapmak ve kalıcı bir şekilde oluşturacağınız ekibi çok ciddi anlamda altyapısından itibaren yukarıya doğru sürekli bir sirkülasyon sağlayarak gitmeniz gerekiyor. Dışarıdan yapacağınız herhangi bir şey bir süre sonra yapamayacak duruma geliyorsunuz. Çünkü para ve maddi olarak çok zorlayacaktır sizi. Bugün Fenerbahçe'ye transfer yasağı getirildi.
1: Evet.
0: Aziz Yıldırım elinde buldu bombayı ama o olayı nasıl çözeceğini de koydu ortaya.
1: Tabii.
0: Yani çok kısa
1: süre. Bugün de söyledi zaten Sayın Saadettin Saran'a, eski başkanı, evet, söyledi.
0: Yani çok kısa sürede işte kriz yönetimi diyorlar ya, kriz yönetimi böyle bir şeydir. İnanın başka birisi olsaydı, birçok kulübümüzde, sadece orada birçok kulübümüzde başka birisi olsaydı, onu oradan çözmek için 40'lardan 40 su getirirdi. İşte bıraktı bize de, işte yapamıyoruz da, transfer yasağı getirdi, benim elim kolum bağlı, bir şey yapamıyorum diye kendisini çıkardı kenara. Ama diyor ki burada devamlılık önemli. Bu kulüp kimsenin değil. Ne Saadettin Saran'ın ne benim. Ondan aldığım şeyi çözeceğim. Benden sonrakine de sapasağlam bırakacağım diyoruz. Pürüzsüz. Bu zihniyet olduğu sürece orada başarı her zaman olur. Bir yıl gecikmeli olur, 2 yıl gecikmeli olur ama mutlaka başarı gelir. Bunu planlı, programını iyi yapan, kafası iyi çalışan, işi iyi bilen adam her zaman başarılıdır.
1: Hatta şunu da söyledi, evet dedi, ben şampiyon yapmaya geldim, ben şampiyon olacağım, ardından bırakacağım ve sizler devam edeceksiniz dedi. Hatta şunu da söyledi, genel kurula dedi ilgiyi fazla görmedim dedi. Hani 17 bin kişi bana oy vermişti dedi. Ama burada dedi 1800-2000'e yakın kişi var dedi. Niye gelmediniz dedi. Niye sahip çıkmıyorsunuz diye de konuşmadı.
0: Sistem yaptı.
1: Evet, sistem de etti.
0: Çok güzel.
1: Yani sahip çıkılmasını da istiyor. Yani bir

0: o kültürün devam etmesini. 3 Temmuz 2011'de nasıl hep beraber yürümüşsek tabii, diyor. Yine aynı şekilde, aynı bölünmeden, parçalanmadan aynı şekilde yürümemiz gerektiğini kongre üyelerine söylüyor.
1: Zaten 3 Temmuz Fenerbahçe'nin çok ciddi anlamda kenetlendiği ve kilitlendiği bir nokta değil miydi?
0: Evet.
1: O başarısının ve bugüne gelmesinin en büyük sebebi o arkasındaki o birliktelik değil miydi? O birlikteliği kaybetmemesi lazım. Bence de doğru diyor. Yani biz o günlerden bugün

0: isterseniz o zaman olmaz. Yani Mali Genel Kurul boş ver olmaz. Mali Genel Kurul daha önemlidir. Çünkü kulübün geleceği, mali yapısı, elindeki borcu, geleceği, alacağı, vereceği hepsini bütün kamuoyuyla paylaşıyor. Yöneticiler olarak siz orada olmak zorundasınız. Takımın sahipleri olarak siz orada olmak zorundasınız. Her şeye belki itiraz ediyorsun. Belki yanlış bir şey var diyorsun.
1: Evet.
0: Oturduğun yerden mi, evinden mi itiraz edeceksin?
1: Ve itiraz eden de kongre üyeleri oldu. Şöyle ki geçmiş yönetimle ilgili yaptığı hataları biz dedi size inandık, oy verdik ama baktık ki dedi aynı şekilde davranmadınız. Bunu eleştirenler de var. Hani bunun esasında kulüp televizyonundan da naklen yayınlanması güzel bir şey. Kendi içinde hem eleştiri kültürü hem de eleştirebiliyorlar olumlu ya da olumsuz. Hem de bir kültürü yerleştirmeye çalışıyor Sayın Aziz Yıldırım anladığım kadarıyla.
0: Doğru. İşte o kültürü oturtmak da bu zamana kadar gelen süreç içerisinde zaman zaman sekteye uğradı. Hepsinde uğradı. Ama hiçbir zaman yok olmadı. Var yani her zaman vardı o kültür. Sekteye uğrayan kültürü yeniden oturtup yeniden inşa etmek gerekiyor. Bunu da başarıyor gördüğüm kadarıyla. Çok büyük bir krizdi İsmail Hoca'nın istifası.
1: Evet.
0: O dönemde hem de düşünün Şampiyonlar Ligi'nde berabere kaldığınız bir Roma maçı sonrasında herkesin aman Allah'ım niye istifa etti dediği dönemde bu krizi yönetmek çok daha zordu. O krizden çıktı. Hoca görevinin başında maçlarına çok daha rahat çıkıyor. Kafası daha rahatladı. Çünkü sorunu sadece halının altına süpürmedi yani. Belli ki bir şeyleri halletmiş. Hocada da kafasındaki sorunlar gidermiş. Kendisi de yönetimiyle oturmuş bir takım taahhütleri vermiş hocaya arkasında. Hoca o güveni arkasında alınca o güvenle birlikte şimdi daha rahat yürüyor.
1: Bir de şu var mesela. Yani daha evvel de sizinle bunu konuştuk. Biraz futbolun içinde olan insanların da bunu iyice anlatması lazım. Şimdi Dünya Kupası'ndan gelen futbolcular, bu yabancı evet, ya da yerli.
0: Evet, evet.
1: Hepsi Dünya Kupası'ndayken bir top seviyede, zirve seviyede oluyorlar. Ve daha sonra ne kadar 10 günde dinlenseler takımla antrenman yapmadıkları için bir sıkıntıya girebiliyorlar. Bir düşüş dönemi yaşayabiliyorlar. Şimdi şampiyonluğa oynayan takımlar da bu tip takımlar elindeki bakın şu anda Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un gönderdiği oyuncular onun üstünde.
0: Kesinlikle doğru.
1: Şimdi zaten 25 kişilik 30 kişilik kadronuz var. Bunun 20'si zaten esası. Onunu gönderdiniz 10 kişi kaldı. 10
0: onu
1: kişi
0: da bir de direkt oynayan oyuncularınız yani.
1: Yani şimdi burada sekteye de uğrayabilecek başarınız bir anlamda. Bunu da kamuoyuyla anlatmanız lazım.
0: Doğru.
1: Hem spor yazarlarına anlatmanız lazım hem kamuoyuna. Sakatlıklar oluyor, aşırı yüklenmeler sonucunda zorlanmalar oluyor. Bunları anlatabilmeniz lazım. Biraz da iletişimde sıkıntı yaşandı Türkiye'de.
0: Çok doğru o konu hakikaten önemli bir konu. Sabah bir spor programını izliyorum sabah. Bir televizyon kanalında sunucularımız şunu söylüyorlar. İtalya milli maçı için nasıl bir sistemle oynamamızı ve hangi kadroyla oynamamızı istiyorsanız bize yazın lütfen diyor. Şimdi bunu bir gazeteci ya da bir sunucu veya ne bileyim bir televizyoncu önerirse siz de bir vatandaş olarak o konuda şöyle bir sistemle oynasınlar diye yazıyorsanız siz yanlış yönlendiriyorsunuz toplumu.
1: Şimdi orada bir tane Montella varken milli takım başında binlerce Montella çıkıyor ortaya.
0: Aynen.
1: Bir tanesi... Ama bu etkileşim almak için yapılan bir uygulama. Ben biliyorum sosyal medyada kendi etkileşiminizi biraz daha artırmak için ama soru yanlış bence.
0: Soru yanlış. Toplumun da algılaması çok yanlış.
1: Evet.
0: Yani siz belki sosyal medyada etkileşim artırıyorsunuz ama
1: hani nasıl bir sonuç bekliyorsunuz diye
0: hayat evet sonuçta ya da şunu diyebilirsiniz ne istiyorsunuz yani bizden programımızdan ne bekliyorsunuz neleri daha fazla görmek istiyorsunuz hangi konuları konuşabiliriz veya işte takımda sizce bu takımın başarılı olabilmesi başarılı olamaması iki takım arasında kıyaslama yaparsak kadro yapısından mı kaynaklanıyor yoksa gerçekten altyapıda mı bir takım sıkıntılar var diyebilirsiniz. Yani en azından bir yorum getirdi.
1: Ben şunu gördüm. Bu zirvesiydi soruların. 10 artı 4'ü konuşuyor sunucu bir spor kanalında. 10 artı 4'ü anlayabiliyoruz.

0: böyle bir şey. Ya o zaman girmeyin, sunmayın. Evet, güzel bir insan olabilirsiniz ama biraz besleyin bilginizi.
1: Tabii bir süre sonra ne oluyor? Bir süre sonra sadece bilgiler ortaya çıkmaya başlıyor. Sizin yetersizliğiniz ortaya çıkıyor. Görünümüzün hiçbir önemi olmadığını anlayınca size yol gösteriyorlar.
0: Sizi artık seyretmemeye başlıyor. Neyse, bunlar çok derin konular. Evet. Reklam daha önemli. Şimdi bir reklam dinleyelim. Reklamın ardından tekrar birlikte olacağız sevgili dinleyiciler.
2: Radyo 1.
3: Reklamlar.
4: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve toyota.com.tr'de.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Hayır.

Reklamlar. Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 16.32'yi gösteriyor. 13 ana haber bültenin ardından sizlerle birlikteliğimiz başladı. Saat 19'a dek de sizlerle birlikte olacağız. Ve şimdi Beşiktaş'ı konuşacağız sevgili dinleyiciler. TRT Spor muhabiri, değerli arkadaşımız Mustafa Korkusuz telefon hattımızda. Mustafa Korkusuz, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sevgili Yücel. Öncelikle belirtelim. Beşiktaş camiasının acı kaybı. Metin Keçeli uzun yıllar Beşiktaş'ta ikinci başkan olarak görev yapmış. Süleyman Seba ile rahmetli başkan Süleyman Seba ile onursal başkanla uzun yıllar beraber çalışmış, ikinci başkanlığını yapmış. Metin Keçeli isminin de cenazesindeyiz şu anda.
0: Evet.
1: Levent'te bunun da bilgisini vermiş oldum. Beşiktaş camiasının yeniden başı sağ olsun diyelim.
0: Gerçekten çok önemli bir spor adamıydı. Hem Beşiktaş'a hem Türk futboluna önemli katkılarda bulunan kişilerden biriydi, yöneticilerden biriydi. Tabii ki orada haber de yapmak için oradasın. Bize Beşiktaş'ta ilgili aktaracağın kısa kısa başlıklar varsa aktarabilirsin. Çünkü sen de görev icra ediyorsun. Neler aktarmak istersin Beşiktaş'ta ilgili?
1: Tabii ki Beşiktaş şöyle sezonu iyi bir başlangıç yaptı. 13 maçta 10 galibiyet aldı siyah beyazlar ki özellikle iç sahasını bu sezon kaleye çevirmiş durumda. Vincenzo Italiano yönetiminde 7 maçın iç sahada oynanan 7 maçın tamamını kazandı. Kalesinde sadece bu 7 maçta 3 gol gördü ve dediğimiz gibi iyi bir başlangıç yaptı. Siyah beyazlarda bir haftalık bir izin vardı milli ara nedeniyle. Fakat siyah beyazların yarın artık hazırlıklarına, çalışmalarına başlayacağını ifade ederim. Tabii sakatlar merak ediliyor Beşiktaş'ta. Dušan Vlahović, Leandro Trossard ve Orkun Kökçü. Bugün gelen bilgiler bizlere sıcak gelişmeler size de aktarmış olalım.
0: Evet.
1: Bugün gelen bilgiler 3 isminde Kocaeli spor maçında forma giyebileceği yönünde. Milli arada tedavileri tamamlanacak. Dušan Vlahović, Leandro Trossard

0: ve Orkun Kökçü'nün ve bu üç isimde milli aradan sonra forma giyebilecek. Bunu da sizlere aktarmış olalım.
1: Ben bir sorum daha var. Semih Kılıçsoy'la Mustafa Hekimoğlu, biliyorsun ben çok böyle genç futbolculara...
0: Gençleri çok seversiniz.
1: Evet. Son durumları nedir o iki futbolcunun?
0: Şunu söyleyelim sevgili izleyiciler. Semih Kılıçsoy konusunda bu milli arada özellikle özel bir çalışma yapacağını teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sizlere ifade edelim. Zaten kadroda görmek istediği bir isimdi Semih Kılıçsoy. Yazın gelen teklifleri kabul etmedi. Kadroda rotasyonda düşündüğü isimlerden birisiydi. Ve bu milli arada özellikle Semih Kılıçsoy ile alakalı özel bir çalışma yapacak teknik direktör Vincenzo Italiano. Ve özellikle bu aradan sonra çok daha fazla sahada göreceğiz diye düşünüyorum kendisini. Mustafa Eren Hekimoğlu konusunda ise oyuncunun bir sakatlığı vardı ayak bileğinde. Son gün transferi aslında olacaktı. Samsun Spor'a kiralık olarak gidiyordu. Bu transfer gerçekleşmedi. Ve bu anlamda biraz tabii hem sakatlık hem de bu transfer süreci, Samsun'a gitti, oradan geri döndü, transfer gerçekleşmedi. Biraz da mental anlamda bir yorgunluk olduğunu ifade edelim Mustafa Eren Hekimoğlu'da. Ve bu nedenle bu milli arada o da aynı Semih Kılıçsoy gibi onunla da çalışacak teknik direktör Vincenzo Italiano. Fakat sakatlığının da vermiş olduğu ağrılardan dolayı şu an bir adım geride olduğunu ifade edebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Orada görev başındasın biliyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Beşiktaş'tan son bilgileri Mustafa Korkusuz'dan aldık. TRT Spor muhabiri. Bu arada Metin Keçeli'ye de Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha. Şimdi anladığım kadarıyla Vincenzo Montella ki ben biraz daha genç futbolcuları takip eden kişilerden biriyim. Semih Kılıçsoy'u İtalya Ligi'nden biliyor.
2: Evet.
1: Ona yer verecek, değer verecek olan teknik direktörlerden biri. Anladığım kadarıyla biraz emek verecek ve onların bir noktaya gelip gelmediğini de görmek istiyor anladığım kadarıyla Vincenzo Montella. Ama bizim futbolcularımızın da biraz kendilerine bakmaları lazım. Evet. İkincisi küsmemeleri lazım.
2: Çok doğru.
1: Çünkü yaptıkları iş artık bunların mesleği. Evet, 14-15 yaşında. Bu Semih Kılıçsoy ya da Mustafa Hekimoğlu'na söylemiyorum. Tabii. Bizim futbolcularımızın biraz daha çocuk gibiler. Yani artık bir meslek icra ediyorlar ama artık çocuk gibi olmamaları lazım. Biraz daha duygularını geri plana atarak işlerine yönelmeleri lazım. İşte üzülmek, evet tabii ki üzüleceksiniz, tabii ki kırılacaksınız ama bu işi yaparak para kazanacaksınız. Geleceğiniz burada çünkü. Bunu yapmanız lazım. Biraz da futbolcularımızın kırılganlığının giderilmesi lazım diye düşünüyorum. Siz doğru. Neler söylersiniz?
2: Çok doğru. O da aslında bir teknik adamın görevleri arasında takım içerisindeki sadece uyum ve arkadaşlığı veya birlikteliği, takım birlikteliğini sağlamanın yanında futbolcuların bir takım sorunlarını da, bu tür kırılganlıklarını da ortadan kaldırabilecek, onların daha böyle duyarlı, daha fazla takımla birlikte özdeşleşebileceğini sağlayabilecek hamlelerinin, görüşmelerinin olması lazım. Bunu yapan futbolcuların teknik adamların çoğunda gördüm ki futbolcu öyle bir dönem geliyor ki boş mukaveleye imza atıyor.
1: Evet, çok doğru.
2: Neden atıyorsun diye sorduğumuzda diyor ki ben böyle bir teknik adamla çalışıyorum, niye atmayayım ki diyor.
1: Evet.
2: Benim için para artık ikinci planda. Her şeyimizle ilgileniyor, her türlü sorunumuzu çözüyor ve olmamız gereken yerde de oluyoruz. Sahada ne zaman olmamız gerekiyorsa o zaman oluyoruz. Çalışanın hakkını veriyor. Eğer antrenmanlarda size verdiği görevi eksiksiz yapıyorsanız siz o hafta maç

0: yapacaksınız? O zaman sürekli çalışacaksınız, çalışacaksınız, çalışacaksınız. Daha çok çalışacaksınız. Ben sizin önünüze geçtiğim andan itibaren ben formayı alırım.
1: Christoph Daum'du yanlış hatırlamıyorsam, ya da büyük bir Alex Ferguson da olabilir ya da Brian Clough da olabilir. Bilmiyorum kimdir. Hatırlayamadım şu anda. Hani futbolcuya işte çok yoruldum, ben üzüldüm, işte beni 11'e almıyor teknik direktörüm diye yakınıyorlar ve basın aracılığıyla da bu soruyu teknik direktöre söylüyorlar. Sanırım Christoph Daum'du. Diyor ki Christoph Daum, onlar diyor bir işçi değil, bir işçi sabahtan akşama kadar çalışıyor, ekmek parasını kazanmak için uğraşıyor, o parayı çalışırsa alabiliyor diyor. Bunlarsa diyor milyon dolarları kazanan oyuncular, futbolcular iyi olmak zorundalar diyor.
0: İkisi arasındaki en büyük fark bu. Birisi ekmek parasını,
1: evet,
0: hayatını belki de ortaya koyarak çalışarak, evet, kazanmak zorunda. Öbürsü zaten milyon dolarları alıyor. Bunun karşılığında mazeret üretmeden eksiksiz çalışmak,
1: evet,
0: zorunda.
1: Evet.
0: Çok doğru,
1: evet,
0: bir yaklaşım tabii.
1: Yani biraz biz futbolcularımızın kırılganlığını, mesela Arda Güler öyle değil bakın. Belli oluyor zaten, evet, Arda, evet, Güler'in, evet, çıkışı ve gelişi. Gençler Birliği altyapısından Fenerbahçe'ye gelirken de öyleydi. Kırılgan değildi, abileriyle konuşuyordu, dersler alıyordu, onu yapıyordu, bunu yapıyordu ve bir noktaya geldi. Şu anda geldiği nokta gerçekten dün de konuştuk hem Sayın Adnan Şentürk'le hem Ömer Gürsoy'la konuştuk. Takım kaptanı.
0: Zaten yöneten takım, o. Takımı yönetiyor, evet.
1: Takım kaptanı.
0: İstediği gibi gerçekten bu yaşta, o yaşta yani.
1: Evet.
0: Bu kadar büyük tecrübeye ve,
1: evet, olgunluğa sahip,
0: futbol tekniğine, olgunluğa, evet, sahip bir futbolcunun sahada yapabileceği en güzel şeyleri yapıyor.
1: Evet.
0: Yani bir maestro gibi takımı yönetiyor. Ondan sonra eksikleri, gedikleri çok çabuk bir şekilde görüyor ve arkadaşlarını yönlendiriyor. Kendisi sürekli saha içerisinde hareket halinde. Sonra vuruş teknikleri çok çok iyi. Duran toplarda nasıl olması gerektiğini, kimin nerede durması gerektiğini çok iyi biliyor. Bunların hepsini yapabilecek kapasitede bu yaşta erişmişse o artık olmuş demektir.
1: Bir de sevk ve idare ediyor
0: çok işte,
1: takımını.
0: Tabii ki çok çok önemli şey bunlar. Öbür türlü bakıyorum, evet, genç futbolcular arasında geçmişte bizde büyük başarılar elde etmiş yıldız futbolcularımız olmadı mı, oldu. Ama hepsi gençlikten sizin dediğiniz özelliklerle çıktılar.
1: Evet.
0: Küsmeden, yılmadan, çalışmayı hiçbir zaman elde bırakmadan ve en önemlisi hiç öğrenmeyi bırakmadılar. Ben biliyorum yok. Her zaman bir şey öğrendiler. Abilerinden, büyüklerinden son derece saygıyla ve çok istikrarlı bir şekilde sabırla beklediler. O formayı alacağı güne kadar sabırla bekledi. Formayı aldığı zamanda ne yapması gerektiğini çok iyi bildiği için, o zamana kadar kendisini çok iyi hazırladığı için, bir daha bırakmamak için çok büyük bir emek ve çabayla sahaya koydu kendini ve forma zaten hep orada kaldı. İşte o ana kadar hiçbir zaman çalışmayı elden bırakmayacaksınız. Hani daha küsmüş, dağın haberi yok. Siz hocaya küsmüşsünüz, oyuna küsmüşsünüz, futbola küsmüşsünüz. Kimin haberi var ya? Sen çalışarak kendini göstereceksin. Sen orada ben oynamıyorum deyince takım bir şey kaybetmiyor. Senin yerine birini bulur koyarlar. Ama sen orada oynamak istiyorsan sen çaba harcamak zorundasın. Emek harcamak zorundasın. Çünkü Daum'un dediği gibi sen milyon dolarlar kazanıyorsun. İşçiler gibi bir ay çalışıp da sadece evini geçindirecek para kazanmıyorsun.
1: Evet.
0: Milyon dolar alıyorsan onun hakkını da fazlasıyla vermek zorundasın. Yani bunu tabii göz önünde bulundurmak lazım da. Bugün bunu kaç tane futbolcumuz yapabiliyor onu da bilmiyorum. Gerçi artık eskisi gibi de değil. Futbolcularımız o kadar şans da bulamıyorlar takımlarında. Türk futbolcuları o kadar büyük şanslara sahip değiller. Bulanlar da çok iyi değerlendirmediğini görüyorum ben. Gençlerden değil ama artık belli bir aşamaya gelmiş futbolcularımız artık kendisini herhalde şöyle görüyor. Ben bundan sonra buradan asla ve asla kimse beni oynatamaz. Benim yerim garanti. Ben hep burada yer alırım diye görünüyor ama futbolda da dünyanın hangi işini yaparsanız yapın mutlaka bir alternatifiniz vardır. Kimse, hiçbir kimse yeri doldurulmaz değildir. Ona, onu düşünerek çalışmak gerekiyor. Onu düşünerek daha çok çalışacaksınız. Kendini geliştirirsen bunun kime faydası olur? Kendine faydası olur. Yani ben şimdi bu işi yapıyorum. Bu işle ilgili bir çalışmalar, çabalar bilmem ne yaparsam, kendimi geliştirirsem benim buradaki program içerisindeki yerim de

0: Değerim de her zaman farklı olur. Ama ben burada sadece gelip oturup sizi dinleyip arada bir de işte bir iki şeyle böyle geçiştirirsem o zaman ben hiçbir şey yapmamış olurum. Ve sizin de artık burada mutlaka yeri doldurulacak biri vardır diye kafanızda bir şeyler oluşur. Ben bu işi yapıyorsam layıkıyla yapmam lazım. O da o işi yapıyorsa layıkıyla yapması lazım. Yani kazanmak demek sadece para demek değildir. Kendinin de tatmin hakkın var ya, kendini evet. de yaptığın işle ilgili tatmin etmen lazım. Ben bu işte en iyisi olmam lazım. En iyilerden biri olmam lazım. Ona göre çalışmanız lazım. Bir çalışma. Şimdi birçok takımda ben görüyorum, futbolcuların çoğu antrenmandan sonra duran top çalışması yapıyorlar kendi başlarına.
1: Evet.
0: Özel bazı işte geçiş oyunlarında eskiden dediğimiz kontratak futbolunda rakip defansın arkasına nasıl sarkacağını çalışıyor. Koşulardan içeriye nasıl gireceğini çalışıyor. Ver kaçları nasıl yapacağını çalışıyor. Nereden nasıl vuruş yapacağını çalışıyor. Kimle, hangi arkadaşıyla nerede nasıl yer değiştireceğini ve çapraz koşu yapması gerektiğini çalışıyor. Hepsini çalışıyorlar. Bunların hepsi artık şey değil ki, eskiden antrenman biterdi, herkes içeri girerdi. Hoca ne vermişse tamam o. Ama şimdi artık öyle değil. Herkes üstüne koymaya çalışıyor ki, çünkü gerçekten forma aslanın ağzında. Artık şöhretler karması her takım. Dünya yıldızlarını almış getirmiş. Sen onların arasında yer bulabilmek istiyorsan onlardan daha iyi olmak zorundasın. Daha iyi çalışmak zorundasın. Şimdi Sané'yi oynatıyor Okan Buruk haftalardır. Sané'den verim alamıyor. Niye peki bir başkası yok? Onun yerinde oynayacak? Yok. Elinde oyuncu yok, orada oynayacak. Sané de bunu bildiği için kendi yeri de orada garanti oynuyor. İşte öylesine oynuyor. Eğer gerçekten bizim Türk futbolcuları yer almak istiyorlarsa çok fazla çaba harcamalar lazım.
1: Özellikle hani ligimize döndüğümüz için biraz değinelim. Mesela gol katkısı yapan oyuncular Süper evet. Lig'de şu anda milli takım arası var. Milli takım arasında bunu konuşabiliriz. Mesela gol, en fazla gol katkısı yapan oyuncular. Gift Orban Ahmet Spor'dan, Muhammed Salah Trabzonspor'dan 9'ar golle, hem gol hem de asist. Evet. Anlamında. Victor Osimhen 8 gol katkıda bulunmuş. Vedat Muriç 7. Shomuradov, Greenwood 6. Vlahovic 5. Benedicak, ki ben çok beğeniyorum, Kasımpaşa'da oynuyor. 5 gole katkıda bulunmuşlar. Şimdi baktığınız zaman önemli katkıda bulunan oyuncular da çıkmaya başladı. Mesela Ahmet'ten Gift Orban'ın çıkması, ki biz bu futbolcuyu geçen sene Avrupa Kupası maçında, Fenerbahçe maçında seyretmiştik.
0: Evet.
1: İyi futbolcu, gole dönük futbolcu ve bunu Ahmet Sportif Faaliyetler transfer etti. Büyükler almadı ki, büyüklerin de ihtiyacı olan bir futbolcu aynı zamanda. Şimdi baktığımız zaman Victor Osimhen tabii ki, Salah tabii ki. Vedat Muriç Türk futbolunu iyi biliyor. Hem Ankara'yı, hem Rize'yi, hem Fenerbahçe'yi iyi bilen bir futbolcu. Shomuradov zaten Başakşehir'de bir çıkış içinde. Burada mesela Benedicak Kasımpaşa'dan genç bir oyuncu, Emre Belözoğlu bulmuş, 1,5 senedir de Kasımpaşa'da yer veriliyor. Anladığımız kadarıyla büyük takımlarda gole katkıda bulunanlarla Anadolu takımlarında gole katkıda bulunanlar arasında hiçbir fark yok.
0: Yok. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Bir tane Türk futbolcusu yok aralarında.
1: Evet. Zaten milli takıma santroforda, milli takımda oyuncumuzun az olmasının nedeni bu, veya bir elin parmakları kadar santroforu milli takıma taşıyoruz.
0: Doğru. Bakıyorum Barış Alper yok. Yunus yok mesela, şey yapan milli takımda da yer alan futbolcularımızdan.
1: Bakın ben gördüm onu. İrfan Can Kahveci 4 golle. Sonra Berkan Kutlu 3 gol. Cengiz Ünder 3 gol, ki 2 golü aynı maçta kaydetti Cengiz Ünder. Evet. Emrecan Bulut 3 gol. Bu kadar.
0: Evet.
1: Türk futbolcusu.
0: Onlardan kaç milli takımımızda şu anda? Bir tek herhalde şey.
1: İrfan Can Kahveci.
0: Evet.
1: Evet.
0: Bir tek o milli takımımızda oynuyor. Daha da yok. Milli takımımızın diğer futbolcuları, oynayanlara bakıyorum. Kendi takımlarında da forma şansı bulan adamlar mesela.
1: Evet.
0: Ama aynı katkıyı yapamıyorlar. Hani bal üretmeyen arı gibi o zaman oluyor. Ya bunu biraz daha tabii çalışmak gerekiyor. Gerçekten çalışmak gerekiyor.

0: de kendinizi geliştirebilecek acaba düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki ya bu adamın acaba bu kapasitesinin üstüne çıkabilecek şeyi mi yok, yani yeteneği mi yok diyorsunuz. Ya bu kapasiteye gelmişim bir yere, hani bir yere gelesin duvar gibi önüne çıkar ya, o duvarı aşabilecek bir yetenek gerekiyor. Onu aşabilecek bazen aklınla aşarsın, bazen çok çalışarak aşarsın. Yani atletik bir yapıya sahip olarak aşarsın. Ama bu ikisi de yoksa oraya duvara çarpmış gibi kalırsın, toslar kalırsın. Ben takımlarımızdaki oyuncularımızın yani milli takımda da elbette peş peşe işte gördük, Fransa maçında kaçırılan o 3 tane gol yakalamışsınız, çok net goller. Eğer orada bu başarıları yakalamış olsalardı kendi takımlarına, orada da bunları değerlendirirlerdi. Onun için bence daha çok çalışmaları gerekiyor. Teknik direktörlerin de bu tür konularda özellikle milli takım teknik direktörü Montella'nın takımlarda, ben olsam yaparım, bilmiyorum yapıyor mudur, ya bu tür futbolcularına biraz daha şans verin ve bir antrenmanlarda da bunlara farklı bir çalışma yapın. Mesela o bölgede asist ve gol konusunda, son vuruşlar konusunda biraz çalışma yaptırın diye önerirdim. Ama kendi takımlarındaki hocalara da baktığın zaman hepsi çok iyi hocalar. Yani mutlaka bir şeyler yapıyorlardır.
1: Şöyle bir düşüncem var. Hani siz nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz? Sepiontek önemli bir başarıyı elde ettikten, evet, sonra Türkiye'ye geldi, evet, ve milli takımın başına geçti. Teknik direktör olarak da altında çalışan kişilerden çok fazla Türk futboluna katkıda bulunan, ki Fatih Terim, evet, bunlardan,
0: evet,
1: biri.
0: Evet.
1: Lucescu. Mesela Lucescu bu Montella'nın eline gelen Avrupa'daki taramalar, aynı zamanda Türkiye'deki taramalardan da Lucescu bu noktaya getirmişti.
0: Tabii.
1: Bu milli takımı,
0: evet,
1: da. O da hiçbir, Allah rahmet eylesin, hiçbir ön yargısı yoktu.
0: Amin.
1: Hem
0: Sepp, evet,
1: Piontek'in hem onun. Hiçbir ön yargısı yoktu ve ön yargısız bir şekilde bulunduğu kuruma aidiyetle futbolcu buldu. Hatta birinci ligden birçok takımdan futbolcu seçebilen bir teknik direktördü. Şimdi onun için Montella yeni bir teknik direktör. Başarıya aç. Ama hem Sepiontek hem Lucescu başarıya aç değildi. Başarıyı elde etmişti ikisi de. Biri Avrupa şampiyonu yapmıştı Danimarka'yı. Diğeri de Avrupa'da kupalar kazanmıştı.
0: Evet.
1: Hem futbolcu olarak Romanya'da hem de teknik direktör, evet, olarak. Bu olabilir mi fark?
0: Tabii ki
1: Montella ile aralarında.
0: %100 olabilir ama şu da bir gerçek. O kadar başarıya doymuş bir adamın gelip burada o başarının nasıl şekilleneceğini ve o başarıya katkıyı nasıl sağlayabileceğini üstüne koyarak gitmesi de yeni bir teknik adam için örnek alınması gereken özellik bana göre. Yani onu da kendine feyiz alması, oradan da bir takım dersler çıkarması lazım. Evet, Montella henüz o konuda yeteri kadar doyuma ulaşmamış. Ama çalışma ve çabalarına da bakıyorum. Ne Lucescu'nun ne de Sepp Piontek'in çok çok uzağında, yakınında değil.
1: Çok.
0: Şimdi
1: hani derler ya, çok fırın ekmek yemesi
0: kesinlikle
1: lazım.
0: Kesinlikle, bak, Dünya Kupası'na katılmışız. Evet, 24 yıl sonra, güzel. Bu bir başarı mıdır? Başarıdır.
1: Tabii
0: ama
1: ki.
0: Dünya Kupası'na katıldığınız o gruptan da çıkın be kardeşim. Elindeki, evet, kadroya baktığın zaman nerede hata yaptın, nasıl hata yaptın, hiç ses yok. Bir eleştiri yok, öz eleştiri yok veya yapılan hataların bugünkü işte milli maçlarda ortaya konan oyuna bakıyorsun. Dünya Kupası'ndaki oyun niye böyle değildi? Fransa'ya karşı niye böyle oynadık? Ama Fransa ile Dünya Kupası'nda karşılaşsaydık Fransa bize karşı böyle oynamazdı.
1: Oynamazdı.
0: O da bir gerçek. Ama şimdi şöyle düşünüyorsunuz, evet, burada çok rahat bir oyun oynuyorlar, güzel. Ama yani bir yerlerde tıkanıklık var, görüyorsun. Senin defans kurgun yeteri kadar sağlam değil. Bir santrforun yok, yıllardır santrforsuz oynuyorsun. Ceza sahasının içerisine ben mi girip golü atacağım? Golü ben mi atacağım yani? Kim atacak ceza sahasının içerisinde santrforun olmasa? Barış Alper'e mi güveniyorsun, o mu girip atacak? Atamıyor işte, olmaz. Senin orada bir santrforun olması lazım. Bakıyorsun zaman zaman sokuyor işte birilerini oradan, gurbetçi futbolcularımızdan veya işte Can'ı alıyor veya bilmem Deniz'i alıyor bir şekilde oralarda, ama sonralardan, çok sonra. O zaman bu düzenin niye devam ettirmeye çalışıyorsun? Gol bölgelerinde yetersizsin ve santrfor oynatmıyorsun. Kimle bulacaksın? Arda her zaman uzaktan şutlarla veya frikikle duran toplarda gol bulamaz ki. Bunu da alternatif olarak yaratmak zorundasın, düşünmek zorundasın. Ben Montella'yı çok rahat görüyorum. Çok rahat.
1: Bence onu sıkıştıracak idareci yok. Türkiye Futbol Federasyonu.
0: Asıl o. İdareci yok ya da ses çıkarmıyorlar.
1: Evet. Öyle yani onu denetleyecek, onunla belki de olumsuz eleştirecek bir idareci, sportif direktör ya da futbol şube sorumlusu, Türkiye Futbol Federasyonu yani milli takım sorumlusu gibi bir isme sahip değil anladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: Dün İbrahim Kırkayak da söyledi ya, bugün de saat 18.30'da bağlanacağım. Hakan Balta evet sorumlu, futbol sorumlusu, ama Hakan Balta mesafelidir, konuşmaz dedi.
0: Tabii takımında da öyleydi. Evet. Hakan Balta takımdan çıktıktan sonra ağzından laf alamazdık ki. Yani kimle konuşursan konuşurdu. Hakan'a bir soru sorduğun zaman Hakan cevap bile vermeden giderdi yani. Çok böyle o tür şeyleri çok hevesli ya da o tür şeylerde duyarlı bir şey değil, yapıya sahip değil. Daha çok böyle içine kapanık, sessiz, sakin, her şey. Hani başım hiç ayım ölme gideyim diyen tiplerden. Oraya koyacağınız adam hem medyayla çok iyi ilişkiler oluyor.
1: Deve dişi gibi bir adam tabii, olması lazım.
0: Hem de iletişim konusunda çok yüksek bir iletişime sahip olması lazım. Yani öyle bir hoca, öyle bir yardımcı bulmanız lazımdı. Yani Montella'nın yanında öyle bir adam olması lazım. Bu kadar futbolcumuz içerisinde yok mu? Var. Bir
1: olmaz
0: sürü
1: olur
0: var.
1: Mu? Olmaz olur.
0: Neden yapmıyorsunuz? Yok. Burada da tabii farklı şeyler var. Mesela bu yarın İtalya ile oynayacağız. Peki İtalya, Montella İtalyan değil mi? İtalyan. Bizim bu maçta oynayacağımız oyun kötü oldu. Kaybedersek ne diyecek insanlar, nasıl düşünecekler İtalya'ya karşı?
1: Mancini'nin ne yaptığını biliyor musunuz? Programın ilerleyen dakikalarında soracağım. Mancini Belçika'ya yenilen İtalya milli takımından 10 futbolcuyu değiştirmiş. Bu kadar da sert.
0: Ama olması gereken. Yani
1: biz de bakalım kaç kişi değişecek.
0: Hiçbir şey. Hiçbir şey. O gün kadroları konuşuyorlar. Aşağı yukarı herkes aynı kadrolar. Aşağı yukarı. Belki bir ya da iki futbolcu da yer değiştirecek. Belki bir santrforla oynayacak. Ama İtalya maçına çok daha iyi bir ekiple çıkması lazım. Çok daha sağlam. Hala evet ne bileyim yani bakıyorum Abdülkerim tamam da Abdülkerim.
1: Ozan var bir de, Ozan'ı deneyin kardeşim.
0: Yani, bir de Abdülkerim çok ağır. Hantal işte, golde de gördük. Yapamıyor bak, topu bıraktık, ayağıyla dokundu topu, rakibe gitti, devam edemedi, arkasından gidemedi, yorulmuş bir vaziyette. Barış Alper yorulmuş bir vaziyette, koşamıyor. Yani bunları ben görüyorum izlerken de, teknik direktörler o kadar ekibiyle sahanın kenarında görmüyor mu?
1: Anladığım kadarıyla gördü ama gol yemeyi bekledi.
0: Yani değiştirmek
1: ben öyle düşündüm.
0: Doğru, bazen hani değiştirmeye cesaret edemiyorlar. Onun için de büyük teknik direktör olmak gerekiyor. Yani tanınmış ünlü değil, büyük teknik direktör.
1: Bakın Christoph Daum mekanı cennet olsun. Fenerbahçe takımına geldi. Vatandaşı Enke'ye kaleye geçirdi. İlk karşılaşma Fenerbahçe İstanbulspor ve Fenerbahçe Aykut Kocaman'ın başında olduğu İstanbulspor'la Fenerbahçe 3-0 ya da 3-1 mağlup etti. Kaleci Enke 3 hatalı gol yedi. Ertesi hafta Volkan Demirel'i 18 yaşındayken daha Kartal'dan alınmış olan Volkan Demirel'i kaleye oturttu. Buyur. Kaleye koydu.
0: İşte bak, vizyon budur.
1: İşte bak, Türk futbolu bir kaleci kazandı.
0: Evet.
1: Şimdi anlatmak istediğim o. Yani şimdi burada hamleyi yapacaksınız. Montella biraz rahat alıştı bence.
0: Rahat, bir de şey benim anladığım kadarıyla
1: sual yok.
0: Montella kendi de karar marar veremiyor gibi geliyor. Yani bazı kararlarda başka şekilde geliyor gibi.
1: Menajerlerin de etkisi var. Evet. Büyük takımların etkisi var. Büyük takım futbolcularının birlikte yaşadığı deneyime kanıyor diye.
0: Evet. Onun için yanında Hakan Balta yetersiz.
1: Evet.
0: Oraya yeterli bir isimin olması lazım. Ve buna da Futbol Federasyonu karar verir. Futbol Federasyonu da o konuda yıllardır bir tek adım bile atmıyor. Hamlesi de yok, düşüncesi de yok. Acaba bu soruyu Futbol Federasyonu'na soracak bir gazeteci var mı? Yani orada Hakan Balta'nın yanında başka biri olabilir mi? Veya Hakan Balta'dan başka kimse yok mu?
1: Peki bu soruyu sordunuz, son bir dakika. Bu soruyu sordunuz. Ertesi basın toplantısı akreditasyonunuz yapılır mı?
0: Yapılmaz.
1: Ben neyse onu söylemeye işte çalışıyorum.
0: Türkiye'deki ben o anlattığınız durum yok. O durumu bildiğim için maalesef.
1: Yani soruyu soramıyorsunuz. Soruyu sorduğunuz
0: o
1: zaman
0: hale geldik.
1: Hemen bakılıyor ve kimlik kartınızdan dolayı not alınıyor ve bir dahaki sefer girerken lütfen diyorlar.
0: Siz şöyle kenarda oturun.
1: Evet. Buna çok rastladığımız için söylüyorum. Çok yani rahat. Çok fazla organizasyon.

0: versiyona gittiğiniz
1: anda,
0: için.
1: Şu anda evet haklısınız. Onu sormak...
0: Şampiyonlar Ligi'nde bir mağlubiyetin ardından bir muhabir arkadaşımıza dedim ki bu mağlubiyetin sorumlusu kimdir? Çıkan kadrodaki farklı bir mağlubiyetti. Kimdir? Soramam abi dedi. Neden bir dahaki maçta dedi beni muhabir olarak kabul etmez dedi. Doğru. Bakın bunu dinleyicilerimiz de burada duysun diye söylüyorum.
1: Doğru, çünkü artık şeyler değil, kurumlar değil. Onlar karar veriyor.
0: Evet. Teşekkür ediyorum. Daha bir saatimiz var sizinle. Evet. Sevgili dinleyiciler, saat 17'ye az bir süremiz kaldı. 17 haber bülteninin ardından ve reklamın ardından tekrar birlikte olacağız. Futbol ağırlıklı konuşmaya başlayacağız son 2 saatte sevgili dinleyiciler.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Turizm Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar gelir elde edildiğini vurguladı. Erdoğan, 2026 sonunda turizm gelirinin 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın anım günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Karabağ ve ülkenin işgal altındaki topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitleri yad etti. Cumhurbaşkanı, Karabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katil Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmasına tepki gösterdi. Sanık kürsüsünde olması gereken birinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde katliam propagandası yapması, Birleşmiş Milletler'in de dünyanın da trajedisidir dedi. Ömer Çelik, İstanbul'da AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Buluşmaları etkinliğinde konuştu. Çelik, Birleşmiş Milletler'de Türkiye rüzgarı estiğini vurguladı. AK Parti Sözcüsü Çelik, fon krizi soruşturması ile ilgili de konuştu. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek dedi. Çelik, konunun Türk ekonomisine ve finansal sistemimize yönelik bir risk oluşturmadığının da altını çizdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçun ve suç örgütlerinin her türüne nefes aldırmamaya yeminliyiz dedi. Bakan Gürlek, AK Parti İstanbul Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarına seslendi. Toplumu ayrıştırmaya çalışanlara yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Bakan Gürlek, yürütülen fon soruşturmasına da değindi, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmada Erdem'le ilgili 5 milyon dolarlık iş takibi iddiası yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 yılda güçlü Türkiye'nin inşası adına büyük engellerin aşıldığını söyledi. Küresel adaletin tüm insanlık için tecelli ettiği günleri görebilmemiz için daha çok çalışmamız bir zorunluluktur dedi. Bakan Işıkhan, tam bağımsızlık hedefinde kararlılıkla çalışmaya devam edileceğinin altını çizdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayi üretim kapasitesindeki artışa dikkat çekti. Pek çok kalemde Türkiye'nin üretimde Avrupa birincisi olduğunu belirtti. İnsansız hava aracı üretiminde ise dünya lideri olduğunun altını çizdi. Bakan Kacır, daha yeni başlıyoruz, Türkiye yüzyılında daha büyük başarılara imza atacağız dedi. Sıfır Atık Hareketi 9 yaşında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yılını kutladı. Emine Erdoğan 2017'de başlayan sıfır atık yolculuğunun sınırlarını aşarak güçlü bir çevre seferberliğine dönüştüğünün altını çizdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabında 9 yıl önce atılan adım bugün dünyaya yön veriyor ifadesini kullandı. Sıfır atık anlayışının COP31 ile küresel iklim mücadelesine taşınacağını belirtti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sıfır atık hareketinin güçlü bir çevre vizyonuna dönüştüğüne vurgu yaptı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir sualtı cihazını ele geçirdi. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye de müdahale ettiği açıklandı. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Radyo 1.
3: Spor gündemi devam ediyor.
4: Sevgili dinleyiciler, yaklaşık 2 saat var programımızın bitmesine. Saatimiz 17.07'yi gösteriyor. 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Pazar günü spor gündemi programımızda sevgili dinleyiciler. Şimdi spor yazarı Okan Can telefon hattımızda. Okan Can, hoş geldin.
5: Hoş bulduk, günler diliyorum.
4: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dün büyük ihtimalle İngiltere-İspanya karşılaşmasını seyretmişsindir.
5: Evet.
4: Şimdi İspanya kaldığı yerden devam ediyor. Önüne gelen kim varsa, özellikle De La Fuente ile 39. maçına çıktı ve 30 galibiyet 9 beraberlik kaldı. Önce bir İspanya'yı konuşalım ama buradan 9 beraberliğin bir tanesini Türk milli takımına aldı, karşı aldı 2-2. Ve burada gol atan futbolcularımızdan Denizgül de kadroda. Biraz da bu tarafa doğru döneceğim ben. Ama önce İspanya'nın bu başarısının sırrı nedir? Bize yansıyan tarafı olabilir mi?
5: Ya güzel, o iki maçı referans almalı mıyız? Ben orada emin değilim. Bence referans olacak bir maç değildi. İlk maç 6-0, sonra her şeyin netleştiği bir maça çıktık biz. İspanya için kaybetmek, kazanmaktan öte maçı tamamlamaları gereken bir oyundu o. Yani dolayısıyla ben o maçın bizim adımıza bir referans olması gerektiğine inanmıyorum. Bence biz milli takım olarak uzun süredir, Dünya Şampiyonası'nın uzun süredir öncesinde düşüştürdük ki bunu Dünya Kupası'nda iyice test etmiş olduk. İspanya ise, İspanya şu anda dünyanın en organize, en kurumsallaşmış, yani sağ içinden bahsediyorum, sağ içi yapısı kurumsallaşmış, rolleri netleşmiş, yıldızı, yani yıldız tabiri olan, yani yıldızlardan bahsettiğimiz bir takımdan bahsetmiyorum. Yani kiminle oynadığını çok adını koyamadığımız, pozisyonların çok belli olmadığı, pozisyonsuz oyuncuların olduğu milli takım üzerinde konuşuyorum. Ve bu oyunu kurumsallaşmış tek takım İspanya diyebiliriz. Bu açıdan çok saygın teknik adamları var, çok iyi kadroları var. Kendi içinde herkesin kendi rolüyle barışması, kabul etmesi gibi bir durum da var. Yani kim giriyor, kim çıkıyor. Ben açıkçası bazen Arjantin finalinde mesela anlamamıştım. Yani kimin girip çıktığını bir yere takip edemiyorsun. Çünkü oyuncuların girdikten sonra oyunları isimsiz oyunlar. Yani herkes aynı oynuyor gibi gelmişti bana. Dolayısıyla iyi bir takımdan bahsediyoruz. Çok kaldığı yerden devam ediyor. İngiltere zaten düşüşteydi. İngiltere de bence çıkış arıyor. Zaten İngiltere yıllardır Premier Lig kalitesini milli

0: toplumu yansıtamayan bir ülke durumunda. Dolayısıyla genelde dünyada ülkelerin futbol, yani milli takım düzeyinde futbol kalitesinin düştüğünü ben düşünüyorum. Bu biraz da aslında milli takımların, daha doğrusu liglerin çok fazla artık belli kuralları barındırmamasından da kaynaklanıyor. Artık yani her lig her oyuncuyu oynatıyor. Her oyuncu, yani ithalata çok güvenlik ligler var. Bu açıdan oyuncu sirkülasyonu çok fazla oluyor. Yani hiçbir ülkenin kendi oyun kimliği çok fazla yerleşmiyor topraklarında. Bu geçtiğimiz yıllarda, yani özellikle 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl önce birçok ülke kültürel kimliklerini futbola yansıtıyordu. Şimdi bu açıdan biraz da bu işin sosyolojik tarafı da var. Kültürel sosyolojik taraflar çok fazla artık aşındığı için biraz küreselleşimle getirdiği sorunlardan biri milli takım düzeyinde bazı yansımaları oluyor. Bu açıdan ülkeler futbol kültürlerini çok koruyamadılar. Çok derin bir konu bu bence. Bununla ilgili çok ciddi yazılar, araştırmalar da var. Yani futbol büyüdükçe kurumsal kimlikler kaybolmaya başlıyor. Yani futbol açısından konuşuyorum. Ama İspanya bunu koruyabildi. İspanya basketbolda, futbolda, birçok spor dalında kendi altyapısını, kendi kurumlarını koruyarak oyuncu yetiştirmeye başladığı için ve devam ettiği için İspanya bu açıdan şanslı bir noktada. Dolayısıyla bugün İspanya'nın geldiği nokta tesadüf değil, çok çalışmak, çok iyi organize olmak ve futbolda ilişkilerini çok doğru kurgulayarak olduğunu düşünüyorum. Bakın mesela İtalyan futbolu, biz bu akşam İtalya oynayacağız. İtalya en son Belçika'ya yenildi. İtalya futbolu krizde şu anda. Yani İtalya ligi izlenmiyor. İzlenme oranları düşük. Yani aklınıza heyecanlanmıyorsunuz. Serie A'nın, hatırlar mısın Yücel? Yani bir dönem efsane bir ligi vardı ki herkes, evet, orayı izlerdi. Yani Şevçenko'lar, evet, onun daha da öncesi var. Roma vardı, Lazio vardı, Milan. Milan'ın efsane olduğu yıllar, Juventus. Yani dolayısıyla çok fazla takım işin içindeydi. Fiorentina. Her takımın kendine ait bir hikayesi vardı. Şimdi bunlar da kaybolduğu anda futbolun bazı sıkıntılar olmaya başlıyor. Bundan 2-3 hafta önce Juventus'un yediği bir gol çok fazla hatırlarsan sosyal medyada ekrana geldi. Ki İtalyan ligi defansif kodları olan, defans oyunun çok iyi yapan bir ligdir ki yediği golü gördüğümüz üzere defansla alakası yoktu. Yani dünya değişikliği futbolda bence erozyona uğruyor Yücel.
1: Peki şu var. Gerçekten çok iyi bir yere getirdin ve bıraktın. Hani İtalya futbolu biraz sıkıntıda. İtalya esas da kendi yolunu arıyor. Hem ligiyle hem milli takımıyla. Bizim başımızda da, milli takımın başında da bir İtalyan teknik direktör var. Şimdi onun da geldiği ülkenin kültürünü, futbol kültürünü taşıyor ve Türkiye'ye empoze etmeye çalışıyor veya entegre etmeye çalışıyor. Şimdi bu durumda bizim, evet, bir değişiklik yapılabilir mi yapılmaz mı bilmiyorum ama bir beyin fırtınası olarak konuşmak istiyorum. Şimdi Hollanda'nın başına bir İspanyol teknik direktör geldi. Şimdi bütün dünyada İspanyol teknik direktörler, özellikle Avrupa'da önde gelen takımlar, hatta ne diyelim, proje takımların başına bile İspanyol teknik direktörler gelmeye başladı. Acaba ben De La Fuente'den yola çıkarak, onun gibi, onun akademisinden mezun olan, altyapı en azından veya milli takımda bir sistem oturtmak için milli takımımızın başına getirilebilir mi? Biz bunu uygulayabilir miyiz? Ama buradan başka bir noktada bir yer açmak istiyorum. Biz Aragones'in Dünya Kupası'nı kazanmış, Avrupa şampiyonu olmuş Del Bosque'sini İspanya'nın Yeniköy kasabı diyerek de yolladık.
0: Ya bir kere soruna çok net bir cevap vereyim. Olmaz, olamıyor. Denedik. Yani hani buradan hiç hayal kurmayalım. Bizde o işler olmuyor. Yani bu kimin geldiğinden öte kimizle ilgili bir sorun var. Yani Hiddink de geldi, olmadı.
1: Evet.
0: Del Bosque de geldi, olmadı. Lucescu geldi, olmadı. Piontek'i çok hatırlamaz belki şimdiki nesil. Piontek bir dönemin efsane teknik adamıydı. O geldi, olmadı. Yani dolayısıyla bu bir teknik direktör, bir kişiye bağımlı bir düzeltimden bahsedemeyiz. Yani bu bir düzeltme işi olacaksa bu organizasyonel düzeltme olması gerekiyor. En fazla gelen insanlar, biz organizasyonel yapısını belki değiştirmek için elin taşın altına koyarlar ama şöyle bir durum var Yücel. Türkiye futbol sisteminde bir şeyleri düzeltmek için en az, yani bir taşı yerine koymak için en az 100

0: çantası yerine uyarmanız gerekiyor.
1: Evet.
0: Bunu yapabilecek bir güç yok şu anda. Yani bu sizin milli takımda çalışacağınız insanları size hani tercümandan sağlık görevlisine kadar her kişi belli bir çevre üzerinden oraları geliyorlar. Yani dolayısıyla bu ağır bir yük. Bu yükü oturup taşımak isteyen, kendini buna hazırlayan bir federasyon başkanı olması gerekiyor. Buna göre bir organizasyon yapılması gerekiyor. Ama siz o 100 tane taşı oynatacak kadar güçlü değilseniz, bunun hakemlerde içinde var, şeyde var, disiplin kurulu var, birçok nokta var. Yani bir ülkenin futbolu bir içine girip dönemsel başarılarla değişmez. Bu altyapı kültürüyle ilgili bir şey. Ben imkansız görüyorum. Dolayısıyla kimi getirirsin? Yani Deli Franti'ye getirin olmaz. Guardiola'ya getirin olmaz. Yani olamaz. Yani imkanı yok. Yani siz günün sonunda İrfan Can Kahveci milli takımı alacak noktaya geliyorsunuz olmaz yani Yücel.
1: İşte yani, hani bunu büyük ihtimalle almayacak kişilerden biridir. Hani Del Bosque, Aragones ya da De La Fuente. Orada da ortalık ayağa kalkar.
0: Hollanda 2000'den oyuncu aldı getirdi. Kim getirdi? Nasıl soktu hala? O günden beri muallakta o iş. Yani şey bir adam değildi. Rasyonel bir adamdı. Yani bilemiyorum hani ben veya Hiddink hatırlarsın. Hiddink
1: hatırlamaz olur muyum? Yani Avrupa'da kupa kazandı, Türkiye'ye geldi, ikinci maçında yolladı Fenerbahçe. Bir tane daha isim söyleyeyim size, Friedel Rausch, Sayın Alişen'in döneminde Eintracht Frankfurt'ta yanlış hatırlamıyorsam Avrupa'da kupa kazandı, geleceği zaman herkes işte muhteşem bir teknik direktör dedi, ligden düşüyordu, averajda kaldı Fenerbahçe.
0: Yani dolayısıyla bu örnek var ki. Çünkü bize bizim futbol yorumcuları, kim ne dersiniz değil artık, yorumcu, spor basını, medya neyse, futbolu gerçekten çok iyi biliyor. Yani bu tanık evet. içinde söylüyorum.
1: Evet.
0: İki, futbol bağlamının dışında tartışılıyor.
1: Yani esasında şu da var. Futbolu bildiğini söylüyor. Yeni nesil gençlerimiz, çocuklarımız da bunları sosyal medya fenomenleri olarak arkasına takılıp yürüyor. Bizler bunu doğrusunu konuşmak için burada mikrofonun başındayız ve bir doğru yolu bulursak biz gerçekten çok yetenekli bir milletiz. Yetenekli kuşaklarımız var. Bu kuşakları Avrupa'da iyi yerlere getirebiliriz konuşmak için ben size bu soruları soruyorum.
0: Yani işte olmadı. Yani ben Montreal'dan da umutluydum. Olmadı. Yani bir şeyler değişmiyor. Günün sonunda ben hani çocuktum, gençtim, yaşlandım, yaş aldım daha sonrası. Ben aynı şeyler, her şey aynı. Değişen bir şey olmuyor. Ya geçen gün mesela Fenerbahçe eski oyuncu Mütçü Zat'ın Fatih Selim'in son kez milli takıma gelmesini önermesiyle ilgili bir açıklamasını gördüm. Hani
1: evet.
0: Son dans gibi. Yani bir dönüp dolaşıp işte aynı şeyler, yani aynı isimler, aynı konular. Yani bir şey değişmiyor. Hep aynı yerde durup dolaşıyoruz. Bu bende mutsuzluk yaratıyor. Yani umutsuzluk da yaratıyor. Aynı isimler üzerinden bir çözüm arayışı var. Bu çözümler daha önce üretilmedi ki şimdi tekrar aynı şeyleri yapalım. Yani dolayısıyla ben karamsarım bu anlamda. Kişilerin kurtaracağı bir düzen yok Türkiye'de. O zaten düzen de yok. Dolayısıyla ben biraz umutsuz olarak düşünüyorum bu durumu.
1: Peki yarın İtalya milli maçı ve Mancini Belçika'ya çıkardığı kadrodan 10 kişiyi gönderdi, yerine 10 futbolcu aldı. Böyle bir İtalya milli takımına karşı oynayacağız. Biz de bu maça çıkacağız. Beklentilerin nedir? Nasıl bir oyunla çıkarız? Montella yine hani oyunu tutmak, ardından hatalarla gol atmak mı ister? Nasıl bir kadroyla çıkarız öncelikle?
0: Ya bir kere İtalya da iyi noktada değil. Yani İtalya'nın son maçı çok iyi durumda değildi. Ben o açıdan baktığımızda yani bizim milli takımımızın yani sağ içindeki organizasyonun şu anda İtalya'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çok büyük hatalar olmazsa yani biz mesela Fransa maçında bazı hatalar yaptık. Ama işte bizim bazı eksikliklerimiz oyun şey bazında yani hani oyunun içerisinde eksiklikler var. Şey, santrofor problemi var. Defansif açıdan bazı oyuncuların futbolcu profilleri problemli. Yani bizde oyuncu profillerinde sıkıntı var Yücel. Bazı sorunlar ondan kaynaklanıyor. Böyle durumlar çok iyi bir teknik adam yeteneği, çok iyi bir teknik adam taktiğine ihtiyaç var. Eğer Montella, Frans, yani ben bence Türk futbolu yeni döneminde, biz bunu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçında da gördük. Bence haddini bilme konusunda biraz gözden geçirebilir. Yani biz

0: bizim takımımız kendini bence artık karar verici değil de hata arayan, rakibe göre oynayan ve buna göre belli bir oyun standardı oturan, belki biraz defansif kalacak, biraz belki korkak olacak, belki biraz temkinli olacak ama biraz bu tür oyunları benimseyebiliriz. Yani biz hücum yapmayı, coşku katmayı seviyoruz ama biz onu yapabilecek kadar arkada emniyetli oyuncularımız veya emniyet yaratan profillerimiz yok. Bizim bir oyun kültürü geliştirmek istiyorsak oyunu tutma, blok halinde kalabilme, doğru alanları doğru kullanabilme gibi bazı gelişimler sergilememiz gerekiyor. Mesela İtalya maçı, Fransa maçı, bazen cüretkar olmamak gerekiyor Yücel. Ben bizim oyuncumuzun biraz buraya evrilmesi gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde bunun üzerinden gidiyor. Ya Galatasaray'ın mesela Sporting maçındaki en büyük hatası oydu. Ben çıkar oyunumu oynarım dönemi bence çok artık işlevsel değil. Çünkü her oyunun zaafı var, her oyunun problemi var ve sizin probleminizi bulduklarını hemen çözüyorlar.
1: Çok doğru bir tespit. İtalyan takımları da zaten bunu yıllarca uyguladı. Alman takımları da bunu uyguladı. Kendi oyunlarını oynadılar. Bizim esasında kendi oyunumuzu oynayacak bir milli takıma ya da taktik kurguya ihtiyacımız var. Bunu yani yaptığımız zaman hani haddini bilmek değil. Bunu Luchescu'yla da Şampiyonlar Ligi'nde 2-3 tur atladı Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la. Ki o zaman Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonlar oynuyordu.
2: Evet.
1: Şampiyonların oynadığı dönemde büyük başarılar ki elindeki gerçekten Şampiyonlar Ligi oynayacak kalitede bir oyuncu havuzu da yoktu.
0: Yani Victor, bizim oyuncu kalitemiz baskın oyunu,
1: evet,
0: dominant oyunu öngörmüyor. Bir de dominantlık nedir? Yani bazen defansif oynar dominant olabiliyorsun. Dominantlığın bence kullanımı da bazen yanlış oluyor. Bazen zekanla da dominantlık yaratabilirsin. Yani baskın, yani rakibi umutsuzluğa itebilirsin. Yani dolayısıyla biraz bence orada sistemsel açıdan bazı değişikliklere ihtiyaç var. Bunu yerleştirecek belki hani Montella yapabilir mi bilmiyorum ama bunu benimseyebiliriz. Bazı oyuncular yaşlanıyor, bazı oyuncuların dönemi bitiyor. Hakan Çalhanoğlu örneğinde mesela. Dolayısıyla ben bunu futbolunda da bazı takımlarda, özellikle Avrupa'da oynayan takımların, işte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın da bunu yavaştan benimsemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizde bazı oyuncu profilleri yok. Yani Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, hatta Beşiktaş'ta santrforlar hepsi yabancı Yücel. Yani bu acayip, evet, bir durum.
1: Peki yani, bu maçta bir santrofor bekliyor musun, yoksa yine aynı oyunu oynar mıyız? Barış Alper Yılmaz'ı ileriye atıp sağ kanat
0: sol... Bence hoca denemeyecek onu bu sefer. Yani bence orada belki Deniz Gül'ü deneyebilir. Yani ne kadar kötü olursa olsun gerçek bir santrofor oynamak farklıdır. Dolayısıyla ben bu açıdan Montella'nın yeniden aynı şeyi deneyeceğini zannetmiyorum. Çünkü orada bir fayda yaratmadı.
1: Şöyle ki hani Montella bir de Mancini'ye karşı bir gövde gösterisi yapmak da isteyebilir. Ona da bir çelme takmak, bir gücünü test etmek de isteyebilir o anlamda. Senin dediğin gibi şeye de girmeyebilir. Hani maceraya girmeyebilir.
0: Yani macera yapmasına, macera atılmasına gerek yok. Yani dolayısıyla aldığı her riskin bedeli ağır olabilir. Yani Fransa maçından sonra İtalya'ya da kaybetmek sıkıntı yaratabilir yani. Dolayısıyla ben hiç coşmaya, hiç cüretkar olmaya gerek olmadığını düşünüyorum. O cüretkarlığın kullanılması gereken maçlar bu maçlar değil.
1: Evet.
0: Yani çünkü siz Dünya Kupası'ndan çıkmışsınız, enkazdan da çıktınız, zaten tartışılıyorsunuz, kazanmanız gereken bir kere yelkenlerinizi doldurmanız gerekiyor. Yani yelkenlerinizi biraz özgüvenle doldurmanız gerekiyor. Bu maç o maç.
1: Çok teşekkür
0: büyük,
1: ediyorum.
0: Büyük bir galibiyete ihtiyacı var Türkiye'nin çünkü.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerine emeğine sağlık. Haftaya cumartesi ve pazar tekrar birlikte olacağız. Kolay gelsin, iyi akşamlar.
0: Görüşmek üzere, sağ olun.
1: Şimdi gerçekten önemli mesajlar verdi. Yani bazı şeylerin, ki siz de bunu sahada gördünüz. Şimdi genç kuşak spor yazarlardan bir tanesi.
2: Evet.
1: Okan Can. Hani siz bu işin buralarda gerçekten sahalardan hem futbolcu olarak hem spor muhabiri hem spor yazarı olarak çıkan kişisiniz. Siz neler söylemek istersiniz? Hani bir De La Fuente veya bir sistem oturtmak, bununla yürümek... Hani Dünya Kupası'nda kendi sistemini uygulayabilmek ya da haddini bilerek oynayabilmek.
2: Ya ben futbolda zaten sisteme baştan beri karşı olan bir insanım. Yani futbolda sistem yoktur. Futbolda doğru oyuncuları bulur.

0: doğru yerde oynatmak vardır. Hı hı. Sisteminiz o olmalı. Şimdi sağlam bir defans yapısını kurgulamadığınız sürece istediğiniz kadar hücumda başarılı olmaya çalışın. Hı hı. Eğer defansınız sağlam değilse siz 10 tane gol atsanız 11 tane gol yersiniz. O hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Önce iyi bir kaleci bulacaksınız. Sonra iyi bir defans oyuncu kadrosunu bulacaksınız. Forvet'teki çabukluk ve pratiklikten ziyade defanstaki oyuncuların çabuk olması lazım. Daha atletik olması lazım. Daha güçlü olması lazım. Ve daha akıllı olması lazım. Yani arkadan topu oyuna sokabilecek görüşe sahip olman lazım. Sen topu alıp da kısa paslarla arkada geçmeye çalışırsan en küçücük hatanda kaptırdığın zaman golle burun burunasın. Onun için oynayacağın zaman topu orta saha kurgusundaki oyuncuların topla buluşup oyunu ileriye doğru taşıyabilecek kapasitede oyuncularla kurgunu öyle yaparsan, defansla orta saha bloğu arasında da iyi bir geçiş üstünlüğü kurarsan, sağlam bir birliktelik, iyi bir dayanışma kurarsan, forvetteki oyuncuya zaten çok pozisyon üretirsin. Yani sana bir büyük bir artı getirir, büyük bir rahatlık getirir. Ama biz ne yapıyoruz? Ben Montella'nın bütün oyun düzeninin hatalara dayalı gol arayışı içerisinde geçen bir oyun görüyorum. İleride yakaladığı pozisyonları çok değerlendirecek, çok net bulduğu pozisyonlardan yararlanabilecek bir kadroya sahip değilsin. Elinde böyle bir kadro var mı? Var. Bana göre var. Türk futbolunda bakıyorum gerçekten Kenan Yıldız az bir futbolcu mu?
1: Muhteşem bir futbolcu.
0: Hakan Çalhanoğlu az bir futbolcu mu? Can az bir futbolcu mu? Deniz az bir futbolcu mu? Yani bunların hepsi kendi oynadıkları dünya ülkelerindeki o dünya çapındaki takımlarda çok rüştünü ispatlamış futbolcular. Sen şimdi bunlara fırsat vermiyorsan, bunları oynatamıyorsan, bunları doğru yerde kullanamıyorsan o zaman zaten başarılı olamazsın. Ben sistemimi tutturmuş herkes bir sistem. Ya nedir senin sistemin arkadaş? Futbolda sistem nedir? Futbolda bütün sistem kazanmak üzerine kurulur. Kaybetmek ya da beraberlik üzerine sistem kuramazsın. Kazanmak üzerine kurarsın. Variyeteler yapılır ama nasıl yapılır? Arkası sağlam olduğu sürece, kale ve defans bloğun sağlam olduğu sürece sen her zaman bu maçta 1-0 önde başlarsın. Ama sen oralarda zaten gedikler veriyorsan sen ileride istediğin kadar pozisyona gir. Önemli değil ki. Adamın iki tane sağlam oyuncusu varsa forvette her halükarda senin defansını Allah pamuğu gibi dağıtacaktır. Onun için çok ciddi anlamda genç oyunculara bilhassa yer vereceksin. Bu genç oyuncular orada pişecekler. Orada oynayacaklar. Kendi takımında da oynayacak, milli takımda da oynayacak. Şimdi bakıyorum gelen herkes bir sistemini oturtmaya çalışıyor. Mesela takımlarımızda da aynı şeyi yaşamıyor muyuz? Ya işte efendim İsmail kendi sistemini kurdu. İşte Ahmet kendi sistemini kurdu. Şimdi Mehmet gelecek. O sisteme uygun futbolcular yok onun sistemine göre. Ya sen sistemi kendine göre kurmayacaksın ki. Sistemi rakibe göre oluşturacaksın. Rakip nasıl oynuyor? Çünkü amaç kazanmaksa rakibin senin üstüne gelişini, hücum yollarını, hangi alanları kullandığını, nerede daha etkili olduğunu, hangi futbolcusunun çok etkili olduğunu bileceksin, ona önlem alacaksın. Ben kendi sistemimi, sen kendi sistemini oynarsan ne fark edecek ki? Onun sistemine engel olamadıktan sonra onun üstünlüklerini, onun senin üzerindeki baskısını ve üstünlüğünü eğer önleyemedikten sonra sen istediğin kadar sistemini kur. Ya şimdi işte 3-5-2, 2-4-4 bilmem bunlar bana o kadar saçma geliyor ki ya. Yani sistem dedikleri buysa bu değil sistem. Sistem dediğim gibi sağlam futbolculardan kurulu bir defans ve kale. Kalecin de çok iyi olacak. Ben mesela Uğurcan'ın bir yıldır yaklaşık hemen hemen hiçbir şeyini doğru bulmuyorum. Yani performansı ne milli takımda ne Galatasaray'da yeterli değil. Defans bloğun ve kalen sağlam olursa oyunu yönlendirecek aslında gerçek anlamda oyunu yönlendirecek orta sahadır. Orta sahada hem defansif hem ofansif anlamda katkı sunacak yetenekli ayakların olacak. Çok yetenekli ayakların olacak. Ve ne yaparsan yap futbolu aklıyla, zekasıyla oynayan adamlardan bir ekip kuracaksın. İşte sistem budur. Aklıyla oynayacak futbolu. Zekasıyla oynayacak futbolu. Sen ver kaç yapıyorsun. Alıyorsun, araya dalıyorsun bomboş. Atması gerekiyor. Ama adam düşünemiyor, atamıyor sana.
1: Şimdi o zaman da şunu konuşuyor futbol seyircisi. Kardeşim durarak oynuyor. Bizde durarak oynayan oyuncuya ihtiyaç yok. Koşması lazım, mücadele etmesi lazım, baskı yapması lazım. Şimdi bir de bunlara kulağınızı tıkayacaksınız ve

0: yolda yürüyeceksiniz.
1: İşte onlara şunu diyeceksiniz: biz atlet almıyoruz, futbolcu alıyoruz.
0: Evet.
1: Burası bir atletizm müsabakası değil ki. At gibi koşsun, geçsin, gitsin. Yok kardeşim. Topla akıllı oynayacak. Akıllı, biliyorsunuz zamanında Sergen'e demişlerdi ki koşmuyor. Ya dedi, biraz koşmuş olsam Barcelona'da oynarım yani. Bu teknikle Barcelona'da çok rahat oynardı gerçekten.
0: Çok rahat.
1: Şimdi futbolda koşmak önemli değil. Şey, çok mu koşuyordu Hacı? Hayır.
0: Alex?
1: Alex çok mu aklıyla oynuyordu. Boşluğu çok iyi görüyordu. Nereden nasıl vuracağını biliyordu. Kimi nereye kaçıracağını biliyordu. Bütün bunların hep hesabını aklıyla, zekasıyla oynayan futbolcular sağladı. Onlar başarılı olurlar. At gibi koşmanın bir anlamı yok. Çok koşması gereken kimdir? Çok koşması gereken defanstır. Her biri birinin açığını çok iyi kapatacak. İşte sağ stoper sola doğru kaydı. Oradaki boşluğu gördü. Hemen arkasından gelecek olan libero onun açığını, boşluğunu dolduracak. Öbürü oradan onun işte burada gerekiyor hareketlilik. Forvette gerekiyor hareketlilik. Topu her yönden alıp direkt kaleye gidebilecek oyuncuların lazım. Yakaladığı pozisyonda, son vuruşlarda çok etkili oyuncuların lazım. Antrenmanları buna göre yapacaksın. Sistemsel anlamda istediğin sistemi oynat. Sen elindeki futbolcu kalitesinin değerini artıramadıktan sonra, kendi yeteneklerini geliştiremedikten sonra, top tekniğiyle ve akılla, zekayla oynayan bir futbol sistemini oraya koyamadığın sürece istediğin sistemi dene. Benim gördüğüm zaten Montella burada zaman geçiriyor. Hiç farklı bir şey yaptığı yok ki. Yani hiçbir farklılığı yok. İspanya maçına çıkıyoruz. O 6-0 yenildiğimiz maça. Biz haddimizi biliyoruz. Evet, biraz önce Okan Can'ın söylediği de o. Benim hep baştan beri karşı çıktığım bir şeydir. Haddim, ya haddin nedir ya? Sahada 11 tane futbolcun var.
0: Hani İspanya'yı yenmek, esas da aynı şeyi konuşuyorsunuz ama dile getirişte farklılıklar var. Şunu söylemek istiyor. İspanya'nın bizden üstün olduğunu biliyoruz. Biz onun açıklarına göre, onun açıklarını bulup gol atacak taktikler üretmeliyiz. Bunu söylemek istiyor.
1: Şimdi ben de onun için diyorum. Şimdi İspanya'nın o üstün kaliteye sahip futbolcuları bu üstünlüğü nasıl elde ettiler?
0: Ama 16-15 yaşından itibaren o eğitimi aldılar.
1: Aldılar. Şimdi siz de o yapıyı kurarsanız, kadronuzda öyle bir yapıyla gelirseniz altyapıdan, siz de aynı yapıya sahip olursunuz. Aynı futbolcu, aynı kalite, aynı şey. Sahada 11-11 oynuyorsun. Adam senden, evet, teknik olarak fazla, akıl olarak fazla, top tekniği fazla. O zaman sen de çalışacaksın o düzeye gelmek için. Ben haddimi bilirim. O zaman hep haddini bilerek kalırsın. Ömür boyu haddini bilerek oynarsın.
0: Peki. Bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra tekrar devam edeceğiz sevgili dinleyiciler.
2: Reklamlar. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklamlar.
7: Radyo 1.
8: Spor gündemi devam ediyor.
0: Saatimiz 17.34'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler. Bildiğiniz gibi saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Bildiğiniz gibi milli takım maçımız var. İtalya ile oynayacağız yarın 21.45'te. Ve İtalya maçını da konuşuyoruz sizlerle sevgili dinleyiciler. Özgün Erdoğan konuğumuz bağlanacak biraz sonra. Şimdi burada forvet konusunda, Montella'nın yaptıkları konusunda hep bir eleştiri var veya ne diyelim, bir yaptıklarının beğenilmediğini de görüyoruz bu anlamda. Peki nasıl bir kadro siz olsanız nasıl?

0: nasıl bir kadroyla çıkarsınız mesela?
1: Ben hayatımda o işe karışmam. Kadroyu hoca kendisi bilir. Çünkü hafta içerisinde, bütün hafta boyunca onlarla çalışan odur.
0: Evet.
1: Benim sadece söylemek istediğim şu. Kadroyu nasıl seçerseniz seçin, İtalya'nın nasıl futbol oynadığını Montella'dan daha iyi herhalde kimse bilmez. Bir İtalyan teknik adam olarak İtalya'nın oyun tarzını, oyun şeklini çok iyi biliyor. Sert ve agresif oyunu seven bir kadro İtalyan futbolu öyle. O zaman onların karşısına çıkacaksam mücadele gücü yüksek, sağlam ve özellikle forvette bir santrforun olacak. Santrforsuz evet. çıkamazsın bu maça. Ona göre oynamak zorundasın. Böyle bir kadroyla çıkmasını isterim ama kadro konusunda ben şu oynasın bu oynasın gibi şeyler bana göre değil. Hoca kendisi daha iyi bilir ama benim tek söyleyeceğim şey santrforsuz oynadığımız maçlarda gördük ki bunun eksikliğini de hissettik. Eğer İtalya'ya gol atmak istiyorsak iyi bir santrforla çıkıp orada bir santrforumuzun olması lazım.
0: Peki. Şimdi TRT Spor yorumcusu, gazeteci, spor yorumcusu Lütfü Özel şu anda telefon hattımızda. Sayın Özel hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi bir gün diliyorum ikinize de.
0: Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Lütfü Özel, şimdi milli takım İtalya ile karşı karşıya gelecek. Fransa maçı, hani biraz Fransa maçını da sizden yorumunu alalım ve İtalya maçına geçelim ama Fransa maçından sonra ne düşündünüz? Özellikle bunu konuşmak isterim.
2: Şöyle, ben medya üzerinden baktığım zaman özellikle şöyle diyeyim, hani bizlerin şeyi yetiyor, yaşı yetiyor bilme açısından. Rahmetli Coşkun Özer'in şerefli mağlubiyetler dönemi
0: evet.
2: vardı bilirsiniz.
0: Evet.
2: Şimdi bu ama iyi oynadık da yenildik noktasında bir bakış açım yok benim doğrusu istersen. Yani iyi oynuyorsanız hani milli takım, bu kulüp düzeyinde de bakmaktan imtina ederek söylüyorum. Mağlubiyetin iyi oynadık da yenildik noktasında bir bakış açım yok, öyle söyleyeyim. İyi oynadık, evet tamam, ama Dünya Kupası'nda da işte 3 maç yaptık, üstünde kötü oynadık, birinde fena oynamadık ama elendik geldik. Sonuç itibariyle orada son oynadığımız maçı konuşmuyoruz ki, totali konuşuyoruz ya, toplamı konuşuyoruz. Orada elendik ve geldik, halbuki daha yukarılara doğru çıkma ihtimalimiz, isteğimizin, bunu başarabilecek kapasitemizin olduğunu düşünüyoruz. Bunu söyledikten sonra şöyle diyeyim, radikal anlamda da bir haksızlık yapmak istemem ama bazı oyuncularımızın göze battığı anlar olmadı değil, oldu. Arda'dan herkes çok fazla, yani Avrupa futbolu da, Avrupa medyası da bahsetti. Şöyle diyeyim, Fransa aslında maça başlamadan önce kağıt üstünde herkesin 3 mu atar, 4 mu atar dediği de bir takım olarak ülkemize geldi doğrusu. Tamam, iyi mücadele ettik, iyi mücadele ettik, doğru. Bunların hiçbirine itirazım yok. Bazı oyuncularımızın biraz önce söylediğim gibi biraz daha parlak görünümü, şuna da bir sığınıldı demeyeyim de, bazı oyuncularımızın Kenan gibi, Hakan gibi, Orkun gibi, hani kadronun içerisinde skora yönelik ya da iş üretmeye yönelik daha belirgin isimlerin yokluğundan da sıkıntı çekmiş olabiliriz ama kaybettik. Şöyle diyeyim, biz A grubunda zaten zorlanacağımızı biliyoruz sonuçta. Biz buraya, bizim için B mi daha uygun acaba filan diye değerlendirmeler var. Ama ben bu değerlendirmelere de karşıyım. Çünkü bu büyük deniz, bu büyük denizde yüzmeyi öğreneceksiniz. Bu noktadan bakıldığında teknik direktör üzerinde bir şey denebilir mi? Vallahi şöyle diyeyim. Ben Montella'yı başarılı bulan taraftayım. Benim bakış açım bu. Ancak demeyeyim de şöyle diyeyim. Zaman geçtikçe bazı şeylerdeki patinajı diyeyim, bu şekilde tanımlayayım, tanıklık ettikçe, gördükçe bizim de bazen kafamız karışıyor. Şimdi biraz önce Özgüner forvet 9 numarasız, santrforsuz oynanmaz bu maç dedi, İtalya maçı için.
0: Evet.
2: Şimdi şuna değinerek Özgüner'in sözlerini değerlendirmek anlamında söylemiyorum, bir bakış açım var, onun üzerinden konuşacağım. Şöyle diyeyim, biz uzunca bir süre Montella'nın kendisinin 4-6-0 tanımlamadığı ama buna benzer bir görüntüdeki oyun tarzını anlamaya çalıştık. Neden santrforsuz oynamıyorsun sorusuna da adam kızdı bize. Yani röportajlarda filan artık evet. yeter noktasına kadar geldi. Tamam, o zaman dedik ki şu anda biz A grubunda

0: kaynaklanan bir zaruretle ya da zorunlulukla bir iş yapmaya kalktıysan o ne, bu ne diye eleştiririz. Kusura bakmasın. O zaman başka bir şöyle diyeyim. 9 numara ya da santrafor üzerine çok ısrarlı ve evet bu olsa daha iyi olur noktasında bir irade belirseydi ona karşı çeşitli öneriler de gelebilirdi. Demek istediğim şu, canım orta sahada oynayan fizikli biraz da boylu postlu bir oyuncuyu santrafora değiştirsen ne olacak? Sana hayır bu böyle yapılmaz mı demeyecek gibi bazı arayışlar ya da bazı oyuncuların gelişimini teknik direktörler kulüplerde duyuyoruz işte. İsmail Kartal Lukaku'yu hazırlayacağım dedi ne derler ligin yeni başlangıcına,
1: evet,
0: milli maçlardan sonraki. Demek ki teknik direktörler ekipleriyle birlikte bazı oyuncular üzerinde farklı şekilde çalışmalar yaparak onunla ilgili tasarrufta bulunabilirler nokta var, durumuna varıyoruz bu noktadan baktığımız zaman. Eğer böyleyse o zaman başka türlü bir çalışma yapabilirdi, destek alabilirdi. Sonuçta kendisi bir İtalyan, Avrupa futbolun içerisinde ona kucak açacak, destek olacak. Bizimkiler egoludur, o yüzden bizden bahsetmiyorum, kusura bakmasın yine kimse. İnsanlar ya da bakış açıları bulup ortaya çıkartabilirdi. Ama bu noktada yani artık en son tıkandığı, herkesin çok umutla beklediği bir Dünya Kupası atmosferinde böyle bir bakış açısına ulaşınca o zaman kafamız karıştı. Vallahi şimdi de kafam karışıyor. Nasıl oynayacağını bilmiyorum. Hani üçlü mü oynar, dörtlü mü oynar? Bunlar İtalyan. Gerçi 10 oyuncu eksik geliyorlarmış diye bir haber okudum bugün.
1: Evet.
0: Doğru mu, eğri mi onu da bilmiyoruz. Çünkü ama bir gerçekliği olabilir. Çünkü Avrupa medyası, İtalyan medyasındaki spor medyası çok güçlüdür orada. Onların yazdıkları bazı şeyleri tabii ki biz görüyoruz, okuyoruz, anlıyoruz. Eğer bu noktada bir eksiklikle, oyuncu eksikliğiyle geleceklerse dertleri ne onu bilmiyoruz. Yani şöyle diyeyim, burayı çok da önemsemiyorlar mı artık yani Avrupa Ligi'nde olsak ne olur olmasak ne olur noktasına bakıyorlar. 1-2 ya da İtalyan milli takımındaki bir tırnak içine alarak söyleyeyim, bir düşüşün onarımı için başka bir boyuta geçecekler de bu maçları geçiştirmeye mi çalışıyorlar? Bunların hepsi konuşulabilir, tartışılabilir. Biz ne yapmalıyız, biz yener miyiz ya da ne yaparız? Şöyle diyeyim, Fransa karşısındaki hareketliğimizi İtalya karşısında da seyirci desteğiyle birlikte tabii ki gösterirsek yenebiliriz. Niye yenmeyelim? Fransa'yı da biz Konya'da bundan bilmem kaç sene önce 2-0 hem de çatır çatır oynayarak da yendik. Yenebiliyoruz yani. Ya da şöyle söyleyeyim, kadın voleybol milli takımı için çok sıklıkla dile getirdiğimiz bir şey, bizim hiçbir dünya ekibinden korkumuz yok. Herkesle mücadele eder, herkesi yenebiliriz. Bu voleybol için bir cümle. Futbolda madem artık bu kadar kerli ferli Avrupa'nın büyük kulüplerinde, dünyanın gözü önünde oyuncularımızın varlığından yola çıkarak bir güç hikayesinden bahsediyorsak onu da söyleyebiliriz. Niye yenemeyelim yani? Yenebiliriz. Yani A grubu bize bir numara büyük noktasında bir bakış açım yok. Her işi yapabiliriz. Sadece ve sadece bazı hem teknik heyet anlamında hem de futbolcu formları anlamında hem de oyuncu seçimi anlamında hala Samet nasıl bu milli takımda yer alıyor bilmiyorum gibi örneklendirerek söyleyeyim. Bakış açılarıyla, değişimleriyle iş yapabiliriz diye düşünüyorum. Ben sportif hiçbir şeyde karamsar bir bakış açım yok benim.
1: Evet.
0: Sporu da eğlence olarak görüyorum doğrusunu istersen. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla yendik yenildik noktasında bir kahır mektubu yazacak değilim. Ama hoşumuza gitmiyor mu? Gururlanıyoruz tabii canım. Aha işte boksta 10 tane madalya ile geldiler. 6'sı altın. Gururlanmadık mı? Sportif, ulusal, milli formayı giyen herkesin elde ettiği başarıdan gurur duyarız. Bu kadar basit.
1: Peki Lütfü Özel, yıllardır milli takımla, kulüp takımlarıyla iyi ilişkiler içindesin. Şimdi acaba Montella...
0: Bana biraz kızıyorlar yalnız, haberin olsun.
1: Montella geldiğinden beri hani bir tarzı var, bu tarz basına var karşı ya da ne diyelim, uyguladığı metotlarla ilgili bazı eleştiriler var. Burada Futbol Federasyonu da yakından izleyen, yakından bilen, hatta bildiğim kişilerin de orada görev yaptığını da biliyorum. Acaba Montella'nın yanında biraz daha güçlü

0: değerlendirilmesi, Montella'nın biraz daha ne düşündüğünü aktarabilmesi ya da futbolumuzda istekleri ona söyleyebilecek ya da onun yapamadıklarını ya da farklı şeyleri gösterebilecek isme ihtiyaç var mı milli takımda?
1: Şimdi şöyle bak, Montella bir yabancıdan bahsediyoruz.
0: Evet, doğru. Onun için söylüyorum zaten.
1: Evet, işine girmiş. Şimdi mantıkla baktığımız zaman senin söylediğin sözlerin hiçbirine itiraz etmem. Acaba diye sorun ama aslında temenni ettiğini düşündüğüm bir bakış açısı diye düşünüyorum,
0: evet,
1: bunu.
0: Evet, doğru.
1: Doğru olabileceğini en azından varsaydın. Ben de varsayıyorum. Şu, şimdi normal şartlarda evet, buna hiçbir itirazım yok. Bu olabilir. Fakat kim? Ben şöyle söyleyeyim. Bizim futbolumuzun içerisinde hem antrenör hem teknik direktör anlamında Montella'nın yanına kendi bakış açısını ikna edici bir şekilde ortaya koyup da yardımcı olabilecek birini şu anda dinim şak diye şunu diyemiyor. Ama isim var mıdır? Vardır elbette ki. Fakat şunu gözlemliyoruz son zamanlarda. Bizim antrenör dünyasındaki bakış açısı çok fazla egolu kamuoyuna yansıyor. O da çok fazla bu sosyal medya üzerinde yapılan programlar içine baktığımız zaman rahat rahat, denetimsiz, herhangi bir engel olmadan ve ağızda ne gelirse söylenebilecek lafların söylendiği bir ortam olduğu için oralardan çıkan bakış açılarının bir teknik direktöre, Montella'ya yararlı olacağını düşünmüyorum. Oralarda da olabilir bazı isimler, o anlamda söylüyorum. Bu bir. İki, başka bir endişem var benim. Esas meselenin de bu olduğunu düşünüyorum. Montella bana kimse karışamaz, ben kendi bildiğimi yaparım, kendi işimi yaparım diyecek bir karakter gösterdiği kanaatinde değilim.
0: Evet.
1: Açılımı şu, ona federasyondan üst düzeyden başlayıp onun söylediği sözlere peki diyebileceği bazı isimlerden sürekli telkin, öneri ve hatta çaktırmadan direktif verildiğini iddia ederim ama kanıtlayamam. Bu şekilde söyleyeyim. Dolayısıyla sağlıklı bir şey olabilmesi için bizdeki bütün futbolla ilgili kurumlarda olduğu gibi bağımsız çalışmaları gerekir. Kendi ekiplerini kurup kendi bakış açılarını yansıtacakları bir alan yaratılması gerekir. Ama milli takımda bunun çok çok çok çok çok senin dediğin gibi bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Bunu da zaman zaman dile getiriyoruz ama şöyle diyeyim. Bu Montella'yı eleştirme, küçümseme ya da
0: değil, tabii
1: başka
0: ki
1: bir boyutta sokma anlamda bir bakış açısı değil. Kendi söylediklerim. Evet. Fakat maalesef bu kanaatte değilim, öyle söyleyeyim.
0: Çok teşekkür ediyorum Lütfü Özel. Kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum.
1: Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Hoşçakalın. TRT Spor yorumcusu, gazeteci, spor yazarı, spor yorumcusu Lütfü Özel bizlerle birlikteydi. Şimdi aklıma şuradan geliyor. Şunun için söylüyorum. Sepiyonte'nin yanında Fatih Terim vardı. Yüp Derval'in yanında Mustafa Denizli vardı. Şimdi basketbola bakıyoruz. Obradoviç'in yanında Erdemcan vardı. Ertuğrul Erdoğan vardı. Şimdi Yasikevicius'un yanında ki gerçekten iyi bir teknik direktör, iyi bir baş antrenör Ertuğrul Erdoğan var. Şimdi Erdemcan da çok başarılı bir koç. Ertuğrul Erdoğan da çok başarılı bir koç. Şimdi yanlışını demeyeyim de ona doğru yolu, ona eksik düşündüğü şeyleri ya da daha iyiyi gösterebilecek, yol açabilecek kişiler de olması lazım. Bunu Sepiyonte'ye karşı Fatih Terim'in yaptığını biliyorum.
2: Evet.
0: Yüp Derval'e karşı Mustafa Denizli'nin yaptığını biliyorum.
2: Evet.
0: Fatih Terim'e karşı Oğuz Çetin'in ve Şifo Mehmet'in, Mehmet Özdilek'in yaptığını biliyorum. Bu anlamda söyledim. Şimdi ki bağlanacağız 18.30'da İbrahim Kırkayak, yani ben dedim ki yardımcısı nedir medya, ya dedi Hakan Balta hiç konuşmadı şimdiye kadar dedi. Hani biraz daha konuşan, ne istediğini anlatabilen, ona biraz daha yol gösterebilen veya ne diyeyim daha iyi düşünebilen biri olabilir diye düşündüm.
2: Çok doğru bir soruydu ama Lütfü'nün noktayı koyduğu bir yerdi.
0: Evet.
2: Ben de Lütfü'yle aynı görüşteyim. Doğru ispat edemeyiz ama hepimizin düşüncesi, hepimizin gördüğü ve gidişata baktığımız

0: zaman bir takım direktiflerin olduğu kesin. Öyle bir direktifi verip de uygulatabileceği adam bulur, getirirler oraya. Federasyon diğer adama zaten izin vermez. Onun için orada Hakan Baltan'ın bulunması tesadüf değildir. Benim inancım da o. Gerçekten hani ispatlayabilir misin? Evet, ispatlayamayız ama görüntü o, tablo o.
1: Başka bir yerde teknik direktörlük yapana kadar Hakan Balta oradadır.
0: Evet, kesinlikle.
1: Bunu söyleyelim yani, nokta olarak bunu konuşalım.
0: Kesinlikle,
1: evet.
0: Kesinlikle. Onun için tespitler çok doğru. Ama sizin söylediğiniz şey olması gereken, elzem bir olay. Yani Fatih Terim'in veya Mustafa Denizli'nin yabancı teknik adamlarla çalıştığında Türk futboluna yapılan katkılar ve futbolumuz içerisindeki şeyleri, futbolcuları çok iyi tanıması, oyunları çok iyi bilmesi, takımları çok iyi tanıması elini güçlendirmemiş midir? %100 güçlendirmiştir. Hangi takımdan hangi futbolcu alacak, performansı nedir, geçmişteki altyapılardaki performansı nedir, hepsini bilirler. Onun için böyle bir şey şart. Şimdi biz Türkiye'den gidip yurt dışında takım çalıştıran, işte Fatih Terim gitti çalıştırdı. Fatih Hoca'nın çalıştırdığı zaman yanındaki yardımcılarından iki tanesini kim vermişlerdi? İtalyanlar kendilerini verdiler.
1: Tabii ki. Tabii.
0: Ve o iki tane İtalyan teknik adamın, yardımcı hocanın yaptıkları bir tek görev vardı. Fatih Terim kendisi söylediği için bunu söylüyorum. Bir tek şey yapıyorlardı. O takıma eğer altyapıdan futbolcu çıkaracaksam veya transfer öncesinde İtalya içerisinde bir takımdan futbolcu alacaksam bildikleri futbolcuları bana söylerlerdi. Bunun özelliği budur. Bu futbolcunun özelliği budur. Bu burada sizin sisteminize göre çok başarılı olur derlerdi. Ona göre biz karar verirdik. Şimdi bilmediğiniz bir ülkedesiniz. Tanımıyorsunuz.
1: Tabii ki.
0: Yanınızdaki adam da size çok belli ki net bir şekilde gösteremiyor. Yol ya da yön veremiyor. Veya hata ya da yanlış demeyeyim de eksiklerinizi tamamlamak babında da bir şey söyleyemiyorsa o zaman insanın aklına bu geliyor. Yani söylenmiyor, söyletilmiyor falan. Yani çok doğru yolda olabilmek için eğer başarıyı hedefliyorsak, eğer bir yere gelmek istiyorsak önce suyun bulandığı yer baştan düzeltmemiz lazım. Oradan aşağı doğru düzelterek inmemiz lazım. Federasyona bakıyorum. Federasyon her konuda sınıfta kaldı. Hakemler konusunda sınıfta kaldı. Başarılar konusunda sınıfta kaldı. Milli takım konusunda sınıfta kaldı. Kendi içindeki işleyişi, iç hattı işleyişi konusunda da sınıfta kaldı. Böyle bir başarısız federasyonun hala görevde olmaması lazım. Oraya Türk milli takımını gerçekten belli bir seviyeye getirecek, geçmişte dünya üçüncülüğünü almış, Avrupa üçüncülüğünü kazanmış bir takımız. Dünya dördüncüsü, Avrupa üçüncüsü olmuş bir takımız. Evet. Şimdi buralardan buralara düşmek, öyle burun üstüne çakılmak herhalde tesadüfi bir şey değildir.
1: Ve işin tuhaf tarafı, hani son dakikaların içindeyiz size. Şu var, hani teknik direktörlük becerisi olarak da o kadrolarda bir noktaya geldik.
0: Tabii,
1: teknik direktörlük
0: kesinlikle,
1: becerisi de var. Teknik ekip becerisi var orada.
0: Ekibin de becerisi zaten. O
1: buradaysa
0: önemli.
1: Takım iyi, teknik direktörde sıkıntı var.
0: Aynen, ve ekibinde.
1: Evet.
0: Gerçekten asıl o.
1: Yani burada hani bir ufak dokunuş belki de bir noktaya getirecek.
0: İşte biraz önce sizin söylediğinizde orada ben çok net anladım. Lütfü de çok iyi anladı.
1: Alabaz olur mu?
0: Ve noktayı öyle bir yerde koydu ki yani hani yapılabilecek bir şey yok şu anda. O dediklerinizin olamayacağını söyledi.
1: Mesela federasyon başkanı Şenes Erzik'ti. Kulakları evet. Çınlasın. Allah uzun ömürler versin. Sepp Piontek'i getirdi. Şimdi Galatasaray'da da Yupp Dervali getiren bir zihniyet vardı. Altına hemen Mustafa Denizli'yi getirdi.
0: Evet, evet.
1: Şimdi
0: evet.
1: Gordon Milne getirdi Süleyman Seba. Kaç sene şampiyon oldu. Altyapıdan itibaren Gordon Milne'den evvel de Serpil Hamdi Tüzün orayı evet. bir noktaya getirdi.
0: Ki bunların saydığınız insanların hepsi futbola büyük katkıları oldu.
1: Evet, şimdi bunu hepsi. Anlatıyorum. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu gerçekten iyi bir insan, iyi bir idareci olabilir.
0: Tabii, ama kişiliğine futbolu, biz bir şey demiyoruz.
1: Futbolu bilmek, oraya dokunmak farklı bir
0: çok
1: şey.
0: Farklı.
1: Bunu anlatmaya çalışıyorum.
0: İşte asıl sebep o. Yani bilmek, hani hep diyoruz ya, mesela Celal Hoca da hep ona değinir ya, diyor ki işte basketbolu basketbolun içinden gelenler.
1: Evet.
0: Voleybolu voleybolun içinden gelenler. Handbolun içinden gelenler. Tekvandoyu, boksu kendi içinden gelenler yönetiyor. Peki neden futbolu futbolun içinden gelenler
1: tamam,
0: yönetiyor?
1: Tamam, futbolu futbolun içinden gelenler deyince idareciler anlamında geliyor.
0: Evet.
1: Sahanın içinde olanlar, teknik direktörler anlamında anlamıyorlar bazıları.
0: Evet. Bunu aslında açmak lazım.
1: Evet, açalım.
0: İşte o açılımınız çok doğru oldu.
1: Evet.
0: Bunu öyle olması lazım. Gerçekten evet. öyle olması lazım. O işi bilen insanların yapması lazım. Federasyon başkanının da bu işi iyi bilmesi
1: mesela
0: lazım.
1: Süleyman Hurma.
0: Evet.
1: Severler sevmezler. Karagümrük Kulübü Başkanı. Şimdi Süleyman Hurma'nın futbola bakışıyla Sayın Hacı Osmanoğlu'nun futbola bakışı aynı değil.
0: Değildir.
1: Şimdi bir
0: olamaz zaten.
1: Trabzonspor Kulübü'nde sportif direktörlük yaptı Süleyman Hurma. Ardından birçok kulüpte sportif direktörlük yaptı. Ardından kendi bir kulüp satın aldı ve bu kulüple bir noktaya geldi. Ve birçok gerçekten iyi futbolcuyu getirdi bir noktaya kadar, tırnaklarıyla düşük bütçelerle bir noktaya. İşte ben bu tipteki başarılı insanların federasyonda bir noktaya gelmesini isterim.
0: Kesinlikle. Süleyman Hurma ilk geldiğinde belki hiçbir şey bilmiyordu.
1: Tabii ki.
0: Ama zaman, o süreç içerisinde tabii, yaptığı çalışmalar tabii, şeyler ona o kadar bir deneyim kazandırdı ki o deneyimlerini ortaya koyarak bu başarıları yakaladı. Şimdi baktığınız zaman çok doğru bir yaklaşım hakikaten. Yani oradan gelip de bu başarıyı yakalamış bir adama öyle bir şans verilmez mi? Verir.
1: Tabii, tabii.
0: Verilmesi de gerekir.
1: Bu anlamda söyleyeyim.
0: Çok doğru, verilmesi de gerekir. İşte bunu artık yakaladığımız zaman biz sizle burada neyi konuşuyor olacağız biliyor musunuz? Bu maça çıkacağız. Acaba kaç kazanırız?
1: Evet.
0: Veya bundan sonraki hedefimiz ne olabilir konuşacağız.
1: Hani Dünya Kupası'nda yarı final oynarız arkadaş. Dünya evet, Kupası'nda çeyrek final oynarız. Evet. Avrupa evet, Şampiyonası'nda ilk dörde gireriz.
0: Kesin.
1: Yani artık buraları ya, ben hayatımda hiçbir Türk futbolcusunun bu kadar başarılı olan, Avrupa'da başarılı evet olan bir ya, kadro çıkardığını görmedim yani. Bizim, milli takım kadrosu
0: kesinlikle
1: olarak.
0: Kesinlikle ben hep o milli şeye, Dünya Kupası'na giderken de o kadronun tek tek. Şimdi bakıyorsunuz kendi takımlarında
1: hani 10-15 futbol 10-15 maç yapmadı bu çocuklar.
0: Tabii.
1: Yani 200 maç oynamış
0: kendi
1: İtalya'da,
0: takımını sırtlamış, Avrupa kupalarında finale götürmüş, evet, başarılı olmuş, evet, kupayı kazanmış, evet, ülkede o İtalya'da
1: hormonlu değil yani.
0: Tabii.
1: Yani hormonsuz.
0: İtalya'da
1: organik.
0: Tamamen organikler. Yani öyle olunca da böyle bir başarısızlık gelince de o zaman kafada bir sürü soru işareti oluyor. Yani diyorsun ki ya arkadaş bu kadar kaliteli elit bir kadroyla niye böyle bir başarısızlık oldu? Cevap yok. Cevap da bulamıyorsun yani. İşte orada tıkanıyoruz biz. Ya bir cevap verin ya. Şurada şu hata oldu, burada bu hata oldu, burada bunu yapamadı, burada bunu... Ya da çıksın teknik adam desin ki yani yabancı olduğu için herhalde konuşmuyor. Ben yeteri kadar kendi inisiyatifimi koyamıyorum desin.
1: Diyemez.
0: İşte onu da diyemiyor. Aslında der yani. Niye demesin? Türk olmadığı için. Ama buradan hala bir beklenti içerisinde olmasını da ben çok yadırgıyorum yani.
1: Ama dün sevgili İbrahim Kırkayak şunu söyledi. Yani beni isteyen kulüpler, milli takımlar da vardı.
0: Gitti o zaman.
1: Bu tekliflere rağmen buradayım anlamında bir söz geçmiş.
0: Ya, yani o hava altından sopa göstermiş. Yani evet, ben zannetmiyorum teklif olacağını. Teklif varsa gidersin.
1: Giderdin bir zaten. Daha iyisi olurdu olsaydı giderdin.
0: Yani. Ya şimdi ben burada oturuyorum. Hiçbir alakam yok. Bana deseler ki gel burada bir üçüncülük takımını çalıştır veya işte amatör bir takımı çalıştır. Ben gidip orada başarısız olduğum zaman bak bana birincilikten bunlar teklif etti, Süper Lig'den gitmedin mi diyeceğim.
1: O başkan anlar zaten.
0: Kim inanır yani?
1: Sadece bizim federasyonda anlaşılmıyor. Montella'nın söylediği.
0: Anlaşılıyor da aslında sessiz kalınıyor. Ben ona da inanıyorum. Orada bir şeyler var. Orada kilitlenmiş bir şey var. Yani yıllardır bazı kulüplerimizde hep olur. Ben işte 2 yıldır Galatasaray'ı konuşuyorum. İşte Okan Buruk'la yönetim arasında hep bir böyle bir şey var. Bana onu hissediyorum ben yani.
1: Hatırlar
0: hissediyorum.
1: Mısınız? Hani son dakika içindeyim. Reklama gireceğim. Ben bunu duymuştum. Şimdi bir teknik direktör eğer gönderilecekse ve bu çok konuşuluyorsa hemen kendi kulübünden biz ona çok güveniyoruz, biz onun arkasındayız demeci gelirdi.
0: Mutlaka. Hep diyor ya, hatta bunu birisi teknik direktörlerden evet, biri aman arkamda olmayın demişti.
1: Yanımda olun.
0: Yanımda olun.
1: Yanımda olun, evet, beraber yürüyelim. Evet, bakalım yarın ne olacak.
0: Göreceğiz.
1: Hafta içinde milli maçlarımız
0: İnşallah
1: var.
0: İnşallah iyisi olsun ülkemiz için, takımımız evet, için. Evet. Başarı olsun artık.
1: Çünkü
0: ya,
1: biz başarıyı hak eden bir ulusuz.
0: Evet.
1: Ve bu gençlerimiz de çok başarıyı hak etti. Çok güzel bir kadro geldi.
0: Çok iyi.
1: Bu kadroyu değerlendirmek istiyoruz
0: bence
1: artık.
0: Bence de şart.
1: Çok teşekkür ediyorum Özgün Erdoğan.
0: Teşekkür ederim.
1: Haftaya cumartesi pazar yine görüşeceğiz.
0: Evet.
1: Saatimiz 18'i gösteriyor. Spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte oldu. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyiciler.
2: Reklamlar. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek

0: çelde boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamlar.
4: Radyo 1.
5: Spor gündemi devam ediyor.

0: Saatimiz 18.02'yi gösteriyor. Son bir saatin içindeyiz sevgili dinleyiciler ve teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar Yüce Bey, kolay gelsin, hoş bulduk.
0: Şimdi bugün milli takımımızla İtalya'yı konuşacağız. Şimdi İtalya kendi sahasında 2-0 yenildi ve çok moralleri bozuldu. Belçika'ya karşı kendi sahalarında kaybetme üzerine. Ve bugün Mancini 10 futbolcuyu değiştirdi o kadrodan. Şimdi İtalya bizim karşımıza nasıl çıkar ve biz onların karşısına nasıl çıkmalıyız ki en azından bu grupta ilk 3'e girelim?
1: Evet, şimdi İtalyan takımının 10 oyuncuyu değiştirmesi ilginç tabii. Burada ne düşündüğünü bilmemiz gerekiyor. Acaba bir sonraki maça mı bu oyuncuları önemli bölümünü tuttu, daha önemsedi?
0: Evet.
1: Veya o da Klopp'un yaptığı gibi geniş bir kadronun içinden bir bölümünü buraya getirmeyi, dinlenik kalmasını, antrenman yaparak hazırlanmasını mı sağlamak istedi? Bunu bilemiyorum ama şöyle bir şey var. Uluslar Kupası'nın bu dönemi üst üste 4 maç oynayacağı için takımlar oyuncuları da korumak adına bu planlama yapılabilir. Yani bizim takımımızda bugün birkaç oyuncuyu, bir sonraki maçta başka birkaç oyuncuyu oynatmadan o elindeki geniş kadro içinden 11'ler çıkartabilir ve bu süreyi paylaştırabilir ve bunun çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bu hem milli takım havuzundaki, o ana havuzdaki oyuncuların maç oynama şansını onlara vermek, orada olduklarına göre o milli formayı giyme hakkı olan bu oyuncuları değerlendirmek, hem de oyuncuların üzerindeki yükü hafifletip önlerinde olan o uzun sezonda hem kulüplerinde hem de daha sonra yine milli takımda sakatlıklardan uzak tutmak adına bu planlamaların doğru olduğunu düşünüyorum. Ben bizim takımımızdan da en az 3 oyuncunun bu maçta değişerek, farklı oyuncuların 11'de başlayarak oynayacağını düşünüyorum. Bir sonraki maça hakeza bu değişimin sürerek devam etmesinde normal olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan İtalya takımı bir başarısızlık yaşıyor son yıllarda ve öğrendiğim kadarıyla onda dün, bu kadar olduğunu bilmiyorum, 3 Dünya Kupası üst üste katılamamış.
0: Evet.
1: 2'yi biliyordum ama 3.'yü bilmiyordum. Elbette İtalya gibi bir futbol ülkesi için bu çok ciddi bir handikap. Dolayısıyla onlar bir değişime gitti. Teknik adam değişikliği yaptı. Mancini göreve geldi. En son en başarılı teknik adam oydu. Avrupa şampiyonu olmuşlardı. Dolayısıyla tekrar o hafızayı canlandırmak, onun önderliğinde bu işi kotarmak istediler demek ki. Orada bir değişim oldu. Zaten Avrupa'da birçok takımda, belki dünyada da teknik adam değişiklikleriyle Uluslar Kupası'na başladılar. Bir tek bizde bu teknik adam değişikliği olmadı. Bu Dünya Kupası'ndan sonra olmalıydı, olabilirdi. Ama olmamışsa da şu andan itibaren bu turnuva boyunca da Montella'nın yaptıkları elbette eleştirilebilir. Ama takımın başındaki teknik adam olarak da ne yapmak istediğini anlamaya

0: çalışarak takip etmeye devam edeceğiz. Kolay bir maç olmayacak. Bizim için de kolay değil. Ama İtalyanlar için de kolay değil. Fakat İtalya takımının Belçika karşısındaki mağlubiyetinin kamuoyuna yansıtılış biçimi biraz garip. Evet. Yani zayıf bir takımla oynayacağı hissi veriliyor. Biz her zaman bu durumlarda hüsrana uğruyoruz. Gerçekten zayıf takımlar karşısında bile başarısız oluyoruz. Ayrıca biz güçlü takımlarla oynarken hem daha iyi konsantre oluyoruz hem daha iyi planlamalar yapıyoruz. Ama burada şu fark var. Montella bir İtalyan. İtalya milli takımının kapasitesini en iyi bilen kişi. Bizden çok daha iyi biliyor. Dolayısıyla oyuncuların kamuoyunda yansıyan bu zayıf takım, en azından biz ondan daha güçlüyüz, yenebiliriz, bu maçı mutlaka kazanırız duygusunun oyuncuların üzerinden alacak kişi sanırım Montella olacaktır. Ben İtalya takımının bizden daha genç olduğunu gördüm, yaşlarına baktım. Artık biz çok genç değiliz, yani 2 sene daha eskidik. Bazı oyuncular 30'un üstüne çıktı, 23-24 yaşında olanlar 26-27'ye geldi. Dolayısıyla çok verimli bir yaşta, yaşlı değil ama çok verimli bir yaştayız. İtalyan takımı da bu yapılanma içinde oldukça genç oyunculardan kurulu. 1-2 deneyimli oyuncusu var. Uzun yıllardan beri oynayan bir kalecileri var. Hala genç ama çok deneyimli. 16 yaşından beri milli takımlarda oynuyor. Dolayısıyla çok kolay bir maç olmayacak. Ve hatta çok zor olacak. Bana kalırsa Fransa maçından daha fazla zorlanacağımız, daha çok sıkıntı yaşayacağımız bir müsabaka olacak. Çünkü Fransa takımında oyuncuların sahadaki davranışları yüksek, özgüvenli ama biraz rahattı. İtalya ise Belçika maçında bile çok agresif, canlı, oyunun bazı bölümlerinde de çok üstün oynadıkları bir oyun vardı. Ama hata yapıyorlar, handikapları var. Hücuma çıktıklarında, özellikle önde baskı uyguladıklarında, alanı kapatırken kaçırdıkları oyuncunun, özellikle De Bruyne'nin boşa çıkıp aldığı toplardan sonra savunma arkasındaki geniş boşlukları Belçika takımı çok iyi değerlendirdi. Pozisyonlar da buldu. 2 de gol buldu. Ama bunun yanı sıra İtalya takımının da pozisyonlar bulduğunu, özellikle ikinci yarının başında çok yoğun tempoyla, baskılı bir oyunla, önde yaptığı baskı sonucu da çok etkili olarak pozisyonlar bulan bir takım olarak bana çok güçlü görüntü verdiği, böyle bir izlenim bıraktı benim üzerimde. Bu takımın gücünün sonuç almayı yarınlara bırakan bir gidişat gibi geldi bana. Yani her an ritmini bulabilir ve arkasından çok güçlü bir İtalya takımı gelebilir gibi bir düşünce hissettim. Kendi takımımızla kıyasladığım zaman işte yabana atılır bir takım olmadığını ve işimizin, samimiyette söylüyorum, bir teknik adam gözüyle izlediğim kadarıyla Fransa takımından, Fransa maçından biraz daha zor olacağını düşünüyorum doğrusu.
1: Şimdi gerçekten çok doğru. Elimde bir veri var Sayın Şentürk. İtalya ile 13 maçta karşı karşıya gelmişiz. Şu ana kadar hiç galibiyetimiz yok. 4 beraberliğimiz var. Ve son resmi golü de 2022'de Serdar Dursun atmış. Ama forvette şu anda böyle bir oyuncumuz var mı yok mu bu kalitede ya da bu golü atacak? Bunu da düşünüyorum. Santrofor olarak bir beklentiniz var mı Deniz Gül ya da herhangi bir futbolcu, yoksa yine Barış Alper'le mi çıkacak?
0: Şimdi ben bu konuda biraz sanırım sizden farklı düşünüyorum. Yani evet, bizim elimizdeki oyuncular içinde santfor pozisyonda oynamaya en uygun, bakın santfor olarak oynayan demiyorum.
1: Evet.
0: Santfor pozisyonunu doldurmaya en uygun oyuncu Barış Alper.
1: Doğru.
0: Deniz Gül'ün önünde. Yani Deniz Gül bir santfor ama onun önünde her şeyiyle. En azından savunma arkası koşuları, gücü, kuvveti, Deniz evet, de kuvvetli bir oyuncu ama ilk topu tutması vesaire. Yani en azından çok ciddi bir deneyimi var. Şampiyonlar Ligi maçları oynuyor kaç yıldır. Galatasaray takımıyla 4 yıl üstte şampiyon olmuş kadronun en önemli oyuncularından birisi. Yani Şampiyonlar Ligi maçlarında ve bazı milli maçlarda bu çocuğun gücünü, kuvvetini yere göğe sığdıramadık yaptığı işleri. Van Dijk karşısında Hollanda maçındaki yaptıklarını hala hatırlıyorum ve günlerce bu konuşuldu Avrupa basınında. Şimdi biz bazı oyuncularımızı çok kolay elimizin tersiyle itiyoruz. Bunlardan biri de Barış Alper, birisi Kerem. Yani bu çocuklar çok kolay gelmediler buralara. Henüz 26, Kerem de 27 yaşında. Yani bu oyuncuların kötü dönemleri olabilir ve bu oyuncular kendilerini zorla, silah zoruyla santfor veya bilmem nerede oynatmıyorlar yani. Bunlar örneğin Kerem son yıllarda Fenerbahçe'ye, Benfica'dan geldikten sonra baskı altında kaldığı için kendini kanıtlama peşine düştü. Yanlış bir yolda,

0: iyi bir psikoloğa ihtiyacı var bana kalırsa, ya da iyi bir teknik adam yakınlaşmasına ihtiyacı var. Oysa çok değerli bir oyuncu. Milli takımımızın çok önemli gollerini bu son dönemde atan oyuncu. Ve ön bölgede Montella'nın santforsuz dediği oyunun en öndeki santforu. Belki boyu kısa, pivot değil ama savunma arasına arkasına yaptığı koşularla çok önemli bir oyuncu. Barış Alper hakeza böyle bir oyuncu. Montella ilk geldiği maçta, Hırvatistan maçında Barış Alper'i santfor oynattı. Ve çok güçlü olan deplasmanda oynadığımız Hırvatistan takımına karşı bir golümüzü Barış Alper atmıştı. Ve çok iyi bir oyun planıyla o gün orada 1-0 kazanarak çok önemli bir mesafe kat etmiştik. Yani şimdi teknik adamların da akıllarında oyuncularla ilgili bazı izler kalır. Oraya bazı oyuncuları yerleştirirken en iyi kim oynarı en iyi o düşünür elindeki oyunculara göre. Elbette ki yanılır da. Yanılmaz diye bir şey
1: tabii
0: yok.
1: Tabii ki.
0: Bizim takımlarımızda Barış Alper'in üzerinde bir santfor yok. Yani Serdar Dursun zaman zaman oynayan, en iyi çıkışını Fenerbahçe'ye gelerek yapan, ortada bölüm bölüm kesik kesik bazı maçlarda 11'de bazen sonradan oynayan tam milli takım oyuncusu olamamış değerli bir oyuncu tabii ki. Milli takım oyuncuları belli bir istikrarı yakalayıp milli takımda da bazı izler bırakan oyuncular. Çok genç yaşlarına rağmen Barış Alper de Kerem de bu tip oyuncular. Ben bunları elimizin tersiyle artık onlar orada olmasın, başkaları olsun dediğimiz zaman aslında gelecek olanlara da şimdiden pranga vuruyoruz. Bu çocuklar da 3-4 sene önce gelirken başkaları gitsin bunlar gelsin diyorduk. Çok çabuk eskitiyoruz. Oysa bu bunalımlı, sıkıntılı dönem onlardan da kaynaklanmayabilir. Kulüplerinden kaynaklanabilir, başka nedenler olabilir. Bu çözülecektir. Bunlar artık oturmuş klas oyuncular. Yani Kerem belki konu biraz saptı ama
1: yok, doğru söylüyorsunuz.
0: Kanıtladı.
1: Buyurun.
0: Olağanüstü maçlar oynadı. Sonra Fenerbahçe'ye geldi. İyi başladı ama arkadan bir tedirginlik oluştu. Bence yarınlarda yine o ritmi yakalayacaktır. En azından kötü bile oynasam her şeyimle mücadele ederim. Ruhumu, her şeyimi sahaya bırakırım anlayışında gençler bunlar. Dolayısıyla ben genç oyuncuların çok kolay yetişmediğini, buralara kolay kolay gelemediğini, gelinmediğini biliyorum. Görüyorum da, bunlar yıllardır yaşıyorum da. Dün Ümit Milli Takımımızı izledim. Şu anda oradan gelip bizim A Milli Takımımızda hemen oynamaya aday oyuncu yok. O kadar kolay değil. O arada evet. O mesafe de çok önemli. Ali Habeşoğlu diyoruz. Dün mükemmel bir gol attı. Sağ kanattan yapılan ortaya çıktı. Harika bir gol vuruşu yaptı. Evet, Milli Takımda olsun İlham Fakılı, Milli Takımda olsun. Olmaması gereken bazı oyuncular var. Artık vefa ve takım bütünlüğünü bir tarafa bırakıp revize edip bu oyuncuları onlarla değiştirebiliriz. Ama Barış Alper'i değil, ama Kerem'i değil. Bunlar da biraz daha özenli olmalıyız. Yorum yaparken insanların biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Bu çocukların milli formayla yaptıklarını unutmamamız gerekiyor. Mücadele etmezlerse, gerekli randımanı sahaya yansıtmazlarsa, gerekli çabayı ortaya koymazlarsa elbette eleştireceğiz. Ama ben bugünlerde hala en önde, en etkili olabilecek oyuncumuzun Barış Alper olduğunu düşünüyorum. 10 tane forvet oyuncusu aldı 29 kişilik kadroya Montella. Burada Denizgül'den başka santfor yok baktığınız
1: evet.
0: zaman.
1: Ama evet.
0: onun kafasında Barış Alper de var. Dolayısıyla Barış Alper zaten önde. Öyle olduğu için ben yine de onun öncelikli olduğunu düşünüyorum. Hemen şunu ilave edeyim. Paraguay ile oynadığımız son Dünya Kupası maçında ilk yarı rakipten bir oyuncu atıldı. 10 kişi kaldı. Rakip 4-4-2 oynuyordu. Devrede santforun birini çıkarttı. Orta sahaya bir oyuncu alıp yine savunma anlamında güçlü kalmaya devam etti. Tek santfora döndü. Biz devrede hiçbir şey yapmadık. 15 dakika oturduk, çıktık. Yani ikinci bir santforu bırak bir tane ikinci. Yani bazı durumlarda ihtiyacı olur. Oyunu alırsın. Şişirme oynadığımız, kaldırıp o ceza alan içine top gönderdiğimiz o maçta yüksek bir oyuncu bulundurmadık. Ben Montella'nın tüyü pak olduğunu söylemiyorum. Çok eleştiriyorum. Yanlışlarını işte bu platformda gerektiği zaman söylüyorum ama bir taraftan da istikrarı ve şu ana kadar yapmış olduğu doğru şeyleri de öne çıkartmaya çalışıyorum ve milli takımımızın uzun zamandır belli bir gidişatı var. Son Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşadık. Bunda da en büyük payın Montella olduğunu düşünüyorum. Oyuncuları daha sonra sorumlu tutmaktan yanayım.
1: Peki özellikle kalede Uğurcan Çakır yok, kırmızı kart cezalısı. Kimi düşünürsünüz? Hani Altay Bayındır'ı evet ikinci kaleci olarak oraya yerleştirdi. Yine Altay Bayındır'la mı çıkar? Altay Bayındır'ın hatırlıyorsunuz Türkiye'de özellikle Fenerbahçe'deyken olumsuz tezahüratlarda sıkıntı yaşadığını, moral olarak çok çabuk düştüğünü gördük, biliyoruz, izledik. Hani gelişiminde bunlardan uzaklaşmış mıdır milli takım kalesine geçerken?
0: Yani şimdi İngiltere'de Premier Lig'de üstelik Manchester United gibi bir kulübün oyuncusu olarak birkaç yıldır orada. Orada yaşadığı ortam çok da iyi İngilizce konuşuyor, çok da iyi anladığı kesin. Dolayısıyla o atmosferden sonra ben onun çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle bir şey hatırlıyorum. Altay Bayındır bu arada belki bir iki maçta ilk 11'de çıktı ve hepsinde çok iyi oynadı. Aslında Ankara Gücü altyapısından beri, çok küçükten beri tanıdığım çok yetenekli bir genç. Daha iyi olabilirdi. Fenerbahçe döneminde eğer kaleyi elde edebilseydi, artık ben birinci kaleciyim duygusuyla iyi maçları üst üste oynayabilseydi zaten çok daha farklı bir noktada olurdu. Ama buna rağmen yeteneğin tespit edilip Manchester United'a transfer edilmiş bir oyuncu. Yani bunu göz ardı edemeyiz.
1: Tabii.
0: Son oynanan maçta Uğurcan cezalı duruma düştüğü anda, yani kırmızı kart gördüğü anda oyuna giren kaleci Altay'dı. Bence zaten bu maçı Altay'la başlaması gerekir. Yoksa o maçta başka bir kaleciyi oyuna sokardı. Altay'la başlayacaktır. Ben Altay'ın çok yüksek özgüvenle hareket ettiğini, o duygusal kısmı, sizin bahsettiğiniz olumsuzluğu da atlatmış olduğunu düşünüyorum. Yani öyle olmasını da arzu ediyorum doğrusu. Çünkü çok güçlü bir ortamda, futbolun beşiğinde, dünyanın en önemli kulüplerinden birinde sahaya da çıktı, kalecilik de yaptı. En azından o kadronun içinde sürekli bulunan önemli bir oyuncu.
1: Peki savunma için neler söylemek istersiniz? Savunmada bir değişikliğe gidebilir mi bu kez İtalya karşısında?
0: Ben şöyle düşünüyorum. Yani İtalya takımının özellikle kanatlardan geldiğinde öndeki oyuncularını, üçlü oyuncunun Kane mesela sağdan mutlaka içeri gidip ceza alanın içinde kendine bir yer bulup pozisyon arayan bir oyuncu, etkili bir oyuncu, dinamik bir oyuncu. Sol bekleri üzerinden çok fazla atak yaptılar son oynadıkları maçta. Yani kanat varyasyonları üzerinde duran bir takım. Zaten İtalyan ekolü, İtalya futbolu bu Montella ile de bizim milli takımımıza olumlu yansıyor. Taktik anlamda çok yoğun çalışan ve ısrarla bu tekrarlar sonucunda da bunu uygulayan bir anlayışa sahip. İtalya takımı da böyle. Nitekim Montella'nın bazı oyuncuları ısrarla kadroya çağırması, oynatmasa bile o hafızayı canlı tutacak şekilde onları kadroda bulundurması, milli takım aralarının çok uzun olmaması ve çalışma imkanının kısıtlılığından dolayı pozisyonu uygun davranışları bilen oyuncuların da yanında olmasını arzu ediyor. Yani ben bunları yorum yapıyorum. Yani Montella ile oturup konuşmadım ama bir teknik direktör olarak onun neler düşündüğünü, neden böyle yapacağını, bu kadar eleştiriye karşın niye hala böyle davrandığını bulmaya çalıştığım zaman mantıksız gelmiyor doğrusu. Dolayısıyla bizim de bugün yarın oynayacağımız müsabakada savunmada sanırım üçlüden dörtlüye döneceğiz. Yani beşli blokla kapatmıştık Fransa'yı. Bence çok doğruydu ve zaten ben bunu maçtan önce de hatırlarsanız konuşmuştum.
1: Evet.
0: Çünkü çok özel birebir oynayabilen oyunculara sahipti ve kanatlardan oynadıkları oyunda yakın destek sağlayacak, kademeye girecek ve içeriden de baskılayacak, bazen ikili hatta üçlü sıkıştırmalarla onları engellememiz gerekiyordu. Bunu büyük oranda başardık ama büyük bir hatayla gol yedik. Ben İtalya karşısında hem merkezde hem biraz daha fazla topa sahip olmak adına hem de kanat oyuncularıyla o savunma beklerini kapatmak için, yani ikili oynayarak oralarda bulunmak için dörtlü savunmayla çıkmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Böyle olunca Ozan Kabak'ın oynamasını doğrusu arzu ederim. Bana çok dinamik, canlı geliyor. Milli takımımızın hatta en etkili stoperi olarak onu düşünüyorum. Bir ilk stoperi olarak benim kafamda o var. Abdülkerim sol stoper olarak öne çıkıyor. Arkada geniş alan bırakmadığımız müddetçe iyi oynayabiliyor ama işte kazanmak adına öne çıktığında, mesela Fransa maçında Abdülkerim iyi oynayabilir ki yine de hata yaptı. Herkes yapıyor. Bireysel eleştiri yapmak istemiyorum doğrusu. Ama öne çıktığımızda sorunlar yaşıyor. Bunu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarında da, hatta lig maçlarında da görüyoruz. Ben yani savunmada sadece stoperde bir değişiklik

0: taktik yapılarak oynanabileceğini düşünüyorum. Mert Müldür sakat olmasa belki onu değerlendirebilirdi. Yani bir dinlendirmek için Zeki. Genel anlamda takım halinde yapacaklarımız önemli bana göre. Kim oynarsa oynasın bizim oyuncularımız anlayış doğru kurgulandığı zaman buna uygun davranışlar sergileyebiliyor. Montella'nın maç içi değişimlerde eksik kaldığını, bazen maç planlamasında da sıkıntı yaşadığını gördük ama İtalya karşısında hele hele İtalyan bir teknik adamın, onları çok iyi tanıyan bir teknik adamın ve onlar karşısında özellikle çok başarılı olmasının yarınlarda İtalya milli takımı potansiyelinin ona her an açık olmasını da sağlayacağı için çok daha dikkatli olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki orta sahada Orkun Kökçü gibi bir futbolcumuz yok. Burada orta sahada bir değişiklik ya da görev değişimi bekliyor musunuz?
0: Orta sahada eğer Orkun oynayamayacaksa Melih Kabasakal'ı oynatabilir. Yine kesici, basan, evet, çalan. Çünkü yoğunluk anlamında bu değişime gidebilir. Yani hem İsmail'in hem de Salih Özcan'ın çok yoğun baskı altında kalması, çok şiddetli bir mücadeleyle 3 gün önce henüz bu oyunu oynamış olması bu ikisinden birini dinlendirmesine neden olabilir. Ama sanki bana Orkun bu maçta oynayacakmış gibi geliyor. Ondan da tabii bilmiyorum. Siz belki size yansıyan bir bilgiyi söylüyorsunuz, onu da bilmiyorum. Ama sanki bu maçta Orkun eğer oynayabilecekse Orkun'a ihtiyaç var. Orkun Salih veya Orkun İsmail, ama Orkun Salih tabii daha gerçekçi oluyor Beşiktaş'ta birlikte oynadıkları için. Onlara yakın oynayacak bir Arda'nın çok daha ritmi, randımanı artacaktır. En azından Arda'nın top almaya geldiği bölgelerde bu topu Orkun alıp Arda'ya ulaştırabilir. Ve Arda daha ön bölgede kaldığında enerjisini de daha ekonomik kullanacaktır. Daha diri ilk topu aldığında da çok daha etkili olacaktır. Son Fransa maçında orta saha civarında, hatta orta sahanın biraz gerisinde çok sayıda ikili mücadeleye girdi. Birden fazla oyuncuyla korakor kuvvet denemesi bile yaptı ve birkaç oyuncuya da sarı kart gösterilmesine neden oldu. Böylece gücünü de gördük Arda'nın, bir hayli de kuvvetlenmiş. Dolayısıyla onun yerine ceza alanına yakın yerlerde bunları yaparsa hemen sıyrılıp gol vuruşu veya bir asist pası yapabilir. Onun için Orkun'un oynaması milli takımımızın rengini bir anda değiştirebilir. Arda'nın verimini de çok daha yükseğe çekebilir. Orkun'un dışında da merkezde ona yakın bu işi yapabilecek başka bir oyuncu kadromuzda yok. Evet, var oyuncular ama Orkun'un görevini üstlenebilecek bir oyuncu yok doğrusu.
1: Şimdi evet, bir 10 gün daha var Süper Lig'e. Şimdi takımlar da milli takım arasında antrenmanlarına başladılar. Ama baktığımız zaman Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da 10-13 futbolcunun üstünde milli takımlarına giden oyuncuları var, yerli ya da yabancı. Şimdi bir teknik direktör olarak bu milli takım arasından sonra bu takımlarda bir düşüş olur mu? Bu futbolcular milli takımdan geldikleri için bir yorgunluk olur mu? Teknik direktörlerin kafasında lige doğru yönlenirken farklı bir kadroyla ya da düşünceyle sahaya çıkabilirler mi bu teknik direktörler? Bu dört büyükler için söylüyorum.
0: Evet Yüce Bey, bu son derece zor bir durum. Yani daha önce bunu ikiye bölüp ikişer maç şeklinde oynatıyorlardı ama şimdi dört maçı bir arada, yani 20-21 günde galiba. Evet. Bu dört tane müsabakayı oynayacak oyuncular. Onun için kulüp teknik adamlarında, kulüplerin de işini kolaylaştıracak olanlar milli takım teknik direktörleri. Ben onların direkt bu olgunluk ve anlayış içinde olmalarını elbette ki beklemiyorum. Çünkü her birinin boynunda bir ip var. Yani evet, herkes başarılı olmak zorunda. Yaptığı işi en iyi yapmak zorunda. Ama oyunculardan randıman alabilmenin yolu onları sağlıklı tutabilmek. Günümüzde artık futbolcuların yorgunluk durumları ölçülebiliyor ve o yorgunluğun sonucunda sakatlık oluşmayacağı bile test edilip anlaşılabiliyor. Bütün bu gözlemlerden sonra zannediyorum çok da dikkat edecektir teknik direktörler, ama kulüp teknik direktörleri kendi ellerinde kalan oyuncularla çalışmalarını en iyi düzeyde sürdürecektir. Sakatlık olmadan dönen oyuncuları dinlendirmek adına o yenilemeyi yapabilecek bilgiye sahip artık. Bilimden de yararlanmazlar. Bunu daha kısa süreye indirilebiliyor ama bundan tamamen yok sayamayız. Elbette ki bunun sonucunda bir takım problemler çıkabiliyor. Ben kulüp takımı hocalarının, teknik adamlarının önce elini

0: ligdeki kadroyu en iyi şekilde hazırlayıp milli takımlarda oynayan oyuncuların üst üste oynadığı bu maçlarla kondisyonel değerlerinin de müsabaka maç kondisyonlarında en üste çıktığını varsayarak onları dinlendirerek devreye sokup yola devam edeceklerdir. Ama tabii öyle bir şey var ki hemen arkadan Avrupa Kupaları da var yani o arada. Evet. Avrupa Kupası maçları da oynayacaklar. İşte burada hep söylüyoruz hem oyuncuların kendine çok iyi bakması lazım ama güçlü kadrolar böyle oluşuyor. Sadece 11, 13, 15 oyuncuyla değil birbirine yakın ama tabii ki bazı oyuncuların çok öne çıktığı en az 18-20 oyuncunun her an oynayabileceği ve oynadığı zaman da aynı anlayışa sahip olacak şekilde hazırlanan, organizasyona dahil edilen şekilde çalıştırılan ekipler oluşturulması gerekiyor. Ve son yıllarda da bütün takımlar zaten bunun peşinde. Ben ufak tefek sorunların olmamasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Olacaktır ama herkes planını buna göre yapacaktır.
1: Özellikle hani hep derler ya milli takım aralarında kulüplerdeki yedekte kalan maçlarda futbolcular için bir alan yaratılıyor esasında. Onlar da kendilerini gösterip burada küsmeden sahaya çıkıp 11 formanın bir tanesinden tutup mücadeleye devam etmeleri lazım. Anladığım kadarıyla bu dönemler tam o dönemler. Bir teknik direktör olarak nasıl bakıyorsunuz buna?
0: Evet, evet tabii ki futbolcular için bir fırsat dönemi. Şimdi bir de hepsinden önemlisi şu, taktik çalışmalarda genelde yoğunluklu olarak ilk 11'in o artık aşağı yukarı 9-10 oyuncusu klasik olarak belli olmuştur. Ve ısrarla bunların üzerinden gidilir. Tabii ki diğer oyuncular da çalışır ama bu dönemlerdeki taktik çalışmalarda her oyuncunun aynı çalışmayı çok yoğun yaptığı dönemlerdir. Aslında bu teknik direktörler için de bir fırsattır. Teknik direktörler bazen zaman bulamazlar. Yani ikinci 11'i de aynı oranda çalıştırmaya. Çünkü bir taraftan maç vardır ve o konsantrasyonu ilk 11'e yoğunlaşarak devam ettirir. Tabii ki daha az oynayan veya oynamayan oyuncuların da aynı çalışmayı yapması lazım. İşte sahaya kim çıkarsa çıksın, aynı oyunu oynuyorsa bir takım, onun kendi takım ekolünü oluşturması bu çalışmalardan geçiyor. Bunun yoğunluğundan geçiyor. Milli takım aralarında bu oyuncuların teknik adamla baş başa kalmaları ve yoğun bir şekilde bu çalışmaları tekrar etmeleri onların eksiklerini de gideriyor bu anlamda. Yani taktik olarak takımın genel organizasyonuna adapte olma konusunda da bir şans oluşuyor. Bu hem teknik adamın çok işine geliyor hem oyuncuların. Ve bu arada bu uygulama esnasında öne çıkan oyuncular da teknik adamın kafasına yazılıyor ve ilk fırsata da tabii ki şansı alan onlar oluyor.
1: Çok teşekkür ediyorum Adnan Şentürk. Kolay gelsin. Haftaya cumartesi pazar tekrar birlikte olacağız. İyi günler, iyi akşamlar.
0: İnşallah. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
1: Sağ olun. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi. Şimdi bir aramız var. Ardından son yarım saatin içine gireceğiz. Spor gündemi de.
2: Reklamlar. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka
3: yere taşır. Toyota. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklamlar.
7: Voleyboldan basketbola, atletizmden jimnastiğe, okçuluktan atıcılığa, halterden güreşe, su sporlarından futbola. Bütün spor dalları bu programda. Güncel haberler ve röportajlarla spor gündemi her cumartesi pazar TRT Radyo 1'de sizlerle.
1: Saat Saatimiz 18.30'u gösteriyor. Yavaş yavaş son yarım saatin içine girdik ve şimdi de milli takımımızdan son haberleri alacağız. Bu pazar akşamı spor gündemi programımızda ve son olarak da TRT Spor'dan milli takım muhabiri İbrahim Kırkayak telefon hattımızda. İbrahim Kırkayak, hoş geldin.
0: Hoş bulduk sevgili Yüce abi, iyi akşamlar. Tüm dinleyenlerimize iyi yayınlar, mutlu pazarlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi maçı kaybettik, Fransa maçını kaybettik. O günden beri biraz kendimize gelmeye başladık anladığım kadarıyla. Biraz daha İtalya maçına doğru yönlenmeye başladık. Sen de milli takım kampındasın, milli takımla birliktesin. O günden, o basın toplantısının ardından şu ana kadar neler yaşandı milli takımda, antrenmanda, teknik direktör olarak ya da Futbol Federasyonu'ndan milli takımla ilgili hangi haberleri aldın, bizimle paylaşır mısın?
0: Tabii Yüce abi, şu an Bursa'dayız. Roberto Mancini ve Sandro Tonali'nin basın toplantısını bir yandan bekliyoruz. Milli takım öğle saatlerinde Bursa'ya geldi. Kamp yapacağı otele geçti ve 17'de milli takım bir çalışmaya başladı. İlk 15 dakikayı gördük. Bu 15 dakikanın neyi önemliydi? Orkun var mı yok mu? Orkun sahadaydı. Orkun zemindeydi ve yavaş yavaş topla mücadele ettiğini, topla haşır neşir olduğunu da gördük. Çünkü Orkun'dan faydalanamadık. Çok önemli bir isim. Baş parmağındaki bir sakatlıktan dolayı Orkun'la birlikte olamamıştı milli takım. Ta pazartesi gününden bu yana. Şimdi Orkun'un oynama ihtimali var gibi duruyor. Ne kattı bize? Yani bir şeyler alıp götürdü tabii. Yani dedik, gazete manşetleri bunlarla dolu. Yorumcular, hepimiz bunu söylüyoruz. Ha, elimizden kaçtı mı? Hayır, öyle bir şey yok. O kadar da abartı yok. Sadece şu var. Üzüldük böyle kaybettiğimize. Çünkü nasıl denir? Bir ayağa kalkma maçı, bir puan alma maçıydı. Biz bunu yapabiliyormuşuz. Bizi biraz kendimize getiren bir mücadele oldu. Beşer altışar dakikalık abluka anlarımız, baskımız, bindirmelerimiz vardı ama üçüncü bölgede nedense bir koordinasyonu sağlayamadık. İşte forvetsizlik, dönüyoruz dolaşıyoruz, forvetsizlik böyle dediğince Montella kızıyor bize gerçi ama Barış'ın zaten canla başla mücadele etmesi, çokça yerde kalması, biraz Barış'ın oralarda pes etmesi, tek kalması, bu biraz etkiledi tabii milli takımımızı, forvetsizlik. Ama şunu da belirtmek isterim. Forvet hattını Deniz Gül ile süsleyebilir mi Montella? Bunu göreceğiz. Bir şeyler daha kazandık. Biz yazın etkisini biraz attığımızı gösterdik.
1: Evet.
0: Bizi biraz kendimize getirdi bu karşılaşma. Aldık, verdik, pas yaptık, denedik. Net pozisyonlarımız var. Ah İsmail, hani diyoruz ya bazen, o köşeye bıraksaydım keşke. Olmadı, bir dahaki sefer olsun. Ferdi'nin kafa vuruşu. Zaten bu karşılaşma artık geride kaldı ama Fransa maçı bizi biraz kendimize getirdi. İçeriden aldığımız mesaj şu: Montella öğrencilerine ve yönetim kurulu diyor ki, bu güzel bir yorum. Biz böyle oynayalım, herkesle, bakın yeneriz demiyorum, herkesle mücadele ederiz. Herkesle mücadele ederiz mesajını Montella ve yönetim verdi futbolculara ve futbolcular da buna inandılar. Gördüler zaten saha içinde ayakta kalabilmeyi. Arda zaten ayrı bir resital, dahası da var. Arda'nın daha ötesi de var, bunu mutlaka göreceğiz. Hayran kaldı yine herkes. Dün belirtmiştim, Zlatan İbrahimovic, Arda bir başka nesil, bir başka isim demişti. O yüzden mini takıma kaybettik mi? Evet, kaybettik. Çok klasik bir Fransız golü yedik. İşte ya, uzaklaştıramazsan bu topu, böyle bir vakit geçirirsen, sağa sola oynarsan işte affetmezler. Bir anda bir hızlı bir çıkış, iki pas geliyorsun, bir plase Mbappe, ona da geçmiş olsun diyelim. Sakatlandı. Önce sağlık, her şeyden önce. Şimdi artık İtalya'yı bekliyoruz. Mancini ve Tonali'nin basın toplantısı sanırım başladı ama benim için sıkıntı yok. 19'da onlar da bir çalışma yapacak. İtalya cephesi çok büyük protestolarla buraya geldi. 10 oyuncusunu getirmedi. Kampla birlikte başladığı işlerinde Nicola Barella da var. Önemli bir isim. Zaniolo da var. İtalya bir kendini arıyor mu, bir türlü bulamıyor İtalya milli takımı. Mancini daha 5 yaz öncesinin Avrupa şampiyonu teknik direktörü. O kadro o günden bugüne niye dağıldı, niye bu hale geldi? Çünkü İtalya merakımız olan futbol ekollerinden biri. Dündü sanırım değil mi? Artık günleri de karıştırmaya evet. başladım. Hep onu söylüyorum. 90 Dünya Kupası kadrosuna giremeyen bir Mancini. Hani bugün Fransa 2.5'tu diyoruz ya. Neredeyse orada 3 kadro vardı.
1: Tabii.
0: Ancelotti orta sahada.

0: yedek bekliyordu. Öyle bir kadrosu vardı İtalya'nın. Ama yıllardır kendini arıyor. Dünya futboluna Del Piero'dan sonra sanki böyle bir isim sunamadı. Chiesa'lardan sonra, Signoli'lerden sonra sunamadı. İtalya bir tutukluk içinde. Bundan faydalanmamız lazım. Dün dedim ya, bir damar. Bizi ayağa kaldıracak damarı bulmamız lazım. Bu grupta bir oluruz, iki oluruz, üç oluruz, dört olmayalım tabii. Ama bizim rakibimiz İtalya. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. Yarın ben içime doluyor, hissediyorum. Milli takım evet Fransa'ya kaybetti ama milli takım Fransa'ya kaybına rağmen bence bir moral de kazandı. Yeniden bir kendini hatırlattı Amine futbol takımımız. O yüzden İtalya'ya karşı alacağımız bir galibiyet bizi bayağı bir kendimize getirir. Önemli olan o yolu bulmak, o koridoru bulmak. Zaten İtalya galibiyetiyle birlikte biz yeniden o yaz öncesindeki havamıza kavuşur ve ulaşırız diye düşünüyorum. Ve ben şimdiden hissediyorum, içime de doğuyor. İtalya'yı yeneceğimizi düşünüyorum. Yarın akşam burada Matlı Stadı'nda, 100. yıl Atatürk Stadyumu'nda 40 bine yakın futbol sever de olacak. Müthiş, müthiş Bursa seyircisi de burada olacak. Ve o seyirciyle birlikte arkamıza alarak biz İtalya'yı yeneceğimizi şimdiden söylüyorum, hissediyorum. Umarım böyle olur. Bir muhtemel 11 artık çok fazla değişir mi kadro? Çok fazla değişeceğini de düşünmüyorum. Kalede Uğurcan'ın tabii bir kırmızı kartı var. Kalede Altay'ı bekliyoruz tabii. Muhammed'in bir sakatlığı var. Okan değil ama Altay kalede olacak. Bir dörtlü savunmaya geçeceğiz gibi. Zeki, Melih, Abdülkerim, Ferdi'li. Melih ya da Samet de diyebiliriz o noktaya. Öyle görüyorum ben.
1: Evet.
0: Salih, Orkun Arda mı? Salih, İsmail ya da Orkun Arda mı? Üçgenin ikisi belli. Orkun'da bir ihtimal doğdu. Risk eder mi? Biraz da futbolcuya kalmış tabii ama önce de sağlık. Bunu mutlaka sağlık ekibi iyi değerlendirecektir, konuşacaklardır. Ön tarafta da bir Yunus beklentimiz var. Yunus Can kanatlarda. Barış da ön tarafta yine gol ayağı olarak düşünüyoruz. Böyle bir 4-3-3 sistemi. Fransa'ya karşı düzenimiz üçlü savunma, hatta aynı Avusturya maçında olduğu gibi Euro 2024'te. Zeki'nin sağ stoper olduğu, biraz oyun aklı olduğu. Orada Kaan da sağ stoper, oyun aklımız önemli işler yapmıştı. Şimdi de Zeki'yi kullandık. Montella sistemi değiştirdiği zaman tam değiştiriyor zaten. Evet. İstediğini alıyor mu? Bence alıyor. Ama ön tarafı biraz daha şekillendirmemiz, ön tarafta bitirici olmamız, ön tarafta kreatif olmamız, ön tarafta tekniğimizin yüksek olması, ön tarafta topla daha haşır neşir olmamız lazım. Ön tarafta çok hızlı kararlar vermemiz lazım. Bu da önemli. Bunların hepsini zaten yarın akşam göreceğiz. 19.45'te de Montella ve Zeki'nin bir basın toplantısı olacak. Ondan sonra Bursa'da gün bitecek ve artık hep birlikte Türkiye-İtalya maçını bekleyeceğiz. Uzun bir kamp dönemi.
1: Evet.
0: İki maç daha var. İkisi de deplasmanda. Belçika'da Fransa'yı ağırlayacak evinde. Belçika Fransa yarışını engellemek için, o yarışa girmemiz için Uluslar Ligi olsun, bazıları önemsemiyor ama bakın dün akşam İspanya her şeyi nasıl önemsediğini
1: evet.
0: gördük.
1: Evet.
0: İngiltere yine makus tarihine ve boyun eğmiş oldu. İspanya her şeyi kazanmak isteyen bir ülke. Biz o kıvama gelir miyiz, ister miyiz? Tabii ki istiyoruzdur da işte bazen de yetmiyor, güç de yetmiyor, bazen nefes de yetmiyor, oyun yetmiyor, öyle diyelim. Daha da gerçekçi olalım.
1: Şöyle evet, ki olmamız lazım, sevgili İbrahim, lazım. Sevgili İbrahim, bugün de bir iki konuğumla da aynısını konuştum. Şimdi bildiğin gibi De La Fuente alt yaş gruplarından beri getirdiği bir kadro. Şimdi birincisi böyle bir teknik direktörü Türkiye'ye getirsek bu kadar biz sabreder miyiz? Bu birincisi. İkincisi, böyle bir kadroyu eline vermek için zaman tanır mıyız? Üçüncüsü, bu ülkeye başarılar elde etmiş Del Bosque ve Aragones geldi milli takımlarında. Biz onların buralarda ne hale soktuk? Yeniköy kasabı dedik. İşte kulübede uyuyor dedik. Bunları söyledik. Oynattığı oyunları beğenmedik. Yani bunu da sen hani Avrupa futbolunu bilen, dünya futbolunu bilen, onların yanında içinde olan biri olarak ben Türkiye'de, ki dünyada şu anda İspanyol teknik direktörler daha revaçta. Biz İspanya'dan böyle bir teknik direktörün geleceğini ya da sistemin bu şekilde oturtulacağına inanamıyorum.
0: Katılıyorum. Kurulum hatası var diyorum. Tırnak içine söylüyorum bunu. Bir

0: yıl boyunca. Şimdi gidiyorsun Wembley'de İngiltere'yi yeniyorsun. Dün 2-1 geriye düştüler. İnanın kazanacaklarını düşündüm ben. Evet. Bırakmadılar. Bırakmadılar. Hani dünya futboluna bir yıldız o takımdan ne var? Lamin Yamal var. Tabii ki. Rodri var. Onun dışında takım var. Bizim bu Mustafa'ya gelmemiz şu an için biraz zor. Kurulum hatamız var. Dediğim gibi günlük ve turnuvalık muameleler yapıyoruz. Sabır göstermiyoruz. Del Bosque gitti, Dünya Kupası'nı kazandı. Aragonés Avrupa şampiyonu oldu. Löw 20 küsur yıl sonra.
1: Evet.
0: Löw'e de yaptık aynısı. 2014 Dünya Şampiyonu oldu. Joachim Löw final oynattı Alman milli takımına. Hani biz işin biraz geçmişinde kalıyoruz, geleceğini göremiyoruz. O yüzden ben de size katılıyorum. Sabır yok. Şimdi mesela bizim yarın kazanacağımız İtalya maçıyla ne oluyor biliyor musunuz? İtalya'yı yendiğimiz zaman biz Avrupa Şampiyonası'na gitmiş oluyoruz sanki.
1: Evet.
0: Ya biz bu yaz başı çeyrek final oynamadık mı Dünya Kupası'na? Öyle yaptık.
1: Evet.
0: Bu takımı baskıladık. Bakın bir kez daha belirtiyorum. Didier Deschamps ve Zidane ekolü dedi ki, çünkü basın toplantısında da evvelki gün belirtti. Bizim geçmişimizi bırakın dedi. Şu kadar kupa kazanmışız, bu kadar kupa kazanmış. Önemli olan şu anki takım. Barcala ne kazanıyor, Due ne kazanıyor, Mbappe ne kazandıracak, bunlar önemli dedi. O yüzden hani yaş gruplarından, 12 yaş grubundan alacaksın da bu taraflara zor, sabır göstermeyiz. Okan Hoca tartışılıyor 4 lig şampiyonluğu.
1: Evet.
0: Net bir şekilde ortada. Var mı yok mu, kalsın mı gitsin mi diye Galatasaray taraftarı zaman zaman otoriteler tartışıyor. Lafuente dün bir açıklama yaptı maç sonrası. Diyor ki bir oyuncusu yanına gelmiş Amerika'da Dünya Kupası kazandıktan sonra. Şimdi ne yapacağız demiş. Ne var demiş. Ne yapalım demiş. Demiş ki gidin 26 Eylül'deki İngiltere maçını hazırladın demiş. Hedef gösteriyor.
1: Evet.
0: Her şeyi ne var ne yoksa kazanmak isteyen bir Lafuente var. 2018'de iş arayan bir teknik adam, düşünebiliyor musun?
1: Evet.
0: Bugün dünyanın zirvesinde. 2032'ye kadar da sözleşme uzatıldı. Dün de belirttim. Montella'yı biraz böyle buruk görüyorum. Her ne kadar işimin başındayım, daha yapacak çok iş var derse de biraz bizim gibi, hani diyor ya ben Türk'üm, tamam güzel kabul ediyoruz ama biraz fazla duygusallığı taşımış. Amerika'yı biraz etkisi altından çıkamamış. Bu 2024'te de böyleydi. Hollanda'nın etkisinin altından çok fazla çıkamadı. Ama tabii yazın ne yazık ki üzücü bir olay yaşadı. Sayın Montella kız kardeşini, ablasını kaybetti. Zor bir olay tabii.
1: Evet.
0: Yani hayatta, burada hayatı var, durumu da var yani.
1: Tabii.
0: Ben o anlamda da biraz moralin bozuk olduğunu görüyorum. Henüz havaya girdiğini düşünemiyorum ama ben Fransa maçından bir şeyler aldığımızı düşünüyorum. Bakın elimizden kaçırdık kelimesini kullanmıyorum. Biz oynadık. Zaman zaman oynadık. Zaman zaman ablukalar yaptık. Zaman zaman çıktık. Bugün bazı yorumlar diyorum, yenerdik. Yenmeliydik. Elimize hayır. Zor. Zor. Beraberlik şu aşamada bizim için çok çok iyi bir puandı. Fransa çok iyi miydi? Hayır. Onlar da daha Zidane şemsiyesi altında buluşamamış belli. 2,5 ay sonraki Fransa'yı gördük. Farklılar tabii. İspanya'ya güçleri yetmedi. Belki de hiç de yetmeyecek. Yani Rabio basın toplantısı, biz bugün İspanya'yı yeneriz diyor ama katılmıyorum. Yenemezler. O yüzden biz böyle yeniden böyle bir günlük de olsa, turnuvalık da olsa sakin sakin gün gün gidip İtalya maçının moralini üstümüze almamız gerekiyor. Kazanmamız gerekiyor. Yani şunu görüyorum Yüce abi, sen de futbol dünyasını ve Avrupa futbolunu çok yakından takip ediyorsun dünden bugüne. Yani gerçek bunu söylüyorum. Yani bu tespitli tarihin en kötü Hollanda, Almanya ve İtalya'sı. Katılır mısın bilmiyorum.
1: Aynı fikirdeyim. Geçen gün dayımla birlikte Hollanda, evet, Almanya maçını seyrediyoruz.
0: Evet.
1: Oynanan oyun gerçekten, evet, eğer Montella aynı oyunu oynatsa biz Montella'yı ertesi günü yollardık.
0: Evet, mesela Yücel sevgili dayıma da selamlarımı söylüyorum. Ellerinden öpüyorum.
1: Ellerinden sağ ol.
0: Ya Klopp'la bitiyor muymuş? Bitmemiş.
1: Bitmemiş.
0: Bitmemiş Klopp'la biter mi? Bitmemiş Klopp'la. Yani bu teknik adamla da bitmiyor. Ha, teknik adam futbolcu bütünlüğü, işte bunu dönüp dolaşıp İspanya'nın da bir gün düşüşü olacak. İspanya'da görüyoruz. Dün İngiltere'yi izliyorum. Tuhalle olmaz. İngiltere'nin başında bir Alman teknik direktörle olmaz. Çünkü duygusal ifade bile yok.
1: Evet.
0: Wembley'den kızgın ayrıldı İngiliz taraftarla. O yüzden Montella'yı biraz bir kendine, tabii kendi onu sağlayacak. Kendine getirmek lazım. Kendine gelmesi lazım. Biraz moral bozuk duruyor. Zaten soğukkanlı, duyguları çok ifade etmeyen bir teknik adam. Kızgınlığı hala devam ediyor Yüce abi. Yazın o alınan sert eleştirilerin, yapılan sert eleştirilerin kızgınlığı, ama eleştiriler de olacak.
1: Tabii.
0: Olacak yani. Sonuçta bu hocayla buralara geldik. Var mı yenisi? Yok. Demin de dediğim gibi Klopp'u da getirsen, Pep'i de getirsen şu

0: an seviyemiz bu. Daha iyisini yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Biz bunun çabası içinde olmalıyız.
1: Peki sevgili İbrahim, şöyle ki hatırlarsın sen de, yıllardır TRT'de çalışıyorsun. Milli takımı, Galatasaray'ı, diğer kulüpleri yakından biliyorsun. Hatırlarsın Şenes Erzik döneminde Sepp Piontek geldi. Sepp Piontek'in yanına Ümit Milli Takım'ın teknik direktörü Fatih Terim'i getirdiler. Veya Olimpik, evet, Milli Takım'ın başında. Orada Sepp Piontek'te kim bilir ne tartışmalar yaşadı Fatih Terim. Jupp Derwall Galatasaray'ın başına geldi. Yanına Mustafa Denizli verildi. Ne tartışmalar yaşandı.
0: Tabii.
1: Fatih Terim'in yanına Oğuz Çetin'le Şifo Mehmet'i getirdiler. Ki evet, onlar neler yaşadılar. Bunun yanında birçok teknik direktör geldi. Ve onların yanına birini koyduk ama o da ona biraz yol gösterdi, söylediği bazı şeylerin daha iyi olması için konuştu. Mesela basketbolda da biz görüyoruz. Obradovic'in yanında Erdem Can'la Ertuğrul Erdoğan vardı. Şimdi Yasikevicius'un yanında Ertuğrul Erdoğan var. Bunlar koç, yani baş antrenör, gerçekten milli takımda filan antrenörlük yapmış olan sporcu, teknik adamlar. Hani biz Montella'nın o yüzündeki ifadeyi, basınla olan ilişkisini size arada sırada hem haber hem de ya arkadaşlar böyle de şeyler oluyor, güzellikler oluyor, hani bunu da konuşabilirsiniz diye Montella'ya da biraz hani bunun adı ayar vermek ya da daha iyi göstermek için isimleri niye koymayız?
0: Bunu her zaman düşündüm, her zaman böyle olmasını ben de sizin gibi istedim. Valla dinamikler mi, başka etkenler mi, bir yanına yaklaştırmama pozisyonu mu, bilemiyorum. Bizim duygularımızı alıp Montella'dan futbolculara, futbolculardan basına, basından halka yansıtacak bir isim, hani bir futbol şube sorumlusu, bir sportif direktör gibi ya da biraz daha bizden biri gibi isim olabilir mi? Olabilir. Ben bunun hep yanındayım ama işte kaynaşamıyoruz. Dün de belirttim, milli takım pazartesi toplanıyor, sonra kapanıyor. küçük videolarla haber dağıtımı oluyor. Bazı şeylerden haberimiz bile olmuyor son dakikada. Milli takım 3 ayda bir toplanıyor. Ondan sonra ne oluyor? Yönleştirirler. Hep tamamen Montella'ya yöneliyor. Özür dilerim. Açık konuşalım. Tüm eleştirilerin birinci sırasında şu an Montella var.
1: Evet.
0: Yine barış konusu, yine forvetsizlik konusu. Israrla bunu sorsak, şimdi biraz sonra basın toplantısı sorsak, ya hem onun morali bozulacak vereceği cevapta, hem bizim bozulacak. Hani kalkıp da sen Denizgül'ü oynat da diyemiyorsun. Denizgül olabilir miydi? Tabii soruyu kıvamlı da sormak lazım.
1: Evet.
0: Barış tek kalıyor. Barış bir kanat ismi. Gücü var, bindirmesi var. Biz çok maçta kanada geçtiği zaman nasıl oynadığını gördük. İşte biz Burak'tan bu yana bir merkez santraforu, hem sağa sola koşturan hem merkezde işler yapan santroforcu bulamadık. Bu isim can mı olur? Ya, Kerem tek başına olmadığı zaman çok fazlasıyla elinden geleni yapıyor ama yetersiz kalıyor. İşte bunları bile ifade edebilecek gücüleri gerekiyor. Montella'nın dediğiniz gibi bir an önce duygusal anlamda da kendini toparlaması lazım. Biraz bizlere hani diyor ya Türk'üm diye, tamam kabul ediyoruz, hisleri güzel. Biraz da bize yanaşması, bizlerle yaklaşması lazım. Daha çok konuşmamız lazım ama yani yayıncı kuruluştan başka şu an için kimse bir şey konuşamıyor. Biz de sadece basın toplantısında görüyoruz Yüce abi.
1: Ya yayıncı kuruluş da, biz de yayıncı kuruluş olduğumuz zamanı biliyoruz. Yayıncı kuruluş olduğumuz zaman da yayıncı kuruluş disipliniyle hareket ediyoruz ve...
0: Soramıyorsun.
1: Evet.
0: Soramıyorsun. Ben sordum bazı şeyleri, pişman oldum. Bir müddet sonra toparladım. Hatta bana dedi, seni çok seviyorum, çok güzel bir insansın. O dönüp dolaşıp aynı sorular olmasın dedi. Ben de hayır diyorum sana dedi. Sen altılarda soruyorsun dedi. Hatta bu canlı yayında oldu.
1: Biliyorum.
0: Yani ben de peki dedim. Kapattım artık o günden sonra o konuya. Zorla ben Denizgül'ü oynatamam ki. Hiç abi sen de
1: hatta 4-6-0 yine bir 4-6-0'ı soracaksın,
0: evet,
1: diye.
0: Evet, evet,
1: ya
0: evet,
1: arkadaş
0: evet,
1: ama cevap vermiyorsun ki Montella olarak.
0: Vermiyorsun yani. İşte o sıfırı işlemiyor. O sıfırı işlemiyor Yüce abi. İşlemiyor. Gol lazım. İçeride 3. bölgede kreatif değiliz. Bitirici değiliz. Değiliz.
1: Hani şöyle bir şey vardı. Hani sen de arşivde izlemişsindir. Cemil Turan. Evet, Cemil Turan bir santrofordu ama kanatta oynayabilirdi. Anlıyorum Barış Alper Yılmaz'ın niçin oynattığını, anlıyorum. Yormak, onun hızıyla savunmanın açığını yakalamak, oradan da diğer futbolcularla gol atmak.
0: Tabii.
1: Buna Barış Alper Yılmaz da eğer yakalarsa, ama Barış Alper Yılmaz bir golcü değil.
0: Değil. Çocuğa da ayrı bir yük kalıyor.
1: Evet.
0: Gol atması gerekiyor, morali bozuluyor, pozisyona tek bir anda iki, ya Upamecano ve Laquin'in arasında kaldı çocuk yani. Savunmak adına söylemiyorum, tek başına. Uzun bir top Barış'a, o ne yaparsa o kadar, öyle değil işte.
1: Ve işin tuhaf tarafı, Barış'ı Barış'ın yerine koyacağınız aynı tarzda bir oyuncuyu da getirmediniz. Hep Barış'la ve Barış'ı yıpratıyorsunuz.
0: Ne lazım biliyor musun Yüce abi? Icardi gibi bitirici bir isim lazım şu an için.
1: Tabii ki. Tabii
0: tek vuruşçu.
1: Tabii
0: plateci.
1: Ki. Bir tek Icardi değil, Türk milli takımında vardı bunun gibi. Cemil Turan'ı biliyorum
0: tabii.
1: Ben ilk olarak. Ardından Osman Arpacıoğlu'nu biliyorum, gördüm.
0: Tabii.
1: Metin Kurt'u biliyorum.
0: Tabii.
1: Yakaladı mı atardı. Oktay'ı görmedim çünkü.
0: Tabii.
1: Ama yani Türk milli takımında vardı böyle futbolcular. Aykut Kocaman yakaladı mı çakardı yani. Fatih Tekke yakaladı mı çakardı.
0: Tabii tek vuruş. Tek vuruş. Çoğunlukla tek vuruştur bunlar. Yani bizim şu an ihtiyacımız bu. Kanatlarımız zaten yeteri kadar olmasa bile getiriyor. Ama öyle bir ortalar oluyor. İki stoperi aşıyor. Tek taraftan taca mı gidiyor. Oraya yetişemiyor. Tekrar oradan kanattan yakalıyoruz. Tekrar içeriye perde tutuyor. Orta yapıyor. Yine kimseyi bulamıyor. Yani Icardi ayarında günümüz için konuşuyorum. Icardi
1: evet.
0: Gerçekten golcü yani, bunu nereden bakarsak bakalım böyle bir pozisyondaki bir ismi de bulamıyoruz. Bu Denizli olabilir mi? Üzerinde durulabilir. İspanya deplasmanında İstanbul'daki bazı maçlarda iyiydi. Golü ve golleri de vardı. Ama işte Montella bu. Kararı hep Barış'tan yana, ki yarın da böyle olacak diye düşünüyorum.
1: Futbolcuların yanından geçiyorsun. Antrenmanda yüzlerini görüyorsun. Yüzlerinde ki yıllardır bilen birisin. Yani onların saçındaki tere kadar görebiliyorsun. Ben onu biliyorum. Ne hissediyorsun? Yani nasıl bakıyorlar bu maça?
0: İyiler, çabalıyorlar.
1: Çok
0: İyiler.
1: Güzel.
0: İyiler. Ritmik atmosferi falan yok. Gayet iyiler. Avrupa Kupası falan hepsi bir kenarda. Bura.
1: Evet.
0: Burayı çok önemsiyorlar. Bunu açıkça söyleyeyim. Pozitif. Çabalıyorlar.
1: Çok güzel.
0: Kazanmak istiyorlar. Şöyle bir herkesi bir unutturmak istiyorlar yazı. Çünkü bu yaz çok kaldı akıllarda ya.
1: Evet.
0: Kaya,
1: evet.
0: Yüce abi. Gündüz Kaya abiyle yayın yaptığım için onun adını almış oldum. Kaya abi biraz zorladı beni yayını.
1: Çok kendine has bir yorum tarzı var ve ben de beğeniyorum.
0: Sağ olun.
1: Çok da olmayı. Değişik seni terlettiğini de biliyorum bu arada.
0: Bugün bayağı terledim. Bugün bayağı terledim, sağ olsun. Eksik olmasın, güzel bir yayın turuydu. İyiler, futbolcularımız iyi. Hepimiz şöyle bir kazanmayı bir görmek istiyoruz aylar sonra.
1: Ben de Bursa seyircisinin hani o Bursa Spor maçlarındaki coşkusundan daha iyisini çıkaracağını düşünüyorum. Hani orayı, Kocaeli seyircisi evet o da iyiydi, ama Bursa Spor seyircisi orada İtalya'yı hani ne diyeyim, sahaya çıktığına pişman edecek gibi gösteriyor bana.
0: Çok hazırlar. Tüm biletler bitti, arayanlar var. Büyük gürültüye hazır olun yarın. Gerçekten Bursa seyircisi şov yapacak. Her milli takımın gelişinde de burada tarihi Almanya, Hollanda maçlarından bugüne, eski Atatürk stadından bu yana Bursa seyircisi her şeyin hakkını vermiştir. Şehir hazır, maça hazırız. Dediğim gibi bu akşam idman tamamlandı artık. Futbolcular hiç oralı değil. Avrupa Kupası, lig, onlar ayrı bir yerde kaldı 10 gün öncesinde. Burada bir kazanmak, İtalya'nın rakibi, asla aşağılamadan konuşmak istiyorum. İtalya'nın bu durumundan bir faydalanmak en büyük dileği herkesin. Ben diyorum ya, hissediyorum İtalya'yı yeneceğimizi düşünüyorum.
1: Ben anlıyorum seni. Çünkü sen o futbolcularda o ışığı görmesen böyle
0: yok,
1: söylemezsin.
0: Söylemem. Yaz aylarında başka söylemiştim.
1: Evet, hatırlıyorum.
0: Gerçekten o negatifi almıştım Yüce abi. Senle de paylaşmıştım.
1: Peki şimdi şu var. Eski yıllarda da başarılı olan milli takımlarımız vardı ama belli gruplaşmaların olduğunu da görmüştün, konuşmuştuk. Bu sefer var mı öyle bir gruplaşma?
0: Ya büyük turnuva öncesinde bunları görür gibi olduk.
1: Evet.
0: Şimdi herkes biraz üflüyor, herkes biraz böyle yeniden birbirine bir sarılıyor, herkes neşeli, herkes şey. Niye büyük turnuvalar öncesi, ta geçmişten bugüne, özellikle 2000 yılların başından bunu yaşıyoruz. Hani biz bunu kalkıp da net gruplaştılar falan demiyoruz ama Bir kez daha söylüyorum, 25 Mayıs'ta toplandığımız gün herkes dışarıdaki duygusunu kampa getirdi.
1: Evet.

0: Konu buydu. Konu buydu. Üzüleni, mutlu olanı hala şampiyonluk kutlaması Riva'da devam etti. Üzülen hala üzüldü. Hayal kırıklığı içinde olan hala hayal kırıklığı içinde oldu. Bir iki tane de transfer konusu çıkınca milli takım kampında olay patladı, evet, gitti. Öyle değilmiş, evet, abi.
1: İbrahim Kırkayak, çok teşekkür ediyorum. Ellerine emeğine sağlık. Sana da başarılar, kolaylıklar diliyorum. Son olarak eklemek istediğin var mı? Hani söylemek istediğin veya aklından geçen bir skor var mı?
0: Ben 2-1'lik bir skor düşünüyorum. Kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum Yüce abi. Bunu söyleyebilirim.
1: Çünkü ama golde yiyeceğiz diyorsun.
0: Mutlu pazar günü, pazar akşamı diliyorum. Güzel bir haftaları olsun ayrıca.
1: Golde yiyeceğiz diyorsun yani.
0: Olur, böyle maçlarda olur.
1: Da ilk golü yemeyelim, 2-0'dan sonra 2-1 olsun.
0: Aynen, 2-0'ı bir bulalım, öyle olsun, doğru söylüyorsun.
1: Çünkü moralimiz bozuluyor, heyecan seviyemiz biraz, evet, daha artıyor, sıkıntılar olabilir.
0: 2-0 olsun, ağzımızdan böyle çıksın.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık, yüreğine sağlık.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol, teşekkür ediyorum. Efendim, TRT Spor Milli Takım muhabiri İbrahim Kırkayak bizlerle birlikteydi. Saatimiz 18.57'yi gösteriyor. Şimdi bugün alınan sonuçlar var basketbolda özellikle. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor 82, Bursaspor 76. Bu maç Trabzon'da oynandı sevgili dinleyiciler. Bahçeşehir-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı sona erdi. 51-43 olarak 51 Bahçeşehir, 43 Fenerbahçe, ilk 45 ilk iki çeyrek bitti. Tabii ki iki çeyrek daha var karşılaşmanın bitmesine, ama Bahçeşehir 20 sayıya kadar yükseltti aradaki farkı. Fenerbahçe biraz daha Euroleague yorgunluğuyla, ne diyelim, kondisyonunu biraz daha idareli kullandı bu karşılaşmada. Bir de Basketbol Süper Ligi'nde saat 20.30'da Anadolu Efes Beşiktaş karşılaşması var ki bu gerçekten bu sene bildiğiniz gibi Euroleague'e 3 Türk takımı erkeklerde katılıyor ve bu 3 takımın İkisi bugün karşı karşıya gelecek. 20.30'da Anadolu Efes Beşiktaş karşılaşması, bakalım nasıl bir karşılaşma olacak, oynanacak, bunu da bekliyoruz. Bir grup daha var. Halkbank Kadın Basketbol Süper Ligi, bugün iki karşılaşma oynandı. BOTAŞ Çimsa ÇBK'yı 83-74 mağlup etti sevgili dinleyiciler. Beşiktaş ise 65 Melik Gazi 56 olarak sonuçlandı karşılaşma. Burada da sevgili dinleyiciler, karşılaşmalar bitti Kadın Basketbol Ligi'nde. Şöyle diyelim, yarın futbolla ilgili grubumuzda saat 21.45'te Türkiye-İtalya karşılaşması var. Aynı saatte Belçika-Fransa karşılaşması var. Yine grubumuzda grup maçı olarak sevgili dinleyiciler, bildiğiniz gibi İtalya kendi sahasında Belçika'ya 2-0 mağlup olmuştu. Biz de kendi sahamızda Fransa'ya 1-0 mağlup olmuştuk. Belçika-Fransa, işte iki kazanan takımın karşılaşması olacak burada sevgili dinleyiciler. Ve bir yayınımızın daha sonuna geldik. Saatimiz 18.59'u geçmeye başladı. Ama tekrar birlikte olacağız. Tekrar görüşün dek sevgili dinleyiciler. Yapımcımız Ayşe Yürük, teknik yönetimde Atilla Aliler, Ertuğrul Kaya ve Harun Balaban ve sunucunuz ben Yücer. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Esen kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 19 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben spikeriniz Mustafa Yalın. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 sonunda turizm gelirinin 65 milyar dolara ulaşacağını ifade etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, katil Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsündeki

0: ki konuşmasına tepki gösterdi. Fon soruşturmasında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Hükümet temsilcileri sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 yılda güçlü Türkiye'nin inşası için büyük engellerin aşıldığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Turizm Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Ülkemizin bacası sanayisi turizm sektörümüzün Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum," dedi. Erdoğan, turizm hedeflerine de değindi. Bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar gelir elde edildiğini belirtti. 2026 sonunda turizm gelirinin hedeflere uygun şekilde 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın anım günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğa ve kardeşliğe vurgu yaptı. Anım günü vesilesiyle Karabağ'ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum, dedi. Cumhurbaşkanı, Karabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, katil Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmasına tepki gösterdi. Sanık kürsüsünde olması gereken birinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde katliam propagandası yapması, Birleşmiş Milletler'in de dünyanın da trajedisidir, dedi. Çelik, Birleşmiş Milletler'de Türkiye rüzgarı estiğini de vurguladı. Ömer Çelik, İstanbul'da AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Buluşmaları etkinliğinde konuştu.
1: İnsanlık için en büyük kötülük bu soykırım şebekesi Netanyahu ekibidir. Bunun karşısında insan haysiyetini koruyan, insan onurunu koruyan insanlık ittifakının en gür sesi de Sayın Cumhurbaşkanımızdır diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de hitap ederken bütün salon dolup taştı. Yüksek bir ilgi ve alakayla hem ikili temaslar hem diğer toplantılar gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler ziyaretinde bir Türkiye rüzgarının estiğini hep beraber gördük. Ama kötülük şebekesinin ve soykırım şebekesinin başında olan Netanyahu konuşurken salon terk edildi. Sanık kürsüsünde olması gereken birinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde katliam propagandası yapması, Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam ve soykırım propagandasının sahnesi haline getirmesi Birleşmiş Milletler'in de dünyanın da trajedisidir.
0: İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Sermaye Piyasası Kurulu da Özat'a denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurul 2 yıl işlem yasağı ve 5 kişi için lisans iptali kararı aldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Özel ve Sarp Yener soruşturmada daha önce gözaltına alınmış ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Masak çalışması kapsamında da 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. Tutuklu şüphelilerden Muhammed Yarız'ın mal varlığına yönelik de tedbir uygulandı. Ayrıca 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik fon krizi soruşturması ile ilgili konuştu. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek, dedi. Çelik, konunun Türk ekonomisine ve finansal sistemimize yönelik bir risk oluşturmadığının da altını çizdi. Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına da tepki gösterdi.
1: Tabii ki yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ilk günden itibaren partimizin kurulları titizlikle çalışmaktadır. Burada her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum.

0: finansal sistemimiz ve Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk yoktur arkadaşlar. Bir daha bunların tekrar edilmemesi için idari, adli bütün tedbirlerin alınması için çalışmaları biz başlatmış oluyoruz. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın ve genel başkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesi bu meseleye yaklaşımımızın yegane pusulasıdır. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurul ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, fon soruşturması kapsamında sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını söyledi. Yasal ve idari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacak dedi. Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk andan itibaren gerekli talimatları verdiğini belirtti.
2: Daha ilk andan itibaren ciddi bir biçimde vaziyet ediyoruz ve kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Gereği neyse bir kere o yapılıyor ve yapılacak. Daha ilk anda Sayın Cumhurbaşkanımıza da konu arz edildiğinde, sunulduğunda sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacak, gereği yapılacak diye talimatını zaten verdi. Ve bu çerçevede de mesele devam ediyor. Burada alınması gereken tedbir neyse o alınacak, alınıyor ve alınacak. Sorumlu kim varsa o hesabını verecek, hesabı sorulacak ve soruluyor. Bu kadar net, bu kadar berrak. Yasal düzenlemeler, idari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacaktır.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçun ve suç örgütlerinin her türüne nefes aldırmamaya yeminliyiz dedi. Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında AK Parti İstanbul Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarına seslendi. Bakan Gürlek, toplumu ayrıştırmaya çalışanlara yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti.
3: Devlet ve millet aklıyla yoğrulan milli projemiz teröristsiz Türkiye hedefinde kararlıyız. Suçun ve suç örgütlerinin her türüne nefes aldırmamaya yeminliyiz. Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi hedef alan yasa dışı oluşumları yok etmekte kararlıyız. Milli ve manevi değerlerimizi, etnik, kültürel ve inanç değerlerimizi aşağılayan, toplumumuzu ayrıştırmaya çalışan kimler varsa yargımız hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde 24 saat nöbettedir. Gereğini yapıyor. Yapmaya devam edecektir. Asla tavizimiz yoktur.
1: Bakan Gürlek yürütülen fon soruşturmasına da değindi. Sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.
3: Şundan kesinlikle emin olun. Süreci hukuki yönden son derece titizlikle ele alıyoruz. Ucu nereye giderse gitsin vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren tüm sorunların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız.
1: Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kaçakçılık, narkotik ve ekonomik suçlar soruşturma bürosunca yürütülüyor. Gözaltındaki şüpheli Arda Birinci'nin telefon ve dijital materyalinde yapılan inceleme sonunda bazı yazışmalara ulaşıldı. Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında elde edilen deliller neticesinde rüşvet suçundan resen soruşturma başlatıldı. Birinci ile Milletvekili Erdem arasında geçtiği belirtilen konuşmalarda başka kişilerden iletilen mesajlar da tespit edildi. İletilen mesajlar Muhittin Böcek için adli tıp kurumundan sağlık raporu alınabilmesi amacıyla 5 milyon dolarlık iş takibi yapıldığı iddiasını da içeriyor. İşin sonuçlanmadığı ve paranın geri verilmesinin istendiğine ilişkin iddialarda aynı mesajlarda yer aldı. Dijital incelemede kumarla ilgili yazışmalara da rastlandı. Milletvekili Erdem'in de yer aldığı bir mesaj grubunda kumar oynamaya ilişkin konuşmalar bulunduğu öne sürüldü. Birinci ile Erdem arasında geçtiği belirtilen bir konuşmada kumarda borçlanıldığına ilişkin ifadeler yer aldı. CHP'nin Bolu Abant'ta düzenlediği milletvekilleri kampı sona erdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kampı takip eden basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu CHP'deki arınma sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Ahlaki kodlara dönüş mesajı...

0: mesajını yineledi. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasını kendi tercihidir sözleriyle değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin de mecliste destek verdiği terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı olumlu olarak değerlendirdi. Libya ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasına da değinen Kılıçdaroğlu, bu anlaşmanın Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki hakları açısından güçlü bir adım olduğunu vurguladı. CHP lideri, Türkiye Ege'deki haklarından asla vazgeçmez dedi. Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünde kutlama mesajları peş peşe geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından Türkiye'nin güçlü denizcilik geleneğine işaret etti. Duran, Preveze'den bugüne uzanan güçlü denizcilik geleneğimiz, Mavi Vatan'ın güvenliği için görev yapan deniz kuvvetlerimizle yaşamaya devam ediyor dedi. Zaferin yıl dönümü siyasilerde mesajlarıyla kutladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mavi Vatan'da yeni destanların yazılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bayraktar, enerjide tam bağımsız Türkiye'yi inşa edene kadar çalışmaların süreceğini vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolatsa, denizlerdeki gücün ekonomik kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 yılda güçlü Türkiye'nin inşası için büyük engellerin aşıldığını söyledi. Türkiye dünyada huzurun ve barışın teminatı haline geldi dedi. Bakan Işıkhan, İstanbul Arnavutköy AK Parti ilçe başkanlığında konuştu.
1: Türkiye'nin ulusal ve uluslararası ölçekte güçlü olması sadece kalkınmış, gelişmiş bir Türkiye değil. Aynı zamanda bölgesinde ve dünyada huzurun ve barışın teminatı haline gelmiş bir Türkiye anlamına da gelmektedir. Son 25 yılda güçlü bir Türkiye'nin inşası adına çok büyük engelleri aştık. Çok uzun yollar yürüdük ve yürümeye de devam edeceğiz. Küresel adaletin tüm insanlık için tecelli ettiği günleri görebilmemiz için daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz ve daha güçlü olmamız bir tercih değil, adeta bir sorumluluktur. Kalıcı refah, istikrarlı siyaset, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen tam bağımsız bir Türkiye için bugüne kadar nasıl çalıştıysak, bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayide üretim kapasitesindeki artışa dikkat çekti. Pek çok kalemde Türkiye'nin üretimde Avrupa birincisi olduğunu belirtti. İnsansız hava aracı üretiminde ise dünya lideri olduğunun altını çizdi. Bakan Kacır, AK Parti Gazi Osman Paşa ilçe başkanlığında konuştu. Türkiye yüzyılında daha büyük başarılara imza atacağız dedi.
2: Büyük mesafe kat ettik. Türkiye'yi baştan başa eserlerle, hizmetlerle, asırlık kazanımlarla buluşturduk. Bugün Türkiye beyaz eşya üretiminde Avrupa'da bir numara. Ticari araç üretiminde Avrupa'da bir numara. Otobüs üretiminde Avrupa'da bir numara. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numara. Çelik üretiminde Avrupa'da bir numara. Bugün Türkiye askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numara. Bu seviyelere kolay gelmedik. Araştırma, geliştirme, inovasyon faaliyetlerine büyük kaynak ayırdık. Devrim otomobilini toprağa gömmüşlerdi. Devrim otomobili TOGG'la Türk milleti yeniden sahneye çıktı. Beci Hürkuş'un Nuri Demirhan'ın önü kesilmişti. Şimdi Bayraktar'la, Akıncı'yla, Anka'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kaan'la, Kızılelma'yla Türk milleti imzasını gökyüzüne. Ama bütün bunlar bir fragman, bir ön gösterim. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye yüzyılında inşallah çok daha büyük başarılara imza atacağız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yılını kutladı. Emine Erdoğan, 2017'de başlayan Sıfır Atık yolculuğunun sınırları aşarak güçlü bir çevre seferberliğine dönüştüğünün altını çizdi. Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin yerelden küresele yolculuğuna dikkat çekti. Bu hareketin hayatın her alanına dokunduğunu ifade etti. Emine Erdoğan, Antalya'da yapılacak COP31'e de değindi. Doğaya saygı gösteren bir yaşam biçiminin hedeflendiğini belirtti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya paylaşımında 9

yıl önce atılan adım bugün dünyaya yön veriyor ifadesini kullandı. Sıfır atık anlayışının COP31 ile küresel iklim mücadelesine taşınacağını belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sıfır atık hareketinin güçlü bir çevre vizyonuna dönüştüğüne vurgu yaptı. Gazze'de İsrail'in soykırımı sözde ateşkesin gölgesinde sürüyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de katledilen Filistinlilerin sayısı 1417'ye yükseldi. İsrail zulmü Batı Şeria'da da devam ediyor. Katil İsrail unsurları yıkım, baskın ve işgali genişletmeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir otonom su altı cihazını ele geçirdiğini duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin boğazdan geçmeye çalışan 19 gemiye müdahale ettiği belirtildi. Gerekçe olarak gemilerin Tahran'ın belirlediği rotanın dışına çıkması gösterildi. İran ordusu ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede kötü bir durumda olduğunu, bu nedenle yeni bir saldırı başlatabileceğini kaydetti. Çatışmaya hazırız denildi. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Odessa bölgesini hedef aldı. Kiev'de bir binaya düzenlenen saldırının ardından yangın çıktı. Kurtarma ekipleri enkazda bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Odessa'da ise saldırının hedefi üretim atölyesi ve depolardı. Bölgede büyük çaplı yangın çıktı. Bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın son bir haftadaki saldırı bilançosunu paylaştı. Buna göre Rus ordusu 2200'den fazla İHA, 38 füze ve yaklaşık 1650 güdümlü bombayla saldırdı. Moskova ise saldırılarda Ukrayna'daki lojistik merkezler, liman altyapısı ve askeri tesislerin hedef alındığını duyurdu. Sahada gerilim tırmanırken İngiliz The Sunday Times gazetesi dikkati çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Gazete, Rusya'nın Urallardaki gizli nükleer komuta merkezini modernize ettiğini öne sürdü. Merkezin ölü el olarak bilinen, nükleer saldırı durumunda misilleme emri verilmesini sağlayan yarı otomatik nükleer komuta sistemiyle bağlantılı olduğu iddia edildi. İngiltere'deki ABD askeri üssü Fairford çevresinde 85 ev patlayıcı şüphesiyle tahliye edildi. Polis 5 kişinin gözaltına alındığını ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı. İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Amerikan savaş uçakları Fairford üssünü kullanıyor. İngiltere üssün savunma amaçlı kullanıldığını belirtiyor. Ancak bazı düşünce kuruluşları üssün saldırı amaçlı kullanıldığını öne sürüyor. Sayın dinleyiciler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 sonunda turizm gelirinin 65 milyar dolara ulaşacağını ifade etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, katil Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmasına tepki gösterdi. Fon soruşturmasında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Hükümet temsilcileri sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 yılda güçlü Türkiye'nin inşası için büyük engellerin aşıldığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. Spor. Amili futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. Yarın saat 21.45'te başlayacak mücadele Bursa'da oynanacak. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım olağan genel kurul toplantısında konuştu. Takımı şampiyon yaptıktan sonra görevi bırakacağını söyleyen Yıldırım, "Bizim olduğumuz yerde Fenerbahçe'nin malına kimse çökemez," dedi. SEV 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda final maçı oynandı. Fransa'yı 3-1 mağlup eden Polonya üst üste ikinci kez kupayı kaldırdı. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz,

0: Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 13, İstanbul ve İzmir 17, Bursa, Denizli, Aydın ve Diyarbakır 15, Antalya 19, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Trabzon 20, Mersin 22, Gaziantep 16, Samsun 18, Erzincan 15, Sivas 10, Yozgat ve Erzurum 9, Kars 7 derece.
1: Yol durumu.
0: Polatlı Ankara yolunun 44'te 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapalıdır. Ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 36 ile 40. kilometreleri arasında yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılıyor. Sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 19 ana haber bültenini sunduk.
2: Reklam. Toyota ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır.
3: Toyota. Reklam.

5 dakika. Ter börek surette, lezzette şeker börek dahi. Ter güllacı, nazik üşirine benzer baklava. Ne dedin seyyari? Hemen açıklıyorum. Görünüşçe taze böreğe, lezzetçe şekerli böreğe, tazece nazlı ve şirin güllaca benzeyen baklava. Edirneli Nazmi, 16. yüzyılda baklavaya yazdığı gazelin dizelerinde böyle söylemiş. Biliyor musunuz, klasik Türk edebiyatında baklavaya rastlayabileceğimiz aruz vezniyle yazılmış pek çok şiir var. Baklava, Osmanlı Devleti döneminde bugünkü halini alıyor. Bazı milletler baklava bizimdir diyor. Böyle bir lezzetin mucidi olmak herkes için önemli. Fakat şöyle bir gerçek var. Bizim anneannelerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz, halaları unutma seyyare. Baklavayı o kadar güzel yaparlar ki hepimiz parmaklarımızı yeriz. Gaziantep'te yapılan baklavaların ünü kıtalar arasıdır. Şimdi bu durumda baklavamızı başka milletlere kaptırmaya niyetimiz yok. Gelelim baklavanın ortaya çıkışıyla ilgili anlatacaklarıma. Baklava kelimesi etimolojik, yani kelime kökeni olarak incelendiğinde ise karşımıza baklahu kelimesi çıkıyor. Baklahu'nun bohça hamur anlamına geldiği ve baklavanın açılması için gereken oklamanın kökeninin ise yine Orta Asya'daki oklahu kelime kökünden geldiği iddia ediliyor. Moğolcadan gelen bağlamak anlamına gelen bayla sözcüğünün Türkçe ek alarak zaman içerisinde baklava halini almış olabileceği de tahminler arasında. Konar göçer Türklerin taşınması ve pişirilmesi kolay olan tek tek açılmış ve pişirilmiş yufkalar arasına çeşitli harçlar koyarak katmerli hamur işleri yaptıklarını biliyoruz. Kaymak ve bal gibi tatlandırıcıları harç olarak kullanıp çok katlı yufkadan hamur tatlıları yapmışlar. Bu sebeple baklavanın kökenini Orta Asya'ya kadar götürmek mümkün. Orta Asya'dan gelen bu tatlı zaman içerisinde Osmanlı saray mutfağında çeşitli

0: çitlendirilmiş ve şimdiki halini almış. Osmanlı'da bayramlarda, düğünlerde ve özel kutlamalarda çokça baklava tercih edilmiş. Osmanlı'da 17. yüzyıl sonlarında Ramazan ayının 15. gününde padişah tarafından yeniçerilere tepsilerle baklava ikram edilirmiş. Bu törenin adı baklava alayı. Padişahın askerleri hoş tutması için ortaya çıkmış bir gelenek bu. Yani baklava oldukça kıymetliymiş. Her 10 askere bir sine olarak hazırlanır, saray mutfağı önüne dizilerek servis edilirmiş. Yeniçeri başı olan silahdar ağanın ilk sineyi almasından sonra bütün siniler yeniçerilere verilirmiş. Amirleri önde, sinileri taşıyan askerler arkada olarak kışlalarına gidilirmiş. Mutfakta bu baklavaları açanları düşündüm de çok zorlandılar mı acaba? Gaziantepliler, sizin baklavayı ne kadar güzel ve lezzetli yaptığınızı unuttum zannetmeyin. Antep fıstığıyla yaptığınız bütün baklava çeşitlerine bayılıyorum belirteyim. Kurusu yaşı fark etmez. Antepliler fıstığın bol olduğu bir memlekette yaşadıkları için onu bol bol kullanıyorlar. Her yerde içine konulan malzeme değişiyor. Karadenizliler fındık, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yaşayanlar ceviz, Egelilerse susam kullanıyor. Susamlı baklavayı merak ettim. Mutlaka deneyeceğim. Arap Yarımadası, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Hindistan, Afganistan gibi ülkelerde baklava sevilen bir tatlı. Mesela Avrupa, orada yaşayan Türkler tarafından kurulmuş baklava fabrikaları var. Türkiye'deki üreticiler de yurt dışına baklava ihracatı yapıyor. Amerika'nın Texas eyaletinde yaşayan vatandaşlar da baklavayı çok seviyor. İlginç olansa baklavayı oraya 19. yüzyılda göç eden Çekler götürmüşler. Bizim baklavamız kadar lezzetli yapabiliyor mu Çekler bilemiyorum tabii. Gidip denemek lazım. Ben de şimdi ellerimle hazırladığım baklavayı tatmak için anlatacaklarımı bitiriyorum. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Sertaç'tan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyariyle beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

Tüketicinin korunması hakkında kanun, temel ilkeler, madde 4. Yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmelerle bilgilendirmeler en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir ve bunların bir nüshası kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısıyla tüketiciye verilir. Sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu eksiklik sözleşmeyi düzenleyen tarafından derhal giderilir. Sözleşmede öngörülen koşullar sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilemez.

0: bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.
2: Orhan Özgediz yönetiminde Zavil Faslan'ı dinleyeceksiniz. Ara taksimini tamburla Necati Samancı yapacak.

Teknolojide Kadın Derneği Geleceğin Yüzleri projesi kapsamında 100 kadına siber güvenlik alanında eğitim verecek. 2019 yılında kurulan Teknolojide Kadın Derneği, bilim ve teknolojide yetkin, uzman, yaratıcı insan kaynağı yetiştirmeyi ve bu sektörlerde sayıca az olan kadın uzman sayısını artırmayı amaçlıyor. Teknoloji ve bilim çağında ülkemizin ihtiyacı olan uzman insan kaynağı çeşitliliğini sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunacak projeler ve çalışmalar yürütüyor. Derneğin 2022 yılında başlattığı

başlattığı Geleceğin Yüzleri projesi kapsamında da kadınlara siber güvenlik ve analitik alanlarında eğitim olanağı sağlanacak. Projeye katılan kadınlar 2 ay boyunca online olarak alacakları 40 saatlik canlı eğitimin ardından uluslararası düzeyde geçerli bir sertifikaya sahip olacak. Söz konusu eğitim programı Türkiye'de yaşayan 20-30 yaş arasındaki uygun eğitim altyapısına sahip kadınların katılımına açık. Geleceğin Yüzleri projesinin katılımcı kadınlar için istihdama dönüşmesi amacıyla da çalışmalar sürdürülecek. Siber güvenlik ve analitik alanında çalışmayı ve kendini geliştirmeyi düşünen kadınlar, yıl içinde tekrarlanacak olan eğitimlere başvurabilir. Teknolojiye ilginiz ve siber güvenlik konusunda eğitim altyapınız varsa, Geleceğin Yüzleri projesiyle ilgili ayrıntılı bilgilere www.teknolojidekadın.org adresinden ulaşabilirsiniz. Bilim ve teknoloji alanında daha fazla sayıda kadın uzman yetişmesi, kadın iş gücünün ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunması dileğiyle.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yalın. Haberleri veriyoruz. Gaziantep-Osmaniye karayolunda yolcu midibüsüyle otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrildi. Otomobil ise şarampole savruldu. Kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. 13 kişi ise yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma sanayisindeki gelişimi devrim olarak niteledi. Geçen yıl 10 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdik dedi. Yılmaz, Cumhurbaşkanımızı Birleşmiş Milletler'de gururla izledik. Tüm dünyaya mazlumların sesi olarak ülkemizin duruşunu ortaya koydu dedi. Cevdet Yılmaz, AK Parti Tuzla ilçe başkanlığını ziyaret etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümüne ilişkin Preveze'den bugüne uzanan güçlü denizcilik geleneğimiz, Mavi Vatan'ın güvenliği için görevli deniz kuvvetlerimizle yaşamaya devam ediyor dedi. Zaferin yıl dönümü siyasi yıl dönümünü siyasiler de mesajlarıyla kutladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında İstanbul Bağcılar'da konuştu. Bakan Tekin, bu tür toplantılar organize ediyoruz ve vatandaşın gerçek sorunlarını çözecek önerileri ilgili mercilere aktarıyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okullarda güvenliği artırdıklarını belirtti. Okul çevrelerinde asayişi ve sanal ortamda saldırı işaretlerini yakından takip ettiklerini söyledi. Siber devriyelerin çalışması sonucu saldırı şüphesi veren 2419 kişinin gözaltına alındığını, 243 kişinin tutuklandığını duyurdu. Çiftçi, velilere de silahlarına sahip çıkmaları konusunda çağrıda bulundu.

Taksim'in batı yönündeki ulaşımını rahatlatacak Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunda çalışmalar bitmek üzere. Otoyolun açılmasıyla yaz aylarında 2,5 saati bulan seyahat süresi 18 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projenin hizmete girmesiyle zamandan yılda 2,7 milyar lira akaryakıt

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlıkta güçlü altyapısını bilim, teknoloji ve inovasyonla daha da ileri taşımak için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Bakan Memişoğlu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde katıldığı programların detaylarını paylaştı. Fon krizi soruşturması devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını söyledi. İdari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacak dedi. İstanbul'da konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edileceğini vurguladı. Çelik, konunun Türk ekonomisine ve finansal sistemine yönelik bir risk oluşturmadığının da altını çizdi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru evinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemelerine göre Taner'in ölümü şüpheli bulundu. Yapay zeka Avustralya'da hükümetin internet sitesine sızdı. OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka ajanının Haziran ayında ülkenin kamu sağlık sistemine sızdığı belirtildi. Şirketin durumu aylar sonra gelen bir e-posta ile açıkladığı kaydedildi. İngiltere'deki ABD askeri üssü Fairford çevresinde 85 ev patlayıcı şüphesiyle tahliye edildi. Polis 5 kişinin gözaltına alındığını ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı. Amerikan üssünün İran'a yönelik saldırılar kapsamında kullanıldığı iddiaları da gündeme geldi. Haberleri sunduk.

0: İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır.
1: Buluş öyküleri.

Dünyanın en kalabalık şehri Tokyo'daki üçüncü ve son akşamımızdayız. Haruki Murakami hayranıysanız Tokyo'ya pek de yabancı sayılmazsınız. Özellikle Norveç ormanı, Zemberek Kuş'un güncesi, 1Q84 romanlarını okuduysanız Murakami'nin Tokyo'sunu az çok öğrenmiş olmalısınız. Inokashira Parkı ve göleti, Hans Shibuya mağazası, Sendagaya ya da Shinjuku'daki caz kulüplerine mutlaka aşinasınızdır. Murakami kitaplarını okumuş olmasanız da

Yıllardır bütün dünyada gençleri kendine hayran bırakan mangalar, animeler gözünüze çarpmıştır herhalde. Japon çizgi romanları, manga ve animasyonların Türkiye'de o kadar çok hayranı var ki, geçmişte Avrupa şehirlerini görme hayali kuran gençler artık Japonya'ya gitme düşleri kuruyor. Haksız da sayılmazlar. Siz de bir otakuysanız, yani mangalara, animelere hayranlıktan öte bir ilginiz varsa, Tokyo görülmesi gereken yerler listenizin başında geliyordur. Tokyo'nun Japon popüler kültürünün merkezi sayılabilecek birkaç bölgesi var ki, çizgi roman, çizgi film ya da dijital oyun dünyasına dair her türlü etkinlik, müze, sergi ve gösteri mekanlarını bulabilirsiniz buralarda. Akihabara ve Nakano semtleri bunların başında geliyor. Sokaklar anime, manga ve oyun ürünleri satan mağazalarla, özel dekorasyonlu kafe ve yeme içme mekanlarıyla dolu. Dünyanın dört bir yanından özel turlar düzenleniyor Akihabara ve Nakano bölgelerine. Tokyo'da bir yanda dijital dünyanın son örneklerinin sergilendiği, gökdelenlerin yükseldiği iş ve eğlence merkezleri yer alırken, diğer yanda mistik dünyanın ve geleneksel sanatların huzur veren dingin dünyası var. Japon geleneksel sanatlarının yaşamaya devam ettiği en önemli yer Budist tapınağı Sensoji'nin çevresindeki Asakusa bölgesi. Kültürel bir turizm merkezi haline gelmeden önce burası, çeşitli kostüm ve süs eşyaları üreten eski atölyelerle doluymuş. Japon halk tiyatrosu Kabuki gösterilerinde, festivallerde kullanılacak kostümler burada hazırlanır, yeni ustalar bu atölyelerde yetişirmiş. Sensoji Tapınağı'nın etrafını saran ara sokaklarda dolaştığınızda öncelikle Tengui ustaları göze çarpıyor. Masa örtüsü ya da baş örtüsü olarak kullanılan el boyaması pamuklu kumaşlara Tengui deniyor. Tengui'ler modern baskı teknikleriyle kopyalanamayan, her biri birbirinden farklı desenlerle süsleniyor. Bir yanda başka bir usta sağlamlığı ve neme dayanıklılığıyla bilinen Paulownia ağacından kutular üretiyor. Ağaç dallarına oyma ve kumaş kakma teknikleriyle çeşitli desenler işliyor. Biraz ileride kimonoların altına giyilen Japon geleneksel sandaletleri yapılıyor. Bambu çubukları ve özel bir kağıttan üretilen yelpazeler, yere serilen hasırlar, kesme camlar, gümüş işçiliğinin zarif örnekleri de burada görebileceğiniz el sanatlarından bazıları. Asakusa'daki bu dükkanlar, Tokyo'nun geçmişten bugüne uzanan, nesiller boyu devam ettirilen halk kültürünü gözler önüne seriyor. Şehrin tarihi sokaklarından ayrılıp insanlığı geleceğe taşıyan teknoloji merkezlerine dönelim yeniden. Sözün gelişi değil, Japonlar gerçekten bizi geleceğe taşımakta kararlı. Son haberlere göre Japon seyahat acentelerinden biri, Tokyo'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir şehrine sadece 60 dakikada ulaşmayı sağlayacak bir roket yolculuğu geliştiriyor. 2030'lu yıllarda başlaması öngörülen proje için roket geliştirme çalışmalarına başlanmış bile. Bu durumda 5-6 yıl sonra Tokyo'dan fırlatılacak bir roketin içinde dünyanın herhangi bir noktasına 60 dakikada gidebileceksiniz. Tabii bu yolculuğun bedeli olan 650 bin doları ödeyebilirsiniz. Şirket bu projesini uzay yolculuğu ve turizmi birbirine bağlayacak yeni bir başlangıç noktası olarak duyurmuş. Hatta 1 Nisan 2026'dan itibaren ön başvuruları almaya başlayacaklarmış. Daha sonraki planları arasında da tam teşekküllü bir uzay oteli ve dünya çevresinde tur hizmetleri varmış. Ne diyelim, uzay turizmi şimdiden hayırlı olsun. Hareketli, heyecanlı, koşturmacalı ama bir o kadar da dingin, huzurlu, düzenli şehir Tokyo'dan Ketsu Meishi grubunun Tokyo adlı şarkısıyla ayrılıyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Gönül Sultanları.
1: Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve ben spikeriniz Emre Şimşek. Gönül Sultanları'nda asırlar boyunca ilim

İlimleri, irfanları ve güzel ahlaklarıyla gönüllere rehberlik eden, bıraktıkları manevi mirasla bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam eden gönül erlerini yakından tanıyor, onların hayatlarından, düşünce dünyalarından ve hikmet dolu sözlerinden izler sunuyoruz. Bu hafta ise Erzurum'un yetiştirdiği büyük bir alim ve gönül insanının izini süreceğiz. İlimle irfanı, akılla gönlü buluşturan, kainatı hikmet nazarıyla okumaya çalışan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerini yakından tanıyacağız. Astronomiden tıbba, tasavvuftan ahlaka uzanan geniş bir ilim dünyasına sahip olan İbrahim Hakkı Hazretleri, bizlere yalnızca bilgi birikimi değil, insanın kendisini tanımasının, Rabbini bilmesinin ve hayatı hikmetle anlamlandırmasının yollarını da gösteriyor. Şimdi gelin Erzurum'dan yükselen bu hikmet ve irfan sesine birlikte kulak verelim. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, 18. yüzyıl Osmanlı dünyasının en dikkat çekici ilim ve gönül insanlarından biridir. 1703 yılında Erzurum'da başlayan hayatı, onu Erzurum'dan Tillo'ya, oradan İstanbul'a uzanan geniş bir ilim yolculuğuna taşımıştır. Onun yetişmesinde ailesinin ve özellikle babası Osman Efendi'nin büyük bir etkisi vardır. Osman Efendi'nin yolu hac yolculuğu sırasında Tillo'ya düşmüş ve burada İsmail Fakirullah Hazretleri ile tanışmıştır. Bu karşılaşma yalnızca Osman Efendi'nin değil, yıllar sonra İbrahim Hakkı'nın da hayatını şekillendirecek önemli bir başlangıç olmuştur. Henüz çocuk denebilecek bir yaşta Tillo'ya gelen İbrahim Hakkı, burada İsmail Fakirullah Hazretleri ile tanışmıştır. Bu tanışma onun gönül dünyasında derin bir iz bırakmıştır. İbrahim Hakkı'nın ilerleyen yıllarda şeyhine gösterdiği bağlılığın temelinde de bu ilk karşılaşmanın önemli bir yeri vardır. İlim tahsilini Erzurum ve Tillo arasında sürdüren İbrahim Hakkı, zaman içerisinde yalnızca dini ve tasavvufi bilgilerle yetinmeyen bir araştırmacıya dönüşmüştür. Gökyüzünü ve yıldızları incelemiş, matematik ve geometriyle ilgilenmiş, tıp, anatomi, felsefe, ahlak ve insan psikolojisi üzerine de düşünmüştür. Onun için farklı ilim dalları birbirinden kopuk alanlar değil, hakikati anlamaya yardımcı olan farklı pencerelerdir. Bu çok yönlü birikimin en önemli meyvelerinden biri Marifetname olmuştur. Eserinde insanı, tabiatı ve kainatı birlikte ele alan İbrahim Hakkı, bilgiyi yalnızca öğrenilecek bir malumat olarak değil, insanı tefekküre ve yaradanı tanımaya götüren bir vasıta olarak görmüştür. İstanbul'a gerçekleştirdiği seyahat de onun ilim hayatında ayrı bir önem taşır. Sultan 1. Mahmud'un ilgisini çeken İbrahim Hakkı, İstanbul'da dönemin ilmi imkanlarından faydalanmış ve çalışmalarını daha geniş bir çevrede sürdürme fırsatı bulmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ardında oldukça zengin bir ilmi ve edebi miras bırakmıştır. Kendi ifadesine göre 15 eser kaleme almış, bunların 5'ini temel eser, diğerlerini ise bu eserlerin devamı ve tamamlayıcısı olarak değerlendirmiştir. Bu eserler arasında en çok öne çıkanlar Divan, Marifetname, İrfaniye, İnsaniye ve Mecmuatül Meani'dir. Bunların içinde özellikle Marifetname, İbrahim Hakkı'nın ilim ve tasavvuf anlayışını bir arada ortaya koyması bakımından ayrı bir yere sahiptir. Eserlerinde tasavvufun yanı sıra astronomi, matematik, ahlak, insan ve kainat anlayışı gibi farklı konulara da yer veren İbrahim Hakkı, böylece ilimle irfanı aynı zeminde buluşturmuştur. Türkçe, Arapça ve Farsçayı kullanan İbrahim Hakkı, eserlerini çoğu zaman sade, anlaşılır ve sohbet eder gibi bir üslupla kaleme almıştır. Bu yönüyle onun eserleri yalnızca bilgi aktaran metinler değil, okuyucuyu düşünmeye ve tefekkür etmeye davet eden birer gönül sohbeti niteliğindedir.
Erzurumlu İbrahim Hakkı eserlerinde insanın kendi hakikatini

aramasına, gönül dünyasını imar etmesine ve görünüşün ötesindeki manaya ulaşmasına işaret eder. Onun düşünce dünyasında hakikate giden yol yalnızca bilmekten değil, gönül ehli olabilmekten, tevazu ve hikmetle bakabilmekten geçer. Şimdi onun bu anlayışını birkaç mısrada ne güzel ifade ettiğine kulak verelim. Hakkı gel, sırrını eyleme zahir. Olmak ister isen bu yolda mahir. Harabat ehlini hor görme şakir. Defineye malik viraneler var. Ne güzel de anlatmıştır İbrahim Hakkı. Nice viranenin içinde görünmeyen bir define, nice gönlün derinliklerinde ise keşfedilmeyi bekleyen bir hakikat vardır. İbrahim Hakkı'nın dilinde tevekkül, gönlü Mevla'ya teslim etmek, onun takdirine güvenip her işinde bir hayır ve hikmet aramaktır. Bu teslimiyet ve tevekkül halini şu dizelerinde bu şekilde ifade eder. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, tefviz idü rahat bul, sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, yerindedir ol öyle, bak sonuna seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kimi zaman gönlümüzün muradı başka, hayatın getirdiği başka olur. İşte o vakit Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın sözleriyle Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyebilmek düşer gönle. Çünkü tevekkül her şeyi bilmek değil, bilmediğimiz yerde de Rabbimizin hikmetine güvenebilmektir. İbrahim Hakkı Hazretleri bu teslimiyet halini şiirinin son kısmında şu güzel mısralarla dile getirir. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş, Allah görelim netmiş, netmişse güzel etmiş.

0: Kıymetli dinleyiciler, bu akşam programımızda Osmaniye Korkut Ada Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Dürdane Zeynep Tekmen hocamız bizlerle birlikte. Hocam, programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam, Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın hayatından ve yetiştiği manevi iklimden kısaca söz eder misiniz?
1: İbrahim Hakkı Hazretleri bize marifetnamesine kendisi, ailesi ve çevresiyle ilgili önemli bilgileri bizzat kendisi vermektedir. Bu eserinde bildirdiği kadarıyla 18 Mayıs 1703'te Erzurum'a bağlı Hasankale ilçesine dünyaya gelmiştir. Ancak çocukluk yıllarındaki eğitimi hakkında elimizde kesin bir bilgi yoktur. Gerçi her ne kadar ilk öğretmeninin babası Derviş Osman olduğu nakledilse de babasının sık sık seyahatlere çıkması, bir yandan da hastalıklarla uğraşmasından dolayı bu eğitim aksamıştır. Buna karşın İbrahim Hakkı üzerinde büyük tesirler bırakan asıl kişi ve babasının da intisap ettiği kişi, yani manevi hocası diyebileceğimiz İsmail Fakirullah Hazretleri'dir. İbrahim Hakkı'nın tasavvufta derinleşmesinde Fakirullah Hazretleri'nin büyük bir rolü olmuştur. Detaylarına girmeden bu tarikin gönül, tevfiz, teslim, rıza, murakabe ve sabır olmak üzere 6 ilkesi olduğunu söyleyebilirim. Elimizdeki verilere göre manevi hocasının kemalatına varis olmuş ve vefatından sonra da onun yerine geçmiştir. Öte yandan hocasının tarikatı olan Kadirliğe intisap ettiği de söylenmektedir. Buna rağmen o, yani İbrahim Hakkı'nın mezhebi ve tarikatı hakkında kesin bir bilgimiz yok elimizde. Bazıları her ne kadar Kadirlik demiş olsalar da bir bazıları da eserlerinde sıkça yer verdiği için Nakşibendi tarikatına bağlı olduğunu söyleyenler de olmuştur. Eğitimiyle ilgili şunu da ekleyebiliriz. İbrahim Hakkı ciddi bir mektep eğitimi almıştır. Ayrıca Arapça, Farsça ve Türkçe'de şiirler yazabilecek düzeyde ustalaşmıştır da. Şimdi İbrahim Hakkı aslında çokça seyahat eden bir insandır. Nihayetinde 1747'de ilk defa İstanbul'a gelmiştir. Burada dönemin padişahıyla görüşmüş ve bu görüşmede ona saray kütüphanesinde çalışma imkanı sağlamıştır. Astronomiye ilgisinin de bu kütüphanedeki çalışmalarıyla başladığı aktarılmaktadır. Ancak İbrahim Hakkı İstanbul'da kalmamış, seyahatlerine devam etmiştir. Bu seyahatleri esnasında hem eserlerini yazmış hem talebeler yetiştirmiştir. Nihayetinde son durağı olan Tilo'ya geldiğinde ise rahatsızlanarak 22 Haziran 1780'de vefat etmiştir. Şimdi manevi iklimi konusunda eserleriyle devam edersek belki daha yerinde olacak. Eserlerine geldiğimizde İbrahim Hakkı pek çok alanda, yani yaşadığı dönemdeki hemen bütün ilimler hakkında kalem oynatmış birisidir. Ancak bu yönü kimi zaman eleştirilmiştir de. Yani

daha doğrusu onun her alanda yetkin bir adam mı olduğu yoksa her taraftan derlemeler yapan bir derlemeci mi olduğu tartışılmıştır ama biz bu tartışmalara şimdilik girmeyelim. Öte yandan İbrahim Hakkı'nın gözlemci yönü sayesinde ilim peşine düştüğü, evreni, hayatı ve insanı anlamaya dair ne varsa incelemeye çalıştığı da açıktır. Bazı eserlerindeki toplum ve toplum ahlakına seslenmesinden hareketle onu bir sosyolog olarak görenler de olmuştur. Bazıları da insanın ruh halleri üzerinde yaptığı tahlilleri göz önüne alarak onun psikolog olarak görenler de olmuştur. Marifetnamesindeki bilgilerden hareketle onun bir astronom bilgini ya da bir fen adamı olduğunu söyleyenler de olmuştur. Aslı kelam onun uğraşıp eser verdiği bütün bir sahalara bakıldığında kendisine bir alim, bir filozof, edip veya şair olarak görenler de haksız sayılmazlar. Bununla birlikte İbrahim Hakkı yaşadığı dönemin tasavvufi özelliklerini yansıtan canlı bir örnektir. Ve eserlerinde de zaten örneğin marifetnamesinde diyebiliriz. Muhabbet, velayet, sabır, tevekkür gibi pek çok tasavvufi alanda konulara yer vermiştir. Şimdi biraz daha hususen eserlerine de değinirsek, sayıları hakkında farklı rivayetler vardır. Yani eserlerin sayısı hakkında sayı farklı çeşitlidir. Örneğin 32 diyenler olduğu gibi 54 diyenler de olmuştur. Ancak İbrahim Hakkı Sefine-i Nuh eserinde 5'i ana 12'si evlat eser olarak nitelendirdiği toplamda 17 eserini bizzat kendisi zikretmektedir. Ana eserlerinden kısaca bahsedersek birincisi divan eseridir. İlk eseri olan bu eserde kendi şiirlerini toplamıştır. Belki daha sonraki bölümde buna değinebiliriz. İkincisi ise İbrahim Hakkı'ya asıl şöhretini sağlayan eseri olan Marifetname'dir. Nitekim bu eser bir bakıma doğunun mesnevisi sayılmıştır. Esasen Marifetname nasıl bir eserdi dersek muhtelif konular içeren ansiklopedik bir tarzda eserdir diyebiliriz. İlk bakışta okuyan kişiye konuları karışık gelebilir. Çünkü birçok ilim dalından bahsedilmektedir. Ancak eserin ana teması insandır. Bu hususta şöyledir İbrahim Hakkı. Hak Teala iki cihana insanoğlu için ve insanoğlunu da ancak yüce zatını tanıması için yarattığını herkese duyurmuştur. Şu halde alemin ve insanın yaratılmasının nihai gayesi ve öncelikli amacı Mevla'nın bilinmesidir. Ona göre bu saadet kişinin nefsini bilmesine bağlıdır. Bedenin bilinmesi ise alemi tanımakla, alemi tanımakta hakiki ilimlerle mümkün olduğundan Allah'ın kemi ayetleri denilen tabiat olaylarına, canlıları konu edilen biyolojik yasalara ve insanlar arası ilişkileri düzenleyen ahlaki konulara da müracaat ettiğini İbrahim Hakkı bizzat kendisi belirtmektedir. Temelde ise bu eser bir giriş, üç bölüm ve bir sonuçtan oluşuyor. Giriş kısmında alem ve ademin yaratılışı, gökler, melekler, kıyamet, cennet ve cehennem gibi dünya ve ahirete dair bilgiler yer almaktadır. Birinci bölümde ise alemin şekil ve durumuna dair bilgiler anlatılıyor. Mesela cevher ve arazlar, akıllar, cansız cisimler, bitki ve hayvanlar, insanın mahiyeti ve benzeri pek çok konuyu görebilmekteyiz. İbrahim Hakkı bu bölümün maksadını da şöyle izah eder. Yaratılmışların eşsizliğini, kainatın enginliğini izleyip, cihanın sırlarına vakıf olarak bu alemin adeta insanın kabuğu, insanın da alemin özü mesabesinde bulunduğunu bilmen ve seni oyalayan gereksiz işlerden sıyrılıp kendine gelmen olduğunu söylemektedir. İkinci bölümde ise bedenin anatomisi ve insan neslinin mahiyeti anlatılıyor. Bu bölümün maksadını şöyle belirtmekte İbrahim Hakkı. Yüce Yaratıcı'nın hayret veren kudretini kendi cisminde ve canından özet olarak görüp seni çevreleyen bütün alemde her ne varsa hepsinin örneğini kendi vücudunda bulmandır. Öylece vücudunun küçük alem olduğunu bilerek kendi nefsine bakmak suretiyle Allah'ın apaçık ayetlerini şu varlıklar aleminde temaşa edersin ve kendi ruhunu vücut ülkesinin sultanı sayıp kadrine ve kıymetine vakıf olup nefsi tanıma mertebesini bulursun der. Yani kendi varlık aleminde sultan olursun demek istiyor İbrahim Hakkı. Üçüncü bölümde ise irfani bilgiye ulaşmanın yolları anlatılmaktadır. Söz gelimi Kur'an ve Hazreti Peygamber'e tabi olma, bidatlerden kaçınma, ehli sünnete uyma, az yeme, az uyma, gece ibadetine kalkmanın, susmanın, uzretin, devamlı zikrin ve pek çok konunun faydaları, nefsi bilmenin hakkı bilmek olduğu gibi daha birçok konu bu bölümde yer almıştır. Bu bölüm maksadı şu şekilde açıklanıyor. Allah'ın şaşılacak ilhamlarını ve alem

0: içindeki hayret verici tasarruflarını, zat ve sıfatlarının kalbe olan yakınlığını yakinen bilip, Allah'tan başka tüm ilgilerin tasallutundan kurtulup, Allah'tan başka her şeyi unutup, gerçekte her işi çekip çevirenin bir tek o olduğunu bularak, vahdet bilgisine nail olmaktır. Son kısmına geldiğimizde ise nezaket ve görgü kurallarıyla karşılaşıyoruz. Örneğin Hazreti Peygamber'in güzel ahlakı, halka şefkatle muamele etmek, evliliğin faydaları adabı, ana babaya nasıl davranılacağı, akraba ve komşuluk ilişkileri gibi konular sıralanmıştır. İbrahim Hakkı buradaki maksadının Hüda'nın yarattıklarına sevgi ve merhametle yaklaşarak kalplerin sevgilisi olmandır der. Özetle şöyle diyebiliriz ki bu eserde insanın kendi vücudu ve alemden hareketle Hakk'ın varlığı ve birliğine ulaşmak anlatılmaktadır. Bir üçüncü ana eseri ise Mecmuat-ül İrfaniye eseridir. Ki bu eseri ben yüksek lisans olarak da çalışmıştım. Bu eser Arapça, Farsça ve Türkçe yazılmış bölümlerden oluşmaktadır. Marifetname kadar tanınmasa bile İbrahim Hakkı'nın tasavvufi yönünün anlaşılmasında İrfaniye eserine ihtiyaç duymaktayız. Çünkü marifetnamede her ne kadar tasavvufi mevzular bulunsa da beraberindeki tıp, astronomi, astroloji, anatomi gibi ilimler ön plana çıktığı için marifetnamedeki tasavvufi konuların bir kısmı gölgede kalmıştır. İşte İrfaniye'de gölgede kalmış bu tasavvufi mevzuları daha açık görmekteyiz. Bununla birlikte İbrahim Hakkı'nın benzer konulara ihtiva eden başka eserleri de vardır tabii ki. Mesela Mecmuat-ı İnsaniyesi gibi. Bu eserine göre İrfaniye daha yüzeysel diyebilirim. Çünkü İrfaniye'deki konu sayısı fazladır. Bu kapsamda İrfaniye'de İbrahim Hakkı'nın çok geniş bir çerçevede ilim ve irfan geleneğinden beslendiğini görmekteyiz. Örneğin Zünnun, Cüneyd-i Bağdadi, Hallac Mansur, Beyazlı Bestami gibi pek çok tasavvufi şahsiyetleri eserinde zikretmiştir. Bununla birlikte o, tasavvufta kendisine herhangi bir meşrebe yakın hissetmek yerine tasavvufun bütün önemli simalarına değinmiştir. Yani herhangi birini öne çıkarmaksızın söz gelimi Sekre ehlinden olan Beyazıt veya Sahre ehlinden olan Cüneyt gibi sufilerden alıntılar yapmıştır. Öte yandan konuları ele alırken şeriatın zahirine dikkat etmeyi elden bırakmamış birisidir. Aynı zamanda İbrahim Hakkı genelde dinin, özellikle tasavvufun çetrefilli konularına girmesi gerektiği zaman orta yolu takip ederek mutedil bir görüşle meseleyi izah etmiştir. Aynı şekilde riyazet-i mücadele gibi hususlar başta olmak üzere dinin ve dünyanın, ilim ve tasavvufun her alanında itidal ölçülerini daima koruyan alim ve arif bir zattır. Eserin ana teması ise kendini bilen Rabbini bilir hadistir. Buna binaen İrfaniye, bu sözden anlaşılması gerekeni izaha yönelik ayet, hadis ve çeşitli İslam mütefekkirlerinin eserlerinden yapılmış olan iktibaslardan oluşmaktadır. Nitekim bu çalışmasında 60'a yakın eserden iktibasla karşılaşmaktayız. Dolayısıyla İrfaniye eklektik yapıda olan derleme bir eserdir. Eserde kendini bilen Rabbini bilir sözü üzerine inşa edilmekle birlikte pek çok tasavvuf konusu yer almıştır. Ağırlıklı olarak insan, seyir sülük, kamil insan, tevhid ve vahdet-i vücut meseleleri işlenmiştir. İnsan konusunda İbrahim Hakkı bedeni nitelikler ve ihtiyaçlarına bakıldığında ölümlü varlık dediğimiz insanın kalbi ve ruhu olmasıyla da ölümsüz olduğuna işaret etmiştir. Ayrıca kendini bilen Rabbini bilir sözündeki kendini bilmek ifadesinin gerçekleşmesinde ilk aşama kabul ettiği bu duruma da açıklıklar getirmiştir. Kendini tanımaya başlayan insan İbrahim Hakkı'ya göre artık sürüp denilen manevi yolculuğa girmiştir. Bu yolculukla ilgili de insanın geçirdiği aşamalardan, karşılaşacağı hal ve makamlardan bahsetmiştir. Kamil insan meselesinde ise sülükünü tamamlayan insanın niteliklerine değinir. Kamil insanlar birlikte diğer insan çeşitleri ve özelliklerini de yer almıştır ki aralarındaki farklar anlaşılabilsin diye. Vahdet-i vücut meselesine geldiğimizde eserde en fazla yer tutan konu olduğunu görüyoruz. Burada İbnül Arabi ve takipçilerinden alıntılar yapmıştır İbrahim Hakkı. Ancak her ne kadar İbnül Arabi savunucularından olsa da eserlerinde İbnül Arabi'nin vahdet-i vücut düşüncesinin yüzeysel anlatıldığını ben kendi adıma ifade edebilirim. Buna mukabil Sünni kelam ağırlıklı bir vahdet fikrinin ağır bastığını söylemeliyim. Detaylarına burada girmeye gerek yoktur zaten. Yani şimdi eserleri dediğim gibi fazla olduğu için bu kadarıyla iktifa etmek yerinde olacak diye düşünüyorum.
1: Peki hocam, İbrahim Hakkı'nın edebi yönünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: İbrahim Hakkı Hazretleri'nin edebi yönü hakkında aslında çok fazla bir şey söyleyemem ancak araştırmacıları tarafından

0: tarafından Türk tasavvuf edebiyatının önemli şahsiyetlerinden biri kabul edildiğini ifade edebilirim. Bu bağlamda ana eserlerinden olan divana değinirsek, sade bir Türkçe ve zengin bir halk diliyle yazıldığını görmekteyiz. Eser daha çok Yunus Emre'yi hatırlatan sevgi şiirleriyle dikkat çekmektedir. Ancak ilahi sevgiyi konu edinen ve gazellerle birlikte, kasidelerle birlikte tasavvuf zevkini tadan, irfan sahibinin nasihatlerinden oluşan manzumeler de yer almıştır. Dolayısıyla diğer tasavvuflar gibi İbrahim Hakkı da şiiri eğitici ve öğretici bir araç olarak kullanmıştır. Divandaki en ünlü şiiri ise bugün bile dilden dile dolaşan Tevhidname'si olmuştur. Tevhidname anlam olarak tevekkülün bir ileri aşaması demektir. Yani iradeyi Allah'ın iradesine fani kılmak, ona teslim olmak anlamına gelmektedir. İsterseniz birkaç mısrasını okuyabiliriz Tevhidname şiirinden. Şöyle söyler İbrahim Hakkı: Akşerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, bilen anı seyreyler, Allah görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yani Hak Teala kötülükleri iyiye dönüştürür, zannetme ki Allah bundan başka bir şey yapar. Onun abes iş yaptığı görülmez demek istiyor İbrahim Hakkı. Bilen anı seyreyler derken ise, bilen kişi ise alemde olan biteni şöyle bir tefekkürle düşünerek onun ardında olanı, onun ötesinde olanı fark eder demek istiyor. Bir diğer mısra: sen Hakk'a tevekkül kıl, teslim ol, rahat bul, her işine razı ol, Allah görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, yerindedir ol öyle. Yani deme ki şu niye böyle oldu, bu niye böyle oldu. Her şey yerli yerinde demek istiyor. Bak sonuna seyreyle, Allah görelim neyler, neylerse güzel eyler. Şiir oldukça uzun olduğu için birkaç tane mesela o daha okuyup bitireyim. Bir işi murat itme, olduysa inat etme. Haktandır o reddetme, Allah görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yani sen bir şeyi murat etmeye gerek yok. Bir şey olduysa da onda inatlaşma. Haktandır çünkü, onu reddetme demek istiyor. Bir mısrasını da okuyup bu şiiri bitireyim. Hiç kimseye hor bakma, incitme, gönül yıkma. Sen kendine yan çıkma. Allah görelim neyler, neylerse güzel eyler. Şimdi peki bu şiir niçin bu kadar şöhret kazanmıştır ve neden bu kadar önemlidir diye bir soru sorulabilir. Bence cevabı İbrahim Hakkı'nın dönemine bakarak bulabiliriz. Yani İbrahim Hakkı'nın dönemi derken 18. yüzyılı kastetmekteyim. Şöyle ki 18. yüzyıl Avrupa'nın askeri, ekonomi ve eğitim gibi pek çok alanda geliştiği bir dönemdir. Nitekim Osmanlı Devleti de Batı medeniyetinin artan bu gücünü ciddi şekilde hissetmiştir. Buna karşın bazı tedbirler almaya çalışmıştır, fakat imzalanan Karlofça ve İstanbul Anlaşmaları'yla birlikte Osmanlı Devleti ilk defa toprak kaybına uğramıştır. Böyle olunca Osmanlı'nın vatan haline getirdiği yerler de tehdit altına girmiştir. Bu kayıplarını gidermek isteyen Osmanlı Devleti batıda elde edemediğini doğuda özellikle İran'la olan savaşlarla karşılamaya çalışmıştır. Ancak bu savaşlardan da istediğini alamadığı gibi toprak kayıpları devam etmiştir. Bu nedenle doğunun sınır şehirleriyle birlikte Erzurum'da tehdit altına girmiştir. Bu durum halkın büyük sıkıntılara yaşamasına neden olmuştur. İşte İbrahim Hakkı'nın yaşadığı dönem böylesi zor bir döneme denk gelmektedir. Kanaatimize göre, yani benim en azından kendi kanaatime göre, bu zorlu süreçte Müslüman halkın sıkıntılarına göz germesi muhtemelde ki Tevhidname gibi tevekkül ve teslimiyeti öne çıkaran şiir ve yazılar vesilesiyle olmuştur. Nitekim konuşmamın başında da söylemiştim, Tevhidname'nin yer aldığı Marifetname özellikle doğuda yaygın olarak okunmaktaydı. Bu kapsamda İbrahim Hakkı'dan yaklaşık bir asır sonra yaşayan yine Erzurumlu olan Alvarlı Efe'nin şu mısralarıyla Tevhidname arasında bir ilişki kurabiliriz. Alvarlı Efe der ki: Erzurum kilidi mülk-i İslam'ın, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Erzurum derbend-i ehli imanın, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Bu ifadelerde Alvarlı Efe Erzurum'un coğrafi manevi olarak İslam topraklarının kapısı, koruyucusu, kilidi ve iman ehline bir sınır karakolu olduğunu anlatmaktadır. Aslı kelam, Tevhidname gibi şiirler ülkenin işgal altında olduğu dönemlerde halkın sabırla direnç göstermesine büyük role sahip olduğunu düşünmekteyim.
1: Hocamıza kıymetli katkıları ve güzel sohbeti için canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bu akşam Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın hayatından, gönül dünyasından ve eserlerinden söz ettik. Onun bize bıraktığı en güzel miraslardan biri de gönlümüzü hakikate, tevekküle ve hikmete açabilmek.

demekti. Bir başka Gönül Sultanları programında yeniden buluşmak dileğiyle. Bu akşamki programımız sona erdi. Programı hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Emre Şimşek. Gönlünüzden

yapmanın yolları, dönüm noktaları, iş dünyasına yönelik stratejiler, ilham verici başarı hikayeleri Kariyer Atlası'nda sizlerle buluşuyor. Ahmet Şahin Akbulut'un hazırlayıp sunduğu Kariyer Atlası her pazartesi saat 16.30'da TRT Radyo 1'de.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Prens birden Yevgeni Pavlovich'in yanına sokuldu. Elini tutup tuhaf bir heyecanla, "Yevgeni Pavlovich," dedi. "İnanın her şeye karşın benim gözümde son derece soylu, son derece iyi bir insansınız. Kuşkunuz olmasın bundan." Yevgeni Pavlovich şaşkınlıkla bir adım geri çekildi. Bir an kahkahalarla gülmek geldi içinden ama tuttu kendini. Yakından bakınca prens kendinde değilmiş, hatta çok değişik bir durumdaymış gibi gelmişti ona. "Bahse girerim prens," diye haykırdı. "Bana asıl söylemek istediğiniz bu değildi. Ama belki de bana söylemeyecektiniz bunu da. Ama ne oluyorsunuz? Fenalaştınız mı?" "Olabilir. Çok doğru tahmin ettiniz. Belki de yanına sokulmak istediğim kişi siz değildiniz." Böyle dedikten sonra tuhaf, hatta komik bir biçimde gülümsedi prens. Ama sonra heyecanlanmış gibi yükseltti sesini. "3 gün önce yaptığımı hatırlatmayın bana. 3 gündür çok utanıyorum zaten. Suçlu olduğumu biliyorum." Peki neymiş yaptığınız o kadar korkunç şey?" "Biliyorum Yevgeni Pavlovich. Sanırım en çok sizi utandırdım. Yüzünüz kızarıyor. Bu tertemiz bir kalbinizin olduğunu gösteriyor. İnanın şimdi gidiyorum." Lizaveta Prokofievna korkarak sordu kolyeye. "Nesi var onun? Krizi böyle mi başlıyor yoksa?" "Önemli değil Lizaveta Prokofievna," dedi prens. "Kriz geldiği falan yok. Şimdi gidiyorum. Biliyorum, ben doğanın küçük düşürdüğü bir insanım. 24 yıl hastaydım. Doğumumdan 24 yaşıma kadar. Hasta kabul edin beni. Şimdi gidiyorum. Hemen şimdi. İnanın gidiyorum. Yüzüm kızarmıyor. Bunun için yüzünün kızarması olmaz insanın. Öyle değil mi? Ama toplumda fazlalığım ben. Gururuma düşkünlüğümden söylemiyorum bunu. Bu son 3 gün uzun uzun düşündüm ve ilk fırsatta bu konuda sizi dürüstçe bilgilendirmeye karar verdim. Sözünü etmeye kalkışırsam sizi kendime güldürürüm. Demin prens şey de aynı şeyi söylemişti bana. Davranışlarım incelikten uzaktır. Duygularım ölçüsüzdür. Düşüncelerimi anlatmak için uygun sözcükleri kullanamıyorum. Bu yüzden düşüncelerim de anlamsız, saçma kaçıyor. Dolayısıyla buna hakkım yok. Ayrıca kuşkucuyum. Ben inanıyorum ki bu evde kimse küçük görmüyor.

beni ve burada hak ettiğimden çok seviliyorum. Ayrıca biliyorum, hem de kesinlikle biliyorum ki 24 yıllık bir hastalık insanların bana kimi zaman gülmelerine neden olacak bazı belirtiler bırakmıştır üzerimde. Öyle değil mi? Prens çevresine bakınarak bir cevap, bir karar bekliyordu sanki. Herkes prensin bu beklenmedik, hastalıklı ve görünüşte her açıdan nedensiz çıkışı karşısında şaşkınlık içindeydi. Ne var ki onun bu çıkışı son derece tuhaf bir olaya neden oldu. Ansızın haykırdı Aglaya. Ne diye söylüyorsunuz bunu burada? Onlara neden anlatıyorsunuz bunu? Hem de onlara. Çok öfkeli olduğu belliydi. Gözlerinde kıvılcımlar çakıyordu. Karşısında dili tutulmuş gibi dikiliyordu prens. Yüzü bembeyazdı. Aglaya bağırmayı sürdürüyordu. Bu anlattıklarınıza değer hiç kimse yok burada. Buradakilerin hiçbiri tırnağınıza da, aklınıza da, kalbinize de değmez sizin. Hepsinden dürüst, hepsinden soylu, hepsinden iyi, temiz yürekli, zekisiniz. Yere düşürdüğünüz mendilinizi eğilip yerden almaya değecek bir kişi yok aralarında. Neden küçültüyorsunuz kendinizi? Herkesten aşağı görüyorsunuz. Neden yıkılmış bir insan olarak gösteriyorsunuz kendinizi? Neden hiç gurur yok sizde? Lizaveta Prokofievna ellerini birbirine vurdu. Aman tanrım, hiç aklıma gelir miydi? Kolya heyecanla bağırdı. Zavallı şövalye. Hey! Kesin sesinizi diye haykırdı Aglaya. Büyük bir öfkeyle Lizaveta Prokofievna'nın üzerine yürüdü. Kendini kaybetmişti sanki. Her şeyi göze alabilecek bir öfke ifadesi vardı yüzünde. Burada, sizin evinizde nasıl hakaret edebiliyorlar bana? Herkes üzerime geliyor, eziyet ediyor bana. Neden şu 3 gündür sizin için herkes sıkıştırıp duruyor beni prens? Ne olursa olsun evlenmeyeceğim sizinle. Unutmayın, ne olursa olsun ve hiçbir zaman. Bunu unutmayın. Sizin gibi komik biriyle evlenir mi insan? Aynada kendinize bakın bir. Neye benzediğinizi görün. Neden sizinle evleneceğim diye takılıyorlar bana? Bunu bilmek zorundasınız. Siz de varsınız bu komploda. Adelaide korku içinde mırıldandı. Kimse öyle takılmadı sana. Kimsenin aklından geçmedi böyle bir şey diye haykırdı Alexandra Ivanovna. Kimse böyle bir şey söylemedi sana. Lizaveta Prokofievna öfkeden titreyerek ortadan sordu. Kim takıldı ona? Kim, ne zaman takıldı? Kim böyle bir şey söyleyebildi ona? Sayıklıyor mu yoksa bu kız? Hepsi takıldı. 3 gün boyunca hepsi. Asla, asla evlenmeyeceğim onunla. Bağırarak böyle söyledikten sonra hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı Aglaya. Mendiliyle yüzünü kapadı, sandalyeye çöktü. İyi ama o senden böyle bir şey isteme prens birden. Ama öyle bir şey istemedim ki ben sizden Aglaya Ivanovna dedi. Lizaveta Prokofievna hayretler içinde öfkeyle dehşetle haykırdı birden. Ne? Ne oluyoruz? Kulaklarına inanamamıştı. Şey demek istemiştim diye kekeledi prens. Demek istemiştim ki yalnızca açıklamak istedim Aglaya Ivanovna'ya. Hiç de böyle bir niyetimin, onunla evlenmek niyetimin olmadığını, hatta hiçbir zaman olmadığını söylemek istemiştim. Yemin ederim suçsuzum ben. Suçsuzum Aglaya Ivanovna. Hiçbir zaman olmadı böyle bir niyetim. Aklıma bile gelmedi. Hiçbir zaman da olmayacak. Göreceksiniz, inanın bana. Kötü niyetli biri kötülemiş beni size. İçiniz rahat olsun. Yok öyle bir şey. Böyle dedikten sonra Aglaya'ya yaklaştı. Aglaya yüzüne kapadığı mendili indirdi. Korkudan titreyen prense çabuk bir göz attı. Bir an onun ne dediğini anlamaya çalıştı. Sonra doğrudan onun gözlerinin içine bakarak kahkahalarla gülmeye başladı. Öylesine neşeli, öylesine alaylı, coşkulu kahkahalar atıyordu ki önce Adelaide, özellikle prensin yüzüne bakınca tutamadı kendini. Koşup kucakladı kız kardeşini. O da öyle çocukça neşeli, alaycı kahkahalarla gülmeye başladı. Onlara bakınca prens de gülümsedi ve yüzünde neşeli, mutlu bir ifadeyle tekrarlamaya başladı. Ah, Tanrı'ya şükür, Tanrı'ya şükür. O zaman Alexandra da tutamadı kendini. İçten kahkahalarla gülmeye başladı. 3 kız kardeşin kahkahalarının sonu geleceğe benzemiyordu. Deli bu kızlar diye mırıldandı Lizaveta Prokofievna. Ya korkuturlar insanı ya da... Prens şey de gülmeye başladı. Yevgeni Pavlovich de gülüyordu. Kolya katılırcasına kahkahalar atıyordu. Gülenlere bakıp prens de gülmeye başlamıştı. Hadi çıkalım artık diye haykırdı Adelaide. Dolaşmaya çıkalım. Hep birlikte gidiyoruz. Özellikle de siz prens. Bir yere gitmiyorsunuz. Bizimle geliyorsunuz. Çok tatlı bir insansınız. Prens ne tatlı değil mi Aglaya? Sizce de öyle değil mi anneciğim? Bunun üzerine kesinlikle öpmeli ve kucaklamalı.

Almalıyım onu. Şimdi Aglaya'ya söyledikleri için. Maman, sevgili maman, öpmeme izin verir misiniz onu? Aglaya, yaramaz bir çocuk gibi bağırdı Dilay. İzin ver öpeyim senin prensini. Gerçekten de yanına koşup alnından öptü prensi. Prens ellerini yakaladı Adelaide'in. Kuvvetlice sıktı. Öyle ki Adelaide bir çığlık atmamak için zor tutmuştu kendini. Sonsuz bir sevinçle baktı yüzüne ve birden çabucak dudaklarına götürdü elini. Üç kez öptü. Hadi çıkalım artık dedi Aglaya. Prens, bana siz eşlik ediyorsunuz. Olur değil mi maman? Benimle evlenmek istemeyen damat adayının bana eşlik etmesi. Öyle değil mi prens? Kesin reddettiniz beni değil mi? Ama hayır, kolunuza girmek isteyen bir hanıma böyle kol uzatılmaz. Bunun nasıl yapılacağını bilmiyor musunuz yoksa? Tamam, işte böyle. Hadi biz önden yürüyelim. En önde benimle tete a tete baş başa yürümek ister misiniz? Arada kahkahalar atarak durmadan konuşuyordu Aglaya. Lizaveta Prokofievna neye sevindiğini bilmeden Tanrı'ya şükürler olsun, Tanrı'ya şükürler olsun diye tekrarlayıp duruyordu. Prens şey yapan Çinlere geldi geleli belki de 100. kezdir çok tuhaf insanlar diye düşünüyordu. Ne var ki hoşlanıyordu da bu tuhaf insanlardan. Prense gelince pek hoşlanmıyor gibiydi ondan. Dışarı çıktıklarında Prens şeyinin yüzü asıktı. Sanki biraz endişeliydi de. Yevgeni Pavlovich son derece neşeliydi. Alexandra ile Adelaide tren istasyonuna kadar olan yol boyunca güldürmüştü. İki kız kardeş onun şakalarına gülmeye dünden hazır gibiydiler. Öyle ki onu belki de hiç dinlemediklerinden bile kuşkulanmaya başlamıştı. Bunu düşününce nedenini söylemeden sonunda kendi de son derece içten katılırcasına kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Öyle bir kişiliği vardı. Neşeleri çok yerinde olan kız kardeşler durup durup önden yürüyen Aglaya ile prense bakıyorlardı. Küçük kız kardeşlerin çok merak ettikleri belliydi. Prensse onu eğlendirmek için olacak Lizaveta Prokofievna ile bambaşka şeylerden konuşmaya çalışıyordu ve iyice sıkmaya başlamıştı onu. Lizaveta Prokofievna'nın kafasının çok karışık olduğu belliydi. Tutarsız cevaplar veriyordu ona. Bazen de hiç cevap vermiyordu. Ne var ki Aglaya Ivanovna'nın o akşamki tuhaflıkları daha bitmemişti. Son tuhaflığı yalnızca prensin payına düşmüştü. Evden 100 adım uzaklaşmışlardı ki ısrarla susan kavalyesine çabucak şöyle fısıldadı. Sağa bakın lütfen. Prens dönüp baktı. Dikkatli bakın. Şu bankı görüyor musunuz? Parkta büyük 3 ağacın altındaki yeşil bankı. Prens gördüğünü söyledi. Hoşunuza gitti mi orası? Ben kimi zaman sabah erken, herkes henüz uyuyorken saat 7 civarında yalnız başıma gelirim buraya. Prens güzel bir yer olduğunu mırıldandı. Şimdi biraz uzaklaşın yanımdan. Sizinle kol kola yürümek istemiyorum artık. Ya da yine kol kola yürüyelim. Ama tek sözcük konuşmayın benimle. Kendi kendime düşünmek istiyorum.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 23 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Mustafa Yalın. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Fon soruşturması derinleştiriliyor. 7 fona ait tüm yatırımcı hareketleri tek tek incelenecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala fon soruşturmasında sorumlu kim varsa hesabını verecek dedi. Kozinoğlu soruşturması şüphelisi cezaevi doktoru evinde ölü bulundu. Dışişleri Bakanlığı Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını kınadı. İran Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir su altı cihazını ele geçirdi. Şimdi ayrıntılar. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Sermaye piyasası kurulu da Özat'a denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurul 2 yıl işlem yasağı ve 5 kişi için lisans iptali kararı aldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Özel ve Sarp Yener soruşturmada daha önce gözaltına alınmış ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Masak çalışması kapsamında da 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. Tutuklu şüphelilerden Muhammed Yarız'ın mal varlığına yönelik de tedbir uygulandı. Ayrıca 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanacak. Fon krizi soruşturması devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını söyledi. İdari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacak dedi.
2: Gereği neyse bir kere o yapılıyor ve yapılacak. Daha ilk anda Sayın Cumhurbaşkanımıza da konu arz edildiğinde, sunulduğunda sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacak, gereği yapılacak diye talimatını zaten verdi ve bu çerçevede de mesele devam ediyor. Sorumlu kim varsa o hesabını verecek, hesabı sorulacak ve soruluyor. Bu kadar net, bu kadar berrak. Yasal düzenlemeler, idari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacaktır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nda fon soruşturmasına dair konuştu. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edilecek dedi.
3: Tabii ki yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek. Burada her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurum ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar. Dolayısıyla biz temiz toplum ve temiz siyasetin adresiyiz.
1: Ömer Çelik fon krizinin Türkiye ekonomisi açısından

0: açısından sistemik bir risk oluşturmadığını belirtti.
1: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.
0: Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon kriziyle ilgili açıklamalarına da tepki gösterdi.
1: Onlar bize karşı linç kampanyası yürüteceklerine, Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partiyi nasıl hırsızlık organizasyonlarına ve yolsuzluk şebekelerine kendi genel başkanlıkları altında teslim ettiler, imha ettiler, bunun hesabını versinler.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek de sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.
2: Şundan kesinlikle emin olun, süreci hukuki yönden son derece titizlikle ele alıyoruz. Ucu nereye giderse gitsin vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren tüm sorunların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru evinde ölü bulundu. Turgay Tamer'in 12 gün önce yurt dışına giden eşi Marina Tamer eve döndüğünde Taner'i yerde yatar vaziyette buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ilk incelemelerine göre Taner'in ölümü şüpheli bulundu. Tamer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Eski cezaevi doktoru Turgay Tamer daha önce Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak serbest bırakılmıştı. Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinin yapımını üstlenen Pana Film'in direktörü İhsan Karademir'in Silivri Adliyesi'nde savcılık tarafından şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Karademir sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde yolcu midibüsüyle otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrildi. Otomobil ise şarampole savruldu. Kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre ikisi çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Gazze'de İsrail'in soykırımı sözde ateşkesin gölgesinde sürüyor. Katil İsrail son olarak 8 yaşındaki bir çocuğu katletti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de katledilen Filistinlilerin sayısı 1417'ye yükseldi. İsrail zulmü Batı Şeria'da da devam ediyor. Kalendiye kontrol noktasında katil İsrail unsurları Filistinli genç bir kızı vurarak yaraladı. Katil İsrail unsurları yıkım, baskın ve işgali genişletmeye devam ediyor. Mısır, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini ve Filistin yönetiminin zayıflatılmasını reddetti. Kudüs'teki tarihi ve hukuki statükoya saygı gösterilmesini ve gerilimi tırmandıran uygulamaların durdurulması çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler'de Filistin devletine yönelik destek mesajları öne çıktı. Çin, Birleşmiş Milletler kürsüsünden Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Filistin devletinin kurulması için zamanın geldiğini vurguladı. İzlanda ise soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Gunnar Stoltenberg, Birleşmiş Milletler kürsüsünde provokasyonda bulunan katil Netanyahu'nun konuşmasına işaret etti. Esas ahlaki korkaklar, uluslararası hukuka defalarca aykırı davranan ve ona saygısızlık edenlerdir, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu haftası kapsamında New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü belirtti. Hakan Fidan, Filistin iklim değişikliği, gıda güvenliği, arabuluculuk ve göç gibi konularda yürütülen çalışmalara katkı sunulduğuna dikkat çekti. Fidan, Türkiye'nin öncülük ettiği girişimlerle krizlerin barışçıl çözümü için sunduğu önerilere gösterilen ilgi, ülkemizin artan diplomatik ağırlığını bir kez daha ortaya koydu, ifadelerini paylaştı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, katil Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmasına tepki gösterdi. Sanık kürsüsünde olması gereken birinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde katliam propagandası yapması, Birleşmiş Milletler'in de dünyanın da trajedisidir dedi. Çelik, Birleşmiş Milletler'de Türkiye rüzgarı estiğini de vurguladı. Ömer Çelik, İstanbul'da AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Buluşmaları etkinliğinde konuştu.
1: İnsanlık için en büyük kötülük bu soykırım şebekesi Netanyahu ekibidir. Bunun karşısında insan haysiyetini koruyan, insan onurunu koruyan insanlık ittifakının en gür sesi de Sayın Cumhurbaşkanımızdır diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de hitap ederken bütün salon dolup taştı. Yüksek bir ilgi ve alakayla hem ikili temaslar hem diğer toplantılar gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler ziyaretinde bir Türkiye rüzgarının estiğini hep beraber gördük. Ama kötülük şebekesinin ve soykırım şebekesinin başında olan Netanyahu konuşurken salon terk edildi. Sanık kürsüsünde olması gereken birinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde katliam propagandası yapması, Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam ve soykırım propagandasının sahnesi haline getirmesi Birleşmiş Milletler'in de dünyanın da trajedisidir.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskını lanetledi. Çelik, Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir dedi. Ömer Çelik, uluslararası toplumu, uluslararası hukuku ve kutsal mekanların statüsünü korumak adına net bir duruş sergilemeye çağırıyoruz mesajını paylaştı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü şekilde kınadı. Bakanlığın açıklamasında Netanyahu hükümetinin Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlallerle bölgedeki gerilimi körüklediği belirtildi. Provokasyonların barış ve istikrar çabalarını baltalamayı amaçladığı ortadadır denildi. Açıklamada İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamaları karşısında uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrı yinelendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 yılda güçlü Türkiye'nin inşası için büyük engellerin aşıldığını söyledi. Türkiye dünyada huzurun ve barışın teminatı haline geldi dedi. Bakan Işıkhan, İstanbul Arnavutköy AK Parti ilçe başkanlığında konuştu.
3: Türkiye'nin ulusal ve uluslararası ölçekte güçlü olması sadece kalkınmış, gelişmiş bir Türkiye değil. Aynı zamanda bölgesinde ve dünyada huzurun ve barışın teminatı haline gelmiş bir Türkiye anlamına da gelmektedir. Son 25 yılda güçlü bir Türkiye'nin inşası adına çok büyük engelleri aştık. Çok uzun yollar yürüdük ve yürümeye de devam edeceğiz. Küresel adaletin tüm insanlık için tecelli ettiği günleri görebilmemiz için daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz ve daha güçlü olmamız bir tercih değil, adeta bir zorunluluktur. Kalıcı refah, istikrarlı siyaset, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen tam bağımsız bir Türkiye için bugüne kadar nasıl çalıştıysak, bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayide üretim kapasitesindeki artışa dikkati çekti. Pek çok kalemde Türkiye'nin üretimde Avrupa birincisi olduğunu belirtti. İnsansız hava aracı üretiminde ise dünya lideri olduğunun altını çizdi. Bakan Kacır, AK Parti Gazi Osman Paşa ilçe başkanlığında konuştu. Türkiye yüzyılında daha büyük başarılara imza atacağız dedi.
4: Büyük mesafe kat ettik. Türkiye'yi baştan başa eserlerle, hizmetlerle, asırlık kazanımlarla buluşturduk. Bugün Türkiye beyaz eşya üretiminde Avrupa'da bir numara. Ticari araç üretiminde Avrupa'da bir numara. Otobüs üretiminde Avrupa'da bir numara. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numara. Çelik üretiminde Avrupa'da bir numara. Bugün Türkiye askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numara. Bu seviyelere kolay gelmedik. araştırma, geliştirme, inovasyon faaliyetlerine büyük kaynak ayırdık. Devrim otomobilini toprağa gömmüşlerdi. Devrim

0: otomobili TOGG'la Türk milleti yeniden sahneye çıktı. Beci Hürkuş'un Nuri Demirhan'ın önü kesilmişti. Şimdi Bayraktar'la, Akıncı'yla, Ankay'la, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kaan'la, Kızıl Elma'yla Türk milleti imzasını gökyüzüne attı. Ama bütün bunlar bir fragman, bir ön gösterim. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye yüzyılında inşallah çok daha büyük başarılara imza atacağız.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okullarda güvenliği artırdıklarını belirtti. Okul çevrelerinde asayişi ve sanal ortamda saldırı işaretlerini yakından takip ettiklerini söyledi. Okullarda alınan güvenlik önlemlerini hatırlatan Mustafa Çiftçi, 7 bakanlığın bu alanda ortak çalışma yürüttüğünü söyledi.
2: Maras saldırısından sonra biz siber devriyelerimizin sayısını daha da arttırdık. Mesela bu sene içerisinde Maras saldırısından sonra eylem yapacağına dair işaret veren sızıntı ortaya çıkan durumlarda 2.419 kişiyi gözaltına aldık ve bunun da 243 tanesi tutuklandı. Okulun civarında yine biz narkotik ekiplerimizle, güvenlik ekiplerimizle, asayiş ekiplerimizle operasyonlarımızı arttırmış durumdayız. Okul güvenliğini temin etmeye yönelik. Okulun civarında metruk yapılar varsa onları kontrol ediyoruz. Yıkılması gerekenleri yıkıyoruz. Yıkılamayacak durumda olanları erişime kapatıyoruz. Onun dışında internet kafeleri, oyun salonlarını, çocukların gidebilecekleri yerleri düzenli aralıklarla denetliyoruz.
1: Bakan Çiftçi ailelere de çağrıda bulundu.
2: Eğer evinde silahı olan ailelerimiz varsa lütfen silahlarına sahip çıksınlar. Çocuklarına sahip çıksınlar. Silahları çocukların erişebilecekleri, ulaşabilecekleri yere bırakmasınlar.
1: Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Ümraniye'yi ziyaret eden İçişleri Bakanı parti teşkilatıyla bir araya geldi. İç güvenlik konusunu değerlendiren Bakan Çiftçi, uyuşturucuyla mücadeleye ağırlık verdiklerini söyledi.
2: Bu yıl içerisinde toplamda 40 bin operasyon yaptık. Ve bunun neticesinde 33 bin 750 kişinin de tutuklanmasına vesile olduk. Yaptığımız operasyonların neticesinde de bu yıl toplamda 37 ton uyuşturucu madde ele geçirdik.
1: Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. İran Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir sualtı cihazını ele geçirdi. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye de müdahale ettiği açıklandı. ABD Başkanı Trump'tan da müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Bu hafta görüşmeler sürecek dedi. İngiltere'deki Amerika Birleşik Devletleri askeri üssü Fairford çevresinde 85 ev patlayıcı şüphesiyle tahliye edildi. Polis 5 kişinin gözaltına alındığını ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı. İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Amerikan savaş uçakları Fairford üssünü kullanıyor. İngiltere üssün savunma amaçlı kullanıldığını belirtiyor. Ancak bazı düşünce kuruluşları üssün saldırı amaçlı kullanıldığını öne sürüyor. Sayın dinleyiciler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Fon soruşturması derinleştiriliyor. 7 fona ait tüm yatırımcı hareketleri tek tek incelenecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, fon soruşturmasında sorumlu kim varsa hesabını verecek dedi. Kozinoğlu soruşturması şüphelisi cezaevi doktoru evinde ölü bulundu. Dışişleri Bakanlığı Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını kınadı. İran Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir sualtı cihazını ele geçirdi. Amilli futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. Yarın saat 21.45'te başlayacak mücadele Bursa'da oynanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurul toplantısında Saadettin Saran ve yönetiminin 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi. Sarı lacivertli kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olarak açıklandı. Türk Telekom Ankara Açık WTA 125'te kupa Berfu Cengiz'in oldu. Milli tenisçi finalde Sırp Teodora Kostović'i 2-6, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Berfu Cengiz böylece kariyerinin ilk WTA 125 şampiyonluğunu Ankara'da kazandı.
3: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Edirne hariç, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 13, İstanbul ve İzmir 17, Bursa, Denizli, Aydın ve Diyarbakır 15, Antalya 19, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Trabzon 20, Mersin 22, Gaziantep 16, Samsun 18, Erzincan 15, Sivas 10, Yozgat ve Erzurum 9, Kars 7 derece.
3: Yol durumu.
1: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında Aselsan Kavşağı, Kayacık Mahallesi arası ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 23 ana haber bültenini sunduk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere 942 sayılı bildiri. Akdeniz, atış eğitimi 28 ve 29 Eylül 2026 tarihlerinde saat 7'den saat 10'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 51 dakika kuzey, 28 derece 16 dakika doğu. 36 derece 31 dakika kuzey, 28 derece 22 dakika doğu. 36 derece 23 dakika kuzey, 28 derece 23 dakika doğu. 36 derece 20 dakika kuzey, 28 derece 22 dakika doğu. 36 derece 20 dakika kuzey, 29 derece 12 dakika doğu sahil. 36 derece 33 dakika kuzey, 29 derece 7 dakika doğu sahil. Denizcilere duyur.

0: gecenin içinden.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün 27 Eylül 2026 Pazar ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Önder Arıcan ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Bahar aylarında hava sıcaklığı ile birlikte nem oranlarının da değişmesi, özellikle yaz mevsiminden kış mevsimine geçiş dönemi olan sonbaharda havaların serinlemeye başlaması insan psikolojisi üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor. Depresyona yatkın olan kişilerse bu dönemden çok daha fazla etkileniyor. Uzmanlar bahar yorgunluğu olarak bilinen bazı olumsuz değişimlerin de aslında depresyonun belirtileri olabileceğine dikkat çekiyor. Peki bahar depresyonu kendini nasıl belli ediyor? Nelere dikkat etmeli? İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden psikolog Tuana Nur Yazıcılar'la konuşacağız efendim. Tiyatro alanında eleştiri disiplininin geliştirilmesi için faaliyet gösteren ve 74 ülkenin üye olduğu bir platformda çalışmalarını sürdüren Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nin bu yıl 33. kez vereceği tiyatro ödülleri sahiplerini buluyor. 8 ayrı kategoride belirlenmiş

Belirlenen ödüller 29 Eylül'de düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek. Onur ödülü, özel ödül, yılın oyunu, yılın yönetmeni, yılın oyun metni, yılın oyuncuları ve yılın genç ekibi kategorilerinde adı atılan ödüller kapsamında tek kişilik performansların değerlendirildiği ayrı bir oyunculuk kategorisi de eklendi. Tiyatro ödüllerini ve her açıdan tiyatroyu, tiyatro eleştirmeni Mehmet Konuk'la konuşacağız. Altı yol bisikleti dünya şampiyonası 20-27 Eylül tarihleri arasında Kanada'nın Montreal şehrinde koşuldu. Elit erkeklerde yıldız bisikletçi Tadej Pogačar'ın yokluğunda pek çok dev isim sahne aldı. Programda yer alan farklı etkinliklerde 100 ülkeden toplam 1000 bisikletçi yarıştı. Diğer taraftan amatör bisikletçileri buluşturan Türkiye Bay Tour de France 2026 İstanbul'da 3. kez yapıldı. Fransa bisiklet turunda 4 kez şampiyon olan Chris Froome da bu yarış öncesi İstanbul'da pedal çevirdi. Bisikletle dolu bu haftayı TRT Spor muhabiri Ömer Yavru ile konuşacağız.

0: Değerli dinleyiciler, bahar aylarında hava sıcaklığıyla birlikte nem oranlarının da değişmesi, özellikle yaz mevsiminden kış mevsimine geçiş dönemi olan sonbaharda havaların serinlemeye başlaması insan psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler barındırıyor. Depresyona yatkın kişiler bu dönemde daha çok etkilenebiliyor. Uzmanlar bahar yorgunluğu olarak bilinen bazı olumsuz değişimlerinde aslında depresyonun belirtileri olabileceğine dikkat çekiyor. Peki baharda depresyonu kendine nasıl belli ediyor bu depresyon? Nelere dikkat etmek gerekiyor? İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden psikolog Tuana Nur Yazıcılar telefon attığımızda. Merhaba.
1: Merhabalar.
0: Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim. İyiyim, sizler?
0: Teşekkürler, bizler deyiz efendim. Nedir bu bahardan çektiğimiz? Bazıları alerji oluyor, bazıları bahara güzellemeler yapıyor ama bir de depresyon da var bu işin içinde baktığımızda. Bahar depresyonu nedir diye size sorsak neler anlatırsınız bize efendim?
1: Evet, bahar aslında daha çok sonbaharda gördüğümüz bahar depresyonu tek başına ayrı bir hastalık isminden ziyade mevsim geçişleriyle birlikte ortaya çıkan ya da belirginleşen depresif belirtiler aslında. Hı hı. Bunun temel nedeni ışık süresinin değişmesi. Bununla beraber uyku düzenimiz değişebiliyor ya da bozulabiliyor. Günlük rutinlerimizde farklılaşmalar olabiliyor. Tabii bazı kişilerde bu değişikliklere daha hassas yaklaşabiliyor.
0: Evet. Peki bu yorgunluğu nasıl, ne gibi farkı var diğer yorgunluklara göre?
1: Aslında daha çok halsizlik, uyku hali, enerjisiz hissetmek gibi tanımlayabiliriz bu bahar yorgunluğunu. Ama depresyon, yani bahar depresyonu dediğimizde bunun üzerine bir isteksizlik. Yani normal hayatta yaptığı, sevdiği işlerden keyif alamama, umutsuz hissetme, kişinin kendisine yönelik ya da bazen çevresine yönelik olumsuz düşünceleri olabiliyor. Tabii zaman zaman sosyal çevresinden de uzaklaştığını, kişilerin kışın gelmesiyle beraber havaların soğumasıyla evlerine döndüklerini biliyoruz. Tüm bu kapsamlı belirtiler aslında bahar yorgunluğu, bir nevi bahar depresyonuyla tanımlanabiliyor.
0: Evet, ama peki mesela etkisi neden böyle bir bahara böyle bir depresyon etkisi yaratıyor? Böyle tatilden çıkılması mı, yağmur yağması mı, havaların erken kararması mı? Buna neden, depresyona neden olan şeyler neler baktığımızda?
1: Evet, aslında daha çok ışık, az önce sizin de söylediğiniz gibi havaların

0: gerekiyor. Ancak bunu daha çok biz günlük rutinlerimizin, uyku düzenimizin değişmesini de eşlik ettiğini biliyoruz. Bütün bunlar tabii vibro sistemimizi etkiliyor.
1: Şimdi sonbaharla ilkbahar depresyon diye bir ayrım var mı, yoksa sadece sonbaharda mı depresyona giriyoruz? İlkbaharda bir depresyon durumu söz konusu mu? Mesela kışın çıkmaktan, kışı seven kişilerde ilkbahara girdiğinde depresyona girme olasılığı var mı?
0: Ya var tabii. Biz buna daha çok, yani sık sık gördüğümüz sonbahar ve kış ayları aslında ilkbaharla birlikte hafiflemesini bekliyoruz, ama bunun tam tersi de olabiliyor. Yani özellikle bazı kişiler ilkbahar yaz dönemlerinde ruhsal olarak daha zorlanabiliyor. Yani dolayısıyla biz işte kış gelir depresyonumuz başlar, yaz geldiğinde daha enerjik hissederiz diyemiyoruz her zaman. Kişiden kişiye göre çok çeşitlenebiliyor. Burada önemli olan klinik anlamda bizim için kişilerin birkaç yıl üst üste aynı mevsimde benzer özellikler, belirtiler göstermesi. Yani işte sizin de söylediğiniz gibi bazı kişiler kışın kendini daha iyi hisseder, daha keyifli olurlar. Bazıları yazın daha iyi hissediyor olur.
1: Evet, o zaman mesela bunu mevsimlere göre ayırmak doğru mu, yoksa daha çok böyle baharda, özellikle sonbaharda bir depresyona girildiği için mi bir bahar depresyonu adını veriyoruz? Oransal olarak baktığımızda daha çok bahar depresyonu mu yaşanıyor?
0: Evet, sıklıkla sonbaharda daha fazla görüyoruz, ama mevsimlere göre ayırmak çok mümkün değil. Çünkü gerçekten çok kişiden kişiye göre çeşitlenen bir konu.
1: Peki bu günlük yaşamda hissettiğimiz sıradan bir yorgunluk veya keyifsizlik ne zaman klinik bir depresyon belirtisi olarak değerlendirilebiliyor?
0: Şöyle, aslında hepimiz zaman zaman kendimizi depresif hissedebiliyoruz. Yorgun hissedebiliyoruz. Günlük hayatımızda zaten birçok stresle baş etmeye çalışıyoruz. Ancak klinik olarak depresyon dediğimiz durum, kişinin artık işlevselliğini kaybetmesi. Yani normal şartlarda keyif aldığı işlerden keyif alamaması, sosyal çevresinden uzaklaşması, uyku düzenindeki bozulmalar, bazen çok fazla uyumak ya da hiç uyuyamamak gibi. Beraberinde iştahta değişiklikler görüyoruz. Yine burada da işte çok yemek yemek ya da daha az. Yani kişinin kendinde var olan değişimler, radikal değişimler bizim için daha çok klinik depresyonla özdeşleşiyor.
1: Peki kişi kendi anlayabilir mi depresyona girdiğini?
0: Tabii ki anlayabilir. Yani özellikle keyifsiz hissetme hali olur burada. Ama dediğim gibi, yani kişinin hayatında ne olduğu da önemli. Bunu sadece mevsime bağlamak doğru değil. Eğer örneğin çok yoğun bir iş tempomuz varsa ya da ilişkimizde problemlerimiz varsa, burada bununla ilişkili bu belirtileri gösterebiliyoruz. Ama bütün bunları yok saydığımız bir tabloda mevsim geçişlerinde, eğer keyifsiz, yorgun, dikkatimizin dağıldığı ya da saydığımız diğer belirtileri yaşıyorsak, mutlaka kendimizi değerlendirip bunu fark edebiliriz.
1: Evet. Şimdi bahar depresyonu diye girdik ya mevzuya, baktığımızda o zaman bu geçici bir depresyon süreci mi bahar depresyonu dediğimizde? Mesela kışa geldiğimizde, yaza tekrar döndüğümüzde bu depresyon geçiyor mu?
0: Biz sıklıkla 2 haftayı aşan sürelerde geçmesini bekliyoruz. Yani maksimum 2 hafta devam eden bir depresyon gibi tanımlayabiliriz çok kaba tabirle. Eğer zaten daha uzun sürüyorsa, artık kişinin işlevselliğini bozabilir. Bu yüzden mutlaka burada profesyonel bir destek istiyoruz, almasını istiyoruz.
1: Bazen de insanlar böyle duygusal durumları seviyor ya, bu duygusal durumdan da çıkmak istemiyorlar. Bazen de farkına varmayabilirler belki. Bilmiyorum, farkına varmama durumu söz konusu oluyor mu depresyonda? Etraftakilerin uyarısıyla falan şekilleniyor mu bu durum?
0: Ya aslında farkına varmamaktan ziyade, dediğiniz gibi, o duruma alışmış olabiliyor. Günlük hayatta zaten çok keyif aldığı bir şey yoksa ya da içinde kendini mutsuz hissediyorsa kişi, bunu fark etmeyebilir dediğiniz gibi. Çevresindeki kişiler bunu fark edebilir. Ya seni keyifsiz görüyorum, mutsuz görüyorum, dikkatin çok dağınık. O zaman eğer ki çevremizden bunları duyuyorsak, muhakkak dikkate alıyor olmakta fayda var.
1: Bir de bunu kabullenmiyorlar belki de depresyona girdiklerinde. O öyle bir durumda, mesela eşimizde, dostumuzda böyle bir durum gördüğümüzde biz nasıl faydalı olabiliriz ya da hiç yaklaşmamalı, o durumu yaşamasına müsaade mi etmeliyiz?
0: Yani şöyle, tabii ki bazen kişi kendini o kadar yorgun hissedebiliyor ki bir yardım almaya ya da harekete geçmeye dahi zorlanabiliyor.

0: biliyor. O yüzden eğer ki fark ediyorsak bunu ve yardım teklif ettiysek ve dönüş alamadıysak belki adım atmasını sağlayabiliriz. Zaten depresyonda bizim çözmeye çalıştığımız şey başlamasını sağlamak. Neye? Keyif aldığı şeylere. Örneğin işte dışarı çıkıp bir 10 dakika yürüyüş yapması, sevdiği bir aktiviteye geri dönmesi. Belki çevremizdeki kişi de böyle depresif belirtiler görüyorsak şayet sevdiği şeyleri yapması konusunda ona destek olabiliriz ya da ona bu konuda yardımcı olabiliriz kabaca.
1: Peki mesela bir kişinin bu depresyon belirtilerini biraz daha detaylandırırsak hangi durumlarda bir depresyona girdiğini ya da girdiğimizi hissedebiliriz? Yemek yeme alışkanlığının değişmesi, evden çıkmama, melankoli veya başka neler bunlara ekleyebiliriz?
0: Yani öncelikle şunu söylemek istiyorum ki depresyonu üzgün olmakla çok karıştırabiliyoruz. Yani hepimiz üzülüyoruz, moralimiz bozulabiliyor. Depresyonda ise bu durum daha kalıcı hale geliyor aslında ve kişinin yaşamının birçok alanını etkilemeye başlıyor. Eskiden keyif aldığı şeylerden keyif almıyor, enerjisi düşüyor, kendini değersiz ya da umutsuz hissedebiliyor gelecekle ilgili. Dikkatini toplamakta zorlanıyor. Bu da önemli etkilerinden biri. Uyku ve iştahı zaten söyledik ama depresyon böyle biraz moral bozukluğu gibi değil de çok daha ciddi, uzun süren ve kişinin işlevselliğini yani işte iş hayatını, ilişkisini, sosyal çevresini olumsuz etkileyen bir durum. O yüzden bu açıdan değerlendirmek gerekir.
1: Peki iş ve okul performansına nasıl bir etkisi var? Nasıl odaklanmayı mı etkiliyor? Nasıl bir etkisi oluyor?
0: Evet. En başta isteksizlik oluyor. Yani işe gitmek zorunda kişi ve kendini mutsuz hissediyor, keyifsiz hissediyor. Orada sosyalleşmek istemeyebilir. Mesela yapması gereken işleri unutabilir, atlayabilir fark etmeden. Gün içerisinde kimseyle sohbet etmek istemeyebilir. Ya da kendiyle alakalı değersizlik algıları oluşabilir. Başarısızlığa yönelik. Hem iş yaşamında hem de okul yaşamında en çok bunlarla karşılaşıyoruz depresif belirtilerde.
1: Evet. Peki mesela iş yaşamında veya okul yaşamında ya sosyal çevrede bu süreci böyle daha rahat atlatabilmek için ne tür küçük düzenlemeler yapılabilir baktığımızda?
0: Ben burada rutinlere çok önem veriyorum aslında. Kişi için yani depresyonda olan kişi için tabii ki rutine devam ettirmek zorlayıcı oluyor. Ancak ne kadar keyifsiz hissedersek hissedelim. Öncelikle dışarı çıkmak için birazcık kendimizi motive etmemizde fayda var. Yani buna bir adım atmak. Tabii bunun içinde iş ve okul yaşamında sosyalleşmek için çaba sarf etmek. Yani işte bir kahveye çıkmak, belki arkadaşımızla sohbet etmek. Okul yaşamında keza aynı şekilde odaklanamadığımızı fark ettiğimizde belki çevremizdeki arkadaşlarımızla bu durumu konuşup çözüm bulmaya çalışmak gibi gibi. Tabii bunlar çok daha düşük belirtilerde geçerli. Yani çok şiddetli bir depresyonumuz varsa bunlar çözüm olmayabilir. Orada mutlaka profesyonel destek öneriyoruz. Ancak tabii mevsimsel geçiş bahar depresyonu dedik başta. Bahar depresyonunda bu küçük adımlar faydalı olabilir.
1: Peki bahar depresyonu böyle genel bir depresyona dönüşebiliyor mu?
0: Dönüşebilir, kalıcı hale gelebilir aslında. Yani mevsimsel işte geçiş döneminde başlayıp sonrasında uzun süren ve kişinin iyice keyifsiz, umutsuz olduğu bir hale evrilebilir.
1: Peki mesela bu bahar depresyonu böyle kişiye göre değişiyor mu? Mesela en çok kimlerde görülüyor? Böyle görülen bir melankoli ruh halinde olan kişilerde görülme oranı daha mı fazladır? Yani böyle baktığımızda kimlerde görülme ihtimali daha fazla?
0: Her yaşta, her bireyde görülebilir ama dediğiniz gibi aslında daha önce depresyon yaşamış ya da başka bir ruhsal zorlanma yaşamış kişilerde ya da uyku düzeni tam oturmamış, yani iyi uyuyamayan, düzenli beslenmeyen ya da çok yoğun stres altında olan kişilerde bahar depresyonu daha çok görüyoruz.
1: Evet, şimdi depresyon dediğimizde aslında sanki böyle büyüklerde görünen bir durummuş gibi algılanıyor ama mesela böyle ilkokula başlayan çocuklarda ya da ortaokula başlayan çocuklarda da depresyon görünme ihtimali var mıdır? Çünkü onlarda da çok isteksiz oluyorlar okula giderken. Bu geçici bir buna bir ad koyuluyor mu mesela?
0: Evet, aslında görebiliyoruz. Çocukluk döneminde depresyon diyoruz daha çok oraya ama depresif belirtiler ya da depresyon, şiddetli depresyon

0: daha çok ergenlikte karşımıza çıkıyor. Orada şiddetlenebiliyor. Ergenliğin verdiği belirtilerle beraber özdeşleştiğinde daha da şiddetli, işte ailemize yönelik de tepkilerin olduğu bir hale evrilebiliyor. Ama orada çocukların özellikle işte okula gitmek konusunda isteksizlik yaşaması, keyifsiz olması birçok nedenden kaynaklanabiliyor. Sadece nesin geçişiyle ilişkilendiremeyiz. Hepsini bir arada değerlendirmekte fayda var ama tabii ki her yaşta bireyde görülebilir.
1: Evet, peki bu da

0: istek şikayetlerin ya da isteksizliğin. Eğer ki artıyorsa farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Örneğin çocuğumuz okulla alakalı bir kaygı yaşıyor olabilir, ailesinden ayrılmakta zorlanıyor olabilir ya da anne baba çocuğu okula göndermek konusunda kaygılı olabilir. Bütün bunların bir arada değerlendirilmesi gerekir.
1: Bunları değerlendireceğiz ama mesela bu değerlendirdikten sonra çocuğumuza nasıl yaklaşacağız yani?
0: İletişim çok önemli. Yani çocuğumuzla sağlıklı bir iletişim geliştirebildiysek şayet her şeyi konuşabilirsiniz. Neden okula gitmek istemediğini, okulda onu rahatsız, mutsuz eden bir şey olup olmadığını ya da bizden ayrılmakta mı zorluk yaşıyorsun diye sorabilirsiniz. Burada aldığınız cevaplar karşısında sakin olmakta fayda var. Çözüm bulması için yol göstermekte fayda var aslında. Bunun bir adaptasyon süreci olduğunu, eğer ki çok küçük yaşta bir çocuğumuz varsa muhakkak gün gittiğinde onu okuldan alacağımızı ya da işte servisle geliyorsa evde bekleyeceğimizi söyleyerek okula alışması konusunda destek olabiliriz. Ama çok şiddetli bir şey yoksa, belirtiler açısından söylüyorum, çocuğu okula göndermekte fayda var. Yani isteksizlik yaşıyor, keyifsiz diye okuldan almıyoruz. Tam tersine okula gitmesini sağlıyoruz.
1: Bu şiddetli dediğimiz davranış mesela nasıl davranışlar? Nereye kadar gidiyor bu davranışlar? Bazen fark etmeyebiliyor çünkü veliler. Hangi aşamada daha profesyonel bir destek almaya yönlenmeliler?
0: Yani şöyle, çocukta süreyen ağlama olabilir, keyifsiz ruh hali, artık işte yemek konusunda zorlanıyor, somatik ağrıları olabilir, karın ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı gibi. Bunlar bizim için daha alarm olan durumlar aslında. Eğer ki bunları yaşıyorsak ve artık işte 2 hafta oldu, çocuk hala okula devam ediyor ve belirtileri giderek artıyorsa mutlaka uzman desteği öneriyoruz.
1: Bir beslenmenin peki depresyonla ilgisi var mı? Sağlıklı beslenmek faydalı bir durum mu?
0: Tabii çok ilgisi var. Şöyle ki beslenme aslında bizim hem ruh sağlığımız hem fiziksel sağlığımız için çok kıymetli. Ama daha depresif hissettiğimiz dönemlerde ya da daha bu kışa geçişten söz ettik. Buralarda kişi kendini mutsuz hissettiğinde daha şekerli, hızlı enerji veren yiyeceklere yönelebiliyor, karbonhidratlar gibi. Bu aslında kısa süreli bizim enerjimizi arttırsa da, yani daha iyi hissetmemize sebebiyet verse de, akabinde hemen bir yorgunluk, halsizlik ya da daha kötü hissetmeyi beraberinde getirebiliyor. O yüzden burada dengeli, sağlıklı beslenmek ruh sağlığımız açısından çok kritik, depresyon açısından da öyle.
1: Evet, beslenmeyi sorduk. O zaman spor da soralım. Sporun bir etkisi var mıdır depresyona ya da bu dönemdeki geçişlere?
0: Kesinlikle. Yani hareketin ruh sağlığı üzerinde olumlu etkilerini zaten biliyoruz. Ama burada spor dediğimizde kişilerin zihninde böyle çok ağır sporların da canlanmasını istemiyorum. Hele böyle daha depresif, zaten adım atmakta zorlandığımız dönemde bizim için 10 dakika yürüyüş bile çok kıymetli. Eğer ki yapabiliyorsak dışarıda yapılmasını, gün ışığında yapılmasını öneriyoruz. Hem o depresif belirtilerden biraz olsun uzaklaşmak için, hem de nefes almak için faydalı aslında.
1: Bir de uyku kalitesini soralım. Uyku kalitesi nasıl etkiliyor? Sağlıklı bir uyku rutini oluşturmak için önerileriniz nelerdir?
0: Şöyle ki, uyku bizim bütün hayatımızı etkiliyor. Yani odaklanmamızı, başta saydığımız bütün belirtileri bütünüyle etkileyen etmenlerden biri. Çocuklarda da öyle. İyi uyumak, beraberinde iyi odaklanmak, gün içerisinde daha enerjik olmak, kendimizi daha iyi hissetmekle doğru orantılı. O yüzden akşam uyuduğumuz saatle sabah uyandığımız saat arasındaki uykunun bize yeterli olduğundan emin olmak. Tabii ki bu her yaşa göre çeşitlenebiliyor, ancak sabah çok erken saatte kalkıyorsak akşam ona göre uyumak ve mümkünse her gün aynı saatte, yani tabii ki ufak oynamalar olabilir ama çok saatleri değiştirmeden aynı rutinde bir uyku rutini oturtmakta fayda var. Örneğin işte akşam gece 11'de uyuyorsak, sabah 8'de 7'de uyanıyorsak her gün bu rutini korumak sistemimiz için çok daha sağlıklı.
1: Evet, peki o zaman şimdi gençlerimiz ya da büyüklerimiz de keza aynı şekilde ellerinden bu telefonları düşürmüyorlar.
0: Maalesef.
1: Dijital olarak şimdi bu dijitale maruz kalmak başımıza nasıl işler açıyor? Depresyona olumlu olumsuz etkileri var mıdır?

0: Yani aslında bizi çok farklı boyutlarda etkiliyor. Uyku dedik, hemen oradan başlayayım. Uyumadan önce hepimiz ilk işimiz telefona bakmak oluyor. Telefonu kapatıp uykuya dalmaya çalışıyoruz. Ancak sürekli olarak telefona maruz kaldığımızda beynimiz aslında orada çalışmaya devam ediyor ve uykuya geçiş zorlaşabiliyor. O yüzden uyumadan önce muhakkak yarım saat önce telefonu bırakmayı öneriyoruz. Tabii ekranın depresyonla özdeşleştirdiğimiz bir diğer kısmı da klinikte çok gördüğümüz kişilerin gördükleri, özellikle sosyal medyada gördükleri içerikler, karşılaştırdıkları kişilerle aslında kendini değersiz ya da yetersiz hissetmesi, daha keyifsiz, mutsuz, umutsuz ya da olduğu hayatı beğenmemesine sebebiyet verebiliyor. O yüzden ekran bizi bu perspektifte çok fazla etkiliyor. Tabii ki dikkatimizi de olumsuz etkileyebiliyor. Günlük işlerimizi yerine getirmekte zorlanabiliyoruz. O yüzden ekranda burada ayrıca değerlendirmek gerekiyor tabii ki.
1: Evet, şimdi bir de böyle o özellikle sosyal medya, bahar geldi, herkes çok mutlu. Ve etrafımıza baktığımızda bir baharın gelmesinde birlikte mesela canlanma, neşe anlamı da yükleniyor. Çevrenin yüksek enerjisinde uyum sağlayamamak bu kişide bir suçluluk, yetersizlik hissi mi oluşturuyor? Nasıl yorumlarız bunu?
0: Tabii, yani kişi otomatik olarak gördüğü hayatlarla kendini karşılaştırma eğiliminde. Örneğin işte sonbahardayız. Sonbaharda çok mutlu olan, çok enerjik olan birini görüp ya da işte bu tarz paylaşımları olan birini görüp ben neden böyle hissetmiyorum diye daha da o duygunun içine girebiliyor. Ama şunu söylemek istiyorum ki yansıtılan hayatların hiçbiri gerçek değil. Çünkü kendimizi her zaman mutlu, enerjik hissetmemiz de mümkün değil. Bunu bilmek, yani eğer ki sosyal medya kullanıyorsak bile, aktif çok yoğun kullanıyorsak bile, orada yansıtılanların gerçek olmadığını bilmek önemli.
1: Evet, şimdi bir de her mevsim geçişinde, her pazartesi günleri ya da her dönemde başladığımızda, okula, işe başladığımız yeni dönemlerde yenilenme ve karar alma aşaması oluyor mesela. Baharda aslında bunlardan bir tanesi. Baharda bir karar alma dönemi gibi, yaz bitti, bu baharda kilolarımdan kurtulacağım mesela, benim aklıma gelen. Ya da bu yaz, bu kış spora başlayacağım, seneye böyle girmeyeceğim gibi durumlar söz konusu oluyor. Aslında bu bireyin üzerindeki bu değişim baskısı da biraz depresif eğilimleri artırabiliyor mu?
0: Arttırabiliyor. Biz eğer kişi hayatında yeni bir şeye başlamak istiyorsa, bu diyet olabilir, spor olabilir, dediğimiz gibi en çok akla bunlar geliyor ilk aşamada. Ya da işte yeni bir dil öğrenmek olabilir. Bunun için kendine belli bir zaman koymamasını istiyoruz. Yani işte pazartesi başlayacağım ya da Ekim ayında başlayacağım gibi gibi. Eğer ki başlamak istiyorsa haftanın ortasında da başlayabilir, o hafta sonunda başlayabilir. Çünkü bu ertelemeyi beraberinde getiriyor. Örneğin o pazartesi farklı bir işi çıkıyor ya da farklı bir durum oluyor. Kişi kendini yetersiz hissediyor. İşte yine yapamadım, yine başaramadım, yine beceremedim gibi. Bu da kişinin dediğimiz gibi kendini daha mutsuz, keyifsiz hissetmesine ve yapacağı işi tamamen bırakmasına sebebiyet verebiliyor.
1: Evet, bir de aslında gün içerisinde böyle insanlar değişik ruh hallerine giriyorlar ya, mesela bir anda tükendiğini hissediyorsun ya da hüzünleniyorsun, öfkeleniyorsun bir anda mesela, bunu da farkına varıyorsun ama o öfkeye, o hüzne engel olamıyorsun. Böyle bunları fark ettiğin anda onun içerisinden çıkmak için böyle kolay bir teknik var mı, ya uygulaması gereken sihirli bir şey var mı? Hemen öfkelendim ama bundan, bu durumdan çıkmalıyım, hüzünlendim ama bu durumdan çıkmalıyım, bunun farkındasın ama çıkamıyorsun. Yardımcı olabilecek bir unsur var mı oradan çıkmak için?
0: Yani şöyle ki aslında şunu söylüyorum ben, her duygu bizim için. Yani zaman zaman mutsuz, öfkeli, keyifsiz hissedebiliriz. Bunda hiç sorun yok. Eğer bunu çok yoğun hissediyorsak, o anda çok ciddi mutsuzluk yaşıyorsak, kendimize şunu söylemek. Yani bu sonsuza kadar sürmeyecek. Bir süre sonra bu belirti geçecek dediğimizde, kişiler genelde kendini daha rahatlamış hissediyor. Yani bu duygu böyle devam etmeyecek. Belli bir süre devam edecek ve geçecek. Öfke de aynı şekilde. Durmak, belki anda kalmaya çalışmak, o anda keyif aldığımız bir şey varsa odamızda, atabileceğimiz farklı bir şey varsa buna odaklanmaya çalışmak kesinlikle faydalı olabilir.
1: Evet, o zaman son olarak eklemek istediğiniz, şunu da söylemesem olmaz dediğiniz cümleleri alıp veda edelim efendim size.
0: Evet, şöyle ki söyledim aslında, genel olarak her şeyden bahsettik ama Depresyona genel bir mutsuzluk hali olarak bakmamakta fayda var. Yani eğer ki bu belirtilerimiz şiddetlendiyse, işlevselliğimizi bozuyorsa ve artık baş edemediğimiz bir noktaya geldiyse mutlaka profesyonel bir destek almamız gerekiyor.
1: Teşekkür edelim ve iyi geceler diyelim size.
0: Ben teşekkür ederim. İyi geceler.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, Tuana Nur Yazıcılar telefon hattımızdaydı. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden psikolog kendisine teşekkür ediyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, tiyatro alanında eleştiri disiplininin geliştirilmesi için faaliyet gösteren ve 74 ülkenin üye olduğu bir platformda çalışmalarını sürdüren Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nin bu yıl 33. kez vereceği tiyatro ödülleri sahiplerini buluyor. 8 ayrı kategoride belirlenen ödüller 29 Eylül'de düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek. Onur ödülü, özel ödül, yılın oyunu, yılın yönetmeni, yılın oyun metni, yılın oyuncuları ve yılın genç ekibi kategorilerinde dağıtılan ödüller kapsamında tek kişilik performansların değerlendirildiği ayrı bir oyunculuk kategorisi de eklendi. Tiyatro ödüllerini ve her açıdan tiyatroyu, tiyatro eleştirmeni Mehmet Konuk'la konuşacağız. Telefon attığımızda kendisi. Merhaba.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkürler. İyiyim, sağ olun. Sizden nasılsınız?
0: Teşekkürler, bizlerdeyiz. Önce genel bir yerden başlayalım dedik. 2025-26 lütfen sezonunu geride bırakırken bir eleştirmen olarak ilk baktığınızda size bu sezonun tiyatrosunu anlatan temel tablo nedir ve sahnede nasıl bir insan gördünüz diye sormak isteriz efendim.
1: Evet, güzel bir sezon geçirdik. Ben bu sezonun tiyatrosuna baktığımda ilk olarak daha çok içe dönmüş bir insan gördüm. Daha doğrusu birçok eleştirmen de böyle söyledi. Kendi hayatını anlamaya çalışan, kendi yarasını çözmeye çalışan, ilişkisini ya da ilişkilerini anlamaya, anlamlandırmaya çalışan, belki de yalnızlığına bir mana bulmaya çalışan bir insan vardı sahnede. Bunun çok anlaşılır sebepleri var tabii ki. Çünkü pandemi sonrasında insanların birbirleriyle, işte ev ortamıyla, çevreyle, hatta kendisiyle ilişkisi bile değişti. Bir yandan da ekonomik sıkışmışlık arttı. Büyük kentte yaşamanın getirdiği yalnızlık da daha görünür oldu. Dolayısıyla insanların bir şeyleri anlamlandırma çabası arttığı gibi bir yandan da çok tenakuz arz eden bir şey oldu. Girecek duygusu zayıflamaya başladı. Dolayısıyla tiyatronun da dönüp insanın iç dünyasına bakması bu alanda, yani hem ekonomik kriz, hem pandemi sonrası, hem daha içe kapanma haliyle, dolayısıyla çok da şaşırtıcı değil. O yüzden bu sezon özellikle dediğim gibi yalnızlığı anlamaya çalışma, özellikle kadınların kendi deneyimleri bunun üzerinden yine anlamlandırmaya çalışma, tam tersi de erkek oyuncuların erkeklik, eril yapı ya da kadın oyuncuların bu olaya bakışı, patriarkayı eleştirmesi, kişisel özgürlüğü ön plana çıkarması, aile ve travma gibi, daha doğrusu aileden kalma travmalar gibi kişisel hikayeler çok görünmeye başladı. Ama benim burada eleştirmen olmanın altını çizdiniz ya, asıl olarak benim ilgilendiğim o söylediğiniz ikinci soru. Çünkü bütün bunları tamam sahnede konuşuyoruz, işliyoruz ama nasıl konuşuyoruz? Her mesleğin ya da her meselenin daha doğrusu bir güncel olması tamam, anlaşılır. Evet, bunu konuşabiliriz ama sonuçta tiyatro yapıldığı için sanatsal olarak nasıl ele alındığı, iyi ele alıp alınmadığı da mutlaka gündeme gelmeli. Tamam, yalnızlık bu sezon çok anlatıldı fakat biz yalnızlığın nedenlerine baktığımızda bazen bir çelişki görüyoruz. Yani tamam, insanlar bir yandan modern insan yalnızlaştı diyor. Diğer taraftan da sahnedeki karakterlerin büyük bölümüne baktığımızda bu yalnızlığı üreten davranış biçimlerinin kendisini sorgulamıyoruz. Yani evet, modern insan yalnızlaşıyor ama niye yalnızlaşıyor? Buna dair hiçbir önerme yok. Ya da insan ilişkilerinde sürekli olarak bir bencillik başladı. Yani bencillikteki o leyi çıkaralım. Bir ben, bir enecilik başladı. Ben ne istiyorum diye soruyoruz. Aslında orada ya bir saniye, karşı taraf ne istiyor ve biz birlikte ne kurabiliriz diye sorması da gerekiyor. Dolayısıyla bu sezonun en büyük tartışmalarından biri, ki bence tartışacağız da, önümüzdeki sezon daha az oyun çıkıyor. Çünkü bir önermesi yok. Seyirci de ister istemez o önermenin olmadığı yere çok fazla gitmek istemiyor. Dolayısıyla modern insanın o bütün hikayesi vardır ya, hani kendimi gerçekleştireyim. Tamam, kendini gerçekleştir ama kendini gerçekleştirirken, yani bunu kurarken de bir süre sonra başkasına yer bırakmayacak hale gelme. Çünkü insan sadece kendisini gerçekleştiren bir varlık değil. Aynı zamanda ilişki kuruyor, medeni bir varlık. Yani seviyor, bağlanıyor, fedakarlık yapıyor, vazgeçiyor. Dolayısıyla önümüzdeki tiyatro sezonlarında artık böyle sadece ben değil de bizi de artık yeniden keşfetmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, evet. Şöyle, cümle arasında bir kadın meselesinden bahsettiniz ve eril yapı eleştirisinin öne çıktığından bahsettiniz. Şimdi bu yoğunluk tiyatroyu zenginleştiriyor mu, yoksa zaman zaman aynı söylemlerin tekrarına mı yol açıyor diye sormak istiyoruz.
1: Aslında ikisini de yapıyor. Yani öncelikle bu kadınların kendi deneyimlerini sahneye taşıması tabii ki çok önemli, son derece önemli. Maalesef çoğu zaman biz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bile sahneye çıkanların kahir ekseriyetinin erkek olduğunu görüyoruz. Hatta 6 konuşmacı varsa, panelist varsa 6 da erkek. Hayır efendim, bir saniye, kadınlar bu sorunu konuşsunlar. Yani dolayısıyla kadın deneyimlerinin anlatılması çok önemli. Hem de kadınlar tarafından.

0: tarafından. Çünkü az önce ifade ettiğim gibi yani tiyatro aynı zamanda görünmeyi de görünür kılar. Sanatı, sanat olması bağlamında zaten bunu yapması gerekiyor. Yani bir topla bazı deneyimler yeterince de konuşulmuyorsa tiyatro onları da konuşmalı, onları konuşulur hale getirmeli. Ama burada bir tehlike var işte. Ne o? Yani bir düşüncenin doğru olması gerçekten o düşüncenin güçlenmesi onun çok iyi bir tiyatro olduğu anlamına gelmiyor. Tamam, mesela bir eril gücün ya da eril egemenliğin patriarkayı eleştiren bir oyun var diyelim. Düşündük bunu, tamam. Ama bir bakıyoruz ki erkek karakter baştan sona kötü. Kadın karakterse baştan sona mağdur olarak kuruluyor. Sonra erkek karakter cezalandırılıyor. Kadın özgürlüğünü ilan ediyor ve oyun bitiyor. Burada bir düşünce yok ki. Oysa evet, tiyatro burada bir önermede bulunmak zorunda. Yani seyircinin zaten bildiği bir sonucu tekrar tekrar ona söylemenin sanat açısından yeterli değil. Sanat açısından yeterli olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü tiyatro böyle bir şeyi kanıtlamak yerine aksine araştır, sorgula, düşün demeli. Yani bir erkek karakteri ya da bir kadın karakteri çok kötü demek kolay. Ama zor olan şu: o kadın karakter neden mağdur oldu? O erkek karakterin öyle olmasının altında yatan nedenler var mı? Biraz daha seyirciyi yani o tarafa itmek lazım. Yani ben bu adamın yaptığı şeyi doğru bulmuyorum ama neden böyle olduğunu da anlamak zorundayım diyebiliyorsa işte tiyatro orada amacını gerçekleştirmiş oluyor.
1: Evet, şimdi burada bir de ilişkiler var. Sizin özellikle eleştirdiğiniz bir durum da var yazılarınızda. Bazı çağdaş oyunlarda ayrılmak, gitmek, kendini seçmek, kendini önemsemek ve hiçbir şeyi açıklamak zorunda olmamak neredeyse özgürlüğün tanımı haline geliyor. Şimdi bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Ya aslında temelde o yazılarda da benim itirazım ayrılmaya değil. Yani artık benim buradaki itiraz noktam şu: ayrılmak neredeyse böyle otomatik olarak ahlaki bir üstünlük haline getiriliyor. Çünkü direkt gitmeye dayalı ilişkiler kuruluyor. Tamam, şiddet vardır, istismar vardır, baskı vardır. İnsan kendisini kesinlikle bunlardan korumalıdır. Ama her ilişkideki her çatışmayı da ben kendimi seçtim o yüzden gidiyorum, gitmek asil bir davranıştır diye açıklarsak, o zaman da insan ilişkilerinin neredeyse büyük bir bölümünü, hatta çok önemli bir bölümünü ortadan kaldırmış oluyoruz. Çünkü yani ilişki dediğimiz şey iki insanın birbirine temas ettiği yerde başlıyor. Temas varsa adı üstünde sürtüşme olacak illaki. Burada son dönemki o tiyatral eserlerin bize unutturduğu bir şey var. Ya alttan almak diye bir şey var değil mi? Böyle özür dilemek, teşekkür etmek, geçinmeye gönlü olmak, bazen rıza göstermek, karşımızdakini anlamaya çalışmak, tamam kendimizden tamamıyla ödün vermekten bahsetmiyorum. Ama kimi zaman kendi isteğimizden vazgeçebilmek, ortada buluşmak, yani bir tartışmayı kazanmak yerine karşı tarafı kazanmak ya da ilişkiyi korumayı seçmek, bunlar zaten günümüzde zaman zaman zayıflıyor. Bir de üstüne tiyatral eserler sanki bunlar tamamen zayıfmış gibi anlatılırsa, o zaman bir yerden sonra sürekli olarak insanlar kendilerini ispat etmeye, sürekli olarak savunmaya çalışacaktır ki bu çok kolaycılıktır zaten. Ama asıl kıymetli olan, ya bazen tamam sen haklısın, benim burada yaptığım yanlış diyebilmeli. Bence tiyatro burada çok önemli bir şey yapabilir. Çünkü tiyatro sadece bir özgür birey değil, birlikte yaşama zorunluluğunu da anlatabilmeli ki biz Shakespeare tiyatrosundan tutun da antik Yunan'a kadar gittiğimiz zaman aslında burada birlikte nasıl yaşanılabilir onu öğretiyorlar. Çünkü gitmek çok kolay, tamam, ama basit, ama bayağı bir şey alıp çözmektir asil olan. O yüzden böyle hani düğümü kesmeye değil de düğümü çözmeye çalışırsak ve tiyatrodaki en azından eserler ya da yapımlar, yeni yapımlar da buna göre olursa çok daha güçlü bir malzeme üretmiş olur diye düşünüyorum.
1: Evet, evet. Şimdi aslında konuşulacak çok şey var. Birçok konuda var. Yalnızlık var, travma var. Böyle insanların kendi hikayeleri üzerine, tiyatro yapması üzerine çok derin konularımız var ama bir yandan da bu seneyi konuşmak da istiyoruz aslında. Güzel ödüller de var. Şimdi bu sezon tek kişilik ve iki kişilik oyunların çokluğu dikkat çekti baktığımızda. Şimdi bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Eğer vaktimiz kalırsa diğer konulara elbette döneceğiz. Dönmeyi de isteriz. Konuşmak ayrı bir keyif zaten. Şimdi bu konuda ne dersiniz? Yani buna ihtiyaç buna mı ihtiyaç var, yoksa tek kişilik, iki kişilik oyunlara?
0: Şöyle, bu sezon hatta pandemiden sonra çok belirleyici oldu. Mecburen bizler de işte Sadri Alışık ödülleri ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği ödülleri, benim de seçici kurumunda olduğum ödül organizasyonu, mecburen biz şey yapamadık. Yani ansambl oyunların haricinde çok fazla tek kişilik oyun olduğu için ayrı bir ödül alanı ihdat ettik. Ya çünkü çok belirleyici olmaya başladılar. Bunu böyle sadece estetik bir eğilim olarak da okumak doğru değil. Gerçekçi de gelmiyor zaten bana. Çünkü çok basit. Tiyatro yapmak çok pahalı hale gelmeye başladı. Yani salon kiraları yükseldi, prova süreçlerinin maliyeti arttı, oyuncu sayısı arttıkça da prodüksiyon büyüyor ister istemez. Araya dekor, kostüm, teknik ekip, ulaşım, yazar telifi, çeviriyse çevirmenin telifi, tanıtım, hepsi içe girince bunların her biri de ayrı bir maliyet. Otelde de çok büyük bir maliyet oluyor. Bu da bağımsız tiyatrolar açısından düşündüğümüzde, yani 4-5 oyunculu bir oyunla tek oyunculu bir oyunun ekonomik gerçekliği aynı olmuyor.
1: Evet.
0: İster istemez dekor bakımından da daha minimalist hale getirdiler. O yüzden son yıllarda tek kişilik ya da en fazla iki kişilik oyunların artmasında ben ekonomik zorunluluğun çok ciddi bir payı olduğunu düşünüyorum. Tabii burada sanatın güzel bir tarafı var. Bazen bu zorunluluklar biçim yaratıyor. Pandemi döneminde yaptığımız söyleşilerde de ya da dost sohbet ortamında oyuncu arkadaşlara yaptığımız konuşmalarda da pandemi dönemi de başka bir biçim yaratacak. Çünkü bir oyuncu varsa mesela, bazen o oyuncunun bedeni mekanı olmaya başlıyor. Bazen o oyuncunun uzuvları, işte elleri, kolları, parmakları, bacakları enstrüman olmaya başlıyor. Dekor ya da hiç kullanılmayacaksa bir yandan ışık ve seti mekan olarak kullanıyorlar ve başka bir atmosfer yaratılıyor. Ya da kalabalık yoksa bu sefer seyirciyle doğrudan ilişki, yani o box sahne dediğimiz, daha küçük sahne, kutu sahne dediğimiz sahneler olmaya başlıyor. O yüzden ekonomik olarak küçülen tiyatrolar her ne kadar dekor olarak, ışık olarak, kostüm olarak küçülseler de en azından oyun olarak, estetik olarak küçülmek zorunda değiller. Bunu başarabilenler var. Ama bunun tam tersini yapanlar da var ne yazık ki. O yüzden şöyle olmuyor. Yani ben bir yönetmen olarak tek kişilik oyun seviyorum. Yani çok anlamlı olmayan bir oyunu da o yüzden yapıyorum. Hayır efendim. Eğer ki o oyun birkaç kişiyle beraber oynatılacaksa ancak o zaman estetik bir ürün ortaya çıkıyor. Bu ikisi aynı şey değil. Orayı biraz karıştırıyorlar son zamanlarda bazı yapımlar.
1: Evet, evet. Şimdi bir de aynı zamanda siz Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nin seçici kurulundasınız. Her sene evet. Türlü kategorilerde ödüller de veriyorsunuz. Bu sene de 33. Evet. kez ödülleri sahiplerine takdim edeceksiniz. Orada evet. tek kişilik performanslarda Güldoğa Selvi ve Mehmet Ali Nuroğlu'nu ödüllendirdiniz. Şimdi bu iki performansı evet. sizin açınızdan önemli yapan neydi diye soralım size.
0: Çok önemliydi ikisinin tavrı. İkisinin o sanatı işleyiş biçimi, o yüzden de o iki performansın ortak noktası şuydu. Ya tek kişilik tiyatroyu tek kişinin bir metni anlatması seviyesinde bırakmadılar. Hı-hı. Genelde tek kişilik oyunları maalesef birçok arkadaşımız şöyle yorumluyor. Birinin ortaya çıkıp sanki bir romanı, bir öykü okuması gibi yorumluyorlar. Mehmet Ali Nuroğlu da, Güldoğa Selvi de bunu yapmıyor hiç. Mesela Güldoğa Selvi'nin işte aşağıdaki pencere performansında ya sadece bedeniyle orada olmuyor. Kuklası var, gölgeyi kullanıyor ve bunlar sadece dekoratif araçlar olarak da kullanılmıyor. Ya oyunculuğun kendi parçası gibi, kendisinin parçası gibi oluyor. Yani oyuncu bir karakteri oynayıp kenara çekilmiyor. Sahnedeki o az önce söylediğim gölgeyle de kuklayla da, yani diğer unsurlarla birlikte bir karakter ve dünya yaratıyor. Mehmet Ali Nuroğlu'na gelince, dünyadaki performansıyla, bu arada oyunun ismi Dünya'da, hı hı. oradaki performansıyla hem performans sergiliyor hem de elinde bir kamerayla seyircilerle ara ara flört ederek o canlı kamera görüntüleri devreye giriyor. Yani seyirci oyunun içerisinde ama perdede. Yani seyirci kendisini görürken kendisini görmüyor da sanki bir filmle bir tiyatro oyunu iç içe geçmiş gibi izleyebiliyor ki bu çok önemli, bu yeni bir dil. Yani bu belki de yıllar sonra o teknolojik unsurlarla o organik unsurların bir araya geçmesi nasıl başlamıştır diye arketip biri olabilir hatta.

0: Çünkü kamera orada mesela bir kayıt cihazı olmaktan çıkıp performansın tamamen parçasına dönüşüyor. İster istemez Nuroğlu da, ki Nuroğlu çok televizyon dizilerinden de çok tanıdığımız bir yüz, ama orayı tercih etmiyor sadece. Başka bir maksatla sahnede de oluyor, fakat oradaki tecrübesini de kenara atmıyor. Yani kamera, ışık, ses, bütün bunları bedenin de bir bedenle, daha doğrusu aynı kompozisyonun parçası haline getiriyor. O yüzden ben tek kişilik performansta, benim gibi düşünen daha doğrusu insanların aradığı şeyler var. Yani tek kişi sahnedeyse seyircinin karşısına çıkıp 1,5 saat hikaye anlatmak yeterli değil. Aksine evet, çok sıkıcı bu. Ya yani onun yerine kitap okuyabilir. Onun bir sahnede dünya, o sahne üzerinde bir dünya kurması gerekiyor. Ki bu ağır bir sorumluluktur. Evet. Bu iki oyuncu da zaten bunu çok güzel başardığı için de ödüle layık görüldü.
1: Ne güzel. Peki yılın oyunu Elma Labrador Çimen, yılın metni ise en sevdiğinden başta oldu. Bir eleştirmen olarak iyi oyunla iyi metin arasındaki ayrımı nasıl yapıyorsunuz?
0: Öyle, iyi bir metin her zaman iyi bir oyun demek değil. Çünkü bir metni evimizde okuduğumuzda bize çok etkileyici gelebilir. Çünkü edebi bir metindir. Evet, çok kıymetlidir, ama her iyi oyun metni sahneye geldiğinde aynı etki yaratmıyor. Dediğim gibi tiyatro metni tamamlanmış bir sanat eseri değil, bir edebi metindir. Sahnede tamamlanmayı bekliyordur ama. Yılın oyunu Elma Labrador Çimen metin olarak da mesela biz baktığımızda çok kıymetli, ama burada bizim baktığımız şey yalnızca metnin ne anlattığı değildi. Metin kabaca işte 50 yıllık bir aşk ve evlilik hikayesi içerisinde erkeğin başına gelen Alzheimer meselesi. Şimdi Alzheimer meselesinin altını hastalık olarak çizerek de yürütebilirdi, fakat çok ucuz bir yöntem olurdu bu. Yani hafıza kaybını sadece bir tıbbi durum olarak ele alabilirdi, ama öyle yapmıyor mesela. İnsanın kendi benliğini kaybetmesinin ne kadar dehşetengiz bir şey olacağını ve bunun yanındaki kişi için ne anlam ifade ettiğini veriyor ve bunu verirken de yani doğrusal bir düzlemde ilerletmiyor. Seyircinin böyle hafızayla ilgili gelgitleri olur ya, tam olarak onu yapıyor. Evet, biz kaç yaşında olursak olalım hep böyle doğrusal bir şekilde ilerlemiyoruz. Çok alakasız bir yerde otobüs durağında 40'lı yaşlardaysak 20'li yaşlardaki bir halimiz geliyor gözümüzün önüne, ama çıkarıp kartımızı basıyoruz o otobüsün akbil bölümüne. Dolayısıyla burada çok güçlü bir tiyatral ilişki kuruyor. Çünkü biçimi içerikle konuşturuyor. Yani evet, orada bir biçim var. İçerik var. Ama başka bir biçim oluşturarak seyirciye sunuyor. En sevdiğinden başladıysa metin meselesi mesela çok başka bir yerden önem kazanıyor. Çünkü orada tamamen kişisel deneyimler var. Yani Hakan Emre Ünal, Nezaket Erden kendi hayatlarından yola çıkarak bir yaratım sürecine dahil oluyorlar ve gerçekten de yaşadıkları tartışmaları koyuyorlar. Yani gerçekle kurmaca arasındaki o sınırı da muazzam bir şekilde veriyorlar. Beraber çalıştıkları, beraber yönettikleri için de çok sahici bir şey ortaya çıkıyor. O yüzden yani iyi tiyatroyu tek bir ölçüyle değerlendirmemek lazım. Yani metin, onun yaratım biçimi ve sahneleme bütünü çok anlamlı, güçlü bir şey ortaya çıkarabiliyor. Dolayısıyla bu iki ödül de aslında tiyatronun iki farklı gücünü ortaya koyuyor. Hem metin hem de onun sahneleme gücünü.
1: Evet, evet. Peki şimdi onur ödülü de bu yıl Metin Deniz'e verildi. Şimdi bir sahne tasarımcısına verilen bu ödül tiyatroda dekor ve mekan anlayışı bağlamında bize bir mesaj veriyor diyebilir miyiz?
0: Maksadımız bir de buydu aslında. Yani dramaturglar, diğer sanat ögelerinin tasarımcıları çoğunlukla ödül teşekkürleri bakımından çok fazla görünmüyor. Ama biz burada şunu söylemeye çalıştık. Yani tiyatro sadece oyuncunun söylediği sözlerden ibaret değildir. Ki Metin Deniz uluslararası çapta bir tasarımcımız bizim. Biz onun sanat hayatına baktığımız zaman yurt dışındaki Avignon festivallerinden tutun da Türkiye'deki Beklan Algan'ın yapmış olduğu, rahmetli Beklan Algan'ın yapmış olduğu Ayla Algan'la beraber, ki Ayla Algan da ne yazık ki rahmetli oldu diyoruz. Orada da yine çok büyük katkısı var. Yani oyuncuların arkasında duran güzel bir görüntü. Öyle değil onun yaptığı tasarımlar. Zaten Çağan Irmak'ın söylediği çok güzel bir söz vardır. Bir yere girdiğiniz zaman, bir set,

0: veya sahneye. Dekor çok güzel diyorsanız güzel değildir. Çünkü göze batırılmıştır diyor. Metindeniz işte tam olarak bunu yapıyor. Yani o malzemeyi, nesneyi, objeleri hatta mekanın tamamını anlatının parçası haline getiriyor. Sahnede bir mesela bir masa var. O yönetmen için o masa yalnızca masa. Tamam. Hı-hı. Ama başka bir sahne tasarımında yani yönetmen şöyle bana bir masa getir. İşte kavisli ayakları olsun, yan tarafı asimetrik olsun diyebilir. Fakat Metin Deniz oraya gerçekten de yani Metin Deniz tasarımlarına baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Düşünürken de öyle yapıyor zaten. Bir aileyi oraya koyuyor. Yani orada yemek yenmiş. Bir geçmiş var. Orada bir sınıf var belki de. Ya da bir sınıf derken sosyoekonomik düzey bağlamında bir sınıf var. Ama hangi sınıfın ailesi orada yemek yemiş? Ya da o yemek masasından kimler eksilmiş? Kimlerin hatırası var? Bunları da temsil ediyor. Yani nesnesi sahnede konuşmaya başlıyor. Bu da ne demektir? Evet, tiyatronun yazılı bir dramaturjisi vardır ama bir de görsel dramaturjisi vardır. Metin Deniz de yaklaşık 53-54 yıldır yaptığı bu tasarımlarla hem Türk tiyatrosunda hem başka festivallerde sadece bir süsleme olarak değil de o dekorun, o sahne tasarımının düşünsel bir tarafının olduğunu da bize hatırlatıyordu. O yüzden gönül rahatlığıyla bu seneki Onur Ödülünü Metin Deniz'e takdim edeceğiz.
1: Ne güzel. Peki şimdi bir başka önemli ödül de yılın yönetmeni Arzu Gamze Kılınç'a Filler ve Karıncalar'la verildi. Şimdi sizce iyi yönetmenliği oyuncuya ne yapacağını söylemekten ayıran nedir diye sorsak?
0: Geçen sene bu ödülü Muhammed Uzuner almıştı. Arzu Gamze Kılınç'ın hayat arkadaşı. Ve bu sene de güzel bir tevafuk. Arzu Gamze Kılınç aldı. Yine Cihangir Atölye sahnesi olarak. O yüzden ayrı ayrı tebrik ediyoruz biz ikisini de. Çünkü çok kıymetli iş. Kolektif bir sanat, kolektif bir anlayışla daha doğrusu sanat üretip yapıyorlar. Tam da ona uygun bir şekilde aslında. Şimdi özellikle Arzu Gamze Kılınç'ın ve Muhammed Uzuner'in tasarımlarını düşündüğümüz zaman sahnelemesini iyi yönetmen sahnede böyle tek tek parçaları değil bütün bir organizmayı görmeli. İşte Filler ve Karıncalar da biliyorsunuz aslında Yaşar Kemal'in bir eseri ve ilk defa sahneye uyarlandı. Arzu Gamze Kılınç Yaşar Kemal'in hem o dilini koruyor hem de onu sahnede sadece az önce hani yazarda söylediğimiz gibi bir edebi metin olarak bırakmıyor. 11 kişilik bir ekip var. Minimal hatta neredeyse yok denecek kadar bir dekorla bütün bedenleri birbirine bağlayarak ama bir ahtapotun ayakları gibi, kolları, bacakları gibi bir organizma gibi çalıştırıyor. Tabii burada yönetmenin görevi şu değil yani sen şu cümlede şuraya git, sen burada otur, sen şu hareketi yap değil. Arzu Gamze Kılıç da böyle yapmıyor zaten. Daha fazlası oluyor çünkü yani oyuncunun tamam bedeni var ama sesi var, ışık var, o ışıkta nerede duracağını bilmek var, müzik var, dekor var. Bir de bütün bunlara koltukta oturan, konuk olan seyircinin bakışı var. Yani bütün bunların aynı anda birbirini ezmeden çalışması gerekiyor ki yönetmenin bence başarısı tam olarak da seyircinin bakışını yönetebilmesinde de ortaya çıkıyor. Yani seyirci aynı anda her şeyi göremeyebilir. İşte yönetmen diyecek ki bir dakika sen aynı anda her şeyi görebileceğin bir sahnede olacaksın. Yani bir şeyi öne çıkarmayacağım senin için, başka bir şeyi geri çekmeyeceğim, bunu ben yapmayacağım. Yani sessizliği uzatmayacağım, hareketi hızlandırmayacağım, ışığı durup durup değiştirmeyeceğim. Ya da özellikle seni o aldatılan kadının halini ya da o kadre uğramış adamın halini anlamaya yönlendirmeyeceğim. Ben oyunu sahneye koyacağım, bütünüyle sahneye koyacağım. Şimdi sen deneyimlerinden yola çıkarak zihnini besle diyecek. Filler ve Karıncalar'da Arzu Gamze Kılıç tam olarak bunu yapıyor.
1: Ne güzel, ne güzel. Peki şimdi Genco Erkal özel ödülü bu yıl belirli bir oyuna değil de maddi ve manevi imkansızlıklara rağmen sahneye çıkan tiyatro emekçilerine adandı. Şimdi jüriye baktığımızda politik tiyatro konusunda bu sene neden böyle bir noktaya geldi?
0: 3 yıl önce ihdas etmiştik bu ödülü ve verdik de 2 yıl üst üste. Şimdi bir kere burada yanlış anlaşılan bir şey var. Mesela politik tiyatronun ne olduğunu ne yazık ki çoğu zaman doğru tanımlayamıyoruz. Biz politik tiyatroyu şöyle zannediyoruz. Sahnede slogan atmak. Birkaç böyle klişe sloganı söylettirmek oyunculara. Söylettirirken de bazı şahıs şahsiyetlerin isimlerini vererek, onların özdeyişlerini vererek ya da benzer bir figürü görseli sahneye koyarak bir anda alkışı koparmak.

0: Bu çok basit bir yöntem. Çünkü sloganik tiyatro sadece politik tiyatroyu değil, tiyatronun önünü kapatıyor. Hı hı. Çünkü seyirciye şunu diyorsun sen. Bunu düşün. Buna karşı çık. Şunu savun. Şunu savunmazsan olmaz. Şu kötü. Yani düşünme diyor aslında. Yani seyircinin o zihninde yapacağı kurmacanın tamamını, yani bütün zihninin işini önceden tamamlıyor. Hatta tanımlıyor. Şöyle yapacaksın diye. Yani biz bugüne kadar mesela hep şunu biliyoruz. Tiyatro seyircinin yerine düşünme. Seyirciyle birlikte düşündürür. Düşünür daha doğrusu. Ya mesela bir oyun, tamam, işçinin hayatını anlatır. Ama sürekli işçiler sömürülüyor, baş kaldırmalı. Bunu 5 kez söylerse, ki söylemek zorunda değil, o zaman o işçinin emeği üzerinden ya da hakkı üzerinden aslında bir sömürüye gitmiş oluyor. Şunu göstersin, tamam, işçinin kira ödemeye çalışmasını göstersin, çocuğun okul masrafını göstersin, sabahın 5'inde kalkmasını göstersin ya da patronunun onunla konuşurkenki dilini, üslubunu göstersin. Seyirci zaten bunu anlıyor. Burada sınıfsal bir mesele var. Bakın Münir Özkul yaptı o sınıfsal meseleyi. Ben Yaşar Usta, ben büyüğüm, sen değil mesela diyerek. Hı hı. Çok güçlü oldu ve onlarca yıldır bizim aklımızda, değil mi bu?
1: Doğru.
0: İşte burada da tiyatro seyircisinin zekasına güvenmesi lazım. Yönetmenlerin de, yazarların da. O yüzden politik tiyatronun biraz da seyirci, biraz değil aslında. Yani naif konuşmaya gerek yok burada. Seyirciye alan açacak. Hı hı. Bu sene de TEB olarak biz Genco Erkal Özel Ödülünü tamam bizzat böyle bir gruba ya da bir kuruma veremedik ama şunu da unutmadık, dedik ki yani tiyatro yapmaya devam eden türlü imkansızlıklara rağmen bütün emekçilere bunu bu sene adayalım. Evet, politik tavır, net olarak politik tiyatroyu sahnede göremedik biz. Ama yine de zorluklara rağmen sahne kurmak, prova yapmak, oyuncu ücret ödemeye çalışmak, salon kiralarını karşılamak, seyirciyle buluşmak da yani tiyatronun toplumsal varlığı açısından anlam taşıyor. Ama bunu çok da romantikleştirmeden yapıyoruz biz. Tamam, ekonomik olarak zorlandın ama ne güzel, işte gerçek sanat budur da diyebileceğimiz işler çıkar demeye çalıştık. Yani sanatçının öyle yoksulluğunu kutsamak yerine sanat üretiminin, evet, sürdürülebilirliğini desteklemeye çalıştık.
1: Evet. Şimdi bir de sizin özellikle üzerinde durduğunuz bir mesele var. Bazı oyunlarda oyuncular sanki bir hikayeyi seyirciyle okuyor fakat tiyatronun devinimi, performatif tarafı geri planda kalıyor diyorsunuz. Özellikle son yazınızda buna da uzun uzun yer vermişsiniz. Kastettiğiniz bu farkı biraz açmanızı istiyoruz efendim. Evet, açamadık efendim. Mehmet Konuk'la sohbetimiz böyle sona doğru yaklaşmıştık, koptuk ama devam edeceğiz. Sohbetimize tekrar bir bağlayalım. Zaten son sorularımızı soruyorduk kendisine. Bağlandıktan sonra da son olarak sorularımızı iletelim ve vedamızı etmiş olalım efendim. 29 Eylül'de düzenlenen bir törenle sahiplerine takdim edilecek Tiyatro Eleştirmenleri Birliği tarafından bu yıl 33. kez tiyatro ödülleri sahiplerini buluyor. Konuyla ilgili tiyatro eleştirmeni Mehmet Konuk'la sohbetimizi gerçekleştiriyoruz efendim. Yılın oyunu Elma Labrador Çimen aldı. Yılın metnini En Sevdiğinden Başla oldu. Ve bir eleştirmen olarak İyon ve İyi Metin arasındaki detayları da konuştuk. Ve tekrar Mehmet Bey hattımızda.
0: Merhaba. Son sorunuzu duyamadım. Çok özür dilerim.
1: Son
0: diyerek.
1: Soruyu değiştirdik efendim. Süremiz de azaldı böyle. Son olarak böyle söylemek istediğinizi de alacağız ama mesela önümüzdeki sezonu böyle kısaca, 2 dakikamız kaldı. Neler bekliyor önümüzdeki sezonda? Tiyatro hangi meselelerin peşinden koşacak diye kapatalım istedik aslında.
0: Şöyle, klasik metinlere böyle bir yeniden yaslanma eğilimi var. Son açıklama repertuarlara baktığımız zaman belki de birazcık işin kolayına kaçmak gibi, hani garanti seyircili gibi bir hal var. Ama bunlar da kıymetlidir. Evet, sezon işte Dürenman'dan da olabilir, Bulgakov'dan da olabilir ya da klasiklerden de olabilir ama çağdaş metinlere uzanan geniş bir yelpaze olsa daha iyi olur. Bu da var, yok değil. Yani özellikle İstanbul Şehir Tiyatroları bu bağlamda çok fazla oyunda sahneleyecek. Tiyatro festivaline baktığımız zaman orada da kadın hikayeleri, işte savaş, göç, ki göçü daha fazla uzun süre ele alacağız, o belli yani. İşte kimlik meselesi var, toplumsal meseleler, özellikle de toplumsal hafızayla alakalı daha önceki siyasi dönemlerle, yakın siyasi dönemlerle alakalı

0: çalışmalar gelecek gibi, ki tam açıklanmadığı için şu anda söyleyemiyoruz. Hı hı. Ama tiyatro festivalinin işte seçkisi var mesela. Bu işte bir kadın var diye bir seçkisi var. Orada da kadın hikayeleri ve kadın sanatçıların üretimleri özel olarak yer alıyor. Dolayısıyla anlaşılan kadın meselesi devam edecek. Yalnızlık, hı hı, üzerine işlemeler devam edecek. Savaş ve göç devam edecek. Ve ekonomik sıkışmışlık da araya mutlaka yerleştirilecek diye düşünüyorum, ama eksik kalan bir şey var. Yani teknoloji ve yapay zekayla şu anki insanın ilişkisi ve iletişimi nasıl olmalıdır? Bununla alakalı da dokunuşlar gerekiyor. Ne yazık ki şu anda orada birazcık kısırız, birazcık geri kalıyoruz. Umarım bir sonraki sezonda en azından onunla alakalı da biraz kafa yorulur.
1: Evet, diyelim, teşekkür ederim. Yine güzel bilgiler aktardığınızda teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz efendim size.
0: Sağ olun, iyi geceler.
1: Değerli dinleyiciler, tiyatro eleştirmeni Mehmet Konuk telefon attığımızdaydı. Aktardıklarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Ve devam ediyoruz Derdinciler programımıza. 2026 Yol Bisikleti Dünya Şampiyonası 20-27 Eylül tarihleri arasında Kanada'nın Montreal şehrinde koşuldu. Şimdi bugün elit erkekler yarışı vardı. ABD'li bisikletçi Enalti dünya şampiyonu oldu. Bunları konuşacağız. Bin bisikletçi yarıştı. 26 yaşındaki Belçikalı bisikletçi de dünya şampiyonası zamana karşı yarışında üst üste dördüncü kez zafere ulaştı. Ve amatör bisikletçileri buluşturdu bu tur. Bütün detayları tabii ki TRT Spor muhabiri Ömer Yavru ile konuşacağız. Kendisi telefon attığımızda. Merhaba.
2: Merhaba. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Şimdi, heyecanlı bir günden sonra sizlerle birlikteyim. Teşekkür ederim bana zaman verdiğiniz için.
1: Sağ olun. Biz de katıldığınız için. Yarışlar yeni bitti herhalde değil mi?
2: Evet evet. Bugün akşam saatlerinde bitti.
1: Ne güzel.
2: Uzun bir gündü bugün. Sizin de girişte söylediğiniz gibi elit erkekler yol yarışı vardı. Dünya şampiyonluğu için çok çekişmeli bir gün oldu. Keyifli bir yarıştı.
1: Evet.
2: 273 kilometre çok uzundu. 6 saat 17 dakika selenin üstünde gitti bisikletçiler. O da birinci olan tabii bu zamanı yaptı. Brandon McNulty. Keyifli bir gün oldu. Çünkü Fransa takımı çalıştı. Önce acaba dedik çünkü orada Paul Seixas 19 yaşında genç bisikletçi çok ön plana çıktı son dönemde. Hatta Fransa bisiklet turunda ne yapar? İlk Fransa bisiklet turuydu bu sene. Çok genç bir isim, 19 yaşında ne yapar diye merak ediliyordu. Üçüncü bitirmişti. Burada da favoriler arasında adını yazdırmıştı. Ama ne yazık ki o son kilometrelerde kramp girmesiyle birlikte geride kaldı. Velhasıl yani Fransa önce çalıştı, ardından farklı takımlar Hollanda çalıştı ama Amerika Birleşik Devletleri takımı çok iyi bir iş çıkarttı.
1: Evet.
2: Brandon McNulty'yi dediğim gibi 6 saat 17 dakika 4 saniyelik derecesiyle ki en yakın rakibi Michael Matthews oldu. Deneyimli isim, 36 yaşında olması lazım. 13 saniye farklı dünya şampiyonu oldu. Yokuşağı formayı bir sezon boyunca yol bisikleti yarışlarında giyecek Brandon McNulty. Çok önemli bir galibiyet oldu. Keyifli bir yarışın sonunda olması da güzeldi. İkincilik çekişmesi çok büyük oldu. Çünkü McNulty'nin hemen arkasında aslında favoriler grubu. Brandon McNulty hani en üst sıraya favoriye yazacağınız bir isim değildi. Hani ikinci veya üçüncü kategoride yazılabilir diye düşünülüyordu. Dolayısıyla hani bir anlamda biraz sürprize imza atmış oldu Brandon McNulty. Michael Matthews dünya şampiyonluğunda yanılmıyorsam dördüncü kez kürsüye çıktı ama hiç birincilik alamadı. Yine ikinci sırada kaldı. Matthew Van Der Poel Hollandalı pedal esas favori birinci sırada birinci kategoride favoriler arasında onun ismini yazıyordu. Ama ilginç bir şekilde McNulty son 30 kilometrede çok güzel bir atak yaptı. Bu favoriler dediğim grup bir an uyudu. Hani hadi sen git ben gideceğim. Çünkü bisiklet son 3 kilometreye kadar birlikte çalıştığımız ama son 3 kilometrede rekabetin en üst düzeyde olduğu çok farklı bir branş. Eğer birlikte çalışmazsanız o parkuru istediğiniz zamanda bitiremiyorsunuz ya da işte öndeki kaçış grubunu yakalayamayabiliyorsunuz. Brandon McNulty de 30 kilometrede çok akıllıca bir hamleyle öne çıktı ve dünya şampiyonluğunu elde etti.
1: Evet. Böyle unutulmaz bir performansa imza attı o zaman baktığımızda böyle son 32 yarış böyle son 3 dakikada değil de son 32 dakikada böyle bir daha heyecan kazandı gibi geliyor.
2: Evet yani genel hatlarıyla inişli çıkışlıydı işte 273 kilometre ama 3 bin metre irtifa kazanımı vardı. Dolayısıyla hani çok kolay da bir parkur değildi. Özellikle iki tırmanışı sert ve eğimi yüksek bazı bölümler %11-12'ye varan. Dolayısıyla hatta finişe gelirken de son 300 metre gibi hafif bir tırmanış vardı. Böyle yalancı bir düzlük hafif bir tırmanış. Dolayısıyla bisikletçileri hayli zorlayan bir parkur oldu genel hatlarıyla. Önemli bir performans.
1: Evet. Peki bu yıl dünya şampiyonasında başka neler yaşandı mesela nasıl bir hafta geçirdik diye sorsak genel olarak değerlendirmenizi istesek.
2: Ya şöyle şimdi dünya şampiyonası bu sizin az önce söylediğiniz gibi hani 7-8 günlük bir sürece yayıldı. Eskiden farklı ülkelerde yapılıyordu. İlk çıktığında amatör yarışçılar ve profesyonel yarışçılar ayrı ayrı madalya kazanıyordu. Bu son dönemde, şimdi önümüzdeki senede bunun süper dünya şampiyonası var. Orada bütün bisiklet branşları, hepsi, dağ bisikleti, BMX, salon bisikleti, pist bisikleti, yol bisikleti, hepsinin yapılacağı bir dünya şampiyonası olacak. Ondan önce yapılan önemli, keyifli bir yarış oldu. Montreal'de parkur güzeldi, seyirciler çok iyiydi. Gençler düzeyinde önemli sonuçlar alındı, ama bundan önce hemen şunu söyleyeyim ben. Remco Evenepoel, Remco bir tarihe imza attı. 4 kez üst üste dünya şampiyonu oldu. Bireysel zamana karşıdaki Remco Belçikalı pedal yol bisikletinde de iddialıydı, ama ne yazık ki bugün onun günü değildi. Bu parkur aslında ona da uygundu. Ama dediğim gibi bireysel zamana karşı da 4 kez, 4. kez üst üste ilk kez yapıldı bu. Remco'nun böyle bir başarısı var. Gençlerde de İspanyol bir isim. Ha, Remco demişken hemen şunu da söyleyeyim. 2018 yılında gençler düzeyinde hem yol hem de yol bisikletini hem de zamana karşı kazanmıştı. Dünya şampiyonu olmuştu gençler kategorisinde. Bu sene benzer bir şey. Gene İspanyol bisikletçide gördük. İspanyol Benjamin Noval'da, ki babası da bir eski yol bisikletçisiydi. Çifte altın madalyayı aldı. En göze çarpan noktaları böyle kısaca özetleyebilirim.
1: Hı hı. Ve de iki kez dünya şampiyonu Filippo Ganna da gümüş madalya aldı bu yarışmada. Şimdi Fransa'nın genç yeteneğinde harika bir performansta 1 dakika 13 saniye geride bronz madalyayı kazanarak sanırım ilk bireysel dünya şampiyonası madalyasını elde etti.
2: Çok doğru. Elit erkekler bireysel zamana karşı da Remco'nun hemen arkasında Filippo Ganna'daki en yakın rakibi olarak o gözüküyordu. Çünkü Ganna İtalyanların çok çok sağlam bir sprinteri. Fransa turunda etap zaferleri var. Olimpiyatlarda madalyası olan, pistte de çok iyi iş yapan bir isim. Dolayısıyla zaten arasında geçmesini bekliyorduk, ama tam şimdi süreyi hatırlamıyorum. Yanılmıyorsam bir 30 saniye 40 saniye bir fark attı Remco. Çok ciddi bir başarı gösterdi. Paul Sexta, sizin de söylediğiniz gibi üçüncülüğe çıktı. Ha, bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Brandon McNulty bugün yol yarışının şampiyonu, dünya şampiyonluğunu elde eden isim de 4. sırada bitirmişti. Dolayısıyla 39 kilometrelik bir parkur kat edildi. Çok

0: izlemesi biraz uzun süren bir şey, evet, yarış oluyor. Ama o gün, bir gün önce de zamana karşı da çok keyifli bir günü geçirmiş.
1: Evet, bir de son iki yılın şampiyonu Pogačar'ın da bu yıl yarışta yer almaması taktiksel dinamikleri kökten değiştirerek şampiyonluk mayası için en az bir düzine bisikletçinin şansını eşit seviyeye getirdiği yorumu yapılıyor. Bununla ilgili neler söylersiniz?
0: Ya çok haklısınız. Aslında hani bu benim bütün söylediklerimin ilk cümlesi olarak koyulması gereken bir cümleydi. Çünkü Pogačar İspanya turunda 12. etapta sakatlanınca, sezonu kapatınca, ki bu arada Avrupa Şampiyonası var önümüzdeki 2 hafta sonra Slovenya'da olacak. Pogačar orada yarışmak istediğini söyledi ama çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Birkaç operasyon geçirdi. Dolayısıyla hani yarışmaya katılması çok ilginç olur ama onun yokluğunda Dünya Şampiyonası dediğimiz gibi gerçekten hani bir anda çok açık bir yarış haline geldi ki Brandon McNulty de bence bu boşluğu çok iyi değerlendirip son noktayı koymayı başardı bu anlamda.
1: Evet, bir de aslında Türkiye takımı var sanırım. U23 erkekler ve genç erkekler kategorilerinde 5 sporcuyla mücadele etti. Bununla katıldı. Türkiye'nin yeri nasıldı? Bunda değer sporcularımız nasıldı? Bunu da değerlendirsek.
0: Hemen şöyle söyleyeyim size. Türkiye elitler düzeyinde ne kota alamadı. Bu kota alma süreci çok birkaç sene öncesinden başlıyor ve ilk

0: zaten hani bir kürsü ya da bir ilk 10 beklemiyoruz. En azından kendi en iyi derecelerini yapmalarını ve o ortamda deneyim kazanmalarını bekliyoruz. Çünkü bizim altyapıda bence çok ciddi eksiğimiz var hala, özellikle yol bisikleti olarak. Bunun gelişmesi anlamında buradaki çocukların birazcık daha öne çıkması, aslında bir rol model oluşturulması anlamında değer kazanacak. En azından çevresindeki arkadaşları ya da arkadaşlarının küçük kardeşleri örneğin bisikletçi olmak için bir adım atacak, ama şu anda bizim ciddi anlamda bir rol modele ve işte onu takip edecek altyapıya ihtiyacımız var. Bu anlamda değerli, ama hala hani o elit üst düzeydeki rekabette yer almamız zor gözüküyor. Bir kere 273 kilometre çok uzun bir parkur bizim bisikletçilerimiz için. Elit seviyede söylüyorum bunu. İşte oraya gidebilmek için çok çalışmak gerekiyor tabii. Evet.
1: Sizinle mi konuşmuştuk daha önce, böyle en çok yol bisikletinin satıldığı ülkelerden birisi de Türkiye'ydi.
0: Doğru.
1: Öyle bir araştırma vardı sanırım. Ama bu alanda çok fazla yer alamadık. Ama umarım ilerleyen süreçte alacağız.
0: Ya şimdi bu hani belki dakikalarca konuşulacak bir konu, ama şöyle kısacık izninizle şöyle söylemek istiyorum. Çok bisiklet satılıyor. Hani en çoklar arasında değil, doğru, çok bisiklet satılıyor, ama oradan bir sporcu kitlesine dönüş yapması şu anda zor gözüküyor. Çünkü ben o grupların az çok içindeyim, az çok tanıdığım insanlar. Onlar daha çok hani hadi pazar sabahı binelim veya işe gidip gelirken binelim diyen insanlar. Sporcu anlamında mesela bir olimpik velodromun olması değerli. Oranın nasıl kullanılacağı ve oradaki dönüşüm nasıl sağlanacak? Çünkü bunlar çok maliyetli işler. Bu işin federasyon çevrilmesi çok kolay gözükmüyor. Dolayısıyla oraya yatırım yapmak ve genç arkadaşları oraya çekmek için bisiklet satışı tek başına bir etken gibi gelmiyor bana. Evet. Ha, çok değerli bir gösterge, ama hani o sporcu yetişmesi anlamında pek gösterge gibi değil.
1: Evet, baktığınızda hevesimiz oldukça yerinde. Ama evet, bazı eksiklikler var. Onlar da umarız kısa zamanda tamamlanır ve biz de adımızı öyle altın ve gümüş madalya anlamında taşlandırırız diye düşünüyorum ilerleyen süreçte. Şimdi bir de aslında sizin için hafta kolay kolay bitmedi, günde bitmedi. Çünkü Tour de France vardı. İstanbul'da 3. kez yapıldı. Nasıl bir yarıştı diye sorsak bunu.
0: Tabii çok özür diliyorum. İzninizle şunu düzelteyim. Tour de France deyince Fransa bisiklet turu, o ünlü bisiklet tur anlaşılığı değil, L'Etap Series by the Tour de France diye geçiyor uzunca ismi. Hı hı. Türkiye ayağı da L'Etap Türkiye by the Tour de France. Yani şöyle, Fransa bisiklet turunu organize eden şirketin amatör bisikletçileri için hazırladığı bir, dünyada çeşitli ülkelerde düzenlediği bir yol bisikleti yarışı. Hı hı. Uzun ve kısa parkuru var ve bu Türkiye için çok değerli, 3. kez yapıldı. Kıtalar arası bir yarış olması anlamında çok keyifli oluyor. Zaten katılımcıların çoğu da, hemen şu hatırlatmayı yapayım, Avrasya Maratonu, şimdiki adıyla İstanbul Maratonu, insanlar, yüz binlerce insan o köprünün üstünde fotoğraf çektirmek için gelirdi. Bisiklette de bunun olması bizim için çok değerli. Hani sadece reklamın anlamında değil, kendi insanımızın orada bisiklete binmesi de keyifli oluyor. Dolayısıyla L'Etap Series'in, yani L'Etap Türkiye'nin Türk bisikletine ciddi bir katkısı oluyor. Yaklaşık 2700 kişi yanılmıyorsam start aldı. Burada uzun parkur işte ve kısa parkur Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçip geri gelindi. Millet Bahçesi'nde, Ümraniye Millet Bahçesi'nde son buldu. Çok güzel bir puar alanı aldı. Benim için çok keyifli yanı da Chris Froome buraya geldi ve uzun parkuru pedalladı ki beklemiyorduk. Onu da itiraf edeyim. Biz sorduk hatta, ya binse ne güzel olur falan. Şu anda yarışta yarışır 41 yaşında. Ne özelliği var? 4 kez Fransa bisiklet turunu kazanmış bir isim. Fransa bisiklet turu nedir? 3700 kilometrelik 21 gün yapılan bir yarıştır. Dolayısıyla benim için çok ilah gibi bir şey, yani çok değerli. Ve olimpiyat oyunlarında 2 kez bronz madalya kazandı, İtalya turunu kazandı, 365 gün içinde 3 turu kazanan bir isimdi. Oturup sohbet etme ve hatta bisiklete binme şansı.

0: yakaladım kendi adıma. Evet, benim için çok keyifli geçmişti. O sohbette de yani ben yarım saat kadar biz bir hem röportaj yaptık sonrasında konuştuk. Çok kısa böyle benim ilgimi çeken ve seyircilere de anlatmak istediğim örneğin şeyi sordum ben. O çok kalabalık olur. Bisiklet severler hatırlayacaktır o fotoğrafları, o görüntüleri. Özellikle tırmanışlarda insanlar günler öncesinden orada yer tutuyorlar ve inanılmaz kalabalık oluyor. O ortamda bir kere Chris Froome şampiyonluğa giderken o kalabalık yüzünden düştü, bisikleti kırıldı ve bir süre koştu. 2019 senesinde Fransa bisiklet turunda ve bitime 1000 kilometre vardı. Rakibi de arkasından geliyordu. Dolayısıyla o kalabalık ne hissettiriyordu? Ona onu sordum. Dedi ki ya çok korkutucu oluyor. Çünkü ben bir şampiyonluğumu kaybediyordum. Tabii o performansı gösteren işte 200 kilometre gelmiş. Son kilometre içinde böyle bir hatanın, daha doğrusu böyle bir talihsizliğin yaşanması sporcuları korkutuyor. Epey keyifli bir sohbet oldu. Türkiye'yi çok sevdiğini, işte simiti çok sevdiğini söyledim. Çok ilginç geldi bana. Sabah kahvaltıda simit yemiş. Çok keyifli dedim. Güzel bir gündü. Kıstım da buradan bayağı keyifli fotoğraflarla ayrıldı. Bu anlamda hem Türk bisikletinin, bisiklet severinin gündemde olması hem de dünyanın gözünün burada olması anlamında değerli bir geliş oldu Chris Froome'un burada olması. Bireysel olarak da onunla sohbet etmek keyifliydi. Evet. Hiç egosu olan bir insan değil.
1: Ne güzel. Yarışları yakından takip edenler biliyordur o zaman. O son bir kilometrede koştuğunu ben ilk defa duydum. Biz takip etmedik ama çok ilginç bir anıymış. Gayet keyifliymiş. Şimdi peki mesela bugün baktığımızda Prime dönemindeki Froome bugün Tour de France'da yarışsa, Pogacar'a karşı yarışsaydı sizce kim kazanırdı?
0: Ben bu soruyu sordum. Dedim ki ne diyorsun? Hani Pogacar'la ilgili ne diyorsunuz? Dedi ki şu anda onu kimse geçemez. Yani o inanılmaz. Hani bugün için yenilmez durumda dedi. Hatta işte o şey esprisini yaptım ya, dedim ama işte 2017-18 şey Fransa Turu şampiyonlukları, bugünün şartlarında bu turda yarışsak ben o günkü ben olsam bir de Pogacar'ı geçemem. Pogacar çok iyi dedi. Ama tabii ben şeyi de sordum ondan sonra. Yani tarihin en iyisi olduğu söyleniyor Pogacar için. O da dedi ki henüz İspanya bisiklet turunu kazanmadı. Paris-Roubaix'i kazanmadı. Dolayısıyla efsane yaşayan en iyi bisikletçi demek biraz erken ama şu anda yenilmez olduğunu söyleyebilirim dedi.
1: Evet, evet. Peki şimdi bisiklet turu başladı. Köprüden geçildi ve ardından da önceden Avrasya Maratonu gibi düşünebilir miyiz bunu? İnsanlar da bisiklette, tur normal vatandaşlar da geçiyorlar mı? Arkasından yürüyorlar mı?
0: Yürüme köprüden. Yok. Bisikletiniz varsa, kaydınızı yaptıysanız o tura katılabiliyorsunuz ve bu sene kıtalar arası diye özel bir tur da yapıldı. Yani işte elektrikli bisikletinizle de katılabileceğiniz. Dolayısıyla hani herkesin yer alabileceği bir tür oldu aslına bakarsanız.
1: Ha, anladım. Şey gibi yürüyerek fotoğraf çekilme gibi bir durum söz konusu
0: yok,
1: değil burada.
0: Yürümek durmak yok. Bisiklette geçip gidip gelmek var. Bisikletliler çok ünlüler, gidip gelirken fotoğraf çekebiliyorlar.
1: Ne güzel efendim. O yürüme esnasında da piknik yapanını gördüm ben köprüde.
0: Evet, çok. Ben orada çok görev yaptım. İnanılmaz görüntüler vardı.
1: Evet, evet. O zaman son olarak eklemek istediklerinizi alalım, veda edelim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bu saatte benimle bu zamanı paylaştığınız için ve beni dinlediğiniz için iyi yayınlar, iyi geceler diliyorum.
1: Biz de size teşekkür ediyoruz efendim. İyi geceler diliyoruz. Değerli dinleyiciler, TRT Spor muhabiri Ömer Yavru telefon hattımızdaydı. Bizimle çok kıymetli bilgiler paylaştı. Kendisine teşekkür ediyoruz ve gecenin içindenin sonuna geldik. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya, teknik yönetmenimiz Zemin Coşkun ve ben Çağatay Sevdi ile birlikteydiniz. Tekrar buluşuncaya kadar şimdilik bizden bu kadar.

atıyor ama acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor ama dünya başım duman. Batıyor ama

acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor aman dünya başım duman, batıyor aman.

başım duman, batıyor ama tutmuyor senin sevdan.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın anım günü kapsamında

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonda görüştü. Erdoğan, Aliyev'le görüşmesinde şehitleri rahmetle yad etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve Filistin halkının onurunu hedef alan saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Müslümanların kutsal mekanlarını hedef alan saldırıların bölgede istikrar çabalarını baltaladığını ifade etti. İletişim Başkanı

Aksa'ya düzenlenen baskına bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tedbir kararı alınan kişiler için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirmesi üzerine Başsavcılık 45 firma ve 19 fon için tedbir kararını kaldırdı. Fon krizi soruşturması devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını söyledi. İdari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacak dedi. İstanbul'da konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edileceğini vurguladı. Çelik, konunun Türk ekonomisine ve finansal sisteme yönelik bir risk oluşturmadığını da altını çizdi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru evinde ölü bulundu. Kozinoğlu soruşturmasında Pana filmin direktörü İhsan Karademir'in de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye Süreci Koordinasyon Kurulu'nun bugün ikinci kez toplanacağını söyledi. Bu kapsamda terör örgütünün fesli ve silahsızlanma sürecinin sahada tespitinin ilgili kurumların koordinasyonu içinde titizlikle takip edildiğini vurguladı. Tuzla'daki programları kapsayan konuşma yapan Cevdet Yılmaz, savunma sanayindeki gelişmede dikkat çekti. Gelinen noktayı devrim olarak niteledi.

olacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında İstanbul Maltepe'de bir dizi ziyarette bulundu. Bakan Güler, dünyanın çetin bir döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin uluslararası güvenlik mimarisinin etkin aktörlerinden biri haline geldiğini söyledi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde minibüs otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Karaman'da da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır, 5 kişi yaralandı. Antalya Manavgat'ta ise önünde seyreden otomobile çarpan tır devrildi. Yol kenarında bekleyen 2 kişi devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Gazze'de İsrail'in soykırımı sözde ateşkesin gölgesinde sürüyor. Katil İsrail Gazze'de son olarak 8 yaşındaki bir çocuğu katletti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de katledilen Filistinlilerin sayısı 1417'ye yükseldi. İsrail zulmü Batı Şeria'da da devam ediyor. Katil İsrail unsurları yıkım, baskın ve işgali genişletmeye devam ediyor. İsrail Yahudilerin bayramını bahane ederek işgal altındaki Batı Şeria'yı tamamen kapattı. Tüm geçiş noktalarında ulaşımı durdurdu. İran, Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir sualtı cihazını ele geçirdi. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye de müdahale ettiği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan da müzakerede ilişkin açıklama geldi. Bu hafta görüşmeler sürecek dedi. Haberleri dinlediniz.

radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.

0: Öküzü ineğe boş ver. Kızın uzun saçlısı, kızın uzun saçlısı. Zorla kendini. Kızın uzun saçlısı. Kızın uzun saçlısı.
1: Öyküm. Köyümün öyküsü. Köylümün öyküsü bu.
0: Öküzü ineğe baş ver. Kızın uzun saçlısı. Kızın uzun saçlısı.
2: Derya var, derya.
1: Köyün çocukları yine takıldılar peşine. Arı oğlu gibi üşüşüyorlar üstüne. O zaten çiçeği burnunda, kaderin şamarını yemiş bir zavallı.
0: Bana bak, birinizi elime takarsam yemin olsun ki insanoğlu kurtaramaz elimden.
1: Her şey, evet her şey bir sabah başlamıştı. Güneşin dağların doruğuna ak ışıklarını serptiği bir sabah başlamıştı. Bir tutam saç. Yazan Süleyman Şimşek. Reji Ziya Demirel. Efekt Ertuğrul.

Oynayanlar Fatma Süreyya Gezi, Ayşe Gökçen Hıdır, Murat Fikret Tartan, Teslime Hepşen Akar, Mustafa Sadrettin Kılıç, Döndü Nermin Sarova, Hüsmen Dayı Ahmet Evintan, Kadir Ertan Savaşçı, Osman Ahmet Demirel, Anlatan Kerim Avşar.

0: Kalk artık uyku çuvalı, kalk. İlk akşamdan yattıydın.
1: Gözlerim açılıyor mu da?
0: Biz senin gibiyken koca bir evin kahrını çekiyorduk. Herkes yatmadan yatmazdık. Şafak sökmeden de kalkar, hamuru yoğurur, ekmeği atar, işe gideceklerin azlığını ortalık ağarmadan hazırlardık. Şuna bak şuna. Yiğin yanı yere gelesi canım. Bir türlü toparlandığı var mı?
1: Of, gözlerimin üstünde bir dağ var sanki.
0: Şunun haline bak şunun. Kanlı dağlardan serin. Bilen bilir de bilmeyen bir tutan mercimek sanır. Analık değil mi? Zavallı bir yetime zulüm yapıyor derler. Kınayanların başına gelir de benden beş beter olurlar inşallah. Beşeye katıp sallasan da yine analıksın analık. Ağzınla kuş tutsan yine analıksın. Kalk. Yaşı mezarından sayılasıca kalk.
1: Kalktım. Kalkıyorum, kalktım.
0: Kalkmaz ol da kara yerin dibine kalk. Kalkacaksın elbet. Elinde mi kalkmamak? Saçını şu bir avuç yelpazını yola da tel ederim. Şöyle benzemedik başını hadi.
1: Dokunma saçıma. Kalktım işte, kalktım.
0: Zoru görünce gördün mü bak nasıl kalkarsın. İyi bir kul olsaydın aran ölüp de sen kalmazdın. Hadi in aşağı çabuk.
1: Ne yapacağım aşağıda?
0: İneğin bir memesini danaya emzireceksin. Üçünü de sağacaksın.
1: İrini danası emecek, üçünü de biz.
0: Elkenin dışına bir damla süt damlatırsan çekeceğim var elimden.
1: Elinden çekmediğim kaldı mı ki?
0: İneği sağdıktan sonra danayı ayrılık yediğindeki koca harmana örtleyeceksin. Gelirken de...
1: Gelirken de...
0: O mezar kaçkını evine uğramayacaksın. O cehennem yitiği seni karşına alır da beni çeker sündürür hep. Duydun mu dediklerimi? Duydun mu?
1: Duydum, duydum.
0: Ha, iyice girdi mi kulağına?
1: İyice girdi kulağıma.
0: Hadi. Gözüme görünme öyleyse, yürü.

0: Yürü, hey dana yürü. Ne asılıp duruyorsun öyle?
1: Avcılar da ne kadar erken serpilmişler öyle yamaçlara. Erken giden işine, geç giden boşunaymış. Bol bol avlanmışlar olmalı.
2: Şşt, Ayşe.
1: Avlanıyorlar. Keklik avlanıyorlar. Tıraç avlıyorlar. Hele de keklikler, kınalı keklikler. Gagası elleri, ayakları kınalı. Gözleri sürmeli. Göğsü tanrı vergisi gerdanlıklı.
2: Şşt, Ayşe.
1: Gelinler gibi gözleri sürmeli, elleri kınalı, kuşların en güzeli keklikler.
2: Ayşe.
1: Ah, gelin. Bir genç kız için gelin olmak. Elleri kınalı, telli duvaklı bir gelin olmak.
2: Ayşe, kız.
1: Dur bakalım.
2: Ayşe benim kız.
1: Ah, onun sesi. Murat. Murat ama nerede?
2: Buradayım Ayşe. Ardıç torusunun arkasında.
1: Seni sarı tilki seni. Nasıl da bir saklanmış ardıç torusunun arkasına.
3: Daha gün ışımadan çıkmıştım evden. Hem avlanıyor hem de kapınızı gözetliyordum yamaçta.
1: Demek kapıdan çıktığımı gördün ha? Hem de ta o yamaçtan.
3: Ne sandın ya kızım? Bizim gözümüz ak karın üstünde ak kılı görür. Dananın ipine sarılınca kestirmiştim zaten senin bu yana geleceğini. Kınalı kekliyim.
1: Seni sarı tilki seni. Tilkinin kümesi gözetlediği gibi demek sen de beni gözetledin he?
3: Hakkım değil mi yuvasında kınalı pilicimi gözetlemek? Şş, hem şöyle beri yaklaşsana kız.

0: Çantan çok kabarık, bakıyorum da haylıca avlanmışa benziyorsun.
1: Ne sandın ya? Boşa sıkmadığımı bilmiyor musun yani?
0: Övünmeyi de sevmezsin he.
1: Övünme neresinde bunun? İşte mal meydanda.
0: Esnahtan öyle. Koca av çantasının içi keklik dolu.
1: Avcıyız, elbette dolu olacak. Hem gel şöyle aşağı görünmeyen yere inelim hele. Gel gel. Gel de şöyle söğüt ağacının, selvi söğütlerin dalları arasına dalalım.
0: Yol çalısız, el delisiz olmazmış. Bir gören olur Murat.
1: Kimse görmez. Hem görseler bile ne çıkar yani?
0: Ha ne çıkmaz? Mat oluruz koca köyde ikimiz de.
1: Söğüt dallarının içinde kimse görmez Ayşe. Özledim. Hem de bir insan ne kadar özlenirse o kadar özledim Ayşe.
0: Ha olmaz. Ark ayıklanır da at ayıklanmazmış Murat. Gören olur.
1: Şey, sana...
2: Ne yutkunuyorsun? Söyle aklından geçeni Murat.
1: Şey, askere gidiyorum Ayşe.
0: Ne zaman?
1: 2 gün sonra.
0: Ah, korktuğum başıma geldi.
1: Ah, çullunun köpeği Ayşe.
0: Arkadan kendisi de geliyordur, o ele benzemediğin Murat.
1: Hem de geldi bile. Akşama Ayşe, akşama.
0: Olur olur. Koyun damında.
1: Koyun damında. Koyun damında.
0: Oşt! Senin de amma gevezeliğin tuttu bu akşam ha.
1: Buradayım Ayşe, burada.
0: Koyunun kuzunun içinde mi Murat?
1: Buradayım, burada. Koyun damının içinde.
0: Sus! Yavaş konuş, sus.
1: Nerede kaldın o gözümün çırası?
0: Ne yapayım ha Murat? Elimde değildi ki daha önce gelebilmek.
1: İnsan bu kadar bekletir mi canım?
0: Köpeğin durmadan saldırışından, azgın azgın ürmesinden anladım geldiğini ama mümkün olmadı ki daha erken gelebilmem.
1: Amma da zormuş böyle beklemek Ayşe.
0: Koyun damında Ayşe beklemek he?
1: He ya, bir yandan köpek sıkıştırdı, bir yandan ayaz. Yani iki ayağın bir pabuca girdi mi girdi Ayşe.
0: Analığım denen boynu kopasının bütün aksiliği üstündeydi. Bugün bir türlü uyumadı gözü çıkasıca.
1: Her bekleyiş keşke seni beklemek kadar tatlı, heyecanlı olsaydı Ayşe.
0: Ayaz daha iyice üşüdün demek he?
1: Ne söylüyorsun Ayşe, bak ellerime.
0: He, buz gibi olmuş.
1: Oh ya, seninkiler sıpsıcacık, pamuk gibi yumuşacık Ayşe.
0: Demek öyle he?
1: He ya, Tanrı'ya ne kadar hürmetkarım biliyor musun Ayşe?
0: Neden?
1: Senin gibi bir civeleye yarattığı için.
0: Yalnız beni mi, seni de yaratmış mı?
1: Tanrı seni yaratmasaydı dünya benim için hiç tatlı olmazdı Ayşe.
0: Yavaş olalım, bir duyan olur Murat.
1: Bu vakitten sonra mı?
0: Öyle söyleme, yerin kulağı varmış.
1: Yerin o kulağına ot tıkarız Ayşe, ot.
0: Hadi yerin kulağını tıkadık diyelim, ya gökyüzünü ne yaparız?
1: Şu karanlık gecede Tanrı'nın işi yok da bizi mi gözetleyecek boyuna Ayşe?
0: Sus, günaha girme. Tanrı'nın gecesi gündüzü olmaz ha. O her yerde her zaman her şeyi görür.
1: Sevsinler kuş dilini senin.
0: Evet. Ha şey.
1: Anlıyorum anlıyorum. Asıl meseleye gelelim diyorsun.
0: Ha öyle demek istiyorum.
1: Gidiyorum Ayşe. Askere gidiyorum.
0: Ama şimdiye kadar neden sakladın bunu Murat?
1: Haber şu 1-2 gün içinde geldi Ayşe.
0: Bugün olmasa yarın olacaktı. Bir gün önce aradan çıkması daha iyi elbette.
1: Ah, belki evet. Belki bu son görüşmemizdir Ayşe.
0: Belkisi fazla. Gurbete gidenin işini Tanrı bilir.
1: Şey... Yani... Ayşe şunu...
0: Söyle Murat. Her şeyi açık açık konuşalım.
1: Ben askerden dönünceye kadar ağzın akı yüzüğün buğuyla bekleyecek misin Ayşe?
0: Bundan şüphen mi var Murat?
1: Yok hayır. Şey yani, gençsin güzelsin de.
0: Ne demek istiyorsun Murat?
1: Gençsin güzelsin.
0: Ne olmuş öyle olmuşsa?
1: Her daim kısmetin çıkabilir Ayşe.
0: Senden daha uygun kısmet mi olur?
1: Sağ ol Ayşe. Şimdi gözüm arkamda kalmaz gayrı. Alnımın akıyla gidip gelebilirim askere. O zaman en kısa yoldan yaparız işimizi.
0: Bilmem ki o günleri bir görebilecek miyim ha Murat?
1: Bekleyen derviş murada erermiş Ayşe. Niye görmeyeceksin?
0: Bilmem ki.
1: Göreceğiz, göreceğiz. Hem de eşle dostla yapacağız o işi. 7 davul dövdüreceğim düğünümüzde Ayşe.
0: Sen öyle düşünürsün ama ya başka düşünenler çıkarsa o zaman ne yaparız?
1: Yani?
0: Anan baban.
1: Ne olmuş anama babama Ayşe?
0: Sen askerdeyken onlar burada birisini peyler de askerden dönünce sizi baş gözetmeye yeltenirlerse.
1: Aa, olmaz, aklına gelenin hiçbirisini yapamazlar.
0: Neden yapamasınlar? Anam babam değil mi?
1: Anam babam ama.
0: Seni onlar doğurdu, onlar besleyip büyüttüler. Onları kıramazsın Murat. Hem de kırma. Elin kızı elde çok bulunur ama ana baba bulunmaz.
1: Doğru söylüyorsun. Anam doğurdu. Onlar besledi büyüttü. Ama benim gönlümü de anam doğurmadı ki.
0: Doğrusu bu ama gel gör de bir de onlara sor Murat.
1: Madem doğrusu bu, ben o doğruyu yapacağım.
0: Bilmem ki Tanrı o günleri bize gösterecek mi?
1: Gösterecek Ayşe, gösterecek.
0: Öyle söyleme Murat.
1: Evlenenle ev yapana Tanrı yardımcı olurmuş Ayşe.
0: Horozlar iki nöbettir ötüyorlar. Hey. Sabah yaklaşıyor olmalı.
1: Sıkılmaya mı başladın?
0: Yok yok şey, bir kazaya belaya kalmadan ayrılsak artık.
1: Evet, doğrusun belki ama nasıl olur o? Çok zor, çok güç ayrılmak. Şu anda ayrılmak ha, imkansız Ayşe.
0: Ama er geç olacak bu Murat.
1: Senin yanında geçen vaktim ne kadar tatlı, ne kadar zevkli, ne kadar değerli bilsen Ayşe.
0: Ama evde anam babam beklerler. Böyle geç kaldığın için de kim bilir ne kadar tasalanıyorlardır. Sonra hazırlık da yapacaksınız yarına.
1: Doğru söylüyorsun ya, ayrılmak öyle zor, öyle kötü bir şey ki Ayşe.
0: Şey, bak.
1: Hı? Ver bakalım. Nedir bu koynundan çıkardıkların?
0: Yürüyeyim. İşine yarar mı?
1: İşe yaramaz yürek olur mu ha? Hem o yürek bir de Ayşe yüreği olursa.
0: Öksüz kızın armağanı Murat.
1: Dur bakalım. Öksüz kızın armağanı neymiş? Ha, çok güzel. Çok hoş, çok iyi Ayşe.
0: Ne yapayım Murat? Elimde olan, sana verebileceğim bunlardı.
1: Adımı bir an kozla da o isterse çürük çıksın. Senden gelen, senin anıların olan her şey, ama her şey benim için dünyanın en değerli şeyleridir Ayşe.
0: Bunlara baktıkça beni hatırlarsın gurbette Murat.
1: Ondan hiç şüphen olmasın Ayşe. Bunlara bakmadan da seni hatırlarım. Ama hele de bunları gördükçe. Ya şu çevre?
0: Biraz büyükçe yaptım terini silesin diye.
1: Kenarları da işlemeliymiş. Şey, dur bakalım içindeki de neymiş?
0: Saç. Saçımdan birkaç tel Murat.
1: Evet saç. Bir tutam saç. Buğday kokan, arpa kokan, kır kokan, kekik kokan bir tutam saç. Evet, bütün bunların üstünde Ayşe kokan bir tutam saç.
0: Beliklerimin ucundan kestim.
1: Yapılabileceğin en iyisini, en güzelini, en üstününü yapmışsın Ayşe. Bu saçları para cüzdanımın içine koyacağım. Benim en kıymetli, en sevimli malım bunlar olacak.
0: Nasıl istersen Murat.
1: Gurbette. Evet, gurbette bu saçları her gün koklayacağım. Köyümün, çevremin, Ayşe'min kokusunu duyacağım. Şu mendilde de terimi. Yok yok, hayır hayır. Terimin yanında gözyaşlarımı sileceğim. Ah çekeceğim, içimi boşaltacağım. Seni, çevremi, köyümü görür gibi olacağım. Her şeyi gerçekten, her şeyi yeniden yaşayacağım Ayşe.
0: Ya ben Murat?
1: Sen de benim anılarımla teselli olacaksın Ayşe.
0: Tanrı gecinden versin de gücünden vermesin Murat.
1: Dediğin olsun Ayşe. Benim de en büyük dileğim budur Tanrı'dan.
0: Sen anlayışlısın. Sana verdiğim bu bir tutam saçımla ne söylemek istediğimi anlarsın Murat.
1: Anlarım anlamaya. Değerlendirmeye çalışacağım. Kızın saçlısı, sekinin taşlısı, öküzün inek başlısı. Köyümün köylümün bu değişini ve seni hiç unutmayacağım.
0: Ben de seni.
1: Sana sık sık mektup yazarım Ayşe. Ama şey.
0: Ya ben okuma yazma bilemem ki. Bilseydim yazardım Murat.
1: Öğrenirsin be Ayşe. Yeter ki iste.
0: İstemekle olursa hiç şüphen olmasın, yaparım.
1: Olur elbet, neden olmasın? Senin gibi güzel, senin gibi akıllı bir kız istedikten sonra.
0: Öyleyse yapacağım bunu. Yazdıklarını okuyup yazdıklarımı okutabilmek için öğreneceğim okumayı yazmayı. Horozlar bir şey söylemiyor mu Murat?
1: Gevezelikleri üstünde bugün onların.
0: Hayır, sabah yaklaşıyor da ondan.
1: Belki de ondan ama ne yaparsın, nasıl edersin?
0: Gelen var.
1: Hı?
0: Birisi geliyor. Kim ola dersin Murat?
1: Bilmem ki. Ama canım ne?
0: Oh, korkuyorum. Kalbim duracak Murat.
1: Dur canım, hele dur bakayım Ayşe, dur biraz.
0: Basıldık Murat.

0: Kolay gele, teslime gelin.
1: Ömrüne bereket, döndün yine.
0: Murat'ın hazırlığını mı yapıyorsun böyle ivedi ivedi?
1: Yavrumun çantasını hazırlıyorum, döndün yine.
0: Neler koyuyorsun bakalım asker çantasına?
1: Neler konur asker çantasına, bilmez değilsin ya, bire döndün yine.
0: Bilirdim bilmeyen mi? Oğlan kız tükettikten sonra hepsini unuttum gayrı teslime.
1: Evde bulunandan, elde bulunandan koyuyorum, döndün yine.
0: Bir şeyler unutma bakalım.
1: İki kat iç çamaşırı koydum. Mendil, çorap, iğne, iplik gibi şeyleri de unutmamaya çalışıyorum işte ne.
0: Kuru üzüm, ceviz içi gibi çerezleri de bolcana koy teslime.
1: Onları ayrı bir torbaya koyacağım. Kuru üzüm, ceviz içi, nar, elma kurusu, ayva gibi evimizde bulunandan ayırdım şöyle haylice.
0: İyi etmişsin, iyi etmişsin. Hani ya, Mustafa nerede?
1: Şöyle konuya komşuya çıktı. Hani sen pek yabancı değilsin, döndün yine.
0: Elbette değilim, elbette. Murat sizin olduğu kadar bizimdir de.
1: Yavrumun harçlığı biraz eksikçe de.
0: Olur, olur. Her zaman iki iyilik bir arada bulunmaz.
1: Bak işte Mustafa da geliyor.
0: İyi adam sözünün üstüne gelirmiş.
2: Hoş geldin, döndün yine.
0: Hoş bulduk Mustafa.
1: Gittiğin yerden eli boş dönmedin ya.
2: Yok eksikli yok.
1: İşimiz oldu he.
2: Oldu. Hani oğlan nerede?
1: Şöyle emmiye dayıya Allah ısmarladığa gitti.
0: Gözüm de iyi göremiyor ama şu gelen o değil mi ha?
1: O. Yavrumun, Koç Murat'ımın ta kendisi, döndün inesi ya.
2: Tanrı cümlenin evladını korusun da yanı sıra bizimkini de.
0: Öyle Mustafa, öyle. İnşallah kuzum, inşallah.
1: Aslanım, yiğidim, anan kurban olsun senin çam dalı gibi boyuna yavrum.
2: Eşe dosta uğradın mı oğlum?
3: Uğradım baba.
2: Hani arkadaşların hazır mı?
3: Hepsi hazır. Hani sen ne yaptın anne?
1: Ben de hepsini hazırlıyorum kuzum.
0: Yolun açık olsun Murat yavrum.
3: Diline sağlık, döndün yine. Ver elini öpeyim.
0: El öpenlerin sağ olsun. Tanrı yolunu açık, ömrünü uzun, düğününü güzün eder inşallah.
1: Dost dediği olur inşallah.
2: Bu basur günleri bir görse.
0: Sağ olan hepsini görür. Yeter ki can sağ olsun Mustafa.
1: Kimlere uğradın yavrum?
3: Herkese, bütün ısımlara uğradım ana.
2: Hiç kimseye unutmayaydın oğlum. Sonra gönül koyarlar bunu komşu.
3: Yok baba yok, herkese uğradım.
0: İyi etmişsin kuzum, iyi etmişsin. Dünyada iyilik gibi var mı hiç?
1: O hasta teyzene de uğradın değil mi Murat'ım?
3: Tabii. Hem önce ona uğradım.
1: Yarım elma gönül almaymış aslanım.
3: Döndün ileride de uğramıştım ama bulamamıştım. İyi oldu burada buluştuk.
0: Evde kim vardı yavrum?
3: Ayşe vardı döndün yine.
0: Analığı denen o yedi denizin dışarı attığı yok muydu evde?
2: Yalınız Ayşe mi vardın evde? Hani ne yaptın elindeki işi teslime?
1: Tamam bitti Mustafa, tamam.
2: Bak otobüs de geliyor, hadi çabuk ol.
1: Gel yardım et de şunun ağzını bağlayıverelim.
3: Ver ben bağlayayım anacığım.
1: Al kendi elinle iyice bağla yavrum.
2: Aceleye gelip de bir şey unutulmasın.
0: Ya. Acele işe şeytan karışırmış. Durun bakalım, acele etmen.
1: Ben bir şey unutmadım. Sen çocuğun harçlığını verdin mi?
2: İyi söyledim, vermedim.
1: Ya ne duruyorsun? Vakitli ver de iç cebine iyice yerleştirelim.
0: Hem de para koyduğunuz cebin ağzını iyice bir dikiverin teslime.
3: İstemez cebimi dikmeyi, döndün yine.
0: Yo öyle deme kuzum. El delisiz yol çalısız olmazmış. Gurbete gidenin işini Tanrı bilir.
1: Yolda sokakta bir yaramaza bir uğursuza çatarsın kuzu.
0: Belli olmaz. Her şeyi başta bilmek gerek Murat.
2: Doğru oğlum doğru. Biz işimizi sağlam yapalım. Koyun cebine, yerleştirin harçlığı da ağzını iyice dikelim. Hadi Murat.
3: Ver elini öpeyim anacığım.
1: Gel. Ben de senin koca gözlerinden öpeyim, koklayayım, topak Murat'ım.
3: Babacığım, sen de ver de elini öpeyim.
2: Gel aslan.

0: yiğidim benim. Gel, gel aslanım.
1: Hadi Murat, Cumatelli uzun saçlıktan mı ayrılamıyorsun? Bre kardeş hadi.
2: Hadi hadi.
1: Hadi hadi bakalım.
2: Dur, dur şunu yukarı koyalım oğlum. Ha.
3: Tamam baba, tamam öyle yapalım.
4: Yolda yiyeceğin şeyleri kolaya koy. Koç burunlu Murat'ım, sürmeli yavrum benim.
3: Tamam oldu anacığım, oldu.
4: Gel, gel son bir daha koklayayım kuzum. Oh, siyek teke gibi kokan, terini sevsinler anam kızım.
1: Hadi hadi Murat. Hadi kardeş, Murat yürü bakalım oğlum.
4: Güle güle yavrum.
1: Hem de geç kalsın.
5: Ebesi sevsin anacığının biricik andacının topak bileklerini.
6: Beni her gören anama benzetir. Tıpkı anasının burnundan düşme derler. Anama çok mu benzerim ebeciğim?
5: Ah ah, tıpkı sana benzerdi anacığızın da kuzum. Alı yeşili solmadan, şu dünyada gülmeden, çiçeği burnunda gelinken gitti yavrum. Ah.
6: Anacığımın bir resmi bulunsaydı ebeciğim.
5: Ah, kimin aklına gelirdi köylük yerinde resmini çektirmek bre yavrum. Her neyse, ölenle ölünmez kızım. Hem sen hadi pek gecikme.
6: Neden ebeciğim?
5: Şimdi o olmaz olası analığın ünlemeye başlar.
6: Hele ünleyinceye kadar duralım. He şey.
5: Ha, söyle bakalım. Bir şeyler geçiyor olmalı senin içinden.
6: Nasıl da bir anladın ebeciğim.
5: Bu saçları değirmende ağartmadık ya kuzum.
6: Kızmazsın değil mi?
5: Kızacak bir şey değilse kızmam elbet.
6: He şey. Hani...
5: Hadi söyle, söyle, hadi söyle.
6: Murat askere giderken damlarının arka köşesinde kulağına eğilip de bir şeyler söylemişti değil mi efeciğim?
5: He, söylemişti.
6: Söylediklerini ben de duysam cücük efeciğim he.
5: Çok mu gerekli kuzum?
6: Hadi ne olursun söylediklerini bana da anlat efeciğim.
5: Söylersem ne yapacaksın bana?
6: Ne istersen yapacağım. Şurada öl de orada öleceğim.
5: Aman tövbe de kuzum, tövbe de.
6: Hadi öyleyse söyle ebeciğim.
5: Şey dedi.
6: Ne ebeciğim? Cicik ebeciğim, tatlı ebeciğim.
5: Şu dünya ikiye bölünse.
6: He.
5: Dünyayı bir yana, Ayşe'yi bir yana kosalar.
6: Sonra ebeciğim.
5: Yine de Ayşe'mi isterim döndüğünü ne dedi?
6: Sen ne söyledin tatlı ebeciğim?
5: Sağ ol sen eskerden dön de gerisi kolay dedim. İyi söylemiş miyim?
6: İyi söylemişsin, hoş söylemişsin. Cicik ebeciğim, tatlı ebeciğim, biricik ebeciğim.
5: Hey gidi gençlik hey. Her şey ne kadar da toz pembe görünüyor. Hiç doyup usanılmayacak sanılıyor bu işlere. Ama...
6: Ne var? Neden amma dedin ebeciğim? Murat yalan söylemez cicik ebe.
5: Yok kızım yok. Murat yiğit çocuktur. Aslan çocuktur.
6: O halde ebeciğim.
5: Analığın olacak o yedi beladan korkuyorum kuzum.
6: Ne yapar ne eder dersin ebeciğim.
5: Kork Allah'tan korkmayandan kuzum. Dile her şeye döner. Elinden her türlü kötülük gelir kızım.
6: Boynu dokuz yerinden kırılsın inşallah.
5: Ne harman yeri dişlemiştir o. Ne cadıdır o bilemezsin kızım.
6: Babam var ya ebeciğim.
5: Ağaca çıkan keçinin ağaca çıkan oğlağı olurmuş. Anası da öyleydi onun. Hiç kimseyi dinlemez o yavrum.
6: Yani?
5: Soy çekme yedi beladır onlar demek istiyorum kızım.
7: Ayşe! Ayşe! Nerelerdesin ha yere batasıca? Nerelerde?
6: Yere sen batarsın da adını koyan da olmaz koca köyde inşallah.
5: Hadi çabuk ol, çabuk ol. Şimdi vardın mı saçını başını yolar sonra.
7: Ayşe, Ayşe! Olmaz olası Ayşe.
5: Hadi seyirt kızım hadi, hadi.

0: Hadi bakalım, öteki odaya geç sen kız.
1: Neden?
0: Neden? Önlüğün köründen. Biz babanla başka şey konuşacağız.
1: Her zaman yanımda konuşuyordunuz ya.
0: Keyfimin kahyası mısın kız? Bu kez de yanında konuşmayacağım.
1: Benim işim yok öteki odada.
0: Tut kopasıca çeneni de hadi defol öteki odaya diyorum sana.
1: Gideyim de soğusun için. Kim bilir neler konuşacaksınız arkamdan.
2: Ne oluyoruz gene? Benim anlamadığım bir şeyler dönüyor ortada.
0: Görmüyor musun Osman? Her şey önünde oluyor.
2: Canım dur bakalım Fatma.
0: Durması var mı Osman? Kopasıca burnu kızarmaya başladığı için baksana çalımından hiç yaklaşıyor mu yanıma kızıyım?
2: Canım bunda büyütecek bir şey yok ki.
0: Daha ne olsun? Kapıyı suratıma çarpışına baksana. Vallahi bir gün uyurken gelip boğazıma sarılmasından korkuyorum.
2: Allah Allah, Allah Allah. Aklına gelene de hele Fatma. Çocuktur, ufak tefek suçu olacak elbet. O yaşta hepimiz öyleydik.
0: Hangi çocuk Osman, hangi çocuk? Onun yaşıtlarının çifte çifte çocukları bile var. Ben onun gibiyken ikinci kocamdan 6 aylık gebeydim. 6 aylık ya.
2: Sana bakma. Sen de küçük yaşta evlenmişsin de başın göğe mi ermiş?
0: Erken yanan ocak küllü olurmuş. Kız çocuğunu gözü açılmadan baştan atmak gerek Osman. Sonra kızını dövmeyen dizini dövermiş, bunu bil.
2: Öyle söylenir ama.
0: Amması manması yok Osman. Senin kızının da evlenme tavı geldi. Bütün bu çalımı cilvesi de ondan.
2: Ne demek istiyorsun şimdi sen?
0: Kızın er istiyor gayrı Osman, ha? Er.
2: Ne yapalım yani şimdi? Sokağa çıkıp da kızımız er istiyor diye tellal mı bağıralım istiyorsun?
0: Gerekirse bağıracaksın da Osman. Büyüdü artık. Şimdiden sonra ön eteği arka eteğine düşman oldu. Çeşmeye su getirmeye bile korkumdan gönderemez oldum billahi.
2: 40 yıllık serçeye vici vici öğretmeye kalkmayalım. Senin diliğin altında bir şeyler var Fatma. Söyle de bir çözüm yolunu arayalım hey gidi.
0: Demir tavında dövülür, güzel çağında sevilirmiş. Bu kızın da zamanı geldi. İlk isteyicisine hemen verelim diyorum Osman.
2: Ne oldu, kulağına bir şeyler mi üflediler?
0: Kulağıma üfleyenler de eksik değil hani.
2: Duyalım bakalım şunu, neyin nesiymiş?
0: Hüsmen dayı istiyor kızını.
2: Ne? Hüsmen dayı mı dedin?
0: Bakıyorum da kayınbaba olacağını duyunca birden değişiverdin Osman.
2: Nasıl yani?
0: Ne bileyim, yüzün gülü verdi birden.
2: Kaynana olmak, kayınbaba olmak güzel şey tabii ama.
0: Amması da neymiş öyleyse?
2: Damat olacak herif benden 5-10 yaş büyük de.
0: İyi değil mi? Oturuk duruk adam. Hem yaşlı erkekler avrat kıymeti daha iyi bilirler Osman.
2: Belki öyle ama işin bir de başka yönü var Fatma.
0: Benim başka yönlerine aklım ermez Osman.
2: Aklın erdiğini söyle de onu yapalım.
0: Bu kız evden gitmeli.
2: Gitmezse ne olacak?
0: O zaman ben giderim bu evden.
2: Canım peki, pek öfkelenme bakalım. Keskin sirke küpüne zarar verirmiş. Kavgayla dövüşle yapılan işin sonundan hayır gelmez.
0: Dalaşmaktan usandım, bıktım artık. Her gün kavga, her gün dövüş, olmaz. Ya bu kız çıkacak ya ben.
2: Nereye gideceksin? Gümüş damlası gibi bir hayli çocuklarım var. Bunları koyup da nasıl gideceksin anlamıyorum.
0: Ne olacakmış? Ben daha onlar gibi çok çocuk anası olurum.
2: Canım gel aklını başına topla da otur yer.
0: Hayır hayır. Ya bu kız gidecek ya ben.
2: Canım otur önüne dedim sana Fatma.
0: Aha gidiyorum bile Osman. Şimdiden sonra oğlunla oba kızınla komşu ol gayrı.
2: Allah Allah. Dur dur bakalım canım, dur hele. Ortada fol yok, yumurta yok. Gidip gelecek ne var şimdi?
0: Çok şey var Osman, çok. Gidiyorum gayrı, gidiyorum.
2: Gözünü severim, etme, elleme,
0: durma, durma diyorum sana. Gideceğim ben, koy ver yakamı, koy ver.
2: Dur, iyice durulur, esikli durulur.
0: Hayır, bu ev şimdiden sonra

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam, aleyküm selam. Hiç bastığın kapı değildi. Hayırdır inşallah Hüsmen dayı.
2: Altın kapının ağaç kapıya işi düşermiş Osman.
1: Yani sen zenginsin, kapıyın eşikleri altından. Yok. Biz fukarayız, bizimkiler de ağaçtan. Ha Hüsmen dayı,
2: seninkini de altından yaptırırız Osman. Acele etme.
1: Sağlanma yani.
2: Kurta zormuşlar, boynun neden kalın diye.
3: Esrahtarın kora böcünün de boynu kalın olur hani.
1: Sonra Hüsmen dayı,
3: kurt
1: sonra.
3: Kurt da kendi işimi kendim gördüğümden demiş.
1: Kıssadan hisse.
2: Kurtun dediği gibi, ben de kendi işimi kendim.

0: Görmeye geldim.
1: Hoş geldin, safa geldin Hüsmen dayı.
0: Sağ ol.
1: Senin gibi bir konuğun başımız üstünde yeri var.
0: Hay ömrüne bereket Fatma gelin, ömrüne bereket. Uzun lafın kısası, bundan böyle bu evin bir horantası da ben olmak istiyorum.
2: Yani Hüsmen dayı.
0: Efendim, yani ki Allah'ın emri, peygamberin kavli üzere kızınız Ayşe'yi istemeye geldi.
2: Ha?
0: Niye?
2: Oğlanın birisine mi yoksa torunlarına mı? Ha?
0: Özüme Osman, özüme.
2: Demek özüne. Ha?
0: Ne demek istediğini anlıyorum. Her şeyi açık seçik konuşmak için yalnız geldiğimi baştan söylemiştim. Karı koca ikiniz de şimdi beni can kulağıyla dinleyin bakalım.
1: Kulağımızı şimdi... verelim Osman.
2: Tamam. Tamam Esik.
0: Tamam. Bu kızı bana verirseniz 4 odalı bir evle istediğiniz kadar tarlayı üzerinize tapu ettiririm. Oh, tamam mı?
1: Duyuyor musun Osman? Ha.
2: Sonra Hüsmen dayı.
0: Ayşe'nin boynuna altın, kulağına küpe, kollarına burma takar, her istediğinizi yerine getiririm. Bu da tamam mı?
1: Ellerin yumruk kadar kızlarının taliğine bak hele. Ben 3 tane koca değiştirdim de hiçbirisi parmağıma bir ibrişim ipliği bile bağlamadı.
0: Zarar yok, zarar yok. Dahası da var Fatma gelin, dahası.
1: Dahası da mı varmış? Baksana Osman, dahası varmış.
2: Duyalım bakalım.
0: Pekala, sizi de yoksulluktan kurtaracağım. İstediğiniz kadar mal mülk sahibi olacaksınız. Her türlü yiyip içeceğiniz bucağınızda bulunacak.
1: Oh, yokluk tamam kapımızdan gidecek.
0: Hayır. Ya bundan böyle siz ele değil, el size muhtaç olacak.
1: Böyle bir şey olur da belki bizim de karnımız doyar, yüzümüz güler.
0: Tabii, sizi yokluktan kurtardığım gibi kızınızın da elini sıcak sudan soğuk suya vurdurmam. Yediği önünde, yemediği arkasında olur. Bir yediğini bir daha yemez, bir giydiğini bir daha giymez.
1: Tabii, çünkü varlık olduktan sonra her tabii şey olur elbette.
2: Tevellüt kaç Hüsmen dayı, tevellüt ha?
0: Tevellüt dediğim yani tevellüt. Ne diyeceksin tevellüdü, nüfus memuru musun? Tut ki doğsan 3 ne olacak ya?
2: Yaş 70 iş bitmiş desene Hüsmen.
0: Fazla karıştırma yaş meselesini. Allah Allah. Şimdi iyice etraflıca düşün, sonra son sözünü bana söyle Osman, uzatma.
2: İyi hadi düşünüyorum, hem de çok iyi düşünüyorum Hüsmen dayı.
0: Kapına gelen nimeti tepme.
1: Bir daha böyle bir devlet kuşu kapımıza mümkünü yok konu.
0: Mümkünü yok Fatma gelin, de hele şuna de.
2: Kapıya gelen nimet, devlet kuşu he.
0: Tabii, ne isterseniz yapacağım. Ayşe karım, Fatma kaynana hanım, sen de kayınbaba Osman Efendi olacaksın. Ha? Hadi hadi söyle.
2: Ayşe karın, ha? Fatma hanım.
0: Tamam.
2: Osman da efendi.
0: Evet evet, öyle öyle olacak. Yeter ki siz bu işe heye deyin, yeter.
1: Hadi. Ne iyi bir fırsat. Üstümüz allık, karnımız ekmek bulacak. Yüzümüz gülecek.
0: Tabii ya.
1: Sen efendi, ben de hanım olacağız.
0: Elbet.
2: Bunun hiçbirisi gerekmez bağ eksikliği.
0: Bak hele şuna bak, şu inada bak. Ama iyice düşün Osman.
1: Ya iyice düşün.
2: O öksüz kimsesiz bir yetimdi. Anasının biricik kuzusuydu.
1: Öyleydi ama şimdi büyüdü. 7 yılına yetip bıyığı bitti. Biz vermesek kendisi gidecek 3 gün sonra Osman.
0: Değil mi?
1: Uzakta un denge olacak değil ha?
0: Tabii. Bir an önce yerini buldurmak gerek elbette canım.
2: Ne bucakta un dengi yapacağız, ne de kapıya kapı koyacağız.
1: Madem öyle de bu fırsatı neden kaçırıyoruz ya Osman?
0: Nereye gitse büyüyen kız evlenecek değil mi?
2: Evlenecek ama bir işin yönü var, yakışığı var Hüsmen
1: canım
2: dayı.
1: Canım, bunun bundan yönsüz iyi yakışıksız yeri neresi Osman?
2: Öyle yakışıklı canım, bir yerini söylesene Fatma.
1: İlkin belki böyle görünür ama kadın sıva çamuruna benzer. Nereye atsan tutar Osman.
0: İyi söyledin Fatma gelin. Benim malımın mülkümün içinde bal mumuna döner o, korkma sen. 1-2 tane de çocuk oldu muydu, ondan serisi gerisi onunla uğraşır.
2: Ben kızımı sıva çamuru yapmak istemiyorum. Servetin canım de sen de bana gerekmezsin Hüsmen dayı.
0: Bak hele bak bak.
1: Ben bu kızla bir evde olamam gayrı Osman.
2: Ne demek istiyorsun ya?
0: Durun canım durun, hemen öyle kavgaya başlamayayım Recai.
1: Bu kısmeti kaçırmayalım. Hem kızın hem de biz yokluktan kurtulalım diyorum Osman.
2: Senin aklının yatmadığı yerler var. Eliğin hamuru ile erkeğin içine karışma Fatma.
1: Canım. Sözün kısası, ya benden ya da ondan vazgeçmelisin Osman.
0: Fatma gelin, etme canım etme. Böyle kesip atma hemen. Kavgasız dövüşsüz halledelim şu işi canım.
2: Daha açık konuş Esikli. Daha açık konuş.
1: Ya bu kızı vereceksin Fatma, ya da beni boşayacaksın.
2: Allah madem Allah öyle istiyorsun, boşuyorum seni.
0: Aman ne ettin bre Osman, dur. Benim için evinizi barkınızı yıkmayın. Ben el etsem 50'sini hem de dua 50'sini bulurum, dur.
1: Boşa beni, boşa beni.
2: Boşadım seni, anladın
0: Osman
2: mı? Boşadım
0: tövbe
2: seni.
0: Tövbe de Osman.

0: Benim Fatma gelin ben.
1: İn misin cin misin? Gecenin bu saatinde ne istiyorsun?
0: Canım ben, benim. Hüsmen, Hüsmen. Aç kapıyı Fatma gelin, aç. Korkma. İnsan Hüsmen dayısından korkar mı? Aç şurayı.
1: Hüsmen dayı.
0: Ben ya. Hüsmen dayı, Hüsmen. Konu komşu duymadan aç kapıyı. Ulan Fatma, bizim kız. Ben seni cesur bir kadın bilirdim ama meğer korkak mısın sen canım? Niye açmadın kapıyı?
1: Birden kavrayamadım. Sonra gecenin bu vaktinde bilen bilir de bilmeyen başka bir şey sanır Hüsmen dayı.
0: Doğrusun ama gecenin bu vaktinde kim kime tumtuma canım.
1: Bir aksilik olur mu olur Hüsmen dayı hani?
0: Olur mu olur, orası da doğru ya. Ağaçtan yukarı yol
1: ya,
0: gider hani.
1: Ya, ya.
0: Hoca merhum söylemiş. Neyse. Ağzımızı çuğa say. Fatma gelin, al bakalım şu emanetini.
1: Neymiş bu çıkındaki? Oo, bir hayli de ağır.
0: Açınca göreceksin. Aç
1: bakalım.
0: Aç, aç, aç.
1: Oo, altın. O altın bilezikler. Gerdanlıklar.
0: Oo,
1: bunlar da küpe.
0: Yavaş.
1: Şunlar da sarı sarı liracıklar.
0: Yavaş yavaş. Telaşlanma bakalım. Nasıl? Beğendin mi? Hoşuna gitti mi Fatma gelin?
1: Ben beğenmedim desem sen inanır mısın ki Hüsmen dayı?
0: Şu işimiz kazasız belasız istediğimiz sonuca varırsa daha sana neler.

0: alacağım Fatma, hiç sen merak etme, telaştan.
1: Tanrı daha çok versin.
0: Amin.
1: Gökten yağsın, yerden topla.
0: Cümleye cümleye, evet. Bunların hepsi olacak. Şimdi biz asıl işimize gelelim Fatma, gelin.
1: Ne yapalım, nasıl yapalım, ne düşünüyorsun?
0: Yavaş, telaştanma. Ben hepsini hesapladım, düştüm biçtim. Osman ne zaman gelecek? Sen onu söyle bakayım bana.
1: Osman kentteki analıktan bacısının yanına gitti.
0: Yavaş, yavaş.
1: Bugün geldim dese bir hafta gelmez.
0: İyi.
1: Canım çıktı onu oraya yollayıncaya kadar.
0: İyi ettin. Ben de bütün hazırlığı yaptım. Yarından tez yok. Bu işi kurtaralım gayrediyorum ha.
1: Ben de gerekli hazırlığı yapayım.
0: Güzel. Nasıl yani?
1: Çamaşırlarını hazırlar. Saçını başını yur. Bohçasını hazırlar.
0: Ellerine sağlık. Bütün bunları yaparken sakın hiçbir şey sezdirmeyesin ha.
1: Evelallah o kadarcığını başarırım canım. Yeter ki sen dört başı mamur gel Hüsmen dayı.
0: Canım ben değil dört başı mamur. Sekiz başı da mamur geleceğim. Fatma gelin. Sen benden yana tasalanma.
1: Sen de burası için tasalanma Hüsmen dayı.
0: Öyle. Öyleyse mesele halledildi. Ben fazla kalmadan artık buradan gireyim ha?
1: Sen bilirsin Hüsmen dayı, hadi.
0: Peki hadi hoşça kal. Ne altınların armağanların hayırlı olsun.
1: Senin de işin uğurlu olsun İsmen dayı.
0: Dostları ağlatıp düşmanları güldürmeyelim de inşallah.
1: Yo, dost dediği olur inşallah.
0: İnşallah.

Köpeklerin ürdüğüne göre geliyorlar olmalı. Vakit de oldukça ilerledi. Kazasız belasız bu işi bir bitirebilseydik, dünyada başka hiçbir muradım kalmazdı. Geldiler. Kapıyı çalmadan ben açayım. Konu komşudan uyanan olmasın bari.

0: gelirsin diye bekledim biraz.
1: Kaç kişi varsınız? Biraz arkalıca gelseydiniz bari Hüsmen Bey.
0: Tabii canım, yalnız gelir miyim? 4 kişi geldik. 14 kişi de evimin ötesinde pusuda bekliyor.
1: Bir aksilik olmasın da bari.
0: Yok yok, buradan çıkarırsak gerisinden korkma sen. 9 gün adamı da üstümüze gelse alamazlar elimizden, hiç korkma.
1: Durmayın öyleyse, zaten vakit çok geç.
0: Olur olur, bir dakika sen.
2: Ulan bana bakın, benimkiler. Şöyle çumur çuvalın arasına saklanın bakın. Hasan.
1: Neden saklansınlar Hüsmen dayı?
2: Dur, sana anlatırım. Ya dur. Ali, sen buraya.
1: Neden saklanıyorlar Hüsmen dayı, neden?
0: Şey canım, hani bunları böyle silahlı bıçaklı görünce yüreği kopar, ne de olsa toy bir kızcağız, korkar, ne olur ne olmaz.
1: Öyle ya, olur mu olur?
0: Ya.
1: Bunlar ne böyle?
0: Pamuk, bez, ip, sap gibi şeyler işte.
1: Ne olacak bunlar?
0: Canım, bağırıp çağıracak olursa ağzına burnuna tıkayacağız onları.
1: Oo, bak bunları iyi düşünmüşsünüz. Gün görmüş adamın hali başka canım.
0: Yavaş, biz bu saçı sakalı diğer minde ağartmadık Fatma, gelin.
1: Sen yavaşça gir içeri Hüsmen dayı, hadi.
0: Olur. Fatma gelin, sen de o diğerden içeri gir de şöyle sessizce uyandır bakalım Fatma. Hadi.
1: Olur Hüsmen dayı, olur. Hadi uyandır.
2: Ben işaret edinceye kadar hiç kimse çıkmasın saklandığı yerden, tamam mı?
3: Tamam. Sen hiç merak
2: etme. Peki, sus sesin gel.
4: Ayşe kız. Uyumak için dünyaya gelmiş. Ayağından alıp sürürsen haberi olmayacak.
0: Yavaş ol Fatma. Uyku sersemi ne olur ne olmaz.
4: Ayşe, kalk, sabah oldu kız. Kalk, sabah oldu, kalk gayrı, kalk.
5: Yine ne istiyorsun benden?
4: Kalk,
5: gecenin
4: diyorum.
5: Bu yarısında ne var?
4: Kalk diyorum sana, kalk.
5: Demin yattım da gözlerim açılmıyor, baksana.
0: Gözlerini sersin.
5: Uyku ne tatlı.
4: Kalk, aç gözlerini, etrafına bak şöyle bir.
5: Canım hiç kalkmak istiyor mu da?
4: Karpuz da yata yata büyürmüş. Sen de yata yata büyüdün iyice. Hadi fazla cilve yapmadan toparlan diyorum sana.
5: Kalktım işte. Ne istiyorsun gecenin bu vaktinde?
4: İyi, kalk, doğrul yataktan. Şöyle elini yüzünü soğuk suyla iyice yıka da gözün gönlün açısın, hadi.
6: Hadi git.
5: Sakallı birisi. Yok, aman korktum.
4: Kız, deli düve gibi bağırıp durma. Gözlerini aç da bak iyice. Görmediğin birisi değil ya. Ne varmış korkacak?
6: Ya yavrum, gözünü sil de iyice bakalım Ayşe ne var.
5: Korkuyorum.
4: Ağzının üstüne durdurma şimdi. Ne varmış korkacak kız?
5: Çıksın bu mezar, kaç gün evimizden çıksın. Korkuyorum.
6: Peki yavrum. Peki yavaş. Dur Fatma gelin. Ya ağır gel, yavaş. Her gün önünden gelip geçtiğin Hüsmen dayıdan

0: Korkulur mu Ayşe yavrum? Uzun. Uygu sersemliğine tanıyamadın mı yoksa?
1: Şunlar da kim? Kim? Ne arıyorlar burada? Yabancı erkekler.
2: Elin zobularını ısmarlar getirtirsin. Şimdi de doğruluk taslarsın. Peki, peki. Seni gidi alçak seni. Kalk bakalım kalk.
1: Ay, iftira, tüm iftira. Düzmece iftira.
2: Sussun gayrı bu Hüsmen dayı sussun.
3: Peki peki oğlum. Aman bir yerine indir. Ali yavaş vur Ali. Aman yavrum dur kuzum. Ayşe bitti gideceğiz.
2: Yumruk şimdi. Kadar bir kız bunca insana baş geliyor. Görüyor musun uşak? Basın ağzına elinizi geçene. Susturun şunu. Yavaş. Köyü ayağa kaldıracak kuzum. Hadi. Sustur kuzum.
3: Aman bir yere indir. Sus.

0: gibi döven.
1: Aç kapıyı, teslim aç. Kayınvalidem sizi ayırdı.
0: Kapıda ölüyor Mustafa. Kalk Mustafa.
2: Yüreğim tutuvermiş. Amma da tatlı uykuydu ha.
1: Aç kapıyı, müjdem var Mustafa, aç.
0: Bizim Kadir'in sesi hem de Mustafa.
2: Onunki, onunki. Açmazsak şimdi kapıyı omuzdan o yüzsüz.
0: Ha, yürü yürü yürü yürü, aç ver.
3: Daha tavuklar bile türemedi. İnsan şimdiden yatar mı ne?
2: Herkesi sen kendin gibi karıdan kaçar mı sanıyorsun?
3: Sen kardeş, kaçma da başın göğe girsin bakalım ha.
0: Neyse neyse, birbirinize çalım yapmayı bırakın da, ne var, hayır mı şer mi Kadir kardeş?
3: Müjdemi almazsam söylemem teslime.
0: İstediğim müjde olsun, bira Kadir.
2: İyiydi değilse sormadan söyleyeyim. Benzin kanlı dizin canlıyken söyle bir bildiğin varsa.
3: Müjdemi isterim dedim ya.
0: İstediğim bir atına bir deve değil ya, bire Kadir.
2: Altı üstü bir kilo lokum günahıyor.
3: Bir kilo da helva Mustafa.
0: İsterse iki kilo olsun.
3: Şimdi oldu öyleyse. Gözünüz aydın.
2: Ha? Aydınlar içinde sen de ol Kadir.
3: Oğlunuz geldi.
0: Böyle
3: şaka olur mu
0: elbette?
3: Sahtesi değil mi?
0: Hani nerede ya Topak Murat'ı?
3: Kentte, yarın gelecek.
2: Bugün yarın yolunu bekleyip duruyorduk zaten.
0: Hay ayağına diline sağlık. Yavrumu gözünle gördün mü Topak Murat'ı mı? Nasıl Kadir kardeş?
3: Nasıl olacak maşallah, tosun gibi ya.
0: Yavrum.
3: Köye gelmeden bir nazar boncuğu hazırla oğlana teslim et.
0: Anası kurbanlar olsun kuzusuna. Hükümetin ekmeği çok iyi yarar zaten onların soyuna. Babası da askerden döndüğünde şöyle yargınından yarılıp gidemedi.
3: Akça akıl, esvap da yürüyüş öğretir denir ya. Murat da öyle ketebeli. Üstündeki urba öyle ağır, öyle yakışmış ki. Hani ne kadar anlatsam az bizim kız, az.
0: Güzele ne yakışmaz emmisi. Zaten sürmeli koç gibiydi yavrum, yavrum.
2: Bir etek para yolladım Kadir. Gelirken tepeden tırnağa ketebeli giyinsin gelsin diye. Öyle ketebeli gelmeli ki hani.
0: Öyle ki düğünlerde bayramlarda söylenip Teslime'nin oğlunun askerden geldiğini yıl diye tarihlere geçmeli Kadir.
3: Oğlan tam dediğin gibi fiyakalı geliyor Teslime.
0: Şimdi tek bir arzum kaldı gayrı Kadir.
3: Bir an önce ateşini yakıp dumanını tüttürmek değil mi?
2: Eşin dostun yardımıyla baş gözetmek bizimkine.
0: Şöyle eli yüzü pak, helal süt emmiş, yavrumun dengi birisiyle hani.
2: Günleri gösteren Tanrı o günleri de gösterir elbette.
3: Aklı avrat yiğidin kısmetine çıkarmış. Şansı yardım eder de kafasının dengini bulur inşallah.
2: İnşallah.
0: Bu kadar olduktan sonra anası ona nar seçer gibi kız seçer Kadir.
3: Evelallah güvenirim sana teslime.
0: Hadi sen durma Mustafa.
2: Ne yapalım? Nasıl bir hazırlık olsun Kadir?
3: Bence davulcuyu, zurnacıyı önce ayarlayalım Mustafa.
0: Sen böyle işlerden iyi anlarsın
3: tamam,
0: Kadir.
3: Ben ne derseniz hazırım.
0: Yavrum öyle çansız deve gibi köye girmemeli Mustafa.
2: Elbette teslime, elbette. En iyisi, en şereflisi nasılsa onu yapalım.
0: Çifte davul, çifte zurnayla karşılayalım. Çifte kurban keseceğim yavrumun tırnağına.
2: Biz fazla geç kalmayalım kardeş.
3: Hadi hemen çıkalım Mustafa. Hadi.
2: Düşelim öyleyse. Hadi bakalım.

0: Uzak ayrılık gediğinden çıktık oyun otobüsü.
1: İçinde benim burun oğlum, torun oğlum da var yavrum.
0: Yurt görevini aslan gibi yaptı. Şanla şerefle geliyor doğup büyüdüğü köyüne.
1: Davulcu tokmağını pekçe vursa gayrı ha.
0: Ya. Kadir, ha. Sesleri ver de coşsun artık bu herif.
2: Oğlum. Ya sünnetçi Beki. Ulan sıkı vur davulları. Karışsın şu iki dağın arası. Davulun derisi patlar diye mi korkarsın be?
1: Derisi patlarsa iki tane kurban keseceğim. Veririm birisinin derisini. Yeter ki şimdi yüzümüzü ağartsın. Dosta düşmana karşı.
0: Şöyle. Ne hünerin varsa dök ortaya. 40 gün av olur, bir gün tav olurmuş. İşte bugün de sizin tavınız.
3: Ne güzel, Teslime ablanızdan bahşiş koparabileceğiniz bir tavı yakalamışsınız. Gözünüzü açın, iyi değerlendirin bu fırsatı, hadi bakayım.
0: Zurnacı Yusuf, sen de coş. Dalarcığında ne varsa dök ortaya, yolcumuz yaklaşıyor.
3: Yedir bana öveyim seni diye boşuna söylememişler. Bahşişi duyunca birden nasıl değişti davulun zurnanın havası?
1: Yeter ki istedikleri bahşiş olsun. Bugün vermeyeceğim de ne zaman vereceğim Kadir?
3: Aha bak. Otobüsün penceresinden elini sallıyor.
0: Sallıyor evet. Elini sallıyor aslanım.
1: Anam kurban olsun sallanan eline. Kolunda saati de var. Koca gözlü, koç burunlu Murat'ım.
3: Şimdi de şapkasını sallıyor. Şapkasını.
1: Kuzumun şapkası da başka. Kenarları pilav sinisi gibi silindir. Kadir, pilav sinisi gibi.
0: Bizim giydiklerimize benzerse ne değeri kalır eksikliği. Şapkası da başka olacak. Kurbası da elme.
3: Geliyor.
0: Ah,
1: yavrum.
3: Atladı otobüsten.
4: Atladı. Anacığım, saygıdeğer anacığım benim.
1: Kuzum, yavrum, yiğitim. Burun oğlum, torun oğlum benim.
4: Ver elini öpeyim ana. Şu ak elini, pak elini.
1: Anan kurban olsun tuzlu kokan terine yavrum.
4: Babacığım.
0: Yiğitim, aslanım.
1: Aslanım.
0: Gönlüm Murat'ı.
4: Elini öpeyim babacığım. Şu çiftçi ellerini, şu nasırlı ellerini öpeyim.
0: Ben de senin kara gözlerinden öpeyim aslanım. Açık alnından ve kırmızı yanaklarından öpeyim yavrum.
3: Tosun gibi gök tekere gitti Murat'ın şerefine. Amma da besiliydi ha. Yağ bağlamıştı her tarafı ya.
1: Elbette yağ bağlayacak her yeri. Tam bir yıldır besliyorum yavrumun kurbanlıklarını.
0: Dur bakalım, merdivenimizin dibinde keseceğimiz bundan da besili Kadir.
3: Çifte kurban kesilince bütün köylü bulgur pilavı yerine kavurma yedi desene Mustafa.
0: Elbette Kadir, elbette.
1: Size bulgur çorbası yerine kavurma yedireceğim Kadir.
3: Ne kadar gelişmiş, ne de baba yiğit olmuş böyle. Hükümetin askerliği yarıyor insana canım.
1: Kuzum, çok dalgınsın. Gözünle birisini arar gibisin ha.
4: Şu bize doğru yaklaşan kim ana?
1: Kim olacak? Döndü nine kuzum.
4: Şu Ayşe'nin ebesi döndü nine ha?
1: Evet, Ayşe'nin ebesi döndü nine.
4: Ne kadar çökmüş. Ne kadar değişmiş bu bir iki yıl içinde anacığım.
1: Çökmesin de ne yapsın? Yanına yaklaşınca elini öp. Halını hatırını sor. Yaşlı kadındır. Hem de her gördüğünde seni sorar. Evladı kadar sever seni kuzum.
4: Hayret, bir insan birdenbire bu kadar çöksün.
1: Çökmesin de ne yapsın? Yine iyi dayandı. Bir yıldan beri döndü ninenin başına gelen. Düğünde davulun başına gelmedi kuzum.
4: Ne oldu? Bir şey mi var yoksa? Yoksa döndü ninenin başına bir şey mi geldi?
1: Ayşe'nin derdi. Başka ne olacak bire kuzum?
4: Ne var, ne oldu Ayşe'ye anacığım?
1: Hiç şey...
0: Teslime. Sen şöyle ilerle de evi hazırla.
1: Tamam Mustafa, tamam.
0: Aman şimdilik duymasın.
4: Bir şeyler var da benden saklıyor musunuz yoksa?
0: Yok oğlum, yok. Yaşın zoru. Döndü ninenle ben şimdiden sonra gençleşecek değiliz ya. Elbette bir yılımız bir yılımıza uymayacak.
5: Hoş geldin Murat. Hoş geldin oğul.
4: Hoş bulduk döndü nine.
5: Gözümde pek iyi görmüyor ama 100.000 kere maşallah tosun gibi olup gelmişim kuzum.
4: İyiyim döndü nine. Hükümetin ekmeği de suyu da

0: iyi yarıyor insana.
1: Tanrı devlete zeval vermesin oğlum.
0: Amin. Elini ver de öpeyim döndenine.
1: Sağ ol kızım. Tanrı anana babana, yurduna yuvana bağışlasın.
0: Birdenbire fazla çökmüşsün. Ayşe iyi bakmamış sana döndenine.
1: Ayşe mi kızım?
0: Evet Ayşe. Sana iyi bakmadığı için kınıyorum onu.
1: Ayşe. Ayşe. Ayşem.
0: Ne var, ne oluyoruz döndenine? Ayşe deyince herkes susuyor. Davul zurna oyuncular duruyor. Herkeste bir tuhaflık var. Anlamak, öğrenmek, bilmek istiyorum bu durumu.
2: Dur, dur hele döndenine dur. Şimdi Ayşe Fatma diyecek vakit mi var canım? Oğlum şöyle babasının evine varsın, teri kurusun, ayağının tozunu silsin bir canım.
0: Gerçeği bir an önce öğrenmem daha iyi.
2: Her şeyi öğreneceksin elbet. Elbette öğreneceksin ama şimdi pek erken oğlum.
1: Evlat sizin, nasıl isterseniz Mustafa.
0: Seni dinliyorum döndenine.
1: Ah, Ayşe'yi analığı denen o Tanrı'nın hışmına uğrayasıca kimsenin haberi olmadan bir gecede sattı.
0: Sattı mı?
1: Sattı. Hem de Hüsmen dayı denen bunamış.
0: Evet. Sonu ne oldu? Anlat bana döndenine. Anlat.
1: Babasının evde yokluğundan faydalanarak Ayşe'yi bağırta bağırta o kırmızı beliklerinden tutup sürüye sürüye götürdüler.
0: Koca köyden bir öksüz kızı saçından tutup sürüye sürüye bağırta bağırta kaçırdılar ha?
1: Ya koca köyde kimsecikler yetişmedi yavrumun imdadına. Köpekler bile üldüler de insanlar kurtarmadılar öksüzü.
0: Sonra döndün yine. Sonra ne oldu?
1: Gecenin zifirinde bir yolunu bulan Ayşe. Talihsiz yavrum.
0: Evet Ayşe.
1: Kendisine el sürdürmeden kaştan aşağı attı kendini.
0: Ne? Öldü mü? Öldü. Öldü demek. Öldü. Öldü. Öldü mü?
3: Thank you.

Tekinin taşlısı, öküzün inek başlısı, uzun saçlısı. Tekinin taşlısı, öküzün uzun

0: hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri, yeni bir gecede yine beraberiz. Ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Herkese teşekkürler, güzellikler yolluyorum. Nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi? Hayat güzel mi? Sabah sporlarınızı yapıyor musunuz? Bol kitap okuyor musunuz? Yeni şeyler öğreniyor musunuz? Öğrenin. Yeni nesil yaşlılar için daima yeni bilgiler almak ve zihnini geliştirmek mecburiyeti vardır. Yeni nesil yaşlı bunu yapar. Bizler yeni nesil yaşlılar olarak her zaman ileriye adım atarız. Geçen haftaki programımda turistler niye Türkiye'ye çok geliyor diye sormuştum. Dünya Turizm Örgütü istatistiklerine göre Türkiye küresel ölçekle Fransa, İspanya ve Amerika'dan sonra

0: Batılıların ya da dünyalıların en çok gelip görüp gezmek istediği ülkelerden bir tanesiyiz. En mutlu bize. Tabii bunun temelinde baktığım zaman araştırmalarda arkeolojik ve sanat tarihi köklü mirasımız en büyük cazibe merkezi olduğu gözüküyor. Peki bu kadar güzellikler bir aradayken bizler bu vatanda yaşayanlar bu güzelliklerin farkında mıyız? Tam olarak rakamlar olmasa bile kültürel miras istatistikleri verilerine göre Türkiye'de müze ve öğren yerleri ziyaret eden toplam yıllık sayısı yabancıların 66 milyon kişi. Demek ki bu ne anlama geliyor? Türkiye nüfusunun yarısından fazlası dışarıdan geliyor bizi tanıyıp öğrenmek için. Şimdi ben bu akşam yeni bir şeyler öğrenmek, bu vatanı biraz daha tanımak, tanıtmak ya da göz ardı edilen işleri hatırlatmak için bu programda karşımda bir arkeolog profesör var, Sümer Atasoy. Profesör Sümer Atasoy benim sıra arkadaşım. İkimiz de arkeologuz. O kariyer yaptı, profesör oldu. Ben hala kariyerimi sürdürüyorum. Sizin karşınızda eğer bir gün profesör olursam sizlerin profesörü olacağım. Böyle bir şeyler var aklımda. Bu konuda da inatçıyım. Şimdi konuya dönelim. Hoş geldin sayın kardeşim Profesör Doktor Sümer Atasoy.
1: Hoş bulduk sevgili okuldaşım, arkadaşım, dostum, arkeolog arkadaşım.
0: Şimdi düşünsene hangi yıllar okuduk biz?
1: 1960'lar.
0: Vay vay, yazımız çıktı ortaya. 1960'larda İstanbul Üniversite Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri.
1: Evet.
0: Burada rahmetle anlayalım Arif Üfit Mansili, Jale İnan'ı, Aşkı Dil Akarca'yı. O zaman çünkü arkeoloji böyle bir bölüm değildi. Bu kadar bir popülerliği yoktu. Biz nedense onu seçtik. Ben tarih merakımdan seçmiştim.
1: O zaman her fakültenin ayrı ayrı giriş imtihanları vardı.
0: Vardı.
1: Tek merkezci değildi. İstediğiniz bölüme ayrı ayrı müracaat ediyordunuz. Onun imtihanına giriyordunuz. Hangisini kazanırsanız. Ve arkeolojiyi kazandım ben. Arkeolojiye girdim.
0: Peki Sümer Atasoy. Profesör oldun ve kürsü başkanlığı yaptın yıllarca. Peki bizim hocalarımızla kendini kıyasladığın zaman ne görüyorsun? Senle bizim Arif Müfit Bansel, Jale İnan gibi hocalar bir karşılaştır bakalım. O seviyeye çıktın mı? Çıkabildin mi?
1: 1960'lar kuşağından başlarsak ki biz de bayağı yaşlandık. Yarım asırlık bir hayatımız var. Onlarla mukayese etmemiz mümkün değil. Çünkü yetişme olanakları bizde yoktu. Halk çocukları olarak biz mahalle mekteplerinden geliyorduk. Onlar kolejlerden geliyorlardı. Dil biliyorlardı. Yurt dışından gidip öğrenme imkanları vardı. Yabancı dilde dergileri, kitapları okuma imkanları vardı. Yabancı hocalardan ders alma imkanları vardı. Bizim böyle bir imkanımız yoktu. Biz geriden başladık. Sonra 1-0 belki 3-0
0: geriden başladık. Peki Sümer Atasoy, şunu sormak istiyorum. Demin anlattığım konular içerisinde özellikle yabancıların Anadolu'nun toprağına, taşına toprağına hayran olup akın akın geldiğini görüyorum. Ve Türkiye'de de muazzam kazılar var, durmadan kazılıyor. Şu konuyu bana bir açar mısın? Bu kadar çok kazmak kaç merkezde var şu anda aşağı yukarı? Var mı bilgilerinde kapandı böyle bir soru Türkiye Cumhuriyeti'nde?
1: Genel olarak 800 kadar Türkiye'de kazı yapılıyor.
0: Şu anda?
1: Evet.
0: Oo, çok büyük bir rakam bu.
1: Yerli ve yabancı toplam. Belki daha da fazladır. Çünkü müzelerin yaptığı kurtarma kazıları var. Şehirlerdeki yol yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkan buluntular var. Onları da kattığımız zaman 1000 kadar yuvarlak hesap diyelim ki Türkiye'de kurtarma kazısı, sondaj, yüzey araştırması hepsini dahil edersek o kadar çok
0: araştırma yapıyorum. Sümer bu kadar eser topraktan fışkırıyor mu?
1: Çıkıyor.
0: Nasıl bir medeniyet yaşamış şu Anadolu'yu düşünüyorum da. Her adım attığın, bastığın yerde bir tarih var. Peki bu kadar kazı ve bunlar yüzüne çıkarken bunun artıları eksileri, oralardaki yabancı kazılar, yerli kazılar, iç içe yapılan kazılar, şunları bir arkeolog olarak bana bir yorumlar mısın, artısını ve eksisini?
1: Tamam, yapayım. 1960'lardan başlarsak veya Cumhuriyet'ten itibaren başlarsak, kazı bilimi, kazılar Türkiye'de gitgide gelişiyor ve modernleşiyor. Yeni metotlar ortaya çıkıyor. Bunlar arasında yabancıların büyük katkıları var. Türkiye'de 1960'larda biz arkeolojiden mezun olup müzelere, üniversitelerde başladığımız zaman mesleğimize 30-40 tane Türkiye genelinde kazı vardı. Şimdi biraz önce söylediğim 800'lere çıktı. Düşünebiliyor musun?
0: Büyük bir gelişme. Ama o zaman dünya da akın akın geliyor buraya. Demek ki burada artık tarih değişecek mi? Dünya tarihi.
1: Değişti bile. Al sana Göbekli Tepe, Taş Tepeler, Yeni Kapı Batıkları. O kadar çok şey değişti ki hemen sergi açılıyor, buluntular doğru gidiyor. Yeni Kapı Batıkları çıktıktan bir ay kadar sonra İspanya'da sergi açıldı. Onu gördüm, hayretler içinde kaldım. Biz daha bir sergi kurmadan, onu ilan etmeden İspanya'da sergi açılmıştı. Yeni Kapı'da çıkan batıklar, orada çıkan buluntular fotoğraflarıyla, bilgileriyle sunuluyordu. Yani dünya ne kadar hızla bilime aş görebiliyor muyuz?
0: Anadolu şu anda o zaman bütün dünya tarihi için ilgi noktası. O gözüküyor.
1: Ama bunda Türkiye'nin bilinçlenmesinin de bir sonucu var.
0: Türkiye bilinçleniyor mu yani?
1: Sana bir örnek vereyim. 1960'larda ben üniversitede öğrenciyken tercüman rehber kursları açıldı. Amatör tercüman rehber kursları açıldı.
0: Peki bugün yabancıların gelmesi ve bu yabancıların burada bir yığın kazı yapması, bazı kazılar ortak değil mi? Bazıları münferit yapabiliyorlar.
1: Evet.
0: Bu ne kazandırıyor Türkiye'ye?
1: Şimdi ona gene 1960'lardan başlayarak nereye geldiğimizi anlatmak için söyleyeyim. Ben ilk defa 1971 yılında İngiltere'ye gittim. Yurt dışına çıktım. British Museum'da çalışmaya başladım. Bir yıl sergileme bölümünde. British Museum'un karşısında dükkanlar vardı. O dükkanlarda Anadolu'dan götürülmüş eserler satılıyordu ve etiketlerinde Anatolia'da, nereden geliş Anatolia diyordu. Şimdi bugün Küçük Asya deniyor. Çok rahatlıkla satılıyordu. Bu eserlerin rahatlıkça yurt dışına kaçırılması, satılması büyük bir alakayı cezbetti diyorum ben. Ayrıca yine Arkeoloji Müzesi'nde 10 yıl çalıştım. 1966-71 yıllarında Kapalı Çarşı'da antikacılar vardı. Bunlara mali polisle zaman zaman baskın yapardık, eski eser.
0: Sen uzman olarak katılıyorsun baskınlara.
1: Evet. Ha. Oradan eski eserleri yakalardık, kaçırılmadan evvel. Bu kadar rahattı.
0: Şimdi?
1: Şimdi çok zor. Gene yapılıyor ama çok zor artık. Bir denetim var. Hepimiz uyandık. Yasalar ağırlaştırıldı ve kolay kolay kaçırılmıyor.
0: Kaçırılamıyor.
1: Ama elbette ki diğer...
0: Hırsızlık her zaman her yerde var ama yani mümkün olan tedbirlerin hepsi alındı ve uygulanıyor.
1: Evet.
0: Göz yumulmuyor yani hiçbir şey.
1: Hayır, yumulmuyor.
0: Hatta eser de getirmeye başladık yurt dışından kaçırılmışlardan.
1: Evet, 8000 tane eser getirildi.
0: Son 10 yılda değil mi?
1: Son 10 yılda büyük fedakarlık yaparak Kültür Bakanlığımız büyük fedakarlıkla para uğraşarak, avukatlar tutarak yurt dışından kaçırılmış müzelerde sergilenen özel koleksiyonlarda bulunan eserleri getirebildi.
0: Bir başarı. Yani burada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı kutlamak lazım.
1: Evet, evet.
0: Çok önemli. Peki gelelim kazıların bu kadar çok artmasına. O konuda devam edelim konuşmamıza. Yani Anadolu şu anda didik didik didik didik işleniyor.
1: Türkiye'de bilimsel arkeolojik kazıların başlaması, çoğalması Keman Barajı projesiyledir. Bu 1965-74 yılları arasında yapılmış büyük bir projeydi. Elazığ, Keman bölgesinde, yani Doğu Anadolu diyelim, burada Fırat Nehri üzerinde bir baraj yapılacak ve baraj gölünün altında kalacak höyükler vardı. Antik yerleşmeler vardı. Bunları kurtarma projesi yapıldı. Bunun için de 1968 ve 75 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin öncülüğündeki Kemal Kurdaş vardı o zamanlar. Onun rektörlüğü döneminde bir arkeolojik kazı projesi yapıldı. Burada 19 höyük kazıldı. Büyük bir proje. Yerli ve yabancı.
0: Sen başlangıç olarak burayı görüyorsun.
1: Evet.
0: Bu yani Anadolu'nun değerlerinin ortaya çıkması adına.
1: Keman.
0: Peki hepsi dikkat edersek Dicle Fırat Deltası'nda çıkıyor, evet. Bütün bunlar. Bu nasıl bir coğrafya?
1: Şöyle, Doğu Anadolu bölgesinde hiçbir yerleşme yoktur tezi vardı. Yerli ve yabancı bilim adamları Doğu Anadolu'da yerleşmenin olmayacağı fikri vardı. Çünkü iklim şartları bir kültürün orada yerleşmesine imkan vermiyor.
0: Bilim de yanılıyor.
1: Evet.
0: Yani bilim adamı da bugün orada Dicle Fırat Havzası bugün bütün zenginliğin kaynağı oldu, ortaya çıktı. Evet.
1: Orada görev yapan Halet Çambel hocamız var.
0: Halet hocayı unutmak mümkün mü?
1: Cevat Erder var, Amerikalı Robert Bradford var ve Kemal Kurdaş var. Bütün bunların günümüzde de Mehmet Özdoğan var. Bütün bu işleri biliyor ve Neolitik çağdan Orta Çağ sonuna kadar bir kronoloji elde ettik. Bugün nasıl Taştepeler diye Urfa'da Göbekli Tepe ortaya çıktıysa, Karahan Tepe çıktıysa, Doğu Anadolu'da da böyle bir yerleşmelerin, kültür varlığının ortaya çıkması hem Türk bilim adamları hem yabancı bilim adamları için bir
0: gözleri şok açıldı.
1: Evet, şok oldu.
0: Çok enteresan değil mi? Şimdi de bütün dünyanın gözü burada, bu Karahan Tepe'de falan yapılan tarih değişiyor mu? Değişmeye başladı değil mi?
1: İşte yine 1963 yılında Çatalhöyü, Konya'daki Çatalhöyü.
0: O da bir dönüm noktası tabii.
1: Türkiye'de en eski neolitik yerleşme, milattan önce 6000'ler olarak kabul ediliyordu. Şimdi 12.000'e
0: çıktık.
1: Düşünebiliyor musunuz? Tarih nasıl değişti? Bu kazılar olmasaydı nereden bilecektik?
0: Tabii büyük bir fedakarlık ve insanlığın da ilgisini çekiyor. Biz kimiz, nereden geldik, ne zaman geldik sorusunun cevabını arıyorlar galiba.
1: Evet, evet.
0: Ve heyecan verici bir durum bu. Bu çok. Bütün yabancıların buraya merak salması belki de bütün bu antik birikimimizden dolayı.
1: Bir de şöyle oldu, Ege bölgesinde çok kazı yapıldığı için medeniyetin merkezi olarak hep orası gösteriliyordu. Sonra Güneydoğu Anadolu çıktı ortaya. Daha sonra Karadeniz çıktı, Trakya çıktı, Orta Anadolu çıktı ve Anadolu'da kültürlerin beşiği oldu. Şimdi hiç
0: çok
1: kimse
0: güzel. Evet, Anadolu kültürlerin beşiği. Ben %100
1: evet.
0: Çalışmalarımda merak artık, çünkü ben arkeolojiyi bir hobi olarak sürdürüyorum yıllardır ve durmadan okuyorum. Evet, burası Anadolu, her şeyin kalbi. Senin bu konuda yaptığın başka bir araştırmalar mutlaka vardır ve düşünceler.
1: Şimdi tabii burada Türkiye'deki yabancı arkeoloji enstitüleri de devreye giriyor. Onların katkılarını da kabul etmemiz lazım. Onlar yeni teknikleri Türkiye'ye getirdiler. Yeni teknikler, kazma teknikleri, coğrafya, jeofizik, bunlar ortaya çıktı.

0: geometri ortaya çıktı. Bunları pek bilmiyorduk. Kazı nedir bilmiyorduk. Bunları yabancılar sayesinde öğrendik ve yurt dışına gidip orada öğrenip buraya gelen Türk bilim adamları sayesinde öğrendik.
1: Bu da çok enteresan. Ya Batı'yla aslında hep sağlam ilişki kurmak lazım herhalde. Evet. Yani
0: teknoloji öyle.
1: Teknolojide bu böyle bir faydalanmak lazım.
0: Türkiye'de işte Osmanlı devrinde biliyorsunuz kazılar başlıyor. Osman Hamdi'nin ilk defa kazıları var, sonra müze kuruluyor vesaire.
1: Ama hani bunlar da çok önemli.
0: Oradan sonra yavaş yavaş kazı gelişiyor ama Atatürk ve Cumhuriyet devrini unutmamamız lazım. Atatürk'ün emriyle tarih ve arkeoloji de başlıyor. Bunu da kabul et. Türk Tarih Kurumu kuruluyor.
1: Bizim hocalarımız o dönemde Almanya'ya eğitim giden arkeologlar zaten.
0: Evet.
1: Hepsinin Almanca bilir bunlar. Arif Müfit Mansel de öyleydi. Ekrem Akurgal öyleydi. Sevgili hocalarımız, profesör. Hepsi bunlar o zamanki burslarla ilk defa Avrupa'ya giden, eğitim gören ve arkeoloji bilimini Türkiye'ye getiren kişiler olarak tarihe geçtiler.
0: Tabii. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz gibi Türkiye oryantal olarak çok ilgi çekiyor yabancılara. Oryantalizm akımı var. 17. yüzyılda falan başlıyor bu. Herkes geliyor Türkiye'de işte at sırtında geliyor. Bütün Türkiye'yi dolaşıyor. Ve gördüklerini yazıyorlar. Kitaplar çıkıyor. Herkeste bir merak var.
1: 17. yüzyıl.
0: Evet.
1: 17. yüzyıldan itibaren uyanma başlıyor Türkiye'ye.
0: Yabancıların ilgisi artıyor. Ve izinsiz kazılar yapılıyor. Alıp götürüyorlar. Çünkü bir eski eserleri Türkiye'de kalmasını gerektiren bir kanun yok. Ta Osmanlı devrinde Osman Hamdi'nin gayretiyle Asar-ı Atika Nizamnamesi çıkıyor. O zamanlar burada bir kazı yaptığı zaman işte Şiliman'ın Troya kazısı, Bergama kazısı Almanların. Onlar buldukları eserlerin üçte birini götürebiliyorlar. Üçte biri burada kalabiliyor.
1: Halbuki üçte biri de burada kalıyor herhalde. Değil mi? Üçte ötekini götürüyor.
0: Çok rahat götürüyorlar.
1: Bergama sunağı mesela böyle çok ibret verici bir olay. Ama bir gerçek daha var.
0: Öyle ama
1: kıymeti yoktu eskiden. Bu taş diye bakılıyordu.
0: Evet, taş ocaklarında eritiliyordu. Doğru. Evet. Yani günümüzde de öyle. Şehirlerde inşaatlar eskisi gibi değil. Çok derinlere iniyor artık. Kazılar, inşaat kazıları ve derinlere indikçe buluntular çıkıyor.
1: İniyor değil mi? Buluyorlar. Temellerden çıkıyor.
0: Metro kazılarında çıktı. Yenikapı kazıları öyle oldu. Marmara Ray kazıları öyle oldu. Yani Üsküdar'da kazılar yapıldı. Cağaloğlu'nda çıktı İstanbul'u alırsak. Ve orada çok şey öğrendik biz. Tarih değişti. Yenikapı kazıları ile batıklar çıktı. 37 tane batık çıktı. Osmanlı batığı çıktı. Ayak izleri çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Ne yediler, ne içtiler? Tohumlar çıktı. Buradan hareketle İstanbul'un tarihi değişti.
1: Evet, bakış açıları da değişiyor böylece.
0: Öyle.
1: Ya bu arkeoloji ve sanat tarihi zaten bence güzel bir eğitim alanı, merak alanı da olmalı. Çünkü yaşadığın toprakları tanıyorsun, öğreniyorsun ve kıymetini daha çok biliyorsun. Yani gerçekten bu Anadolu toprağı başlı başında bir hikaye ve bizim hikayemiz. Sonsuza kadar da bize ait olacak olan bir hikaye. Hem bu hikayeyi çok iyi bilmemiz lazım, hem bu hikayeye sahip çıkmamız lazım.
0: Bir de şu var, biz hep Anadolu arkeolojisini, Anadolu tarihini batılardan öğrendik. Türkiye bu konuda çok geç uyandı. Anadolu'dan yapılan araştırmalarda, kazılarda ne çıkıyorsa yabancı dilde yayınlanıyordu. Onlardan biz öğreniyorduk. Onlar ne derse kabul ediyorduk. O tez şimdi çürüdü. Türkiye'de bilim adamları yetişti. Türkçe eğitim yapıldı. Türkçe öğrenildi. Ve yabancı dil bilmeyen Türkler de, Türk öğrencilerden bahsediyorum, çok şey öğrendiler.

0: İşte biz de çok şey öğrendik. 1960'larda yabancı kazılara Türkler alınmazdı. Bir tane, iki tane alınırdı.
1: Allah Allah.
0: Biz gençler olarak bağırırdık, çağırırdık. Niye Türkçe yayın yapmıyorlar? Niye Türk öğrencileri almıyorlar diye bağırıp çağırırdık. Sesimizi duyan olsun diye. Sonradan yani yabancı kazılar yapılırdı ama yabancı neşriyatlar yapılırdı. Yabancı dilde yapılırdı. Türkiye'ye ya verirlerdi ya vermezlerdi.
1: Halbuki onların hepsi değer ve para
0: evet.
1: Bugün değil mi?
0: Evet, düşünebiliyor musun?
1: Kazı raporlarının ben bir servet olduğunu biliyorum.
0: Yani Türkiye nereden nereye geldi? Düşünebiliyor musun?
1: Helal, çok güzel bir şey yani. Bu büyük bir başarıyı anlatıyorsun sen. Bugünkü Türkiye artık arkeolojisine, sanat tarihine sahip, her şeyine sahip olduğunu görüyorum.
0: Evet.
1: Bu anlattıklarından. Ve bu yabancılar da devamlı kontrol altında artık, değil mi? Kaç dedin? 800 kazı. Vay.
0: 800 kazı.
1: Yabancılarla orantılarsan ne kadar yabancı şey bunların?
0: Şimdi son verilere göre 2025 yılına kadar yaparsak 800 kazı dedik ama Türkiye'de Kültür Bakanlığı'nın verilerine göre 2025 yılında Türklerin yaptığı 183 kazı var. Yabancıların yaptığı kazı sayısı da 30.
1: Ciddi adet bunlar ya.
0: Ama bunun yanında yüzey araştırmaları var. Yine Türklerin, yabancıların yaptığı, müzelerin yaptığı kurtarma kazıları var. Bunları da hepsini topladığımız zaman 800 ediyor ortalama olarak.
1: Daha bunların çoğunun neşriyatı yapılmadı herhalde.
0: Hayır, yapılmadı. Bir yıl sonra yapılıyor.
1: Bir yıl sonra mı yapılıyor?
0: Evet.
1: Yani zenginliklerimiz bir yıl sonra dünya literatüründe artı olarak geçecek.
0: Evet.
1: Sen bir arkeolog olarak bundan heyecan duyuyor musun?
0: Çok, çok. Ve ben de kazı yaptım Karadeniz bölgesinde. İlk kazı yapanlardan
1: Biliyorum
0: birisiyim.
1: sensin, evet.
0: O zamanlar 1960'lardan hep bahsediyorum. O zamanlar hiçbir şey bilmiyorduk. Kazı nasıl yapılır bilmiyorduk. Bunu öğrendik ve öğrendikten sonra çok heyecan duyuyoruz. Şimdi Karadeniz'de bugünkü şehirlerin bütün altında yabancı yerleşmeler var. Antik yerleşme, yabancı demeyelim de antik yerleşmeler var. Bunları gün yüzüne çıkardık. Bunların çoğu bugünkü modern yerleşmelerin altında kalıyor. Eğer kazı yapmazsak bilmemiz mümkün değil. Başka denizaltı araştırmalar var. Mesela Sinop'un altında, denizin altında 20-30 metre altında bir yerleşme bulundu. Bulgaristan'da Varna'nın kıyılarında yapılan araştırmalarda suyun altında yerleşmeler bulundu. Böylece Karadeniz'de suyun yükseldiğini görüyoruz yıllarca ve suyun altında kalmış yerleşmeler var. Düşünebiliyor musunuz?
1: Müthiş. Tabii Sinop'ta bunlardan bir tanesi.
0: Sinop'ta. Düşünebiliyor
1: Şehir mi
0: musun?
1: var altta? Gözüken.
0: Sinop'ta evet. Neolitik devre tarihlenen buluntular bulundu. Batıklar bulundu. Bütün bunlar bize Karadeniz arkeolojisi değişiyor. Anadolu arkeolojisi gibi. Nasıl Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da tarih değişiyorsa Karadeniz'de de değişiyor. Düşünebiliyor musunuz? Çok önemli buluntular bunlar. Trakya'da öyle.
1: Trakya'da da var.
0: Trakya'da yapılan kazılarda tümülüsler çıktı. Arif Müfit Mansel'in 1940'larda yaptığı kazılarda tümülüsler çıktı. Ve bu tümülüslerde çıkan buluntuların Bulgaristan'da, Romanya'da yapılan kazılarda çıkan buluntularla aynı değerde olduğu çıktı. Çanak çömlekler çıktı. Böylece paralar çıktı. Bu paralarla çıkan buluntularla bir kültürün devamlılığı ortaya çıktı. Yani
1: Ama bunlar galiba hepsi Anadolu'da kesişiyor. Galiba değil.
0: evet.
1: Bütün kültürlerin bir kesişme noktası, sonra tekrardan dağılma yeri bu Anadolu, benim gördüğüm
0: Ve
1: kadarıyla.
0: böylece Karadeniz'den Suriye'ye giden karayolu var. Karayolunda çıkan, bu kazıları çıkan çanak çömlek var. Paralar var. Böylece bir ticaret var. Hep biz ticareti Kültepe, Kayseri'de Kültepe'de

0: bilirdik. Ama Japonların yaptığı Kırşehir'de Kaman Höyük'te çıkan buluntularla...
1: Bir dakika, bunu anlat ama, Japonlar kazı mı yapıyor Türkiye'de?
0: Evet, Japonların bir de enstitüleri var.
1: Başka hangi milletler çalışıyor Türkiye'de?
0: Bak, Alman Arkeoloji Enstitüsü var.
1: O ilk başlanan beri
0: 1929
1: baba.
0: Yılında kuruluyor. Bergama'da, Mileto'da, Didemo'da, Hattusaş'ta kazılar yapılıyor. Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü var. Bu Çatalhöyük'te yapılıyor, Sagalassos'ta yapıyor, Kremna'da yapıyor. Fransız Anadolu Araştırma Enstitüsü var. Bu da Komana'da, Tokat'ta yapıyor. Labranla'da yapıyor. Lojistik destek sağlıyor. Hollanda Arkeoloji Enstitüsü var.
1: Hollanda.
0: Hollanda. Bursa Yenişehir'de Barçın Höyük'te kazı yapıyor. Orada pek çok buluntu var. Amerikan Araştırma Enstitüsü var.
1: Ha, dünya burada o zaman.
0: Japonlar da Kırşehir Kaman'da sadece Kale Höyük'te kazı yapıyor ve büyük buluntular çıkıyor. Ticaret değişiyor.
1: Sümer Atası. Dur bakalım sayın profesörüm, arkadaşım. Şimdi bizim saatimiz doldu. Bu programı buradan kesmek istiyorum ama kesemiyorum. Şöyle bir şey yapalım. Gelecek hafta bu programı devam edelim. Seni bir kere daha buraya davet edeyim. Geleceksin değil mi?
0: Enteresan şeyler anlatmak için elbette geleceğim.
1: Tamam. O zaman gelecek hafta bu programa sayın profesör Sümer Atasoylan, canım kardeşimden, devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Bizi dinlediniz. İnşallah faydalı olmuştur. Artı bir değer kattıysa hayatınıza bu konuşmalara, ki gelecek hafta da devam edecek. Ve böylece bir programın daha sonuna geldik. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tunay. Bu programın teknik yapımcısı Mahmut Dağıstan ve program yapımcımız Özlem Demir'le beraber hepinize güzel günler, geceler diliyorum. Bu vatanı çok sevin. İyi şeyler düşünün. Mutlu olun. Sizleri seviyorum. Yolunuz açık olsun.
2: Hayat akıp giderken...

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Kariyer Atlası.
2: Merhaba sevgili TRT Radyo 1 dinleyicileri, ben Ahmet Şahin Akbulut. Kariyer Atlası'nda bir kez daha birlikteyiz, her pazartesi olduğu gibi. Yayınımıza hayatımızın tam ortasından hemen hemen hepimizin tanıdık bulacağı yeni konularla geliyoruz biliyorsunuz. Bugün çok önemli bir soruyla başlamak istiyorum. İzninizle soruyorum. Ocak ayında spor salonlarının neden hınca hınç dolduğunu hiç düşündünüz mü? Hani böyle yıl biterken hemen Ocak ayında gideriz spor salonuna yazılırız. Ya da yaz yaklaşırken Mart, Nisan gibi. Peki birkaç ay sonra o koca salonların neden birdenbire tenalaştığını, ıssızlaştığını düşündünüz mü? Eminim hepiniz düşünmüşsünüzdür. Çünkü hiçbir kimse yoktur ki spor salonuna abone olsun 6 aylık, 1 senelik ve hepsini günü gününe tamamlasın. Herhalde çok azımız böyle bir şeyler yapıyoruz. Gelin soruyu biraz daha büyütelim. İngilizce kursuna büyük bir heyecanla yazılan insanların çok büyük bir kısmı neden ikinci ayın sonu?

salonda sessiz sedasız dersleri bırakır. Diyetlerin çok büyük bir bölümü neden daha ilk haftanın pazartesisinde bozulur? O pazartesi gününü hepimiz hatırlıyoruz. Ya o büyük umutlarla alınan yeni yıl kararları? Araştırmalar diyor ki yeni yıl kararlarının %80'i daha ilk 2 ay bitmeden rafa kaldırılıyor. Bu aslında hayatımızın pek çok noktasında, pek çok zaman dönemecinde, pek çok karar anında karşımıza çıkan bir şey. Şimdi soru şu, sorun gerçekten bizim iradesizliğimizde mi? Biz yetersiz miyiz? Yoksa yıllardır bize doğru diye öğretilen o pırıltılı parıltılı motivasyon masallarında yanlış bir şey mi var? Bugün Kariyer Atlası programında hem iş hayatında hem de özel hayatımızda önemli bir yeri olan önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Motivasyona ve başarıya dair bildiklerimizin ezberini bozacağız. Arkamıza bilimsel araştırmaları ve çok değerli uzmanların bulgularını alacağız ama hikayelerle, uygulamalarla içimizi ısıtacağız diye düşünüyorum. Çayınızı, kahvenizi veya direksiyon başındaysanız, dikkatinizi aldıysanız başlıyoruz. Öncelikle şunu soralım. Motivasyon tam olarak nedir? Hepimiz bunun cevabını biliyoruz gibi, harekete geçiren güç gibi gelir hemen cevap aklımıza ve dilimize. Motivasyonun ne olduğunu anlamak bu işin başlangıç noktası. Ünlü Amerikalı yazar Daniel Pink var. Drive diye bir kitabı var onun. Eminim pek çoğunuz bunu okumuşsunuzdur. O kitapta motivasyon kavramını masaya yatırıyor. Pink diyor ki, insanlık tarihi boyunca insanları harekete geçirmek için iki temel şey kullanıldı. Ne bunlar? Profesyonel hayatta olanlar bu iki kelimeyi çok yakından biliyorlar. Havuç ve sopa. Yani ödül ve ceza. Belki eskiden bu işe yarıyordu. Bundan 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl önce. Ama günümüz dünyasında karmaşık işlerde ve hayatın kendisinde ödül ceza sistemi yol almadığında, tıkandığında ne olur? Burada Pink derin bir nefes alıp bize 3 kavramdan bahsediyor. Anlam, özellik ve ustalık. Şimdi bu 3 kavrama biraz yakından bakacağız. Çünkü motivasyonla bu 3 kavram arasında doğrudan bir ilişki var. Yaptığımız işte bir anlam bulmak, kendi kararlarımızı verebilmek ve o işte yaptığınız iş neyse o işte ustalaşmak. İşte bizi asıl ateşleyen şey bu içsel motivasyon. Fakat burada durup altını kırmızı kalemle çizmemiz gereken devasa bir hakikat var. Motivasyon çok iyi bir başlangıç noktasıdır. Bir işe atılmak, bir hayal kurmak için mükemmel bir kıvılcım noktası. Ama ne yazık ki korkunç bir yönetici de düşebilir, moralimizi bozabilir, yolda ilerlerken bizi durdurabilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü motivasyon tamamen duygulara bağlı. Duyguysa tıpkı şu günlerde olduğu gibi, hava durumu gibi, bir bakarsınız pırıl pırıl bir güneş, duygular şahane, olağanüstü, yaşam coşkusu içimizde yükselmiş, bir bakarsınız aniden bastıran sağanak bir yağmur gibi, karanlık, gri bir hava gibi. Sabah yataktan kalktığınızda hissettiğiniz o inanılmaz coşku, öğleden sonra yerini derin bir yorgunluğa bırakabilir. İşte sırf motivasyona güvenerek yola çıkanların yarı yolda kalmasının tek sebebi bu. Sadece motivasyona tutunarak ben motive olursam yapabilirim düşüncesi, motive isen eğer yapabilirsin düşüncesi, motivasyonu yükselt, başarıda motivasyon çok önemlidir düşünceleri, yorumları, gazlamaları bizi yolda bırakabilir. Hava durumuna güvenip uzun yolculuğa çıkmak doğru değildir. Çünkü hava değişebilir, duygular değişebilir. İnsan sadece mevcutta elde etmiş olduğu

küçük bir gazla yola çıktığında yolda kalabilir. O yolun her türlü iklim şartına, o yolun her türlü fiziksel şartına hazır halde miyiz? İşte burada çok önemli bir kavram devreye giriyor. Disiplin. Yani bu işin başarının aslında görünmeyen gücü. Hava ne olursa olsun o yürünen yolda devam etmemizi sağlayan şey nedir? Fiziksel şartlar, yoldaki çalışmalar, yolda karşılaşacağımız sorunlar artsa bile bizi yoldan geri koymayacak olan ve yolda devam etmemize sağlayacak olan şey nedir? İşte onun adı disiplindir. Sadece motivasyon yeterli değildir. Bunun yanına bir de o görünmeyen gücü, arkada işleyen sistemi ve bizi yolda tutacak olan önemli durumu göz ardı etmemeliyiz. Disiplin. Aristo'nun yüzyıllar öncesinden bize söylediği bir güzel söz var. Biz tekrar tekrar ne yapıyorsak oyuzdur. Demek ki mükemmellik bir eylem değil. Aslında mükemmellik bir alışkanlık. Tekrar tekrar ne yapıyorsanız osunuz. Hani aynası iştir kişinin derler ya. İnsanın aynası, insanın içindekini dışına yansıtan, dışında görüneni, insanlar tarafından tanımlanmasını sağlayan şey hangi işi ne kadar tekrarla yaptığıdır. Disiplin özgürlüktür bu anlamda. Peki bilim bu konuda ne diyor? İşte programımızın belki de kariyer atlasının en çarpıcı yerine geldik diyebiliriz. Alışkanlıklar üzerine çalışan ünlü psikolog Wendy Wood'un muazzam bir araştırması var. Wood ve ekibi şöyle söylüyorlar. Gün içinde sergilediğimiz davranışların yaklaşık %40'ı ile %45'i tamamen alışkanlıklardan oluşuyor. Nasıl ama? Mükemmel bir oran değil mi? Yani gün içinde yaptığınız davranışların yarısı daha önceden yaptığınız davranışların devamı. Gün içinde yaptığımız hareketlerin neredeyse yarısında zihnimiz hiçbir karar vermiyor demektir bu. İşler otomatik yürüyor. Bir an durun ve düşünün. Şu an. Demek ki ben her sabah yeniden karar vermiyorum. Aslında ben farkında olmadan oluşturduğum alışkanlıklarımın bir eseriyim. Onlar beni yönetiyorlar. Peki sahip olduğunuz ve her gün sizi yöneten alışkanlıklar neler? Daha önceki programlarımızda James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabından bahsetmiştim. O kitapta işte bu bahsettiğim alışkanlıkları elde etme bağlamı çok iyi bir şekilde işleniyor. Küçücük atomik adımlar. Disiplin dediğimiz şey de aslında bu. Süper kahraman kaslarına sahip olmak değil, kararı ortadan kaldırıp sistemi otomatikleştirmektir. Siz herhangi bir durumda, kendi disiplinel durumunuzda her gün yapmış olduğunuz bir şeyi yarın da yapmaya devam etmeye ne kadar kararlısınız? Ve sizin bu disiplinli kararınızı aslında iteleyen ve biraz daha ileri alan asıl anlam cümleniz nedir hayatta? Bu disiplini sürekli nasıl sağlayabilirsiniz? Çünkü çoğu alışkanlığın temelinde anlam yatar. Siz belki her gün aynı şeyi yapmaya devam ediyorsunuz, doğru. Fakat bunu neden yapıyorsunuz? Otomatik bir davranışın ürünü mü? Yoksa siz gerçekten de her gün yapmış olduğunuz şeyi bir konfor alanının içerisinde otomatik yapmaya alıştınız mı? Beyin bu anlamda kolayı seçer. Zor olanı seçmez. Disiplinli olduğunuzda, o disiplinle ilerlediğinizde göreceksiniz. Her gün yaptığınız o otomatik davranışların temeline bakın. Çoğu kolay davranışlardır. Zihnimizin içindeki sistem bizi kolaya itiyor. Beynimiz neden bizi sürekli ertelemeye, yatmaya, zor işlerden kaçmaya itiyor? Neden o zihinsel disiplini kurmakta zorlanıyoruz? Bakın bunun cevabı şu. Stanford Üniversitesi'nden nörobiyolog Dr. Andrei Huberman bu mekanizmayı harika bir şekilde çözmüş. Konu dopamin. Çoğumuz dopamini ne sanıyoruz? Bir başarı elde ettiğimizde, lezzetli bir yemek yediğimizde salgılanan bir ödül hormonu. Öyle değil mi? Çoğumuz böyle biliyoruz. Oysa bilim diyor ki hayır, dopamin bir ödül molekülü değildir aslında sadece. Dopamin

Beyniniz çabasız ve zahmetsiz bir dopamin patlaması yaşıyor. Ödül sistemi inanılmaz derecede hareketli. Uzun vadeli hedefler, örneğin bir kitap yazmak, yeni bir dil öğrenmek, enstrüman çalmak ya da sınava hazırlanmaksa gecikmeli ödül sistemine dayanır. Emek verirsiniz, ödülü aylar sonra alırsınız. Telefonsa ödülü 0.1 saniyede veriyor. Hemen şu anda, belki şu anda beni dinlerken bile elinizde telefon kaydırıyorsunuz. Bakın gelin sizinle küçük bir uygulama yapalım sevgili dinleyicilerim. Şu an nerede olursanız olun, ister arabada direksiyon başında, ister evde mutfakta, bir an için telefonunuzu düşünün. Sabah gözlerinizi açtığınızda ilk yaptığınız şey nedir? %90'ımızın eli refleks olarak komodinin üzerindeki telefona gidiyor mu gitmiyor mu? Peki neden eliniz başucunuza koyduğunuz kitaba gitmiyor eğer koyduysanız? Neden dur bir 10 dakika yürüyüş yapayım demiyorsunuz? Çünkü siz veya beyniniz suçlu ya da tembel değilsiniz. Beyniniz biyolojik tasarımı gereği en az çaba ile en hızlı ödülü seçmeye programlı. Bütün mesele bu mekanizmayı tanımak. Bütün mesele bu mekanizmanın nasıl çalıştığını anlamak. Ve tabii ki onu yönetmektir. Bu disiplini nasıl sağlarız? Beynimizi nasıl kendi tarafımıza çekeceğiz? İrade gücü araştırmalarıyla tanınan Roy Baumeister, iradenin tıpkı bir kas gibi olduğunu söylüyor. Gün içinde karar verdikçe bu kas yorulur, tükenir. Nasıl ama? Duydunuz değil mi? İrade tıpkı bir kas gibi çalışır. Gün içinde daha fazla iradenizi kullandıkça, karar verdikçe bu kas yorulur, tükenir. Akşama doğru yeter artık, bugünlük bu kadar dememizin sebebi bu. Demek ki çözüm iradeye yüklenmek değil. Çözüm ne? Çözüm yine Stanford Üniversitesi'nden Küçük Alışkanlıklar kitabının yazarı Fogg'un söylediği ve James Clear'ın %1 kuralı diye tanımladığı durum. Ne bu? Bir hedefi o kadar küçültün ki beyniniz ona hayır diyemesin. İngilizce öğrenmek mi istiyorsunuz? Her gün bir saat çalışacağım demeyin. Her gün sadece bir kelime ezberleyeceğim deyin. Hedef küçültmek. Kitap okumak mı istiyorsunuz? Günde sadece bir sayfa. Buna 5 dakika kuralı da denir. 5 dakikayla başlayın. Bırakmak isterseniz bırakın. Ama o ilk adımı mutlaka atın. Koçluklarımda, danışanlarımla yapmış olduğum çok önemli bir çalışmadır bu. Her gün bir saat yürümek istiyorum. Her gün sen 10 dakika yürü yeterli. 10 dakika mı ya? 10 dakika yetmez ki. Ya sen yürü. Bir 10 dakika bir görelim. 10 dakika yürü. 10 dakika markete gitmek demek. Tamam, her gün markete sen git o zaman. Siz ne kadar küçültürseniz hedeflerinizi başlangıç noktasında, o beyin tarafından o kadar kabul almaya başlıyor. Ve en önemlisi de çevre tasarımı. Biz insanlar genellikle hedeflerimizi, niyetlerimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Oysa değiştirmemiz gereken şey ortamımız. Şöyle düşünün, masanızın üzerinde bir tabak taze meyve duruyorsa, acıktığınızda meyve yersiniz. Başka bir şey yemezsiniz. Eğer cips duruyorsa cips yersiniz. Eğer tatlı duruyorsa tatlı yersiniz. Eğer bir kase çikolata duruyorsa, iradeniz ne kadar güçlü olursa olsun bir süre sonra o çikolataya uzanırsınız. Disiplin üstün bir doğuştan gelen karakter özelliği değildir. Disiplin akıllıca tasarlanmış bir çevredir. Zihninizi zorlayacak engelleri yoldan kaldırmaktır. Su içmekte zorlanıyor musunuz? O zaman yaşadığınız ortamda, masada bir şişe su sürekli dursun. Çikolatadan, cipsten veya diğer atıştırmalıklardan uzak durmak mı istiyorsunuz? O zaman evde bunların sayısını azaltın. Gözünüzün önünde durmasın. Çevreyi nasıl tasarlarsanız, siz o çevreye o şekilde uyum sağlarsınız. Kitaplarınız kapalı kitaplıkların içerisinde duruyorsa kitap okunmaz. Ama yaşadığınız odanın içindeki sehpanın üzerinde duruyorsa, siz o kitabı okursunuz. Bir müzik hocası vardı, eski bir dostum, arkadaşım. Şöyle demişti, eğer evde bir piyano varsa, o evde birileri o piyanoya mutlaka dokunmak ister.
Önemli bir tartışma.

konusuyla tabii burada devam etmemiz gerekiyor. Disiplin bir süre sonra motivasyonu öldürür mü, yerini alır mı düşüncesi. Bazen takipçilerimden şöyle mesajlar alıyorum. Hocam, her şeyi disipline ve kurala bağlarsak hayatın heyecanı, o tutkulu motivasyon ölmez mi? Biz heyecanla yaşıyoruz. Cevabım aslında net. Tam tersi. Disiplin motivasyonu öldürmez. Disiplin motivasyonu korur ve besler. Geleneksel yanılgı şu. Sanırız ki önce motivasyon gelecek, sonra eyleme geçeceğiz, sonra başarı gelecek. Değil mi? Genelde böyle bir sıralama vardır. Anneler babalar çocuklarını da motive ederken genellikle böyle motive ederler. Sınavı kazandığını düşün. Karnedeki o mükemmel takdir belgesini düşün. Evet, düşündüm. Motive oldun mu? Oldum. Hadi şimdi ders çalış. Çalıştım. Sonra karne gelecek. Oysa gerçek döngü tam olarak şöyle. Disiplinli eylem. Arkasından gelen küçük başarı. Arkasından motive olmak. Arkasından süreklilik. Bakın, disiplinli eylem. Arkasından gelen küçük başarı. Sonra motive olmak. Sonra süreklilik. Siz motivasyonun gelmesini beklemeden disiplinle o masaya oturduğunuzda ve ufacık da olsa bir ilerleme kaydettiğinizde beyniniz doğal olarak o taze dopamini salgılar. İşte o an motivasyon yeniden doğar. Motivasyon eylemin sebebi değil, eylemin sonucudur. Eğer böyle olursa o eylem sürekli hale gelir. Yani siz yürümek için, diyet yapmak için, düzenli su içmek için, her gün kitap okumak için sürekli motive olmayı bekliyorsanız çok beklersiniz. Çok beklersiniz. Aylarca bekleyebilirsiniz. Hatta yıllarca bekleyebilirsiniz. James Clear'ın Atomic Habits Davranışlar kitabında çok güzel bir metafor var. Çok hoşuma gider. Eğer düzenli yürüyüş yapmak istiyorsanız yapacağınız tek bir şey vardır, der. Spor ayakkabılarınızın ipini bağlamak. Bakın, ayna karşısında ne kadar zayıf olduğunuzu düşünmek, ne kadar sağlıklı kaslara sahip olduğunuzu düşünmek, evlatlarınıza sağlıklı bir ömür yaşamak falan filan demiyor. Ne diyor? Spor ayakkabınızın ipini bağlamak. Çünkü küçük bir eylem, devam eden eylemi, sonra da o gün 40 dakikalık yürüyüşü beraberinde getirir. O 40 dakikalık yürüyüş sizi motive eder. Ve dersiniz ki, oh be, iyi ki çıkmışım. Ben yürüyüşe çıkıp veya diyet programını sürekli hale getirip ya da her gün zorla da olsa kitap okuyup kitabı bitirdiğinde keşke bunu yapmasaydım diyeni görmedim. Aksine, oh be, irademe bak, ne güzel sahip çıktım. Ve sonunda da bu sonuca ulaştım. Motivasyonu vardır. Bunu sürekli hale getirmek oldukça mühim ve önemli. Kulağa nasıl geliyor? Tanıdık değil mi? Peki disiplinli motivasyon sağlarsak ne olur? Disiplinli motivasyon. Burada da Acar Baltaş Hoca'yı hatırlamamız gerekiyor. Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli bilim insanları ve düşünürleri var elbette ki. Acar Baltaş Hoca ile Doğan Cüceloğlu merhum hocayı hatırlamadan geçmeyelim. Çünkü her ikisi de hem anlam duygusuyla hem iç motivasyon ve biz bilinci üzerine çalışmış olan önemli hocalarımızdan. Acar Baltaş Hoca özellikle anlam duygusuna inanılmaz vurgu yapar. Disiplinli motivasyonda. Yani siz hayatta yaptığınız bir şeyi mutlaka bir anlama bağlamalısınız. Merhum Doğan Cüceloğlu Hoca'da hep altını çizdiği bir nokta var. İç motivasyon ve biz bilinci konusu. Hepsi aynı ortak noktada buluşuyor aslında. Hepsinin buluştuğu nokta şu. Başarı olağanüstü bir doğuştan yetenek değildir. Başarı çok uzun süre boyunca aynı hedefe tutkuyla ve kararlılıkla bağlı kalabilmektir. İşte bizim disiplinli motivasyon dediğimiz şey de tam olarak bu. Rüzgar estiğinde uçup giden bir saman alevi değil, derinde için için yanan ve hiç sönmeyen bir kor ateş olmalı. Belki de hayatımız

Yazın en önemli hedefi o çok istediğimiz resim eğitimi, yazmak istediğimiz o roman, başlamak istediğimiz o spor, kurmak istediğiniz o iş, o hedef sizi hiç terk etmedi. Siz onu küçük küçük terk ettiniz. Siz başlangıçta o enstrümanı çalmak istiyordunuz. Çok motiveydiniz. Gerçekten düzenli şekilde spor salonuna gitmek istiyordunuz. Çok motiveydiniz. Hani o kitabı yazacaktınız? Hani o işi kuracaktınız? Onlar sizi terk etmedi. Siz onu küçük küçük terk ettiniz. Her gün biraz. Bugün değil yarın başlarım diyerek. Haftaya pazartesi kesin başlıyorum diyerek. Gelecek ay başında yaparak. Bayramdan sonra, önümüzdeki yıl, çocuklar bir büyüsün, işler bir düzelsin, borçlar bir bitsin. Ve baktınız ki takvimden sayfalar kopmuş. Yıllar geçip gitmiş. Belki de mesele şudur dostlar. Daha çok istemek değil. Mesele daha küçük başlamak. Çünkü insanlar büyük hedeflerden vazgeçmezler aslında. İnsanlar o hedefe giden ilk küçük adımı atmadıkları için vazgeçerler. Kıymetli dinleyicilerim, kariyer atlasının sonuna yaklaşırken sizden lafta kalmayacak, hayatınıza dokunacak son bir ricada bulunmak istiyorum. Lütfen bu program bittiğinde ya da ilk fırsat bulduğunuzda önünüze boş bir kağıt alın. Sayfanın tam ortasından aşağıya doğru bir çizgi çekin. Sol tarafa motivasyon gelmesini beklediğim için ertelediğim işler. Motivasyon gelmesini beklediğim için ertelediğim işler yazın. Sağ tarafa da disiplinle hemen şu an başlayabileceğim küçük adımlar. Disiplinle hemen şu an başlayabileceğim küçük adımlar yazın. Sonra o sağ taraftaki listeden sadece bir tanesini seçin. Sadece bir tanesini. Yarın değil, haftaya değil, bugün başlayın. Sadece 5 dakika. Sadece 5 dakikanızı ayırın ve o adımı atın. Bakın göreceksiniz ki o ilk adımı attığınızda zincir kırılacak. Harekete geçen beden ve zihin gerisini halleder, merak etmeyin. Yol yürünmeye başladığında görünür. Evet efendim, Kariyer Atlası programından bu haftalık bu kadar. Motivasyonun geçici rüzgarına değil, disiplinin sağlam çıpasına tutunduğunuz bir hafta diliyorum. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Sevgiyle ve kararlılıkla kalın. Hoşça kalın. Kariyer Atlası.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın anım günü kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonda görüştü. Erdoğan, Aliyev'le görüşmesinde şehitleri rahmetle yad etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve Filistin halkının onurunu hedef alan saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Müslümanların kutsal mekanlarını hedef alan saldırıların bölgede istikrar çabalarını baltaladığını ifade etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonun kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirtti. Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Terra Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Terra Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tedbir kararı alınan kişiler için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirmesi üzerine Başsavcılık 45 firma ve 19 fon için tedbir kararını kaldırdı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski